0: sevkiyat daha çok cam üstüne boyama çiçek desenli ya da teneke, krom, bilemediniz bakır hazinelerden olmuş. Çoğunun şişe numaraları da birbirinden farklı. Ve elbet hiçbirine 5 ne 7 numara. Bunların kendi modeline uygun otantik şişelerini bulmak için boşuna uğrar. İtiraf edeyim, idare lambalarımın birçoğunun şişesini herhalde bununki böyleydi, buna da bu olabilir diye ben yakıştırıp koymuşumdur üstlerine. Böylece ortaya tuhaf bir geçmiş zaman çıkardığımın farkındayım. Ama şu da var. Acaba eskilerde kolaycacık kırılan şeylerin yerine ne uyarsa, kaç numara denk gelirse onu takmıyorlar mıydı? Tutumluluk. Ne olursa onunla idare etmek. İdare lambası. Aslında eskiler bunlara lamba da dememişler. Şimdi bizim dolmuş arabası yerine sadece dolmuş deyip geçmemiz gibi gecelerin bu en tutumlu, en kullanışlı gözlüsüne idare demişler. Yağ kandillerinin işlevini üstlendiği için kandil de denmiş. Bunları eski roman ve hikayelerimizden çıkarmaktayız. Eski hayatlar genelde tutumlu hayatlarmış. Tüketim toplumları henüz ortaya çıkmadığı için idare lambaları hem az gaz yaktığından hem yangına karşı daha güvenli olduğundan ahşap evlerin merdiven başlarını, sofaları, hele önlerini, çocukların, yaşlıların gecelerini bekleyip durmuş. İdare, tutum demek. Ama yöneten ya da yönetenlerin bulunduğu yer, makam demek olduğunu da unutmayın. Yönetmek, yönlendirmek. Tutum gibi bu da idare lambasının işlevine ne kadar uygun düşüyor. Ama bir üçüncü anlamın bu minik şeylere denk düştüğü söylenemez. Kaypaklık, ikiyüzlülük. Şunun şurasında evlere elektrik gireli ne kadar oldu? Keşfi zaten aşağı yukarı 100 yıllık. Edison elektriği bulduktan sonra uzun bir süre elektrik ampulünü bulamamıştı. Bunun için gerekli yanmaz teli bulması uzun sürmüş. Bizim hayatımızda elektrik ışığı ülkenin genelinde çok daha yeni. Ama gaz lambalarını, hele idare lambalarını gözden çıkarışımız da o kadar çabuk. Benim toplayabildiklerim bile sonuçta fabrikasyon taklitlerin hücumundan kendilerini kurtaramamışlar. Uzun süre peşlerinden koştuğum ama artık sahicilerinin izini tümüyle kaybettiğim idareler, idare edenlere de tanıklık etmediler mi sanki? Efendim, tarihlerine sorulursa...
1: Demiş bırak.
0: Evet, bir idare lambası aşığının ağzından dinledik. Onun ifadesiyle idareleri efendim. Sizin de gözünüzde canlandı o minicik lambalar değil mi? Ben de ne zaman bir antikacı dükkanının önünden geçsem o minik lambaları görüp düşünürüm. Acaba kimler bu lambaların ışığında hatimler indirdi, dualar okudu? Büyük annelerimiz çeyizlerini ilmek ilmek o cılız sarı ışıkta dokudu. Duygularını motiflere döktü. Sanki birden o lambanın etrafında oturan silüetler beliriverir. Bir büyük anne bembeyaz başörtüsüyle torunlarını etrafına almış masallar anlatır. Bir büyük baba ağzında nargidesi gururla onları seyreder. Ve gelin mangalda pişirdiği kahveyi saygıyla beyine ve evin büyüklerine ikram eder. Bazen bir antikacı da böyle saatlerin nasıl geçtiğini anlamadan akşam oluverir. Biraz buruk. Ama hiç değilse tarihin kokusuyla ayrılırım oradan. Bizler istiyoruz ki şimdiki gençlerimiz de teknolojinin rahatlığını yaşarken geçmişin o zarif, o emek dolu güzelliklerini de tanısınlar. Tanısınlar ki hem o inceliklerden örnek alsınlar hem de şu anda yaşadıkları rahatlığa şükretsinler. Değil mi efendim? Evet, Bir anda oralara gidiverdim ama zamanımız da yavaş yavaş doldu. Bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Bir başka zamanın sandukasında tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, belki yine anlatacaksınız ama Rabia-i Adviye Hazretleri işte hasta olmuş, bayağı bir ilerlemiş hastalığı da niye doktora gitmiyorsun diye sorduklarında kimi kime şikayet edeceğim? Yani bu derdi veren Allah-u Teala onun yarattığı bir kula mı gidip onu şikayet edeceğim demiş, doktordan imtina etmiş, gitmemiş yani. Tabii o, siz bunu anlatınca o onun durumu, kendi haline göre hareket ediyor dediniz. Fakat şunu sormak istiyorum ben şimdi. Günümüzde de tamam, biz onun gibi olamayız ama o kadar çok ağlayan insan var ki, yani o kadar ağlamaya da gerek yok diyor insan. Yani ufacık bir hastalığı var ya da ne bileyim işte bir yeri ağrıyor diyelim. Her önüne gelene, ya biliyor musun işte benim şuram ağrıyor da, işte şu şöyle bir hastalığım var da, işte bir türlü çaresini de bulamıyoruz da, şikayet şikayet şikayet yani. İçinde bulunduğu durumu beğenmemek ya da şikayet etmek mi olur bu, böyle şey yaparsa? Hasta tamam, var ama hastalığı, bu kadar şikayet etmek de fazla değil yani.
1: Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki derdine deva olacak kimselere hastalığını söylemesinde mahsur yok. Şikayet olmaz.
0: Ya, doktora gitti söyledi. Ne bileyim, bir sağlıkçıya söyledi.
1: Veya
0: o hastalığı daha önce çekmiş olanı.
1: Şimdi kitaplarda şöyle bir ifade kullanıyor. Hazık kelimesi. Hazık mütehassıs demek. Tabii bir Müslüm'ün hazık ifadesi geçmiş. Yani Müslüman o konuda mütehassıs bir doktor. Veya tabip kelimesi kullanılmadan hazık Müslüman tabiri kullanılmış.
0: Tecrübesiyle uzman olmuş. Mütehassıs.
1: Köylerde de var bu.
0: Var.
1: Mesela dağda çobandır falan. Hayvanlara aynı şekilde. Nerede bulacak onu? Veteriner falan. Veteriner de kendisi, ilacı da kendisi olacak. Ve onları deneyerek de aynı şekilde görmüştür. Ondan sonra tavsiye ediyor bu. Sonra bakıyorsun hakikaten. Kendi de üzerinde denemiş, şey yapıyor falan. Yani bu adam bu konuda mütehassıs artık. Mütehassıs olmuş.
0: Sıhhiyeler vardı eskiden.
1: Değil mi? Değil mi? Sıhhiyeler vardı. Evet.
0: Doktor değil ama doktor gibi teşhis bile koyardı.
1: Koyabiliyordu. Dolayısıyla tecrübeler neticesinde, bu şekilde böyle olan bir kimseye derdini anlatabilir. Ha der, ben sana mesela şu bitkilerden karışım olarak bir merhem yapayım der. Veyahut da bir aynı şekilde içecek hazırlayayım der. Hazırlar ve verir. Ve iyi gelir mi gelir. Mesela ben kendi köyümde bildiğim, bizim orada biz yara otu biliyorduk. Çünkü bize iki tane böyle çay dere var. O dere kenarlarında kendiliğinden biten bir ot. Şöyle üçgen yapraklı bir ot. Sonra baktım genel olarak ona sinir otu diyorlar. Ha, bizim orada yara otu. Niye yara otu demişler. Yani orada bakıyor falan ha. Şimdi bazen mesela vücudun herhangi bir yerinde bir çıban gibi bir şey oluyor. O böyle şişiyor falan. Patlaması gerekir. İçi iltihap dolu.
0: İltihabın boşalması gerekir.
1: Onu mesela köyde yapanlar var ama her zaman cesaret etmezler. Öyle bir kimse yoksa. Ateşte iyice ısıtırlar. Yani dağlama diyorlar. Dağlama. Evet. Isıtırlar, oraya basarlar, patlatır bir yere çıkar. Hemen üzerine de başka şey yaparlar. Fakat bu yara otu dedikleri şeyi kendim de denemedim, biliyorum. Mesela basıyorsun, şeyin durumuna göre, oradaki büyüklüğüne yaranın veyahut da iltihabını büyüklüğüne göre. Enli enli olanları da var. 2 tane, 3 tane, 4, 5 tane falan üstte şey yaparlar. Bezle sararlar onu. Ya abi, ya sarar sarmaz hissediyorsun. Zon zon zon çekiyor bunu. 10 sene bakıyorsun gece... Uyumuşun, dalmışın, kalmışın. O çeke çeke o derinin orasını, zayıf bir yerini patlatıyor. O cerahatı, iltihabı alıyor. Cerahatı alıyor. Ve sen de rahatlıyorsun. Bu orada tecrübe edilmiş. Artık ismine de yara otu koymuşlar. Tamam. Adam işte yaralara iyi geliyor. Bitti yani. Yara otu koymuşlar. Tamam. Hani bu şekilde böyle tecrübesi olan birisine de ben de böyle bir şey var, ne yapabilirim? Söylenebilir. hani bir şey anlatılır da ibretli bir hadise tabii. Olmuş veya olmamış orasını bilemiyoruz da adamcağızın bir tanesi bu mayıs böceklerine bakmış. Hakikaten onu da sığır cinsi büyükbaş hayvanların aynı şekilde şeylerini necasetlerini bildiği gibi yuvarlıyor. Ne işini bilmiyorum. Belki bir işe yarıyordur tabiatta. Allah-u Teala boşuna yaratmaz ki. Bu da meraklanmış. Bu ne işe yarıyor diyor falan diye. Bu ne işe yarıyor falan. Demek ki her zaman gitsem bu hastalanmış. O doktor, bu doktor, o ilaç, bu ilaç mı? Bir türlü çare bulamamış. Nihayet bir tanesi ile karşılaşmış adam bakmış. Demiş sen rahatsız mısın? Ya rahatsızım ama demiş hani nedir derdin? Ya demiş çok doktor. Ya demiş nedir derdin? Demiş böyle böyle. Demiş ben bunun çaresini biliyorum. Yapar mısın demiş. Ya demiş yapmadığım bir şey kalmadı ki söyle. Mayıs böceğini bilir misin? Evet bilirim. Onu demiş ezine yutacağım. Ha? Ha? Ya o işe yarıyor. Hakikaten yutuyor.
0: İyileşiyor.
1: Sonra gemi yolculuğuna çıkıyor bu adam. Bakmış bir dalga böyle götürüp getiriyor bunu falan filan. Bu herkes bağırıyor. Aman ya Rabbi ya Resulallah imdat falan bile şey yapıyorlar. Bu seslenmiyor. Diyor ki hadi sen de dua etsene. Ya demiş ben Allah'tan işine bir daha karıştırmayayım demiş. Bir defa karıştım demiş. Mayıs böceğini bana yedirdi. Ne işe yaradığını öğrendim diyor. Dolayısıyla hastalığımızı bize faydası olanlara veya dua talebinde bulunacağız. Hani sormuştur. Biraz rahatsızlığım var. Duanızı istirham ederiz falan diye. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri Kimya-i Saadet'te tevekkül konusunu anlatır. Tevekkül etmek için hastalığını herkese bildirmemek lazımdır. Bildirmek ve şikayet etmek mekruhtur. Yalnız faydası olacaklara mesela doktora söylemek veya aczini, zavallığını bildirmek için söylemek mekruh olmaz ve tevekkülü bozmaz. Nitekim Hazreti Ali hastalanmıştı. Kendisine nasılsın, iyi misin dediklerinde cevap olarak hayır dedi. Yanındakiler şaşırıp birbirlerine bakınca Hazreti Ali Allah-u Teala azimi gösteriyorum buyurdu. Bu söz onun haline layık ve uygun idi. O cesaret ve kuvveti yiğitliğiyle azini biliyordu. Ve ya Rabbi bana sabır ihsan et derdi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki Allah-u Teala'dan afiyet isteyiniz, bela istemeyiniz. Hastalığı herkese söyleyip halinden şikayet etmek haramdır. Şikayet niyetiyle değilse haram olmaz. Fakat söylememek iyidir. Çünkü çok söyleyerek şikayet şeklini alabilir. Akrep, yılan, yırtıcı hayvanların zarar vermesini önlemek lazımdır. Bunları önlemek, tedbir almak tevekkülü bozmaz. Mikropların hastalık yapmasına sabretmemeli, bunların her surette men etmeli, tedavisine bakmalıdır. Mikroplu hastalığa yakalanınca antiseptik ilaçları, antibiyotikleri, penisilin ve benzerlerini de kullanmalıdır. Muhyiddin Arabi Hazretleri belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getiremeyen, dayanmayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir. Dolayısıyla bize faydası dokunacak olanlara söyleyebiliyoruz. Ama sık sık da söylemek burada ifade edildiği gibi şikayet olabilir. Şikayet olabilir.
0: Mekruh oluyor bu şen bir de.
1: Mekruh oluyor. Hatta haram noktasına kadar gidebiliyor. Ve bir ifade daha geçiyor. Konuyla direkt alakalı değil ama bağlantısı var. Şimdi hastalık günahlara kefaret olur. Orada bir şey söylüyor kitaplarda. Sabredersen.
0: Ha. Ağlayıp durmazsan.
1: Ağlayıp durmazsan. Peki bir de İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki çok ağrılıdır. Mesela kanserin belli
0: tabii dayanılmayacak şeyler de var.
1: Böyle durumlarda işte ağlarsa ah of derse bu İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki bunun ah of demesi Allah-u Teala'ya Allah der gibi gelir buyuruluyor. Yeter ki isyan etmesin.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allah-u Teala buyurdu ki işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı acele ceza verseydim rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Şevahidin Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip ya Resulallah senden işittiklerimi unutuyorum. diye şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ridanı yere ser buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ridasını yere serdi. Resulullah mübarek elini uzatıp, havadan bir kere veya üç kere bir şey alıp, ridanın içine bıraktı. Ridanı topla ve göğsüne koy buyurdu. Ebu Hureyre buyurduğu gibi yaptı. Ondan sonra işittiği hiçbir şeyi unutmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Annem müşrik bir kadın idi. Ne kadar İslam'a davet ettiysem de kabul etmedi. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir söz söyledi. Çok incindim. Ağlayarak Resulullah'ın huzuruna gittim. Bu durumu anlatıp, "Ya Resulallah, bir dua ediniz de Allahü Teala Ebu Hureyre'nin annesine iman nasip etsin." dedim. "Ya Rabbi, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ver." diye dua buyurdu. Anneme müjde vereyim diye eve gittim. Evin kapısını kilitli buldum. İçeriden su sesleri geliyordu. Gusl abdesti aldığını anladım. Annem içeriden, "Ey Ebu Hureyre, biraz sabreyle," diye seslendi. Biraz sonra elbisesini giyip kapıyı açtı ve "İnni eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü," diyerek Müslüman olduğunu bildirdi. Ben hemen koşarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Sevincimden ağlayarak, "Müjde ya Resulallah, annem hakkındaki duanız kabul olundu," dedim. Sonra, "Ya Resulallah, bir dua daha ediniz de Allahü Teala insanların kalbinde ben ve annemi sevgili eylesin ve onları da bizim kalbimizde sevgili eylesin," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için de dua buyurdu. "Hiçbir mümin yoktur ki benim adımı işitsin de beni sevmemiş olsun." Nabiga adlı bir şair bir gün şiirini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Resulullah onun hakkında, "Allahü Teala ağzını bozmasın, dağıtmasın," diye dua etti. Nabiga 120 sene yaşadığı halde ağzından bir dişi düşmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini Kays bin Zeyd'in başına koyup, "Ey Kays, Allahü Teala sana bereket versin," diye dua etti. Kays bin Zeyd 100 sene yaşadı ve hiç başı ağrımadı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin dokunduğu saçları hiç ağarmadı ve hiç ihtiyarlamadı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Gazvelerden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmıştım. Bir gün bir ağacın gölgesinde otururken Resulullah bulunduğum yere geldi. "Ya Resulallah, gölge yere buyurun," dedim. Teşrif edip oturdu. Yanımda salatalık vardı. Çıkarıp Resulullah'a ikram ettim. "Bunu nereden buldun?" diye sordu. "Ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den getirdim," dedim. "Benim develerimi otlatan bir arkadaşım vardı. O sırada o da yanımdaydı. Üzerinde eski bir elbise vardı. O haliyle yürüyüp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu arkadaşının üzerindeki elbisesinden daha iyi elbisesi yok mu?" diye sordu. "Ya Resulallah, iki elbisesi daha var. Ben vermiştim. Çantasında saklıyor," deyince, "Arkadaşını çağır. O iyi elbiseleri giysin," buyurdu. Onu çağırdım. Gelip çantasındaki elbiseleri giyinip gitti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşının halinin ne olacağını biliyor musun? Allahü Teala'nın onun için takdir ettiği ölüm bu harpte olacaktır, buyurdu. Arkadaşım bu sözleri işitip, "Ya Resulallah, Allah yolunda mı öleceğim?" diye sordu. "Evet," buyurdu. O gazada şehit oldu. Radiyallahu anh.

0: Cehennemden kurtulmak isteyen, helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. İslamiyetin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır, buyuruldu. İmanı, itikadı düzelttikten ve İslamiyete uygun ibadetleri yaptıktan sonra, vaktleri kalbi temizlemek ile mamur etmek lazımdır. Kalbin temiz olmasından maksat, ondan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır. Kalbin hasta olması, işte bu çeşitli bağlılıklardır. Bu bağlılıklar kesilip atılmadıkça, hakiki iman nasip olmaz. İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek kolay ve rahat olmaz. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadis-i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir, buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek, şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek, şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uçup kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadis-i şerifte, müminin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin, amin der. Meleğin duası reddedilmez, buyuruldu. Düşman, zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şematet olmaz, günah olmaz, din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.
1: Bugün de sizlere turistik ve tarihi kentimiz Antalya'nın yine turistik ve tarihi şehri, ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike'nin hemen dışındayız. Burada Limriya ve Zemuri kentlerinin harabe kalıntıları var. Bir kısmı yeryüzünde olduğu gibi duruyor. Bir kısmı toprak altına girmiş. Daha doğrusu toprak altında kalmış diyelim. Çeşitli tabii hadiselerle beraber ve onların da kazıları devam ediyor. Arkamda görülen yer amfiteatr denilen Roma öncesi ta paganlar zamanından kalan bir kültürün ürünüdür. Paganizm malum, insanların sevdikleri kimselerin hatırlanması için ayrılığına dayanamayıp, yani ölümün hak olduğunu kabul etmek istemeyenlerin, ya hiç olmazsa bunun böyle bir şeklini yapayım da, resmini yapayım da, efendim onunla yalnızlığımı gidereyim, onsuzluğumu gidereyim fikrinden hareketle, herhangi bir ilahi dinin ritüeli olmayan, yolu olmayan, şartlarından biri olmayan bir hal.

bu yıkıntıların çoğu belki de o zamandan kalma. Daha sonraki dönemlerde buralar yine imar edilmiş. O yıkıntıların bir kısmı kaldırılmış belki. Yenileri yapılmış, restoreleri yapılmış. Yine hayat devam etmiş. Derken Roma'nın kontrolüne girmiş. Daha sonra Likya diye yarı bağımsız bir grup haline gelmiş. Ki Likyalıların doğudan gelen, Orta Asya'dan gelen bir kavim olduğu söyleniyor ki 70 tane şehrin ahalisi aralarında anlaşarak bu Likya'yı kurmuşlar ve burası da birkaç defa başkentlik yapmış. Efendim bu şehir Roma ve Bizans'la beraber şu amfiteatr işi daha ileriye götürülmüş. Malum amfiteatr demek bizim arkeologlardan öğrendiğimiz tabii. Efendim insanların karşılıklı yüz yüze oturarak ortadaki olan bir şeyi seyretmeleri anlamına geliyormuş. Tiyatro değil de amfiteatr. Şimdi buralarda amfiteatr deyince sadece tiyatro eserlerinin sergilenmesini seyretmek anlaşılmasın. Amfiteatr sosyal bazı toplantıların yapıldığı yer idi. Daha ziyade baştaki idarecilerin o zamanki halka güç gösterisi olarak suç işleyenleri umumun önünde çeşitli vahşi hayvanlara atmak suretiyle ve onların parçalanışını insanlara seyrettirerek otorite kurdukları yerler idi. Buralarda spor tesisleri olduğu da bilinir. Cimnazyum denilen spor tesisleri de işte çeşitli spor hareketlerinin çalışmalarının yapıldığı yerlerdi. Ayrıca burada bir de hamam olması lazım. Biz tabii kazı yeri hakkında geniş bir bilgi almaya gitmedik. Sebebi de daha çekime burası hazır değil. O yüzden gitmedik. Burada bir de hamam olması lazım. Saklı su tabir edilen o kaynağın oralarda Roma döneminde çok büyük bir hamamın olması gerekiyor. Belki de şu anda kazı yeri tatile girmiş. Oradaki kazı yerinde çıkan kalıntıların hamam kalıntısı mı veya başka bir şey mi olduğunu bilemedik. Ama ekseriyetle amfiteatra yakın mesela Kıbrıs'taki kalıntılarda da biz bunları gördük. Amfiteatrın şöyle 50-100 metre ötesinde bir hamam kalıntısı ortaya çıkarılmış. Peki niye hamam olduğunu ben o tarafta tahmin ediyorum? Şundan, çünkü Romalıların inançlarına göre kaynaktan gelen suyu hiçbir yerde bekletmeden doğrudan alarak yıkanmak onların inançlarına göre güç, kuvvet, zindelik, uzun ömür verir imiş. Kıbrıs'ta da beş parmak dağlarından çıkarılan suyun ta Magosa'daki o harabe kente getirilmesi ve oradaki hamamda akıtılması için kilometrelerce taştan kanallar döşemişler, getirmişler. Burada suyun kaynağı hazır. Belki de bizim kaynak gördüğümüz yer su kanallarından birisiydi, su getirilen kanallardan. O kanallarında bir kol hamama alınır idi. Böylece götürülürdü. 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti'nin öncüleri, akıncıları artık Akdeniz kıyılarına, yani şimdiki bizim Ege Deniz dediğimiz kıyılarına kadar ulaştılar. Bunlar Menteşe oğulları beyliğinin kurulduğu bölgelere, Aydın oğulları beyliğinin kurulduğu bölgelere doğru bir geldiler, bir ilk keşfini yaptılar. Arkasından Büyük Selçuklu Devleti'nin yavrusu olan Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, yani ileri karakol olan Konya'daki Selçuklu hükümdarlığı sırasında oradaki Selçuklu hükümdarları bu bölgelere çeşitli komutanlarını gönderdiler. Selçuk Bey'den itibaren bilhassa Sultan Alparslan zamanında Malazgirt Savaşı'ndan önce ve sonra bir usul uygulanırdı. Bu usul Anadolu'da herhangi bir yer fethedildiğinde orayı fetheden komutana idaresi verilirdi.

E diyeceksiniz ki fethetti, fethetti. Yanındaki komutanlar karargah bitti. Yenileri geliyor efendim. Yenileri geliyor. Niksar'a danışmetler gitmişler. Niksar'ı fethetmişler. Ahmet Danışmet Gazi'ye rahmetli. Buyur buranın hükümdarı sensin demiş. Oradaki hükümdarlık yarı bağımlı bir hükümdarlık efendim. Bunu böyle Türk topluluğunun paramparça olduğu, birbirleriyle anlaşamadığı anlamını almamak lazım. Anadolu'daki bütün beylikler Selçuklu Devleti'nin fütuhat politikasının içinde yer alan insanlardır. Bu bölgeye de Menteşe oğulları gelmiştir, Finike bölgesine. Menteşe oğullarını gönderen Selçuklu Sultanı Alanya'ya kadar Toros Dağları'ndan onları indirmiş. Bu tarafa direkt yol, ulaşım imkanları olmadığı için onlar Alanya'dan deniz yoluyla buralara kadar ulaşmışlar, önlerinde dağ olmadığı için. Ve buradaki Anadolu'ya Türklerin girişi batıdan doğuya olmuştur. Doğudan batıya değil. Ve doğudan batıya ilerleyerek geldikleri Konya bölgesiyle ondan sonra birleşmişlerdir. Doğudan batıya doğru ilerleyen Osmanlı ile daha sonra kavuşmuşlardır. 1300'lü yıllarda ise Menteşoğulları Beyliği'nin kontrolüne giren Finike artık tam bir Türk ve İslam ülkesi haline gelmiş idi. Ki Menteşoğulları Milas'taki Beçin'i kendilerine başkent yaptılar. Yatağında Strantonikia denilen yerdeki şu anda kazı yeridir. Oradaki taşların büyüklüğüyle buradaki taşların büyüklüğü, orada senato binası var. Burada da belki bir senato binaları vardı. Efendim, diğerleri zaten ortaya çıkarılmakta. Birbirlerine benzerlik arz etmektedir. Finike, Türkiye'nin mermer yatakları yönünden belki de en zengin bölgelerinden birisi. Ve üstelik de bu ocakları çok tertemiz işletiyorlar. 1390'lı yıllarla 1490'lı yıllar arasında Osmanlı kuvvetlerinin bu bölgede gelgitleri vardır. Dostlukları, arkadaşlıkları vardır ama Osmanlı devleti Anadolu'daki Türk beylerini el altında toplayıp tek yumruk haline getirmek istiyordu. Yani küçük küçük parçacıklar her zaman yutulmaya mahkum topluluklar idi. Osmanlı Devleti bunda beyleri bazısını akrabalık yoluyla kız alıp vermeyle ikna etti. Bazısını daha başka şekilde mevki makam vermeyle ikna etti. Bazısını da bazen zora başvurdu. 1490'dan itibaren, yani 1500'lü yıllar gelmeden önce tamamıyla burası Türk ülkesi olmuş idi. Burada kazılar 1969'da başladı. Almanlar tarafından başlatıldı. Epey müddet devam etti. Tabii bunun o dönemlerde tam kontrollü olup olmadığı usta bilgilerimiz yok. Bugün Avrupa'da, bilhassa Almanya'da Türk taş yapılarının, Bergama Tapınağı dahil birçoğunun oralarda bulunması bu kazıların safiyane yapılmadığının da bir alamet. Ama kimseyi de bu kadar derinden suçlayamayız. Bazıları buna tamah etmiş olabilirler. 2002 yılında Viyana Üniversitesi'nin Arkeoloji Fakültesi'nden bir kazı heyeti hem buraya hem de Selçuk ilçemize geldi. Oradakiler kazıya devam ediyorlar. Şu anda da herhalde buradaki kazı heyeti de gördüğüm kadarıyla Viyana Üniversitesi'ne ait bir gruptur. Efendim, buradan Eshab-ı Kiram'dan olduğu söyleniyor ama Bedir Baba diye birisi var. Hakkında da fazla bilgimiz yok. Sadece görüntü olarak sizlere kabrini bir gösterip onun üzerinde birkaç kelime söyleyip, yani evladı Fatiha nedir, derviş gaziler nedir, birkaç kelimeyle programı orada noktalamak istiyoruz. Geçelim Bedri Baba'nın kabrinin başına. Efendim, Limirya antik kentinin harabeleri arasında, nasıl Kafi Baba'nın kabri de oralara yakındı, bu tam artık harabelerin ortasında Bedir Baba kabrindeyiz. Kabir 8 metreden de daha fazla uzun. Başında ve sonunda birer tane sütun konmuş. Tahmin eden bu sütun
bu antik harabelerden çıkarılanlardan parçalar olabilir. Yani kırılmamıştır da bu haliyle yerleştirilmiştir. Uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kabri normal ocak taşıyla, taş ocağı taşıyla, yani molos taş demek pek işime gelmiyordu, onun için böyle diyorum, yapılmış, sonradan yapılmış. Üstüne de kabrin toprağı olduğu halde taş doldurulmuş. O da ne için olmuş bilemiyorum. Yani kabrin üstünde toprak olur bizim bildiğimiz. Üstü de açık olur. Rahmet ilahi de üzerine yağar. Bedir Baba'nın kim olduğu hakkında kayıtlarda yok bir şey. Ancak halk arasında Bedir Baba'nın Bedir Harbi'ne Ricalullah'tan birisi olarak katıldığı rivayetleri vardır. O da Allah-u Teala bilir. Malum Bedir Harbi'ne 313 kişi katıldı. Bunlardan 5 tanesi Medine-i Münevvere'de görevli olarak bırakıldıkları için onlar da o harbe iştirak etmiş gibi o vazifelerdi çünkü oldular. 308 kişi de Bedir Harbi'nde Efendimizle beraber aleyhissalatü vesselam Temmuz ayında o Arabistan sıcağında susuz bir şekilde savaşlar yaptılar. O savaşlar olurken zaten oradaki sahabe-i kiram efendilerimizden bazıları, efendim, tanımadığımız, bilmediğimiz yanımızda birçok insanlar peyda oldu diyorlar. Bedir Baba da oraya gidenlerden birisi mi? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala dilerse buradan oraya da gidilmiş olabilir. Ya da burada büyük bir zebat olarak yaşamış, hizmet etmiş, ölmüş birisidir. Efendim, kıbleye dönmemiş kabri. Yani biraz daha sanki Kudüs'ü gibi gösteriyor. İşte Yuşa aleyhisselam kavminden, ümmetinden birisi olduğu şeklinde de rivayetler var. Rivayetler karışık. Bunları dolayısıyla sizlere fazla vermek istemiyorum. Kabir uzun ve büyük yapılmış. Yuşa aleyhisselamki de İstanbul'da Yuşa tepesinde, o da hayli büyüktür. Böyle büyük ve geniş kabir yapmak Müslümanlıkta da dikkat edilmiştir bazı hallerde. Büyük zevatın kabri geniş tutulmuş ki kazara da olsa insanlar zaman içinde kabrin üstüne basıp cenazeye eziyet etmesin diye. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra Finike'de daha başka tarihi yerlerde buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allahu Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Ebu Said el-Hudri. Mus'ab radıyallahu anh isimli gül yüzlü genç geldi geleli münevver beldede çok şey değişir. Malik bin Sinan hazretleri de onun müdavimlerinden biridir ve o feyz yüklü sohbetlerde çok şey öğrenir. Hanımı Ümeyse ve oğlu Sa'd da ona uyar, asr-ı saadette Müslüman olmanın hazzını yaşarlar. Bilirsiniz, kadınlar şeksiz şüphesiz inanır, çocuklar yürekten severler. Her bahaneyle Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem konuşur, muhabbet dolar, muhabbet taşarlar. Sa'd 7-8 yaşlarında sevimli ve zeki bir çocuktur. Mekke'den gelen her sahabeye server-i kainatı sorar. Geceleri rüyasında gördüğü nur yüzlü simanın ona ait olduğundan adı gibi emindir ama dünya gözüyle de görmeyi, ellerini açarak ona doğru koşmayı, burada biraz durur, hatta kucağına atılıp bağrında ağlamayı çok arzular. Ah bir genç olsa, dakika durmayacak, Mekke'ye yürüyecek ve yüzü suyu hürmetine alemlerin yaratıldığı serverin huzuruna çıkacaktır ama buna gerek kalmaz. Zira şehri heyecanlı fısıltılar sarar. Fahri alimin Medine'ye doğru yola çıktığını haber alırlar. Sa'd nasıl sevinir anlatılamaz. Kalbi kuş olur, pırpırlanır, içi içine sığmaz. Beklenen müşteci ufukta belirdiği an annesinden hurma, süt, ekmek alır, sahraya koşar. Gün yüzlü peygamberi Talal Bedru Aleyna, gün doğdu üstümüze mısralarıyla karşılar. Yüzlerce akranı gibi o da kusvanın ayaklarına dolanır. Ne olur bize buyurun ya Resulallah diye çırpınır, sevimli deveyi evlerine doğru çekmeye çabalar. Sa'd Efendimiz'i bir kere görmekle ne büyük devlete ulaştığının farkındadır ama o dahasını da arzular. Gün boyu server-i kainatın peşi sıra dolanır. Ona ufacık bir ikramda bulunabilmek için kendini paralar. Müminler Mescid-i Nebi'nin inşasına giriştiklerinde o da kollarını sıyırır, Efendimiz'in yanı başında Efendimiz'le omuz omuza çalışmaya başlar. Su taşır, kerpiç keser, taş kırar, hem adı güzel Muhammed ne söylerse ezberlemeye bakar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru, bu saadeti çekemez. Güçlü bir ordu toplar, inananları cezalandırmaya kalkarlar kendilerince. Müminler onları Bedir kuyuları başında karşılamaya çıkarlar ki Sa'd bir süre mücahitlerin ardından koşar. Elbette bu savaşta yaralamaz ama cengi yüreğinde yaşar. Hadi sen dön artık denildiğinde durur, diz çöker ve gözyaşlarıyla ellerini açar. Sa'd'ın zaferden yana zerre kadar şüphesi yoktur. Gazileri görülmemiş bir neşeyle karşılar. Onlara defalarca savaşı anlattırır, hiçbir detayı kaçırmamaya bakar. Sahabe-i kiram Uhud Ovası'nda saf tuttuklarında Sa'd'da yerini alır. Cenk'te pişmiş cengaverler gibi gözlerini kısar, ufukları tarar. Elinde harbiye benzetilmiş yumru yumru bir değnek, belinde kabzası kırık, kör pasta bir kılıç vardır. Titreyen dudaklarına bakılırsa, dön dendi mi boşanacak, hüngür hüngür ağlayacaktır. Babası onu Resul-i Ekrem Efendimiz'e takdim ederken, büyük görünmek için parmaklarının üzerinde yükselir, göğsünü ileri çıkarır. Merhametlilerin en merhametlisi ona şefkatle bakar. Bakar ve mübarek ellerini omuzlarına koyarlar. Gelmekle ne iyi etmişsin ya Saad buyururlar. Ama senin vazifen Medine'de. Hepimiz burada olursak kadınlarımızı ve çocuklarımızı kim koruyacak? Saad disiplinli bir er gibi baş üstüne der. Şevkle Medine'ye döner. Boyu o kadar ufaktır ki kılıcının ucu yere değer ve yürüdükçe uzunca izler bırakır kumda. Sahabeler bir malum çizgiye, bir minik ayak izlerine bakar, hisli hisli yutkunurlar. Evet, Saad Uhud'a katılamaz ama katılanlardan bile büyük bir yara alır. Biricik babası şehit olur. Evlerinin direği yıkılır. Geçim derdi onun üstünde kalır ki ne sanatı ne de sermayesi vardır. Kenardaki yiyecekler tez tükenir. Şimdi borç kimden istenir? Hem nasıl ödenir? Annesi açlıkla geçen günlerin ardından kardeşlerini gösterir ve ne olur der. Şuncağızların hatırına Efendimiz'e git. O kapıya giden boş dönmedi daha. Saad Efendimiz'in yüzüne bile bakamayacak kadar edeplidir. Nerede kaldı bir şeyler istesin? Ama annesini de kırmayacak, arzusunu yerine getirecektir. Lakin ibadet için bir araya gelinen bir mekanda dünyalık istemeye utanır. Nasıl olsa Efendimiz birazdan ehli suffa ile sohbete başlayacaktır. Onlar dağılırken yaklaşmalı, konuşurken yüzünü gölgelere getirmeli ya da gecenin karanlığıyla saklamalıdır. Beklendiği gibi olur. Efendimiz namazı mütakip sundurmanın altına gelir ve muhteşem bir sohbet yaparlar. Kim Allah-u Teala'dan başka herkesten yüzünü çevirir ve sadece ondan beklerse Rabbim onu zengin kılar buyururlar. Kısa bir sükutun ardından eklerler. Ama sabra razı değilseniz isteyin vereyim. Saad cevabını almıştır. Erzak bekleyen annesine bu güzel nasihati getirir. Ümeyse radıyallahu anha oğlunu bağrına basar. En iyisini yapmışsın buyururlar. Öyle ya, onun Celle Celaluhu hazineleri nihayetsiz değil midir? Sonra neler olur biliyor musunuz? Ummadık yerden rızık yağar. Hangi işe girseler kazanırlar. Tuttukları taşlar altın olmaya başlar. Çok değil, 3 sene sonra Medine'nin zenginler arasına katılırlar. Genç yaşta kabilesine reis seçilir. Sayısız bağ bahçe alır. Bassa kuyusunu ve Ecret kalesini ondan sorarlar. Saad, ileriki yıllarda onu Ebu Said el-Hudri diye çağırırlar, Efendimizle birlikte 12 gazaya katılır. Bedir ve Uhud tatlı bir hatıra kalır. 3 arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarına verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş, Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun," der. "Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz. Aynı sokaklarda dolaştınız. Aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama, melekül mevt ani gelir ama, niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz. Adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. "Nereye ya Ebu Süleyman?" Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde "Ey Amr," der. "Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne?" diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle "Ben de" diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emri hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese Münevver Berde'ye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah!
2: ona yıllar evvel bu gözle bakabilseler ne var?
1: Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, sana ne oldu ya Amr? Bir şartım var. Nedir? Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim. Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar.
0: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, rızık hususunda endişeye düşmeyiniz. İnsan son rızkını da yemeden ölmez. Allah'tan korkunuz, iyi ameller yapınız. Helali alıp haramı terk ediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz soğuk cehennem. Sevgili dinleyicilerimiz, şunu iyi bilmek gerekir ki Allahü Teala'nın kudreti sonsuzdur. Kudreti sınırlı olan ilah olamaz. Allahü Teala kafirlere azap etmekten aciz değildir. Kafirlerin azapları hafiflemez, aksine artar. Bu konudaki ayetlerden birkaçının meali şöyledir: onların azapları hiç hafifletilmez. Orada temelli kalırlar, azapları hafifletilmez ve geciktirilmez. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti kafir olarak ölenlerin üzerinedir. Lanette temelli kalırlar, azapları da hafifletilmez ve geciktirilmez. Onların azapları hafifletilmez ve tehir de edilmez. Kafirler öldürülmez ki ölsünler, cehennem azabı da biraz olsun hafiflemez. Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine, Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün azabımızı hafifletsin derler. Halbuki kafirlerin yalvarması boşunadır. Orada devamlı kalırlar, azapları hafifletilmez, kurtuluş ümitleri de yoktur. Cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır. Birkaçı şöyledir: 1. Soğukta azap. 2. Yılan, akrep gibi hayvanların sokması. 3. Başına topuzlarla vurmak. 4. Aç bırakmak. 5. Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak. 6. Vücutları büyütülerek azabın şiddetlendirilmesi. 7. İrinli su içirmek. 8. Gayya kuyusuna atmak. 9. Uçurumlardan yuvarlamak. 10. Zifiri karanlıkta azap. 11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak. 12. Azapların her gün katlanarak çoğaltılması. 13. Sonsuza kadar azap edilmesi. Kadızade Ahmet Efendi buyuruyor ki, cehennemde bir yere zemherir veya zemheri denir. Yani soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kafirlere bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak cehenneme atılarak azap yapılacaktır. Cehennemde çok soğuk zemheri azapları bulunduğu Kimya-i Saadet ve Dürretül Fahire kitaplarında yazılıdır. Buhari, Müslim, İbn-i Mace ve diğer hadis kitaplarında yazın sıcaklığı sıcak cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da zemheri cehenneminin nefesinden olduğu bildiriliyor. Reşahat kitabında da zemheri denilen soğuk cehennemin azabı çok şiddetlidir deniyor. İlk insan topraktan, diğer insanların bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Ama insan et ve kemiktir, toprak değildir. Şeytan da ateş ve havadan yaratılmışsa da ateş ve hava değildir. Allahü Teala'nın şeytana soğuk cehennemde de sıcak cehennemde de azap etmeye elbette gücü yeter. Aciz insanın yaptığı demir testere demiri kestiği gibi ateş de ateşi yakar. Bugün fen ilmine vakıf olanlar cisimlerin elementlerden meydana geldiğini bilir. Mesela yanıcı hidrojen gazıyla yakıcı oksijen gazının terkibiyle su meydana gelmektedir. Suysa kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hiç benzememektedir. İnsan topraktan, cin ve şeytan da ateş ve havadan yaratıldığı halde yaratılış maddelerine benzemez. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ve huve ala külli şeyin kadir, yani onun her şeye gücü yeter buyruluyor. Ve ayet-i kerime meali şöyledir: göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'ın olduğunu elbette bilirsin. O dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye kadirdir.
Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse, onu başkası engelleyemez. O her şeye kadirdir. Cehennem azapları çeşit çeşittir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Cehennemde ona irinli su içirilir. O suyu yudumlar ama yutamaz. Ölüm ona her yönden gelirse de ölüp kurtulamaz. Arkasından çetin bir azap gelir. Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokarız. Onların derileri yandıkça daha fazla acı duymaları için derilerini değiştiririz. Allah güçlü ve hakimdir. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insan ve taş olan ateşten koruyun. Bu ayeti dinleyen bir genç, bu nasıl taş diye sorunca, Resulullah Efendimiz, o taşlardan biri bir dağ üstüne atılsa, bütün dağlar kül olur buyurdu. Bu ayeti kerimeleri açıklayan hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir. Kafirler cehennemde isteklerinin hiçbirisi karşılanmayınca, ''Ya Malik, Rabbin hiç değilse canımızı alsın.'' derler. O da, ''Siz ölmeden hep böyle azapta kalacaksınız.'' der. Cehennemliklere ateş dokununca yakıp kömür eder. Cehennemden bir damla su gelse dünyayı zehir eder. Cehennem akrepleri kafiri soktuğunda zehrinin acısı cehennem ateşini unutturur. Cehennem halkının yiyeceği olan zakkumdan bir damla sulara karışsa hepsini zehirler, içilmez hale getirir. Ya bütün yiyecekleri zakkum olanların halini düşünün. Cehennemde yılanın soktuğu kimse 70 yıl acısını çeker. Kafirin iki omuz arası atla gidilen 3 günlük yol kadar uzun olacaktır. Bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeteceğini, azap etmekten aciz olmadığını, kafirlere artırarak sonsuza kadar çeşitli şekillerde azap edeceğini göstermektedir. Bazı şeylere güç yetiremeyen ilah olamaz. Deri ateşle ülfet eder, artık ateş yakmaz sözü, eğer ilhamla söylenmişse söyleyen mazur olur, ancak ona uyanlar ve inananlar felaketten kurtulamaz. Çünkü ilham dinde senet değildir.

Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, dini ve imanı hakkında benim sonum ne olacak diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir.

Şiirlerle Menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis, çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sa'yü gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım, korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akıbet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel.

Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyorlar ki, göz Allahü Teala'nın kudret ve sanatını göstermek içindir. Eşin, dostun ayıp ve kusurlarını görmek için değildir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Temmuz Perşembe, makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait, Celladına Aşık Olmak. Şimdi bahsedeceğimiz hadise bile tek parti zihniyetini tek başına anlatmaya yeter. Bahsini edeceğimiz zatın ismini vermeyeceğiz. Devrin damalı dolmuşlarıyla taksicilik yaparak nafakasının peşinde koşan bu insan, söz edeceğimiz olay tarihinde Süleymaniye Camii'ne yakın oturmaktadır. Yahya Kemal'in teşbihiyle Ulu Mabed'e yine bir vakit namazı için girer. Namaz bitip camiden çıktığında cüzdanının çalındığını fark eder. Eyvah! Parasının gitmesi neyse ama cüzdanında şoförlük ehliyeti vardır. Hemen yanındaki polis karakoluna koşar. Şikayetini söylemek için söze başlayacaktır ki komiser öfkeyle bağırır. Başındaki şu suç unsurunu çıkart be adam. Mağdur vatandaş şaşırır, elini başına atar. Yaşadığı üzüntü ve heyecanla başında namaz takkesi olduğunu unutmuş. Devir tek parti zihniyetinin eseri 27 Mayıs darbesi devridir. 10 yıllık iktidar devrilmiş, başvekil Adnan Menderes ve iki bakan asılmış, yüzlerce Demokrat Partili mahkumdur. Tam bir faşizan terör esmektedir. Vatandaş karakoldadır. Kolay mı heyecanlanmamak, mümkün mü karşısında koskoca komiser bulunmakta? 1997'de başlayan 28 Şubat junta zulüm günlerinde başı örtülü anneler, evlatlarının okul bahçelerine giremedikleri, onların mezuniyet törenlerine katılamadıkları gibi 1923-1950 arası erken cumhuriyette de vatandaş şikayet ihbarı için polise, jandarmaya, hatta tedavi için gönül rahatlığıyla hastaneye gidemezdi. O kadar ki kafasındaki kasketten pamukların fırladığı, üstündeki ceket köyde müştereken kullanılan eşya olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eczaneye bile ayakkabılarını çıkartarak girmeye teşebbüs ederdi. Hakim müdde-i umumi zaten bir tarafa, polisten korkulur, tahsildar merhamet istenir, muallim bey karşısında mahcup konuşulurdu. Nahiye müdürüne, kaymakama, valiye yaklaşmak olacak şey değildi. Uzak tarih olarak 100 sene öncesinden daha yakın tarih olarak da 60 yıl evvelinden söz ediyoruz. Bugün ortadan çatlayarak ikiye ayrılan parti ve tükeniş sürecine girmiş olan tek parti zihniyetini şimdi nakledeceğimiz şu vaka çok net izah ve resmeder. Eskiden yazmıştık, bugün yazıyoruz, gerektiğinde yine yazacağız. 10 yılda 15 milyon genç yarattığı iddiasını taşıyan, kanunlardan gündelik hayata, modaya ve daha nelere kadar şahsiyetsiz bir Avrupa replikası bu zihniyet, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti karşısında seçimleri kaybederek hezimete uğrayınca parti kodomanları milli şefe koşarlar. Ne yani, iktidarı hasolara, memolara mı vereceğiz? Bazılarının bizim dinimiz Kemalizm'dir dediği bu kadrolar sırtına bir ur gibi yapıştığı Anadolu çocuğuna böylesine kerih ve tiksindirici bir tavırla bakıp öylece muamele etmektedir. Bundan dolayı tebessümden nasipsiz küçük şef bazı valiler başlarındaki milli şefe layık olmak için karşılarındakilere böcek muamelesi yaparak onları terletmekte, titretmektedir. Ankara valisi Nevzat Tandoğan o meşhur sözünü işte böyle bir ortamda etmiştir. Dava eri, fikir ve gönül adamı Osman Yükselser'den geçti, 1944 yılında tutuklanır. Cezaevine gönderilmeden evvel hukuk bir tarafa bırakılarak evvela Vali Bey'in huzuruna çıkartılır. Şef gibi Hitler bıyıklı Nevzat Tandoğan karşısında dimdik duran Maznun'u tepeden tırnağa süzdükten sonra edepten mahrum ağzı çalışmaya başlar. Ulan öküz Anadolulu! Sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek. Bu yüz karası sözleri burada daha evvel de yazmıştık.
Mermeri suyun ısrarı deler. 1940'larda Nevzat Tandoğan bu şekilde tebessüm eden tek parti replika zihniyeti 1980'lerde darbe günlerinde de devam ediyordu. Kenan Evren adaleti temin için bir sağdan bir soldan astık derken Merdi Kıptilik yapıyordu. Aynı üslupla şunları da söyleyebilmiştir. Ne yapacaktık? Besleyecek miydik? Bu manzarada malum zihniyetin apoletli halidir. Osman Yüksel tek parti döneminde yazı ve konuşmaları sebebiyle 8 defa mahkumiyet aldı ve 4,5 yıl hapis yattı. Kemal Tahir'i 1938-50 arasında hapiste yatıran da bu zihniyetti. Sabahattin Ali'yi 2 Nisan 1948'de görevli sopasıyla katleden başka zihniyet değildir. Necip Fazıl'a 1942'den itibaren 8 defa mahkumiyet veren ve şairi toplam 42 ay 20 gün hapis yatıran aynı replika, kopya zihniyettir. Sultan-ı Şuara 25 Mayıs 1983'te hapishanede vefat etmediyse bunu Ayhan Songar'a borçluyuz. Ayhan Hoca sağlığı hapse girmeye engel diye rapor yazarak üstadı bir hapishane çilesinden daha korumuştur. 1980 darbe şiddeti eserken savcı vatan haini değil büyük vatan dostu Sultan Vahidettin adlı eseri sebebiyle Necip Fazıl hakkında dava açmıştı. Müsned suç ilk reisi cumhura hakaret iddiasıydı. Eserde suç unsuru yoktur diye bilirkişi raporu olduğu halde Yargıtay karardan bir yıl sonra 1982'de mahkumiyet kararını tasdik etti. Adaletin siyasetin emrine girmesinden daha büyük cinayet olamaz. Bitmedi. Nazım Hikmet'e 28 yıl 4 ay hapis veren, 12 yıl 7 ay hapis yatıran, yurt dışına çıkmaya mecbur bırakan ve göğsüne vatan haini yazan da o taklitçi zihniyettir. Bunlar ülkemize maalesef yaşanmış zalim dramlardan meşhur misallerdir. Daha birçoğu var. Öyle ki şu satırları yazan da 28 Şubat mezaliminde üniversite önlerinde yerlerde sürülen kız talebelere yapılanları tenkit etti diye İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından aleyhine dava açılması sebebiyle mahkumiyet aldı. Ne hazindir ki o gün uğruna mahkumiyet aldığımız aziz örtü bugün bir kısım çağdaş, uygar ve ilerici mestureler tarafından anlamından koparılmıştır. Farkında olmasalar bile ciddi bir muhafazakar, hatta belki dindar kitle Stockholm sendromuna yakalanarak Kemalistleşmiş bulunuyor. Gerçekle yüzleşmek kolay değildir.

Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Celladına aşık olmak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var sırada. Şeytan üçgeni: İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Belli ki küresel sistem Kıbrıs'ta yeni bir tasarım istiyor. Türkiye ile ilgili konularda dürüstlüğüyle bilinen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in görev süresinin bitimine 5 ay kala yeniden Kıbrıs dosyasını açması aslında şaşırtıcı değil. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de jeostratejik gelişmeler Kıbrıs'ın önemini bir kat daha arttırdı. Adada öteden beri üsleri bulunan İngilizlerin yanı sıra Amerika, İsrail ve Fransa'nın da Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri nitelikli anlaşmalarla yerleşmesini, Rumların agresif biçimde silahlanmasını çok boyutlu değerlendirmek durumundayız. Özellikle İsrail meselesine ayrı bir parantez açmak zorundayız. Zira İsrail savaş makinesi asla durmayacak. Bugünü dünden ayıran en önemli unsur, İsrail ordusunun Pentagon'a damardan bağlayan yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmakta. Önce Kıbrıs'taki İsrail varlığını ele alalım. Rum Tapu Dairesi'ne göre İsrailliler Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hızla mülk ediniyor. İsrail vatandaşlarının en çok gayrimenkul edindiği bölgelerin başında Larnaka, Baf, Limassol geliyor. Yaklaşık 4000 mülk edinilmiş. İsrailliler ada nüfusundan uzak, güvenlikli izole siteler inşa ediyor. Satın aldıkları büyük arazilerin limanlara, turistik sahillere, askeri üslere yakın noktalarda olması dikkat çekiyor. Ayrıca savaş şartlarında tahliye edilen binlerce İsrailli adadaki bu hazır mülklere yerleştiriliyor ve ada adeta arka bahçe olarak kullanılıyor. Askeri açıdan bakıldığında ise İsrail kendi coğrafyasına benzerliği sebebiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Trodos dağlarında komando ve özel kuvvet eğitimi yapıyor. İsrail askeri personeli Rum ordusuna satılan sistemlerin kurulumu ve bakımı için adaya profesyonelce kök salıyor. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında ortak Tugay kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Baf'taki Andrea Papandreou Hava Üssü, İsrail savaş uçak

arasındaki radar ağlarıyla adadakiler arasında entegrasyon sağlandı. İsrail kendi hava savunmasını Kıbrıs üzerinden ileriye taşıma hedefine ulaştı. Bu konuda yazacak çok şey var. Örneğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği savunma programlarından elde ettiği bütçenin yaklaşık 800 milyon euroluk kısmını bu kez Fransa'dan savunma sanayi ürünleri alımına odakladı. Rumlar Fransa'dan kısa ve orta menzilli Mistral ve Espied hava savunma füzeleri aldı. Rum ordusunun elinde Rus yapımı Mi-35 helikopterleri, Airbus H-145M saldırı ve arama kurtarma helikopterleriyle değiştirildi. Rum kıyılarına Fransa üretimi uzun menzili Exole anti gemi füzeleri yerleştirildi. Hal böyleyken Rumların adada Türklerle aynı çatı altında yaşamak istediğini düşünmek saflık olur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü tanınmadan adada kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılamayacağını not ederek yine İsrail üzerinden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2027 mali yılı ulusal savunma yetkilendirme yasasıyla İsrail'e yönelik askeri destek geleneksel finansal yardımların ötesine geçerek teknolojik entegrasyon ve ortak üretim boyutuna taşınıyor. 2027 yılında Amerika-İsrail askeri programlarına 750 milyon dolar kaynak ayrılıyor. Tasarının 219. maddesiyle Amerika-İsrail Savunma Teknolojisi İşbirliği girişimi başlatılıyor. Pentagon'da İsrail'le ikili savunma sanayi araştırmalarını ve ortak projeleri koordine edecek icra merkezleri kuruluyor. İsrail menşeili askeri teknolojiler Amerikan ordusunun silah geliştirme ve tedarik sistemine bağlanıyor. Kritik koşullarda İsrail ordusunun Amerika'ya ait mühimmat depolarından doğrudan silah ve top mermisi çekebilmesine imkan tanınıyor. Nokta. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesini sunduk. Şeytan Üçgeni: İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. CHP'de 4 genel başkan adayı var. CHP bölündü. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak CHP'de taşlar henüz yerine oturmadı. CHP'nin ilk grup toplantısında Gürsel Erol'la Faik Öztrak yarıştı. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak ancak ikinci turda seçilebildi. Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'na partiyi 4 ay içinde kurultaya götürmesi ve aday olmaması çağrısı yaptı. Hatta CHP'den istifa edip bağımsız kalma sinyali verdi. Gürsel Erol yalnız değil, Ali Öztunç ve Engin Altay'la birlikte hareket ediyor. Önümüzdeki hafta Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Karan'ın öncülük ettiği bir grup milletvekili bir deklarasyon yayımlayacak. Deklarasyonda en kısa sürede kurultayın toplanması talebinde bulunacaklar. Hatırlarsınız, bu isimler önce CHP'nin bölünmemesi için uğraşmışlardı. Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokunmuştu. Ancak onların çabası yeterli olmadı. CHP bölündü. Onlar Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için baba ocağı olan CHP'de kaldılar. Ancak bugün itibariyle CHP'de hiçbir şeyin değişmediği, eski tas eski hamam durumun devam ettiği kanaatine ulaştılar. O yüzden kurultayın acilen toplanması için deklarasyon yayımlamak üzere kolları sıvadılar. Deklarasyon önümüzdeki hafta yayımlanacak. Bakalım kaç milletvekilinin imzasını taşıyacak. Bu bize CHP içindeki durum hakkında bilgi verecek. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kemik ekibi 23-24 milletvekilinden oluşuyor. Diğerlerinin bir gözü yeni partide, diğer gözü CHP kurultayında olacak. Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde partiyi kurultaya götüreceği gibi bir hava yok. Öncelikle Yargıtay'daki mutlak butlan kararı beklenecek. Karar bozulursa siyaset alt üst olacak. Özgür Özel'e CHP'ye dönüş yolu açılacak. Yargıtay kararı onarsa Kılıçdaroğlu devam edecek. O zaman kurultay takvimi ilan edilecek. Bunun da en erken 6-7 ayı bulması bekleniyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı net değil. Yeni bir isime de işaret edebilir. Kendisi de aday olabilir. CHP

döndü. İçinden yeni parti çıktı. 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte gitti. 44 milletvekili kaldı. Ama onların bir kısmının da geleceğe dönük hesapları var. Bu siyasette normaldir ama bir durum tespiti için söylemek durumundayım. CHP'de kalanların bir kısmının gözü Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki kurultayda aday olmamasını istiyorlar. Yeni bir isim CHP'nin başına geçerse yeni parti rüzgarının kesileceği ve CHP'nin yeni bir rüzgar estireceği savunuluyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun da istifalarla sıkıştırılmaya çalışıldığı bir gerçek. CHP'den 5 milletvekili daha istifa edecek, CHP'den istifa edecek milletvekillerinin sayısı 10'a çıkabilir şeklindeki haberlerle Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderiyorlar. Hatta Kılıçdaroğlu'nu istifalarla tehdit ediyorlar. Doğrudur, CHP'den yeni istifalar olabilir ama 91 milletvekili kaybettikten sonra Kılıçdaroğlu'nun 5-10 milletvekilinin istifasına üzüleceğini zannetmiyorum. CHP'de bir süre daha suların durulmayacağı anlaşılıyor. Çünkü partide şu anda 4 genel başkan adayından söz ediliyor. Oğuz Kağan Salıcı, Gürsel Erol, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tabii kurultay süreci başlayınca bu isimlerden çekilenler de olabilir. Yeni sürpriz isimler de ortaya çıkabilir. Kılıçdaroğlu aday olmazsa bir ismi de işaret edebilir. Her ne kadar bölünse de CHP öyle kolay kolay bırakıp gidilecek bir parti değil. CHP tarihinde şimdiye kadar ayrılanlar hep kaybetti, sonunda CHP kazandı. CHP bölünmüş, 91 milletvekili ayrılıp yeni partiyi kurmuş. CHP ilk kez ana muhalefet parti konumundan düşmüş. CHP üyeliğinden istifalarsa yağmur gibi yağıyor. Tam bu sırada CHP'nin aleyhine esen rüzgarı tersine çevirmek için, bakın CHP'de sadece istifalar yaşanmıyor. Tam aksine kitleler halinde insanlar CHP'ye üye olmak için geliyor. CHP'ye üye olmak isteyenler spor salonlarına sığmıyor. Kılıçdaroğlu yeni katılanlara parti rozeti takıyor havası vermek için İstanbul'da bir toplantı düzenlenmiş. CHP eriyor, CHP'liler akın akın yeni partiye gidiyor algısını tersine çevirmek için bir organizasyon yapılmış. Bu organizasyon başarılı olsa kamuoyuna CHP istifalarla sarsılmıyor. Tam aksine yeni katılanlarla kan tazeliyor. Bak, CHP bitti diyorlardı ama bitmemiş havası verilecekti. CHP eriyor algısı tersine çevrilecekti. Ama ne oluyor? Rozet takanların CHP'ye gönül veren kişiler olmadığı, filmlere, televizyon programlarına figüran götüren, kast ajansından kiralanan figüranlar olduğu ortaya çıkıyor. Bugün gazetesinin muhabiri Ebru Çelik, kast ajansına kendini figüran olarak yazdırıp aralarına sızıyor ve haberi patlatıyor. CNN Türk canlı yayınında kast ajansının sahibi ve ajanstan destek isteyen şahsı dinledim. Figüranlara gönderdikleri WhatsApp mesajlarını kabul ediyorlar. Kişi başı 950 lira vermeyi vaat ettiklerini söylüyorlar. Programa katılanların bir kısmına ödeme yaptıklarını itiraf ediyorlar. Bu durumda ne yapmalarını beklerdiniz? Biz bir çuval inciri berbat ettik. CHP'nin organizasyonunu mahvettik. Kılıçdaroğlu'na en büyük darbeyi vurduk. Bundan dolayı özür dileriz demelerini beklerdiniz değil mi? Ama onlar tam aksine üste çıkmaya çalıştılar. İtibar suikastine maruz kaldıklarını savundular. CHP'ye operasyon çekildiğini iddia ettiler. Pes doğrusu. Tam da CHP'nin bölündüğü, herkesin CHP'yi terk ettiği izleniminin doğduğu bir sırada CHP'ye yeni katılımların olduğu toplantıya figüran göndermek demek, Kılıçdaroğlu'na en büyük darbeyi vurmak demektir. Eğer CHP'ye bir operasyon çekildiyse bundan daha iyi bir operasyon olmazdı. Bu organizasyonu başarısız kılmak için 10 Özgür Özel, 5 Ekrem İmamoğlu kafa kafaya verse bu kadar başarılı olamazdı. Figüran olayı CHP'ye büyük bir darbe vurdu. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. CHP'de 4 genel başkan adayı var. Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi ile devam ediyor sırada. Tunca Bengi'nin makalesi var. Mesele sadece yasa yapmak değil. Müzik.
Terörsüz Türkiye ve bölge sürecinde devletin kararlılığı en başından beri çok açık ve net. Silahın, terörün, şiddetin olmadığı bir ülke ve bölge. Buna dönük olarak da çok kritik virajlar dönüldü, önemli aşamalar kaydedildi. Devletin kararlı duruşuyla siyasetin bu meselede artık ön almasına ilk adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonla başlandı malum. Her partiye bu meseleyi nasıl çözersiniz ya da nasıl bakıyorsunuz diye sorulduğunda çok farklı yanıtlar olabilir. Bu da son derece doğal ama önemli olan duruşları birbirinden farklı olan partilerin çözüm noktasında birlikte hareket edebilmeleri ve uzlaşabilmeleriydi. Uzun zamandır hiçbir konuda olmayan bu uzlaşmada İyi Parti dışında mecliste temsil edilen bütün partilerin katılımıyla gerçekleşti. Hem komisyonda birlikte çalışarak hem de hazırlanan komisyon raporunun altına birlikte imza atarak. Gelinen nokta yeni evrede de meclis tatile girmeden çıkarılacak bir çerçeve yasayla silah bırakma sürecinin hızlandırılması öngörülüyor. Çerçeve yasanın da konsensüsle çıkması, toplumsal barışın kalıcı olması ve sürecin günlük siyasetin çekişmelerinden korunması açısından önemli. Geniş bir uzlaşı atılacak adımların meşruiyetini artırır. Yasanın geçmesi kadar nasıl geçeceği de kritik önemde. Dolayısıyla eğer partiler meclis komisyonunda birlikte çalışma pratiklerini bundan sonraki aşamada da devam ettirirlerse, özellikle de varılmak istenen terör örgütüne silah bıraktırma ana hedefine dönük yapılmak isteneni kendi tabanlarına rahatlıkla anlatabilirler. Anlatmalılar da. Toplumsal konsensüsün tesis edilmesi, toplumun refleksi konusunda rıza, meşruiyetin de ortaya çıkması önemli. Mesele sadece yasa yapmak, çıkarmak değil yani. Adı üstünde bu bir çerçeve yasası, bir genel ya da şahsa özel af niteliğinde falan değil. Amaç ne? Terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakması. Çerçeve yasadan yararlanma şartları PKK'nın silah bıraktığının devlet tarafından resmen teyit edilmesi, örgütün kendini feshetmesi ve örgüt mensuplarının belirlenen süre içinde yasal düzenlemeye başvurması gibi temel esaslara dayanıyor. Yasadan yararlanacak kişilerin belirlenen denetim süresi boyunca yeniden suç işlememesi ve kurullar tarafından takip edilmesi öngörülüyor. Bir tarafta güvenlik kaygılarıyla ilgili bir mekanizma devrede, bir tarafta yasadan yararlanacak kişilerin toplumsal anlamdaki denetim ve takibini de devlet kendi eliyle yapacak. Elbette parlamento içinde dışında da belirli karşı çıkışlar var, olacaktır. Parlamento açısından bakıldığında bu sürece karşı çıkanların biraz da kendi sosyolojik tabanlarını temsil ya da konsolide etme durumu anlaşılabilir bir şey. Ama bu sürece destek verenlerin de özellikle toplumu ikna etme noktasında daha proaktif olması gerekiyor. Bu yasanın neden önemli olduğunun çok iyi anlatılması gerekiyor topluma. Özellikle de terörsüz bir ülkede yaşama arzusu, güvenli ve huzurlu bir gelecek beklentisindeki gençlere. Bu sorunu orta kuşak ve üzeri yaşadı maalesef Türkiye'de. Fakat genç kuşaklar özelinde bakıldığında duyarak, okuyarak öğrenen bir nesil var. Türkiye sosyolojisi değişiyor. Genç seçmen olarak düşünüldüğünde de aynı durum geçerli. Bu sosyolojinin en önemli özelliklerinden biri de kutuplaşmadan ziyade bir arada yaşama iradesini temel alma üzerinden bir beklentiye sahip olmaları. Nitekim yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin özellikle genç seçmen nezdinde daha fazla olması da bunu gösteriyor. Adı konulan nokta üzerinden yeniden bir gedik açmaya çalışmanın, meseleyi başa sarmanın anlamı kimseye de yararı yok. Bu dönemde toplumsal barışı ve birliği savunan yapıcı bir dil olması, istikametin ve iyi niyetin korunması kritik önemde. Böylesine hassas bir süreçte de herkesin üzerine düşen görevi gerektiği şekilde yerine getirmesi şart. Ha samimiyetle atılan adımlara rağmen oldu ya, örgüt, örgütten bir grup ya da kanaat farklı istihbarat servislerinin oyununa gelir. Herhangi bir yanlış yaparsa şunu da unutmamak gerekir. Kırmızı çizgi açık ve net. Amalarla, fakatlarla yumuşatılamaz. Silahın, terörün olduğu yerde devlet, devlet olmanın gereğini yapar. Önce de yaptı. Herkesin bunu iyi görmesi ve anlaması gerekiyor. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin "Mesele sadece yasa yapmak değil" başlıklı makalesini sunduk. Müzik
Makaleler arasından program Akşam Gazetesi'yle devam ediyor. Taceddin Kutay'ın makalesi var. İnanma özrünün saçmalığı üzerine. Devlet yok, ahbap var diyenler şimdi tek tek çıkmış, kandırılmış hissediyorum, inanmışım, özür dilerim diyor. Sanki inanmak ve itimat etmek üzerinden bir sorgulamaya girmişiz gibi bir günah çıkarmayla karşı karşıyayız. İçlerinden birisi diplomat kızı, diğeri Amerika'nın paket edip verdiği Apo'yu Türkiye'ye getirme kargoculuğunun ekmeğini yiyen bir asker emeklisinin oğlu olmakla maruf kimselere biz bir başka şeyi soruyoruz aslında. Elbette insanlar inanılmaması gereken şeylere inanır. Adnan Oktar'ın Mehdi olduğuna inananlar vardır mesela. Almanya'da 3 haftada 3 gün posta dağıtarak 3000 euro kazanıldığına inanan saf diller vardır. Zayıflama çayıyla ayda 10 kilo vereceğine inanan biçareler vardır. Hesaplarının PKK'nın eline geçtiğine ikna olup çantaya binlerce dolar koyarak dolandırıcıların eline vermek durumunda olduğuna inanan üniversite profesörleri bile vardır. İnanmak bir kabiliyettir ve bu kabiliyeti yitirmemiş olmak son derece mühimdir. Sanki tarihte ilk defa birileri çıkmış da insanların iyi niyetini suistimal etmiş, en zayıf anını kolladığı insanları tatlı diliyle ikna ederek dolandırmıştır. Olur böyle şeyler, insanidir ve biz hiç kimseye niye inandın deme hakkına sahip değiliz. Fakat unutulmaması gereken hakikat şudur: kendi parasını kazanana kadar devletin ekmeğini yiyenler, tarihimizin en büyük felaket anında devlete karşı açılmış bir savaşın devlet karşıtı tarafı olmuşlardır. Sanki hadise böyle değilmiş gibi, inançları sorgulanıyormuş gibi yapacak başka bir terbiyesizliği sürdürüyorlar. Devletle ve milletin önemli bir kesimiyle hiç girilmemesi gereken negatif bir ilişkiye girmemiş gibi yapıyorlar. Hele yukarıda iki kere vurguladığım gibi bunlar arasında en önemli sermayesi devletin emrinde çalışan şu ya da bu şekilde meşhur olmuş kimselerin çocukları varsa nasıl sorgulanması gereken şey tam olarak da budur. Demokrat Parti geleneğinden gelen hiçbir insan bir siyasetçiye karşı valiyi savunmak durumunda hissetmemiştir kendisini kısa süre öncesine kadar. Zira siyasetçi millete, vali devleti temsil eder ve devlet CHP'li değilseniz yanınızda değil karşınızda bir kurum olarak algılanmıştır yıllar yılı. En olmadı devletin askeri bürokrasisi ihtilal yapar ve sizin seçtiğiniz siyasetçiyi görevinden alırdı bir zamanlar. İhtilaller ve muhtıralarla koltuğunu terk edenler hep Menderes çizgisinden gelen siyasetçiler oldu. Menderes oldu, Demirel oldu, Erbakan oldu. Fakat valiye karşı siyasetçiyi tutan bu kitle hiçbir zaman devletine düşman olmadı. İhtiyatlı bir duruşla tek parti döneminin memurlarına karşı da kendisini korudu, sonu gelmez müezzez nizamın temsilcilerine karşı da. Fakat devletini hep sahiplendi ve devleti ne zaman ihtiyaç duysa gerekli fedakarlığı yaptı bu halk. Şimdi devlet aparatını yitirmiş olduğunu yeniden hissedenler hem milletin bu kesimine hem de yitirdikleri devlete karşı hasmane bir tutum içinde yer alıyorsa burada sorgulanması gereken şey bu kimselerin ne kadar saçma inançlara sahip olduğu değil, dostluk etmesi gerekenlere karşı neden düşmanlık ettikleridir. Dünya tarihinin en bilinen inanç çeşitliliğinin yüzyıllarca hüküm ferma olduğu bu topraklarda inandığım için özür dilerim demek tabirimi maruz görün ama beceriksizliğin ardından en hafif tabiriyle tüy dikmektir. Bana ne senin inancından? Sen kime, neye düşman olduğunu bir düşün hele. Bütün sorgulamanı buna göre yap ve eğer günah çıkarma kabinine girmek istiyorsan kırdığın potlardan dolayı değil, işlediğin günahlardan dolayı günah çıkar. Bu kadar. Akşam gazetesinden Taceddin Kutay'ın makalesini sunduk. İnanma özrünün saçmalığı üzerine. Habertürk'le devam ediyoruz. Abdurrahman Yıldırım'ın makalesi var sırada. Sanayisiz büyüme mümkün mü?
Ekonomide bazı uyarılar vardır ki tek bir sektörün, tek bir kurumun ya da tek bir şirketin sesi olarak geçiştirilemez. Son haftalarda İstanbul Sanayi Odası'nın finansman çağrısı, ihracatçıların rekabet gücü uyarıları ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin yeniden sanayileşme çağrısı aslında aynı gerçeğin farklı cümlelerle dile getirilmesinden ibaret. Ortak soru şu: Türkiye enflasyonu düşürmeye çalışırken sanayisini de aynı ölçüde güçlendirebiliyor mu? Bence önümüzdeki dönemin en önemli ekonomi tartışması da bu olacak. Enflasyonla kimse rekabet gücü kazanmadı. Ekonomi tarihinde yüksek enflasyon sayesinde rekabet gücü kazanan tek bir ülke yoktur. Yüksek enflasyon fiyatlama davranışını bozar, belirsizliği arttırır, uzun vadeli yatırım kararlarını erteler, finansman maliyetlerini yükseltir ve verimliliği aşındırır. Sonunda hem üretici hem çalışan kaybeder. Bu nedenle Türkiye'nin dezenflasyon programı doğrudur. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir büyüme de olmaz. Ancak mesele bununla bitmiyor. Enflasyonu düşürmeye çalışırken üretimin, ihracatın ve sanayinin rekabet gücünü koruyacak ikinci ayağın da aynı kararlılıkla inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü fiyat istikrarı bir hedeftir. Sanayi politikası ise o hedefe ulaştıktan sonra refah üretecek motordur. Sorun fabrikalar değil, değişen denklem. TGSD'nin raporunda en dikkat çekici cümlelerden biri, 50 yılda inşa edilen rekabet gücü 3 yılda buharlaşmaz. Gerçekten de aynı fabrikalar, aynı makineler, aynı mühendisler, aynı ustalar ve aynı müşteriler birkaç yıl içinde rekabet kabiliyetini kaybetmiş olamaz. Değişen sektör değil, sektörün içinde çalıştığı ekonomik denklemdir. Son 3 yılda finansman maliyetleri katlandı. İş gücü maliyetleri dolar bazında rakip ülkelerin üzerine çıktı. Üretici yüksek faizle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık döviz kuru enflasyonun gerisinde kaldığı için ihracatçının rekabet alanı daraldı. Sonuçta üretim cephesinde alarm zilleri çalmaya başladı. Büyüyoruz ama üretim aynı hızla büyümüyor. Belki de en düşündürücü gösterge ihracatın milli gelir içindeki payı. 2022 yılında %27 düzeyine çıkan mal ihracatının gayri safi yurt içi hasılaya oranı birkaç yıl içinde %17'ye geriledi. 10 puanlık dramatik bir gerileme. Aynı dönemde büyümenin ağırlığı sanayiden hizmetlere ve tüketime kaydı. Sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2022'de %26'dan 2025'te %19'a geriledi. Buradaki gerileme de 10 puan. Ancak yine de dezenformasyon programı sürdürmemize rağmen büyüyoruz. Kısa vadede bu durumu sürdürebiliriz de ama uzun vadede refahı taşıyamaz. Çünkü sanayi yalnızca üretim değildir. Sanayi teknoloji üretmektir, ihracattır, verimliliktir, nitelikli istihdamdır, Ar-Ge'dir. Ve hepsinden önemlisi sanayi yüksek katma değerin doğduğu ekosistemdir. Bu ekosistem zayıfladığında yalnızca bugünkü ihracat değil, yarının yüksek teknolojisi de zayıflar. Çin'in başarısının arkasındaki gerçek. Bugün birçok ülke Çin'in rekabetinden yakınıyor ama Çin yalnızca ucuz iş gücüyle büyümedi. Asıl farkı devletin uzun vadeli bir rekabet stratejisi oluşturmasıydı. Hangi sektörlerin destekleneceği belirlendi. Finansman buna göre yönlendirildi. Lojistik buna göre kuruldu. Teknoloji buna göre geliştirildi. İhracat buna göre teşvik edildi. Düşük ve orta teknolojili üretim terk edilmedi. Tam tersine onun yerine yüksek teknoloji inşa edildi. Bugün elektrikli otomobilden bataryaya, güneş panelinden yapay zekaya kadar birçok alandaki başarı piyasanın tesadüfi tercihleriyle değil, kamuoyunun yön göstericiliğiyle oluştu ve uzun vadeli bir rekabet politikasının sonucuydu. Türkiye'nin yeni eşiği. Türkiye'nin bugün ihtiyacı yeni teşvik paketleri açıklamak değil, yeni bir rekabet mimarisi kurmaktır. Üretim, ihracat, teknoloji, eğitim, finansman ve yatırım politikalarını aynı hedefe yönelten bütüncül bir sanayi stratejisi oluşturmaktır. Çünkü mesele artık sadece tekstilin, makinenin ya da otomotivin sorunu değildir. Mesele Türkiye'nin gelecek 10 yılda nasıl büyüyeceğidir. Tüketerek mi yoksa üreterek mi? Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme kararlılığı sürmelidir. Ancak bu kararlılık sanayinin rekabet gücünü artıracak politikalarla desteklenmediği sürece kalıcı refah üretmek kolay olmayacaktır.
Ekonomide kalıcı başarı, fiyat istikrarıyla üretim gücünün aynı hedefe yürüdüğü dönemlerde gelir. Türkiye'nin de artık böyle bir döneme ihtiyacı var. Bugün asıl mesele enflasyonu düşürmekle sanayiyi büyütmek arasında bir tercih yapmak değil. Asıl mesele fiyat istikrarını yeniden sağlarken üretimin, ihracatın ve rekabet gücünün de aynı anda yükseleceği yeni bir kalkınma rotası inşa etmektir. Çünkü güçlü ekonomiler yalnızca düşük enflasyonla değil, üreten, ihraç eden ve teknoloji geliştiren sanayilerle ayakta kalırlar. Son söz, geç sanayileşen ülkelerin başarısı piyasayı tamamen serbest bırakmalarından değil, devletin doğru zamanda doğru yönü göstermesinden doğar. Ekonomi tarihçisi Alexander Gershenkron.

Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesiyle sürüyoruz stratejik Irak hamlesi. Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan enerjide bağımsızlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı stratejik adımlarla güçlenmeye devam ediyor. Türkiye ile Irak arasında imzalanan ve günlük 1 milyon varil petrol tedarikini öngören anlaşma sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan da tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu anlaşma Türkiye'nin enerji arz güvenliğini arttırırken dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kaynak çeşitliliği sağlayacak. Irak açısındansa petrolünü güvenli ve yüksek kapasiteli bir güzergah üzerinden dünya pazarına ulaştırma imkanı sunacak. Özellikle küresel enerji piyasalarında belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye-Irak enerji işbirliği iki ülke arasındaki stratejik güveni de pekiştiriyor. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattıyla Ceyhan Limanı'nın önemi daha da artarken Türkiye Enerji Koridoru ve Bölgesel Enerji Merkezi olma hedefinde önemli bir avantaj elde ediyor. Irak Gazı Kalkınma Yolu Projesi ve yeni ulaştırma yatırımlarıyla birlikte bu işbirliği enerji ortaklığının ötesine geçerek güçlü bir ticaret koridorunun temelini oluşturuyor. Bu süreç 2017 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın doğal bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Yerli sondaj filosunun kurulmasıyla Karadeniz'de Sakarya gaz sahası keşfedildi. Doğu Akdeniz'de etkin arama faaliyetleri yürütüldü ve Türkiye dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip oldu. Bugün Türk enerji gemileri uluslararası sularda da faaliyet gösteriyor. Şırnakkabar'da artan petrol üretimi, LNG terminalleri, doğal gaz altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projeler Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik hamleler olarak öne çıkıyor. Enerjide atılan bu adımlar Türkiye'yi yalnızca enerji tüketen bir ülke olmaktan çıkarıp bölgesel enerji merkezi haline getirme hedefini destekliyor. Türkiye yüzyılı vizyonunda enerji bağımsızlığı, ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesini sunduk. Stratejik Irak hamlesi. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 18, Sure, Mü'minun Suresi 75-118. Ayetler, Nur Suresi 1-20. Ayetler, Sayfa 346-350.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ولو

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edelim.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Osman-ı Hayri rahmetullahi aleyh. Yine de incinmedi. Ebu Osman-ı Hayri, büyük alim, evliya, kalbinde zerre kadar yer etmedi bu dünya. Günah işleyenlere kızmaz ama acırdı. Nasihat eyleyerek şefkatli davranırdı. Bir kişi inanmazdı onun büyüklüğüne. Yemeğe davet etti bir gün onu evine. Lakin iyi niyetle çağırmamıştı onu. Maksadı hakaret ve kırmaktı onurunu. O zat, peki diyerek onun bu davetine, söylediği saatte teşrif etti evine. Adam kapıyı açıp görünce onu ancak, çok hakaretler etti kapısından kovarak. Dedi ki, niçin geldin? Geri dön, git evine. Ne de çok düşkünmüşsün davet yemeklerine. Ebu Osman-ı Hayri, ona peki diyerek, oradan geri döndü, hiç de incinmeyerek. Lakin gidiyordu ki, kovulup kapısından, gel gel diye çağırdı bir daha arkasından. Ebu Osman kızmayıp bu hakaretlerine, tekrar icabet etti ikinci davetine. Lakin o kovdu yine, dedi, yoktur yiyecek, senin oburluğuna doğrusu yok diyecek. Geri döndü tekrardan. Kırılmamıştı zinhar. O ise arkasından çağırdı onu tekrar. Böylece birkaç kere geldi ve gitti ama yine hiç incinmeyip kızmadı o adama. O kişi bu hallere şaşırdı, etti hayret. Onun büyüklüğünü kabul etti nihayet. Dedi ki, birkaç kere hakaret ettim sana. Buna rağmen yine de hiç kızmadın sen bana. Bunun onda birini bana yapsalar şayet, fena halde kızardım, bunu bana izah et. Buyurdu, 40 senedir ne geldiyse başıma, hep Rabbim gönderiyor, hepsi gitti hoşuma. Ne ki ondan geliyor, hep iyi karşılarım. Özleyip beklediğim şeymiş gibi alırım. Çünkü Cenab-ı Hak'tan ne geliyorsa bize, bizim faydamızadır, olmaz aleyhimize. O çok özür dileyip elini öptü hemen. Ona talebe oldu o günden itibaren. Ebu Osman-ı Hayri alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Buyurdu, bir kulunu severse Hak Teâlâ, o kuluna gönderir dünyada dert ve bela. Geldikçe o kimseye bela ve musibetler, Rabbine daha fazla yalvarır, dua eder. Allah da ister onun hep dertli olmasını, zira sever o kulun böyle yalvarmasını. Lakin onu üsse de dünya mihnetleriyle, cennetteki yerini yükseltir böylelikle.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyuruyorlar ki, belaların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfar, tövbe etmek çok faydalıdır. Kulun ıslah olması, düzelmesi, kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da, bozulması da, kalbin fesadına, bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki Kuddüs-i Sırru.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler efendim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Osman hocamdan bir dua istiyorum. 3 tane de sorum var.
3: Rabbim razı olsun. İki can saadeti versin. Size de sevdiklerinize de din ve dünya saadeti ihsan etsin. Ahir zaman fitneleri de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selamet ihsan etsin inşallah.
4: Amin hocam. Ellerinden öperim. 3 tane sorum var hocam.
3: Dinliyoruz.
4: Birinci sorum. Bu evlerde, hep bizim evde olsun, geçim sıkıntısı var, bir sıkıntı, bir alev, ateş yanıyor evlerde. Hani hiç huzur yok. Yani kafamı çeviriyorum, onu bunu bütün akrabaları düşünüyorum, komşular hep aynı. İkinci sorum hocam, komşular bir tuhaf. Yani benim aklım ermiyor, bir sanki evrim geçirmişler, değişmişler. Herkes bir tepeden bakıyor, kimse kimseyle bir muhatap olmuyor, merhaba deyip geçmiyor. Hani kendimden şüphe ediyorum artık, ben selam vermekten boynum koptu, yine de selam veriyorum. Üçüncü sorum hocam. Alo.
3: Dinliyoruz efendim.
4: Üçüncü sorum da hocam, dünyanın yaşını diyorlar, 4 milyar yaşında işte dinozorlar yaşamış falan, bunun kaç yaşında, ne kadar olduğunu da hani bir açıklama yaparsanız.
3: Peki efendim.
4: Teşekkür. Çok teşekkür ederim hocam. Cidden. Ellerini öperim. Başarılar dilerim.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: İyi günler. İyi günler.
5: Hayırlı günler hocamım, sizlere hayırlı günler diliyorum. Ellerinizden öpüyorum.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
5: Hocam benim iki sorum vardı. Birini unuttum. Şimdi düşünüyorum ki Allah'ım son nefesimize kelime-i şehadet getirmeyi aklımıza getir.
3: Amin.
5: Bir tanesi aklımda kaldı. Birini soracağım. Benim kaplama dişlerim var. Şimdi ben her abdest mesela almadan önce şey yapıyorum. Dişlerim diyelim ki sıkık, o çıkan dişler, protezler. Ben abdest aldıktan sonra onları ağzıma taksam o abdestin olmuş oluyor mu? Veya abdestliyken çıkarıp o dişlerimi hani aflarını temizlesem, tekrar taksam bir sıkıntı olur mu?
3: Dişlerin hepsi protez mi?
5: Hayır hocam, ağzımda hani kaplama yaptılar, küçülttüler dişleri, geri kalanlar da olmayan yerlere de protez hareketle çıkıyor, takılıyor. Ağzımdaki, zaten ben Malik mezhebini taklit ediyorum.
3: Tamam.
5: Ama işte çıkarırken hani takarken, şimdi abdestliyim, ağzımı yemek yedim, çıkarıp onları şey yapsam veya dişim ağzımda yokken o protezler, abdest alsam onları sonradan taksam bir şey, abdestimde olur mu veya çıkarmam tamam mı gerekiyor?
3: Yok, anlaşıldı efendim.
5: İkinci sorumu da hatırlayamadım hocam. Tamam. Allah'ım son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi aklımıza getirsin.
3: Amin, amin.
5: Ellerinden
3: inşallah
5: öpüyorum. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Hayırlı günler.
2: Peki. Buyurun hocam.
3: Dinleyicimiz açık net bir şekilde herkesin bildiği bir şeyi cesaretle ve açık yüreklikle evlerde huzur yok dedi. Yok tabii. Huzur olursa şaşırır. Şimdi dinleyicimiz bunu sorarken ta böyle gerilere. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a teşrif buyuruyorlar. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o zaman 16-17-18 yaşlarında işte artık Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri baba evladı bulur. O baba evladı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buluyor. Tabii ona muhabbeti ve sevgisi yani her gün artıyor. Arabi Farisi ve diğer aynı şekilde bilgiler öğretmeye başlıyor. Şimdi o dönemde bir gün Seyyid Abdülhakim Arvazesi talebesi Hüseyin Hilmi Efendi ile işte 17-18 yaşlarında sokağa çıkmışlar, bir yere gidiyorlar. Böyle bir işte şimdi gani ya, öyle kaldırım yapılmış, taşlar kalmış, kum kalmış, orada durmuş, kaldırmamışlar. Artık yağmur yağıyor, kar yağıyor falan. Yolu yaptığında arkadaş geçmek berbat oluyor. Acayip evet, bir şey. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi kendisi hassas, titiz olmaz sebebiyle tabii hocasının yanında giderken o durumu görünce kalbinden Allah Allah demiş, işi yapmışlar. Niye yarım bırakıp gidiyorsun? Onları niye temizlemedin falan. Daha onun o kalbine geçerken Seyyid Abdülhekim Arbazi dönüyor. Buyuruyorlar ki biz de sizin taaccübünüze taaccüp ettik. Yani hayret ediyor Hüseyin İlmi Efendi. Niye bunu şey? Taaccübünüze taaccüp ettik. Buyurmuşlar ki bunlar iyi bir iş yaparsa o zaman taaccüp edilir. Hayret edilir. Niye? Yani onun altında yatan şey ne? Şimdi Necmimiz de belki hatırına gelebilir. Yani anlattığınızın benim sorduğumla ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi deseydi ki dinleyicimiz, efendim evlerde böyle huzur kaynıyor falan, biz taaccüp ederdik.
6: Evet.
3: Hani Nasrettin Hocam merhaba, bir gün gelmiş birisi demiş ki, demiş hocam sizin hanımınızın aklı gitmiş, kaybolmuş falan. Derin derin düşüncemeye başlamış falan. Üzmüş, üzülmüşler söyleyenler de bunu. Demişler efendim hani özür dileriz yani sizi çok mu üzdük? Yok demiş ya. Bizim hanım da zaten akıl yoktu da demiş. Bu kaybolan nereden geldiğini. Zaten yoktu. Evlerde huzur yok. Olması mümkün değil. Olması mümkün değil. Niye olması mümkün değil? Allah-u Teala İlk insan ve ilk peygamber olarak yarattığı Adem Aleyhisselam'dan itibaren dünyada rahat ve huzurlu olmanın reçetelerini bildirmiş. Yani ilahi kitaplar göndermiş. Dinini bildirmiş. Dünyada bu gönderdiğim emir ve yasaklara uygun hareket ederseniz rahat edersiniz. Huzurlu olursunuz. Nerede? Dağın başında. Nerede? Sahra çölünün ortasında. Nerede? Okyanusun ortasında. Nerede? Everest'in tepesinde. Nerede? Köyde. Nerede? Mahallede. Nerede? Şehirde. Yani nerede yaşarsan yaşa. Uyuyorsan rahat ve huzurlu olursun. Herkes huzursuzken sen neşeli olursun. Huzurlu olursun. Hani bak o şiirlerle menkıbelerde geliyor o zat hakaret ediyor. 1, 2, 3, 5 adam takip ediyor. Hayret ediyor. Demiş ki niye kısmıyorsun demiş. Bunu demiş. Onda biri bana yaparsa ooo demiş. Dünya harbi ilan ederim. Ve tabii o büyük zat nefsi itminana kavuşmuş, hakikati yakinen görmüş. Onda senin gibi benim gibi çıfıtların söylediği sözlere itibar eder mi? Etmez tabii ki. Ve şunu da yakinen biliyor. Allah-u Teala dilemediği müddetçe kimse kimseye iyilik edemez, kimse kimseye kötülük edemez. Bu mümkün değil. Hakaret eden de mi? Peki o zaman niye Allah-u Teala izin veriyor hakaret etmesine? O kulunu imtihan etmesi, öbürünün de aynı şekilde ona tahammül göstermesi neticesinde insafa gelerek hidayete kavuşmasını murad ediyor. Yani herkes iki tarafta imtihanda.
6: Evet.
3: Biri sabredecek mi? Öbürüsü de yaptığının çirkin ve pis olduğunu anlayacak mı? Tamam mı? İki tarafta aynı şekilde imtihan halindedir. Dolayısıyla hani bir şey var zaman zaman anlatıyoruz ya. Evliyadan bir zat işte seyahat ediyor. Yeni tıraş olmuş, ensesi de açık bir kasabadan geçerken orada da böyle bir kabadayı varmış bunlar işte. Hani şimdi diyorlar ya hobis varmış onun da. Erkeklerde yeni tıraş olmuş, ensesi açık olanı gördü mü dayanamaz gider ona bir tokat atarmış.
6: Evet.
3: O evliya zat da yeni tıraş olmuş, ensesi açık, hep önüne bakarak gittiği için ensesi de gözülüyor. Gitmiş bir tokat atmış. O zat şöyle dönmüş ona bir bakmış. Ama öyle bakış ki o bilmiyor kim olduğunu. İçi titremiş. Tamam, güçlü kuvvetli falan filan ama içi titremiş. Bir şey de diyememiş. O zat yürümüş gitmiş bir şey de söylememiş ama.

0: min Allahu Teala. Hayır da şer de Allahu Teala'dan. Hatta onu izah ederken de Ehl-i Sünnet alimleri Allahu Teala hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ama yaratan odur. Yaratan odur. Sen tercih edersin, istersin Cenab-ı Hak da yaratır. Onun için de ben bazen bakıyorum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hep talebelerine Kule'de asker listesinde, Işıklar asker listesinde, Erzincan asker listesinde, Vefa listesinde böyle derslerde girdiği talebeler de hep anlatır. Sonra evine gelip ziyaretten talebelerine de aynı şekilde anlatırlar. Enver abiler de mesela Kule'nin talebeleri olmalı sebebiyle hep anlatırdı. Naklederlerdi. Allah Teala hayırlı kimseleri hayırlı işlerde istihdam eder. Peki şer olarak yaratacağı şeylerde de sevmediği kötü kullarını orada istihdam eder. Bunun tarihte bir sürü misalleri var. Mesela bir Moğol istilası var. Adamlar geçtikleri yerde ya insanları öldürmekle şey yapmıyorlar. Şehirleri yakıyorlar.
1: Evet.
0: Bağdat'a bir girmişler. Ne kadar kitap varsa hepsini yakmışlar. Dicle Nehri'ne atmış. Dicle Nehri mürekkep rengine döndü buyuruluyor. Böyle vahşi, gattar, zalim. Ama bakıyorsun putperest bunlar. Yani o zamanki o şehirlerde yaşayan Müslümanlar hani yüzünü ahiretten çevirmiş, dünyayı çevirince Allah-u Teala bela olarak onları gönderiyor.
1: Evet.
0: Bir şer geliyor ama şerli kimselere yaptırıyor onu. Mesela Selçuklu Osmanlı Allah-u Teala onlara da dini İslam'ı yayma vazifesi vermiş.
1: Evet.
0: Herkes nerede istihdam ediliyor oraya baksın. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Emel abiler bir gün Cağaloğlu'nda buyurdular ki bir kimsenin sayit mi şaki mi olduğunu anlamak için kerame sahibi olmaya gerek yok buyurdular. Allah-u Teala onu nerede istihdam ediyor ona bak buyurdular. Adam hırsızdır, rüşvetçidir, zalimdir, zanidir, içkicidir. Ne bileyim aynı şekilde kavgacıdır, onu bunu döver, katleder, öldürür. Bu kimse aynı şekilde şakidir. Peki efendim o halde kurtulabilir mi? Yani kitaplarda var. Eğer tercihini birazcık ben ne halt ediyorum, ne yapıyorum düşüncesi gelip de kendisini toparlarsa ve Allah-u Teala'ya yaklaşırsa Allah-u Teala tövbe nasip eder. Ama hatırına bile geliyor. Gelmiyor bazıların. Adamın gözünün içine baka baka parasını aldık biliyor musun sen? Adamın gırtlağını bir sıktım dedi öldü gitti falan. Adam bunu övünerek anlatıyor. Ondan sonra bir de Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlar var, zındıklar var. Aha adamlar ben şaşırttırdım, dinini bozdum, Ehl-i Sünnet'ten uzaklaştırdım, bidat sahibi yaptım. Ve götürdüm CIA'yı köle yaptım, bilmem İngiliz uşağı yaptım, Yahudi uşağı yaptım diye övünüyor adam. Böylelerine de aynı şekilde Allah-u Teala tövbe bile nasip etmez. Çünkü Allah-u Teala'nın dinini oynayana Allah-u Teala tövbe nasip etmiyor. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla evlerde huzurun olmamayışı dinden uzaklaşmanın neticesidir. İslamiyeti bilmemek. Efendim biz Müslümanız. Öyle kelimeyle Müslüman olmaz. Kelimeyle olmaz. Evlenen erkek de, evlenen kadın da, kız da, oğlan da. Dini biliyor mu? Yok. Efendim işte arabası var mı? Ha, yakışıklı mı oğlan? İşi ne? Çok kazanıyor mu? Ölçü bu.
1: Bunu soruyorlar ama şey
0: namaz kılıyor mu? Şey yapıyor mu? Yok. Ya ondan sonra 3 gün sonra geçinemedik işte dövüyor beni bilmem ne bıçakladı beni. Peki ne yapacaktı? Biblo gibi koyup seni aynı şekilde vitrinde mi tutacaktı? Adam parası varsa, imkanları da varsa, öyle bir özelliği varsa senden hevesini alır, kullanır, atar. Başkasına gider yani. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki dini olmuş olsa Allah'tan yasak ettiği fiiller var. Evlenirken erkeğin de seçeceği. Efendim bu kız çok güzel, kaçınılmaz bu falan. Peki din var mı? Yok, ateist. Ya sonra düzelir. O mu düzelir, o seni mi düzeltir?
1: Seni mi bozar?
0: Seni mi bozar, görürsün. Dolayısıyla sen bunu şey yapmıyorsun. Gözetmiyorsun. Sonra da ah vah, kocam böyle yapıyor. Karım böyle yapıyor. Karım işte başka erkeklerle pingirdeşiyor. Başka ne bekliyorsun değil mi arkadaş ya? Erkek başka yerlerde, kadın başka yerlerde. Ondan sonra akşam eve geleceksin. Ondan sonra bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. O da o ona falan. Ondan sonra adam da din imanı yok, kaldıracak bıçağı saplayacak. Değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da ooo görüyor musun vahşet. Ya arkadaş sen bu ülkede, bu coğrafyada...

0: Yıllardır aynı şekilde Müslümanları, İslamiyet'i gerilik diye işte bunlar okula gitmiyor, bunlar şey yapmıyor falan. Aha bugün hırsız olanların hepsi ve aynı şekilde çalanların, zulmedenlerin, katillerin çoğu üniversite mezunu. Hele kadınlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu, ne değişti? Ne değişti? Huzursuzluk daha da arttı. Değil mi? Huzursuzluk daha da arttı. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin Tam İlmi Saadeti Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh hocası, üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin bir üniversiteye yazmış olduğu bir mektup var. Uzun bir mektup. Onu evet. Saadet Ebediye kitabına koymuşlar. Orada bir ifade kullanıyor Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. İşlerin tıkırında gittiği zaman hep ben diyorsun falan. İşler tersine dönünce kaderin elinde işte aciz, zavallı bir hiçim. Yahu buyuruyor, sen hep misin, hiç misin, nesin sen? Nesin sen? Sonra da kendi cevap veriyor. Ne hepsiniz ne hiçsiniz, ikisinin arasında bir varlıksın. Ve orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyorlar ki İslamiyet dairesi içerisinde hiçbir mazarrat. Ne demek mazarrat? Zararlı hiçbir şey yok İslamiyet içinde. Ama bu dairenin dışında da faydalı bir şey yok. Yok. Adam mesela bir sürü sıkıntılar var. Akşam gidiyor, içiyor falan, uyuşuyor, yatıyor falan. Zannediyor ki hepsi unuttu. Sabahleyin ayılıyor, gözünü bir açıyor. Aa, o sıkıntıların hepsi duruyor.
1: Duruyor.
0: Tabii. Ondan sonra da aynı şekilde depresyona giriyor. Ondan sonra uyuşturucu kullanıyor. Sırf onları unutabilmek için. Halbuki İslamiyet uymuş olsaydı. Evde de huzurlu olacaktı, dışarıda da huzurlu olacaktı. Hatta görüştüğü kimselere pozitif enerji yayacaktı. İslamiyet var, huzur var. İslamiyet yok, huzur yok. Efendim işte herkes Müslümanız. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumadan İslamiyet'i öğrenmek mümkün değil. Bidat ehlini söyledikleri, aha onlar da aynı şekilde. Karısı da kızı da falan da sokakta görüyoruz yani.
1: Evet.
0: Yani İslamiyet'in bir haberler.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Resulullah Efendimizin açıklaması olmasaydı. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen, yani kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin varisleri olan müçtehid alimler de hadis-i şeriflerdeki kısa ve kapalı hükümleri açıklamasalardı, İslamiyet'in hükümleri kapalı kalırdı. Bunun için her asırda gelen müçtehid alimler, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamışlardır. Nahl suresinin 44. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben meal olarak insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurulmaktadır. Beyan etmek, Allah-u Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak, açıklamak, izah etmek demektir. Müçtehid alimler de ayetleri beyan edebilselerdi, anlamı kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sana vahyolunanları tebliğ et, bildir buyurur, beyan etmesini açıklayıp izah etmesini emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, mezhep imamları da kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklayıp izah etmeselerdi, Kur'an-ı Kerim'deki böyle hükümleri hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Peygamber Efendimiz abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şeriflerle bize bildirmeseydi, tatbiki olarak göstermeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, keyfiyetleri, zekattaki nisap miktarları, şartları, farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Resulullah Efendimizin getirdiklerinin ve bildirdiklerinin hepsine, hikmetlerini, delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi, mezhep imamlarımızdan, müçtehid alimlerden gelen bilgilere de delillerini anlamasak bile İslamiyet'e muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır. Müçtehid olmayanların mezhepler arasında ayrılıklar bulunduğunu gördükleri halde hepsine inanmaları ve tasdik etmeleri lazımdır. Müçtehid olmayan birinin bir mezhebi hatalı görmesi o mezhebin hatalı olduğunu göstermez. O kimsenin hatalı olduğunu, anlayışının kıt olduğunu gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan müçtehid alimlerin bildirdiklerine, naklettiklerine inanmak, iman edip kabul etmek lazımdır. Bu alimlere itiraz etmek, Peygamber Efendimiz'e ve böylece Allah-u Teala'ya itiraz, karşı gelmek olur. Nisa suresinin 46. ayeti kerimesinde mealen, onların iman etmiş olmaları için aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmaları ve vereceğin hükme razı olmaları, teslim olmaları lazımdır buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Resulullah Efendimizin hükmünden, İslamiyet'in emrinden sıkıntı duyanlarda iman olmadığına alamettir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri Dürrül Muhtar haşiyesinde buyuruyor ki, tefsir alimlerinin çoğuna göre dinde fırkalara ayrıldılar ayet-i kerimesi bu ümmette meydana gelecek olan bidat sahiplerini haber vermektedir. En'am suresinin 153. ayetinde mealen doğru yol budur, bu yolda olunuz, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve başka sapıklar doğru yoldan ayrıldılar, siz de bunlar gibi bölünmeyiniz. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen hepiniz Allah-u Teala'nın ipine sarılınız, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Tefsir alimlerinden bazıları Allah-u Teala'nın ipi cemaat, birlik demektir dediler. Fırkalara ayrılmayınız emri böyle olduğunu göstermektedir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Netice olarak Peygamber Efendimizin varisi olan müçtehid alimlerden bir karış ayrılan dalalete düşer ve Allah-u Teala'nın yardımından mahrum kalır, cehenneme gider. Çünkü müçtehid imamlar, yani fıkıh alimleri doğru yoldadırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yapışan bunlardır.
1: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: İlk dinleyicimizin ikinci sorusu da öbürsüne benziyor. Yani komşular tuhaf diyor. Tuhaf olmazsa şaşmak lazım. Değil mi? Komşularla din yok ki. İslamiyet yok ki. Unutulmuş gitmiş yani. Hepsi ben diyor. Hepsi ben merkezli. Tabi din unutulunca nefis gelir kalbe yerleşir. Artık enaniyet, kibir, tepeden bakma. Hep dedi selam veriyorum, böyle tepeden bakıyor falan. Komşuluk şey yapıyor. Ha, konuşmaya başladı onlar. Ya bir de işte bak, bu dinler ama bunlar komşuluktan nişanlamıyor. Onlar zannediyor ki Müslümanlar onların kölesi olsun, hizmetçisi olsun falan. Öyle bir şey zannediyor. Öyle bir şey değil arkadaşım. Yani. Kafir de olsan, mürtet de olsan komşuluk tutur. Senin aynı şekilde bir başkasına eziyet etme, onu hakaret etme, tepeden bakma hakkın yok. Yok. Allah Teala hidayet versin. Eğer apartmanda olsun, evde olsun, apartmanda olsun, köyde olsun, mahallede olsun, nerede olursa olsun, İslamiyet varsa huzur vardır. İslamiyet yoksa huzur yoktur. Huzur yoktur.
1: Dostluk kalmamış hocam kimsede. Herkes apartmandaki birbirlerini tanımıyor kimse.
2: Şeyde hatırlar mısın bilmiyorum. Allah Teala rahmet eylesin. Emer abiler işte o kuzul kapıcılar. Orası batıkhaneydi yani.
1: Evet.
2: Emek verdi falan. Müslümanlar için falan. Orası açıldığında oraya ilk gelenler baktılar. Huzur var. Aa, burası mı? Sonra o kendilerini dindar bilen bidat sahipleri, onlar da aldı. Kendi o bidatlarını oraya sokmaya çalıştılar.
1: Evet.
2: O zaman oranın huzurunu bozmaya çalışıyorlardı. Yani geldin tamam. Ya burada bir huzur var. Demek senin geldiğin yerde yok. Burada olduğuna göre burası ne anlatıyor? Yani Cenab-ı Hak senin önüne bu fırsat çıkardı. Hiç olmazsa bir düşün. Ya düşünen oldu. Ama çoğu da düşünmedi. Yani orada da huzuru bozuyor. Armut tatil köyünde de aynı durum evet. Söz konusu oldu. Yani Emel abiler bir sürü gayret ettiler, memnun ettiler falan. Sonra aynı şekilde bozuldu. Burada İhlas Yuva sitesini yapıldı mesela. Onu sonra terk edildi sana. Sonra burası işte emniyetli bir sitedir falan filan adam geldi. Kendi dinsizliği, kendi bidatı, kendi aynı şekilde sapıklığıyla geldi. Dolayısıyla orayı bozmaya çalışıyor. Onun için evde huzurun olması, komşularda huzurun olabilmesi, enaniyetin gitmesi, kibrin gitmesi İslamiyet'i öğrenip onu tatbik etmeye bağlıdır. Hani birinci bölümde dediğimiz gibi Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin buyurduğu gibi İslamiyet dairesinin içerisinde hiçbir mazarat zararlı bir şey yok. Ama bu dairenin dışında da hiçbir faydalı bir şey yok. Efendim bana göre. Ya ben basitinden söyleyeyim ben. En basitinden söyleyeyim. İşte Avrupa Birliği, efendim Avrupalılar aydın, demokrat falan filan. İdamı kaldırdılar değil mi? Demokrat olabilmek için, insan hak ve hürriyetlerine sahip olmak için idamı kaldırıyor falan. O zaman Amerika demokrat değil mi? İdamı kaldırmadı. Evet. Sıkıysa söylesene aynı şekilde Amerika'ya. Bütün Avrupa devletlerini böyle önüne dizi verdi adam, değil mi? Devlet başkanlarını. Adamların yüzüne karşı hakaret etti. Gıkı çıkmadı. Demokrat değil mi şimdi bu adam? Demokrasinin beşiği diyordunuz ya. Değil mi?
1: Evet.
2: Ne oldu şimdi? Demek ki adam en sonunda dedi ya deli dolu ama demokrasi ne demokrasi? Kanada benim dedi ya. Ondan sonra neydi o? İrlanda mı diyordu? Neydi bir adalar vardı? İzlanda mı?
1: Görenler.
2: Görenland adalar. Orası bana lazım diyor. Hani demokrasi? Hani aynı şey haklar? Hepsi hikaye. Dolayısıyla İslamiyet unutulduğu zaman insanların kendi koydukları kurallar, kaideler, Birleşmiş Milletler'i şey yapmış. 5 tane üyesi var. Adam bir tarafta öbürüsünü öldürüyor falan. İşte öldüren adama destek veriyor. Ne? Birleşmiş Milletler. Değil mi?
1: Evet.
2: Öbür tarafta 100 tane devlet var. 5 tane devlet diyor ki olmaz bu iş diyor. Bitti.
1: Hepsi olur dese bile o 5 devlet olmaz dedi mi bitti.
2: Hani bu demokrasi mi? Demokrasi mi?
1: Yok.
2: Aldatmaca başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil. Yani laf şuraya getireceğim. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri o Saadet-i Ebediye'de bir üniversitede cevap da orada buyuruyor ki insanlar kendi yaşadıkları, yani dünyada yaşadıkları süre içerisinde kendi kurallarını kendileri yaptığı süre içerisinde bu yaptıklarının yaptıkları ile koydukları düzen, intizam, kanunla huzur bulamazlar. Ya Türkiye'de de ya 10 sene önceki kanun şimdi geçerliliğini yitti, yeniden düzenlenin. Allah-u Teala'nın kanunda hiç değişiklik olmaz.
1: Evet.
2: Allah-u Teala hani kısasa kısas buyuruyor, tamam mı? Amerika bunu uyguluyor işte. Öldüren öldürülür. Niye mesela Osmanlı'da ve Selçuklu'da öyle katil sürüleri yoktu? Yakaladım şak diye şey yapıyor kısas. Bir de kısas da mesela şimdi Cumhurbaşkanı affetti diyor katili. İslamiyet'te katili affedecek sadece o katilin, yani özür dilerim, o katili sadece öldürdüğü kimsenin mirasçıları. Mesela 10 tane mirasçısı var. Hepsi ittifak halinde affettiklerse affa uğrar.
1: Evet.
2: Yoksa devlet başkanıymış, ondan sonra Birleşmiş Milletler affetmiş falan. Hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Hatta mesela öldürülenin mirasçıları ittifak halinde kısas istiyoruz deyince hakimin de yapacak bir şeysi yok. Kısas ister, öldürülür yani. Öldürülürse öldürülür. Sen öldüreni öldür bakalım bir. Adamın hırsız mesela. Hırsız. Hırsa 3 aylık 6 aylık bir ceza veriyorlar. Adam bilmediği hırsızlık yollarını da öğreniyor 6 ay içerisinde. Ondan sonra çıkıyor, acayip oluyor. Şeyde ben İmam Hatip'e giderken bizim mahallede bir cami var, bizim öyle de yakındı. Hep giderdim, böyle yaşlılar gelirdi, onların kendi aralarında konuşmaları, babam emsaller vardı, onların konuşmaları hoşuma giderdi benim. Enteresan şeyler anlatırlardı.
1: Evet.
2: Bir tane de gardiyan vardı. Bir gün erkenden gelmiş, ben de gittim falan. Aramızda aynı şekilde bir muhabbet de var, biz saygı hürmet ediyoruz falan. Namazında niyazlar, adamcağızdı. Öyle konuşurken bu dedi ki, bizim dedi mevsimlik dedi müşterilerimiz var. O ne demek dedim ya, hapishane dedim mevsimlik evet. Müşterisi falan. Ya dedi hakikaten de doğru söylüyorum dedi. Anam dedi sonbahar kışa doğru girerken dedi bir suç işliyor. Bunlar öğrenmişler iyice dedi.

0: aynı şekilde Allah-u Teala'nın bildirdiği dinleri yok etmek, Adem Aleyhisselam'ı kabul etmemek için uydurduğu materyalistler bunu.
1: Evet.
0: Yok öyle bir zaman dilimi. Adem Aleyhisselam da çocuklar da şehirde yaşadı. Ta o zaman da aynı şekilde böyle ormanlarda şurada burada yaşayanlar hep oldu.
1: Daha sonra.
0: Senin zamanında da var, şimdi de var.
1: Amazon'un Amazon ormanlarının içinde.
0: Çıplak yaşıyorlar. Ne yazı biliyor, ne şey biliyor falan. Ne uydu biliyor, ne bilgisayar biliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hala elindeki okla avlanıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Böyle bir dertleri de yok. Dünyadan da haberi yok. Ne televizyon var, ne telefon var. Bunlardan bile haberi olmayan insanlar var. Vahşi bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ne olacak şimdi? Hani uzaylılar geldi ya, uzaydan birisi geldi, o vahşilerin arasına indi. Aa, dünya çok vahşi bir yer, yarı çıplak yaşıyorlar dese. Sen öyle misin? Ya şimdi o Amazonlarda yaşayanlar ya bu şehirdeki vahşilerden daha aynı şekilde edeplidir bir yerde. Hiç olmazsa başkasına zulmetmiyor, değil mi?
1: Evet.
0: Kendi aralarında bir kurallar ve o kurallara aynı şekilde uyuyorlar. Dolayısıyla dünyanın yaşı hakkında ulul azm peygamberler bir şey bildirmezken bir başkasının aynı şekilde bildirmesi, söylemesi itibar edilmez. Hani dedi ki böyle böyle söylüyorlar, bunlara itibar edilmez.
1: Evet.
0: Bir değeri de yok. Efendim gelelim son dinleyicimizin son bir tek bir sual var. İkinci suali hatırlayamadım dedi dinleyicimiz. Benim kaplamama protezim var dedi. Dinleyicimiz o protezlerden sıkıntısı var. Maliki'yi de tak. Maliki taktığı için problem değil. Mesela de abdestliyim dedi. Ama yemek yedim dedi. Protezleri çıkaracağım dedi. Kaplama da var. Kaplama olmaz sebebi de taklit ediyorum dedi. Protez olsa taklide gerek yok.
1: Evet.
0: Yani dedi, yani benim abdestime zarar verir mi? Vermez. Niye zarar versin ki?
1: Evet.
0: Çünkü zaten onun şeylerin protezlerin altına su geçiyor. Hiçbir problem olmaz. Hatta usul abdest alırken onu çıkarmasa bile problem olmaz.
1: Evet.
0: Altına su geçiyor onun. Zaten kaplaması olmaz sebebiyle de Maliki'yi de taklit ettiği için hiç problem olmaz. Onun için endişe etmesin. Dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa vesvese de etmesin. Benim abdestime zarar oldu mu olmadı mı hiçbir zararı olmaz. Çünkü protezin altına su geçiyor. Hatta bütün dişleri protez olmuş olsa o zaman Maliki taklit etmesine bile gerek yok buyuruyor. Tam ilmi halde bu çok net anlatılmış. İzah da edilmiş. Onun için dinleyicimiz bunları da kendine dert edinmesin. Kitapları okursak, öğrendiklerimizi de hayatımıza geçirirsek. Mesela Allah rahmet eylesin, Emel abiler de onu şey yapıyorlardı. Önce kendim buyuruyorlardı. Sen şöyle yap, sen şöyle yap. Peki sen ne yapacaksın aklım? Sen düzeldin mi kendini?
1: Evet.
0: Önce kendini düzelt. Önce kendini düzelt. Yani okuduklarınla amel etmeye başla bir. Amel edersen işte kitaplarda buyurulan şey çıkar meydana. Lisanı hal, lisanı kalden entaktır. Senin lisanı halin abi, bakıyorsun eşyasın. Amcam, dayım, teyzem, ablam neyse hep, yani bir bak bakalım bir. Kitaptaki anlatılana benzeyen bir tarafın var mı yok mu? Yok. Niye başkasını suçluyorsun ki o zaman? Önce kendini düzeltsene.
1: Evet.
0: Gıybet etmemeliymişiz. Ya şu kadarını da etmeyeceğim. Sen hala diyorsun ki bana izin ver gıybet edeyim. Bana izin ver yalan söyleyeyim. Bana izin ver içki içeyim. Bana izin ver zina edeyim diyorsun. Değil mi?
1: Evet.
0: Ya Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Önce bunları aynı şekilde toparlamak gerekir. Cenab-ı Hak hepimizi sonuna ile eylesin. Amin.
1: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını

fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: セガレツ FM。
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, akılla ilgili bir sorumuz var ama şöyle sormak herhalde daha fazla merak uyandıracaktır. Dinimizin bildirdiği hükümleri, her şeyi akılla anlamak mümkün müdür, değil midir?
2: Şimdi Mustafa Bey, ben eğitimciden geldiğim için mesela insana konu alır eğitimde, hedef o zaten. Mesela İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri, insan eğitimde esas olan ve çocuk eğitimde esas olan hususu
1: pedagoji, yani
2: pedagojiyi daha doğrusu öyle bir tanımlamıyor, peygamberliği anlatacak ama önce insanı. İnsan nedir, nasıl bir varlıktır, hangi noktadadır ve ondan sonra peygamberlik neyin üstündedir onu anlatıyor. Onu anlatırken buyuruyor ki bir çocuk dünyaya geldiği zaman 5 duyu organı hemen kendisine verilmez. Kademeli şekilde verilir buyuruyor. Ve gerçekten de öyle. Bütün kitaplar yazıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri kademeli bir şekilde işte önce işitme, görme, sonra yavaş yavaş koklama. İlk verilen buyuruyor lems, dokunma duygusudur. Yani görmeden, işitmeden önce. Onun için çocuk dünyaya geldiği zaman habire eliyle.
1: Her şeyi eline atıyor.
2: Ve ağzı da laboratuvardır, ağzını götürür. Kademeli şekilde bu 5 duyu organı yavaş yavaş verilir. Mesela çocuk doğduktan 5-6 sene sonra, özür dilerim, 5-6 ay falan bir zaman geçiyor. Çocuk doğar doğmaz ağzına ne verirsen çok hepsini emiyor. Ama 5-6 ay sonra pıt demeye başlıyor. Niye? Tatma duygusu o zaman verildi ondan.
1: Başta o yok.
2: O yok. Bunlar kademeli şekilde tamamlanır. Dokunma duygusu, tatma, görme, işitme, koklama. Bu 5 duyu organı verilir. Verildikten sonra çocuk işte 5 ve 6 yaşlar arasında, şimdi tabii bu yavaş yavaş o yaşa gelinceye kadar konuşmayı da öğrendi. Ve o yaşta hafıza berrak ve net olduğu için her şeyi fotoğraflar. Ve çocuk konuşur, anlatır, bardak der, masa der, düşmek der, ölmek der. Bunların hepsini söyler. Bazıları da der ki bu çocuk çok akıllı. De akıl verilmedi bu, diyor. Çünkü bütün kitaplarda yazar, çocuk 7 yaşına girince akıl veriliyor. Ve bu 5 duyu organı arasındaki idrak gücü, anlama gücü de 5 ve 6 yaş arasında verilir buyuruluyor. Peki akıl ne zaman veriliyor? Akıl 7 yaşında veriliyor. Onun için fıkıh kitaplarında 7 yaşındaki çocuğa akıllı denir. 7 yaşından önceki çocuğun yaptığı aynı şekilde şeylere itibar edilmez. 7 yaşında akıl veriliyor. Niye anlatıyor bunu İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri? Kademeli şekilde bu 5 duyu organı verildi. 7 yaşında da akıl verildi. Ondan sonra başlıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de anlatıyor. Buyuruyor ki o duyu organları, 5 duyu organı nasıl sınırlıysa akıl da sınırlıdır buyuruyor. Şimdi bu 5 duyu organının üstünde akıl var. Peki aklın üstünde ne var? Aklın üstünde nübüvvet makamı var, peygamberlik makamı var. Çünkü akıl oraya yetişmiyor. Aklın üstünde bir yer. Şimdi siz de soruyorsunuz, diyorsunuz ki dinimizin hükümlerini aklımızla aynı şekilde kavrayabilir ve anlayabilir miyiz? Anladıklarımız var. Anlayabildiklerimiz de var. Herkesin akıl seviyesi aynı değil. Anlayışı, idraki aynı değil. Kavrayabilen var, kavrayamayan var. Mesela Eshab-ı Kiram kavradı. Ondan sonraki tabi'in, tebe-i tabi'in ve yüksek derecedeki müştehit dediğimiz alimler bunları iyi anladı. Peki onlardan kademe şekilde akılları yüksek olanlar bunu kavramaya çalıştı. Ama kavramaya çalışmış olsa bile de belli bir noktaya geliyor. Orada bitiyor mesela. Şimdi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Miraç kandili var. Miracı var.
1: Evet.
2: Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'den alınıyor. Kudüs'e, oradan 7 kat göklere. Bugünkü şartlarda bile düşünmüş olsak, bugünkü şartlarda bile düşünmüş olsak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece değil, bir anda Kudüs'e getiriliyor, oradan 7 kat göklere çıkartılıyor. Aynı şekilde tekrar gerisin geri Mekke-i Mükerreme'ye getiriliyor. Bugün mesela uçak var, helikopter var, füze var. Hani belli şeyleri kavrayabiliyoruz, izah edebiliyoruz ama
1: hız olarak, zaman olarak,
2: zaman olarak evet, düşünebiliyoruz ama yine Peygamber Efendimiz'in anlattığı şekilde o süratle bugün bile imkansız diyoruz.
3: Evet.
2: Bugün bile imkansız diyoruz. O zaman ise en hızlı vasıta hecin devesi, at. Saatte 70 kilometre gidiyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o topluluğa diyor ki, ben bugün bu gece Kudüs'e gittim, oradan 7 kat göklere, tekrar aynı şekilde Kudüs'ten tekrar gerisin geri geldim. Dediler ki, ne diyor bu? Ne diyor bu? Çünkü Mekke-i Mükerreme ile Kudüs arası 2800 kilometre. Mümkün değil.
1: Deveyle gitseniz bir ay.
2: Ve zaten Hazreti Ebubekir hemen koştular. Dedi ki, ancak bir ay gidip gelmesi. 15 günde gidilir, 15 günde gelinir. Mümkün değil. Niye? Çünkü aklın üstünde bir hadise söz konusu. Herkes aklına baktı. Bu dedeli olmaz. Ama Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'i iyi anladı, iyi tanıdı. Bu dedi Allah-u Teala'nın peygamberi. Nübüvvet, peygamberlik akılla anlaşılmaz. Aklın üstünde seyrediyor çünkü. Bu söylese doğru söyledi diyor. O söylediyse doğru söyledi Aleyhisselatü Vesselam. Niye? Çünkü aklın üstündeydi. Onun için de akıl ile her şeyi kavramak mümkün değil. Peki efendim uzuvlarımızla anlarız? Hayır. Uzuvlarımızla. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, gözünle camdan bakıyorsun dışarıya. Pencereden bakıyorsun. Güneşi evin içindeki o pencereden küçük görüyorsun. Halbuki üzerinde yaşadığımız dünyadan 1 milyondan fazlasını güneşin yüzeyine koysan hepsini alacak durumda. Sen evindeki küçücük camdan bakıyorsun ve o camdan da küçük görüyorsun güneşi. Akıl diyor ki hayır. Güneş göze diyor ki hayır, senin gördüğün gibi değil.
1: Bu kadar küçük değil.
2: Bu küçük değil bu. Akıl devreye giriyor. Akıl devreye giriyor. Fakat peygamberler gelmek suretiyle, gönderilmek suretiyle aklın da sınırlı olduğu bildiriliyor. Onun için akılla her şeyi kavramak mümkün değil. Evet. Mesela kabir hayatı mümkün değil. Çünkü kabirde his var, hareket yok. Akılsa bu 5 duyu organını gördüklerini, yaptıklarını, tuttuklarına bakarak değerlendiriyor. Sınırlı. Nasıl izah edecek kabir hayatını? Kabirde azap var mesela. Ateş nerede? Ya da ona ateşle azap ediliyorsa, ya soğukla.
1: Kabri açınca öyle bir şey görmüyor.
2: Görmüyorsun. Ceset duruyor. Ama ceset sadece hissediyor. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki, kabirde eziyet eden, azapta olan feryat eder. İnsan ve cinden başka bütün mahluk onun da sesini işitir. İnsan duysa aklı gider buyuruyor. Cihye olsa ben kulağımla duyarım. Bu organlarla duymuyoruz. Ve mesela birazcık insan yapısını inceleyen kimse anlar ki, bizim bu gözlerimiz her şeyi görmüyor, göremiyor. Kulağımız da her şeyi, her sesi işitemiyor. Evet. Koklama da aynı şekilde, tatma da aynı şekilde. Dolayısıyla bize verilen bu organlar bile, his uzuvlarımız bile, bu uzuvlar bile sınırlı. Aklımız da sınırlı, hafızamız da sınırlı, idrakimiz de sınırlı, vehmimiz ve anlayışımız da sınırlı. Bununla beraber Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu emir ve yasakları nasıl idrak edeceksin? Ancak bir nübüvvet makamı, yani peygamberlik olması lazım. Ki onu da Allah-u Teala yükseltiyor ve onunla bildiriyor. Dolayısıyla dinin emirlerini, efendim benim aklıma ters geliyor. Senin aklın ölçü ve hücce değil ki. Bizi izleyen ve dinleyenler şimdi şu hatıra gelebilir. Yani siz ne demek istiyorsunuz burada? Yani aklımıza güven mi? Hayır, onu demek istemiyoruz.
1: Yani İslamiyet akla ters mi?
2: Onu anlatmak istemiyoruz. İslamiyet nakil dinidir. Selim olan akıla uygundur. Selim olan. Ne demek o selim olan? Sıhhatli düşünebilen, yani meseleyi kavrayabilen. Bu tip akıl peygamberlerde.
1: Ya onda, bir sınır olduğunu da anlayabilen.
2: Evet, anlayabilen. Evet. Bu tip akıl, selim olan akıl, sakim olan akıl diye geçiyor. Tasnif ediyor, ikiye ayrılıyor. Selim olan akıl peygamberlerde ve onların varislerinde. Ve aynı şekilde salih müminlerde bulunur buyuruyor. Yani baktığı zaman tamam, bunu benim aklım kavrayamam, doğrusu odur diyebiliyor. Ama sakim olan akıl, yok canım olmaz öyle şeyler, hemen reddeder. Hemen öyle şey reddeder. Dolayısıyla şimdi akılla gördüklerin bazı şeyler vardır. Onlara kıyas yaparsın, belli şeyler yaparsın ama o belli bir noktaya kadar gelir. öbür tarafa gidemez. Mesela ahiret bilgilerini akılla izah edemezsin. Kavrayamazsın, anlayamazsın. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki bazı emirler var. Ayet-i kerimeler var. Bunlar da mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamasa, o zaman herkes kendi kafasına göre bir şey çıkar. Hadis-i şeriflerde bile müştehit alimler mesela açıklamışlardır. Eshab-ı kiram açıklamışlardır aleyhim rıdvan. Dolayısıyla onların aklı yüksek olmasına rağmen o zaman aynı şekilde biz onu kavrayabiliyoruz ve anlayabiliyoruz. Yani İslam alimleri mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin El-Munkızı An-i-Talal kitabı var. Orada izah ediliyor bu bilgiler. Ve orada İmam-ı Gazali Hazretleri mesela felsefeciler aklı baz alır. Zamanımızda da var efendim, ben diyor aklıma danışırım. Hangi akla? Senin akla, benim akla. Onun akla, bunun akla. Kimin aklına göre? Hangisi ölçü bunun? Değil. Akıl bir miyardır, bir ölçü alettir ama her konuda değil. Onun için de İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi teala aleyh bunu uzun uzun anlatıyor. Ve netice itibariyle getirdiği nokta, akıl sınırlıdır. Yaratılan bir mahluktur. Her şeyi kavrayacak şekilde yaratılmamış. Ama insanı Cenab-ı Hak kendisini tanıtacak şekilde yarattığı için akıl, irade, idrak gücü vermiştir. Bu da sınırlıdır. Belli bir noktaya kadar gelir. O noktadan sonra peygambere tabi olmak şartı vardır. Bunun için dinin emirleri, dinimizin hükümlerini. Efendim benim burada aklımız zorlanabilir, kavrayamayabiliriz. Ama kaynak olarak, nakil olarak geldiyse ona inanmaktan başka çare yok. Akılla izah edilmesi mümkün olmaz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Saadeti Ebediyeden
1: Peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat ve kitapların gönderilmesine sebep ve bildirilmesi en lüzumlu olan emr, yerlerin, göklerin yaratanının varlığını, onun bir olduğunu, ilm ve başka üstün sıfatları bulunduğunu, kudret ve büyüklüğünün sonsuz olduğunu kullara bildirmektir. Allahü Teala kitaplarında varlığına, büyüklüğüne alamet olan, mahluklarının en büyükleri ve en açıkta bulunan ve insanların çok şaştığı, her bakımdan düzgün görünen ayı, güneşi ve yıldızları, her çeşit insanın anlayabilmesi için göründükleri gibi tarif buyurmuştur. Cenab-ı Hak, kullarını küfürden, suçtan korumak için, herkesin anlayamayacağı, inanamayacağı fen bilgilerini kitaplarında açıklamayıp, bunlara işaret buyurmuş, yer küresini, güneşi, gökleri, göründükleri gibi anlatarak, bunlardan ibret alınmasını, varlığının, büyüklüğünün anlaşılmasını emreylemiştir.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
0: Ahmed-i Bedevi Hazretleri, 2. Bölüm. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden, lakabı Şihabeddin'dir. Seyyid-i Bedevi diye tanınır. Fas'ta 596, miladi 1200 senesinde doğdu. 675, miladi 1276 senesinde Mısır'da Tanta şehrinde vefat etti. Ahmed-i Bedevi hem şerif hem de seyyiddir. Yani Peygamberimizin mübarek torunları Hasan ve Hüseyin'in soyundandır. Seyyid Ahmed-i Bedevi şöyle anlatır. Bir defa Kâbe-i Muazzama etrafında uyuyordum. Gizliden bir ses bana, uykudan uyan, Allahü Teala'nın bir olduğunu zikret, diyordu. Kalkıp abdest aldım, iki rekat namaz kıldım. Allahü Teala'yı zikrettim. Sonra tekrar yattım. Uyuduğumda evvelki sesi tekrar duydum. Bana kalk, Allahü Teala'nın bir olduğunu zikret. Uyuma, yüksek derecelere kavuşmak isteyen uyuyamaz. Ne bir şey yiyebilir, ne de bir şey içebilir. Daima oruç tutmak ve geceliğin herkes uykudayken namaz kılmak suretiyle nefsinle mücadele et. Kalk, böyle yap. Sana yüksek haller ve dereceler verilecek, diyordu. Bu rüyanın tesiriyle uyandım. Rüyamı benden yaş, ilim ve derece bakımından yüksek olan abime anlattım. O da bana, sırrını gizli tut, söylenilenlere uygun yaşa, nihayetler başlangıçtaki şeyler üzerine kurulur, dedi. Ben de bu nasihatlere uyup, pek çok gayret ederek, Allahü Teala'nın izni ve ihsanıyla nice güzel hallere ve yüksek derecelere kavuştum. Bundan sonra bir müddet Medine-i Münevvere'de ikamet etti. Seyyid Ahmed-i Bedevi, zamanında bulunan evliyanın en büyüklerindendi. Hak aşıkları her taraftan yanına koşarak, huzuru ve sohbetiyle şereflenmek için can atarlardı. Zamanın alimleri kendisini övmüş ve ona tabi olmuşlardır. Onun hakkında Seyyid Ahmed-i Bedevi, sahili görünmeyen bir hakikat ve irfan denizidir, demişlerdir. Ahmed-i Bedevi Hazretleri sohbetlerde talebelerine buyurdular ki, Allahü Teala'yı sevmenin alameti ona itaati sevmektir. İlim tahsil etmek sırf Allahü Teala'ya itaati ve adabı öğrenmek içindir. Dünyayı tanıyan ondan soğur, ahireti tanıyan ona ısınır. Hak Teâlâ'yı tanıyan, onun rızasını tercih eder. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sünnet-i seniyyeye uymadan amel edenin ameli batıl olur. Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala zühd ve yakin nurunu söküp atar. Hak Teala bir insanı gaflet içinde bulunmak ve taş kalpli olmaktan daha beter bir şeyle imtihan etmemiştir. Kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun. Yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır. Akıllı kişi Allahü Teala'yı daha çok tanır. Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır. Ümit Allah'tan korkanların azığıdır. Ağlamanın en güzeli ve iyisi İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için kulun ağlamasıdır. Allahü Teala'dan korkanların gıdası Allahü Teala'dan ümidini kesmemektir. Ağzıma lüzumsuz bir lokma koyduğum zaman oradan lüzumsuz bir söz çıkar. Bir konuda tereddütte kalıp doğrusunu kestiremediğiniz vakit nefsin arzusuna aykırı olan hangisi ise onu tercih edin. Çünkü işin doğrusu nefsani arzulara karşı çıkmaktır. Kim Allahü Teala'nın ibadetiyle bir saat meşgul olursa Allahü Teala ona rahmetiyle nazar eder. Allahü Teala'yı sevmenin alameti zikri, her işte onun emrine uymayı sevmektir. Şükredenlerin hali sorulduğunda rivayet ettiği şu hadisi şerifle cevap verdi. Her hallerinde Allahü Teala'ya şükredenler ilk önce cennete girecek ve en evvel haşrolacak kafiledirler. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Her hallerinde Allahü Teala'ya şükredenler ilk defa cennete girecek ve en önce haşrolacak kafiledirler. Her kim bildiğiyle amel ederse Hak Teala ona bilmediği ilimleri verir. Her kim hastayken ve seferdeyken ibadetini yaparsa Allahü Teala ona sanki sağlam veya mukim iken yapmış olduğu ibadet gibi sevap verir." Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Birisi Resulullah Efendimize gelerek: "Ya Resulallah, bana bir amel göster de onu yapınca cennete gireyim," dedi. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'ya ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Farz olan namazını dosdoğru kılarsın. Farz olan zekatı verirsin. Ramazan orucunu da tutarsın," buyurdu. Bunun üzerine köylü, "Nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki asla bundan fazlasını yapmam. Bunlardan bir şeyi de eksik bırakmam." Eshab-ı kiramdan birisi gelerek, "Ya Resulallah, insanların en faziletlisi kimdir?" diye sordu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, "Allah yolunda canı ile, malı ile cihad eden mü'mindir. Sizden biri Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak güzel ahlak sahibi olunca, yaptığı ibadet ve taatlerini de ihlas ile yapınca, her haseneden, her iyi amelden dolayı kendisi için ondan 700 misline kadar sevap yazılır. Yapacağı her seyyiyeden, kötü amelden dolayı da kendisine yalnız bir misli günah yazılır. Allahü Teala affederse hiç yazılmaz. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki şayet bir Müslüman o saate rastlar da Allah'tan bir hayır dilerse Allahü Teala onu kendisine mutlaka verir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin metfun bulunduğu Tanta şehri yakınında bulunan Garbiye şehrinin valisi Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin büyüklüğüne inanmazdı. Bu sebeple her sene Seyyid Hazretlerinin türbesinde düzenlenmekte olan mevlid toplantılarına Garbiye ahalisinden katılmak isteyenlere mani olur, gitmelerine müsaade etmezdi. Bu hali haber alan Muhammed Şenavi Hazretleri o şehre gidip vali ile görüştü. Böyle yapmasının çok mahsurlu olduğunu, Seyyid Hazretlerinin çok büyük evliya olduğunu anlatıp kendisine çok nasihat etti. Vali nasihatleri kabul etmedi. Eski haline de devam etti. Bu hale çok üzülen Muhammed Şenavi, durumu manevi olarak Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretlerine arz etti. O anda sabret, o yakında cezasını bulur diye bir ses duyuldu. Az zaman sonra valinin yüzünde bir yara çıktı. Dudaklarını ve dilini dahi kaplayan bu yara sebebiyle zelil ve hakir hale düştü. Böylece evliyaya düşman olmanın cezasını dünyadayken çekmeye başladı. Bir müddet sonra öldü. Allahü Teala'nın dostlarına, evliyasına dil uzatanların, düşman olanların ahirette çekeceği çok acı azaplar yanında dünyada çektiği böyle sıkıntılar pek az ve hiç kalır. Bunda çok dikkatli olmak icap ettiğini İslam alimleri bildirmişlerdir. Ahmed-i Bedevi Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde sevenlerine buyurdular ki: marifetin hakikati Allahü Teala'yı kalb ile sevmek, dil ile anmak ve Allahü Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. Gaflet uykusundan daha ağır uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır: tevazu, edep güzelliği, cömertlik. İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır. Fakirliğindeki izzeti ve dervişliğindeki şerefi gizli tut. Yani halka ben fakirim diyerek sırrını açığa vurma. Çünkü fakirlik Allahü Teala'nın iyi bir ihsanı ve ikramıdır. Sabır fakru zarurette kalanların azığı, rıza ise ariflerin mertebesidir. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Amellerin en iyisi hangisidir sorusuna Allahü Teala'dan başkasına iltifat etmekten kendini korumaktır diye cevap vermişti. Kendisine marifet ve muhabbetten sordular. Marifet Allahü Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe pişman olmakla, muhabbet ise Allahü Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla ele geçer buyurdu. Batıl olan şeye çok bakmak kalpten Hakk'ın marifetini giderir. Dünyadan uzaklaşmak takva sahiplerine, haramlardan uzaklaşanlara kolay gelir. Müminin kalbi Allahü Teala'nın zikriyle kuvvetlenir. Bir gün sohbette kıyamette en şiddetli azap görecek olanları anlatırken şu hadisi şerifleri okudu. Kıyamette azabı en şiddetli olanlar peygamberlere söyenlerdir. Sonra eshab-ı kirama söyenler, ve sonra Müslümanlara söyenlerdir. İnsanları Hak Teâlâ'dan alıkoyanlar istedikleri ibadeti yapsınlar. Allahü Teâlâ onları bağışlamayacaktır. İnsanların Allahü Teâlâ'ya kavuşmasına vesile olanları da Allahü Teâlâ bağışlayacaktır. İnsanları Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği nimetlerden başkalarını da istifade ettirmeye teşvik eder, Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini okurdu. Allahü Teâlâ bazı kullarına bazı nimetleri ihsan etmiştir. Şayet bu kullar verilen nimetlerle başkalarını da faydalandırırsa bu nimetler onlarda kalır. Eğer çevresindekileri bu nimetten mahrum ederlerse verilen nimetler onlardan alınıp başkalarına verilir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Tabakatü's-Sugra kitabında bildirildiğine göre Beyrutlu bir cemaat şöyle anlatırlar. Biz 12 kişiydik. Fransızlar bizi esir edip memleketlerine götürdüler. En ağır işlerde çalıştırmaya başladılar. Bir müddet sonra dayanamayacak hale geldik. Allahü Teala Seyyid-i Bedevi Hazretlerinden yardım istememizi hatırımıza getirdi. Biz de ey Seyyid Ahmed-i Bedevi, insanlar senin esirleri Allahü Teala'nın izniyle memleketlerine gönderebileceğini söylüyorlar. Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bizim memleketlerimize dönmemize vesile ol diyerek kendisinden yardım istedik. Bir anda kendimizi daha önce hiç bilmediğimiz ve üzerinde bizlerden başka hiç kimsenin bulunmadığı bir binek üzerinde bulduk. O binekle oradan ayrıldık. Başımızda bulunan nöbetçilerin hiçbiri bizi fark edemedi. Anladıkları zaman da bize yetişemediler. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin bereketiyle memleketlerimize varıp kurtulduk. Ahmet Bedevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine buyurdular ki: "Tasavvuf insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir. Allahü Teala'yı hakkıyla tanıyan ondan başkasında sükun bulamaz. Allahü Teala'ya yaklaşmak Allahü Teala'nın veli kulları hariç bütün mahluklardan uzaklaşmaktır. Allahü Teala'nın veli kullarına yakınlık insanı Allahü Teala'ya yaklaştırır. Ahmak olanların sana çok iltifatkar davranması ve düşünmeden cevap vermesi seni aldatmasın. Akıl ile beraber ruh insanı ahirete, nefsin heva ve hevesine muhalefet etmeye davet eder. Allahü Teala hepimizi yaptığımız iyi amellerle gururlanmaktan muhafaza etsin. Akıl ile heva, boş arzu, istek birbirinin zıddıdır. Aklın yardımcısı tevfik, Allahü Teala'nın yardımı, hevanın dostu ise yardımsız bırakılmaktır. Nefs bu ikisinin, akıl ve hevanın arasındadır. Hangisi galip gelirse ona tabi olur. Zenginliği aradım, ilimde buldum. Övülmeyi aradım, fakirlikte buldum. Afiyeti aradım, zühtte buldum. Kolay hesabı aradım, susmakta buldum. Rahat aradım, vermekte, cömertlikte buldum. Kim kalbini anlayışlı kılarsa, o kalp dünyadan ve dünyada olan şeylerden yüz çevirir. Kim kalbini cehalette bırakırsa, o kalp aldatıcı ve geçici zevklere tabi.

0: hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç şey insanı helak eder. Cimrilik, tamamen nefsinin arzularına uymak ve kişinin kendini beğenmesi. Helalden kazandığı malını infak edene, Allah yolunda harcayana müjdeler olsun. Din kardeşinin arzu ettiği yemeği kendisine yediren kimsenin günahları bağışlanır. Din kardeşini sevindiren Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Kişinin yediğinin en helali el emeği ve meşru olan alışverişten temin ettiği kazancıdır. İki Müslüman karşılaştıklarında birbirlerine selam verip müsafaha ederlerse aralarına 100 rahmet iner. Bunlardan 90'ı önce selam verip müsafaha edene, kalanı da diğer şahsadır. Allah için tevazu edeni Allahü Teala yükseltir.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse çocuğuna bir günah öğretilse, bu çocuk o günahı işledikçe babasına da o kadar günah yazılır. Bugünkü konumuz, kainatın intizamı tesadüfi midir? Değerli dinleyenler, kainata baktığımız zaman her şeyin bir nizam, intizam içinde olduğunu, hiçbir şeyin başıboş, rastgele olmadığını görürüz. İnsanların fezada saatte 1600 kilometre hızla dönmekte olan, içi ateş dolu bir gezegen olan dünyanın üzerinde, yalnız yer çekimi kuvvetiyle kalarak yaşaması ne büyük bir harikadır. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü türlü özellikler göstermektedir? Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken, bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Üzerimize ışıklarını gönderen güneş, en uygun ısıyla bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeyse kimyasal değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice gıda ve deva maddelerinin meydana gelmesini temin eder. Halbuki biliyoruz ki dünyamız kainat içinde ufak bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi, kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Dev bir atomik fırın gibi yüksek enerji deposu olan güneşin ışınlarının 150 milyon kilometre uzağındaki dünyamıza ancak milyarda biri gelmektedir. Sadece bu kadar bile arz atmosfer makinesini çalıştırmaya yetmektedir. Yani dünya üzerindeki bütün canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Güneşin sıcaklığı sathında 5500, merkezinde ise 20 milyon dereceyi bulmaktadır. Dünyanın güneşe olan mesafesi, bizim ihtiyacımız olan sıcaklığı alacak kadardır. Eğer dünyamızın güneşe olan uzaklığı daha fazla olsaydı, şimdi gelen ışıklardan daha azı dünyamıza gelirdi. Soğuktan hiçbir canlı vücuda gelmezdi. Dünyamız güneşe 150 milyon kilometreden daha yakın olsaydı, şimdikinden daha fazla ışık gelirdi ve sıcaklıktan hiçbir canlı vücuda gelemezdi. Su, yalnızca canlı varlıkların beslenmeleri için gerekli bir kaynak değildir. Çeşitli vazifeleri vardır. Mesela atmosferde su buharı bulunduğu için, yeryüzünün radyasyon kaybından ötürü geceleri aşırı soğumasını da önler. Böylece yeryüzü üzerine örtülmüş bir yorgan gibi toprağı da soğuktan korur. Toprak üstündeki taptaze fidelerle sebze ve meyvelerin donmasını önler. Böylece gece ile gündüz arasında çok aşırı sıcaklık farkı görülmez. İklim farkının en aşağı seviyede gerçekleşmesi sağlanır. Suyu arz atmosfer sistemi içinde, havada, denizde, toprak altında ve toprak üstünde görürüz.

Suyun en kararsız bulunduğu yer tahmin edileceği gibi toprak üstüdür. Toprak üstündeki su ya buharlaşarak havaya geçer yahut toprak altına sızarak yeraltı sularını meydana getirir. Suyun en önemli kaynağı okyanuslardır. Bilindiği gibi dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Suyun bu kadar geniş alana yayılmasının bir hikmeti de kafi buharlaşmayı sağlamak, yağış rejimini düzenlemektir. Eğer dünya üzerinde okyanusların dağılımı şimdiki gibi yaygın olmasaydı, yağmurda önemli ölçüde bir azalma görülecek, bunun neticesinde şiddetli bir kuraklık hüküm sürecekti. Okyanuslardan buharlaşan suyun tekrar yalnız okyanuslar üzerine düşmeyeceği de bir gerçektir. Zaten aksi olsaydı, nerede bir su birikintisi mevcutsa orada yağış olacaktı. Mekanizmanın böyle işlemediğini, tersine buharlaşan suyun su buharı olarak havaya karıştığını ve üst atmosferdeki kuvvetli rüzgarlarla son derecede karışık bir dolaşım sonucunda dünya üzerine dağıldığını, böylece ihtiyaç duyulan nemin değişik bölgelere kadar ulaştığını biliyoruz. Atmosferin genel sirkülasyonu olarak ifade edilen bu hava dolaşımı sayesinde devamlı yağışlı ve devamlı kurak bölgeler ortadan kalkmış, çok düzgün fakat karmaşık bir usulle her bölge suya ve rahmete kavuşmuştur. Basit veya bileşik her maddenin ısınınca hacmi büyür, soğuyunca hacmi küçülür. Fakat tabiatta bir madde vardır ki bu fizik kanunu da bu maddede farklıdır. Bu madde sudur. Su artı 4 dereceden itibaren soğutulursa her madde gibi hacmi küçüleceği yerde yine genleşir. Yani suyun özgül ağırlığının en fazla olduğu hali artı 4 derecedeki halidir. Bunun için denizlerin, göllerin derinliklerindeki suyun sıcaklığı artı 4 derecedir. Suda bu özellik olmasaydı akarsularda, denizlerde ve göllerde buz haline gelen su tabakası dibe çökecek ve bu olay 0 derece ve daha düşük sıcaklıkta tekrarlanarak neticede suların buz tabakaları yığını haline gelmesine sebep olacaktı. Böylece burada yaşayan bütün canlılar ölecekti. Basit veya bileşik her maddeden farklı olarak su niçin böyle bir özelliğe sahiptir? Bu bir tesadüf müdür? Bunun tesadüf olmasına matematik olarak imkan olmadığı gibi suyun bu özelliğinin canlılar üzerindeki önemi göz önüne alınınca bu sebebin bir gaye için olduğu görülür. Bir gayeye hizmet eden sebepse tesadüf olamaz. Çünkü gaye bilerek yapılanlardan elde edilecek belli neticedir. Bilerek yapmaksa şuurlu olur. Şuursuz madde ve şuursuz tabiat böyle bir şey yapamaz. En büyük suni iplik fabrikalarının çeşitli modern makinalarla yaptığı ipeğin randımanı, küçücük bir ipek böceğinin yaptığı ipek randımanının çok altındadır. Eğer mini mini ağustos böceğinin boyu bizim ses çıkarmak için kullandığımız araçlar kadar büyütülmüş olsa, yapılan ince hesaplara göre çıkaracağı sesle camlar kırılır, duvarlar yıkılırdı. Bunun gibi eğer bir ateş böceği büyük bir sokak lambası kadar büyütülmüş olsa, bütün bir mahalleyi gündüz gibi aydınlatabilirdi. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserler karşısında hayran olmamak kabil midir? Bunlar yaratıcının ne kadar büyük, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye yetmez mi? O halde ancak pek ufak bir parçasını gördüğümüz bu kainatın bir yaratıcısı, bunu kurabilen ve tam olarak anlamaya aklımızın yeterli olmadığı pek muazzam bir kudret sahibi vardır. Bu yaratıcının hiç değişmemesi ve sonsuz var olması gerekir. İşte bu yaratıcıya Allah diyoruz. Etrafımıza iyice baktığımız ve tarihi okuduğumuz zaman cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz, eski milletler yok olmuşlar, binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan
çöp kümesi gibi mi bir araya yığılmışlardır? Otomobil, tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil dikkat ederek, akıl fikir yorarak hem de trafik kaidelerine uyarak şoför tarafından yürütülmektedir demez mi? Tabiattaki her varlıkta böyle bir sanat eseridir. Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse, baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır, tesadüfen var olmuştur demek cahillik, ahmaklık olmaz mı? Allah-u Teala'nın sayamayacağımız kadar çok nizam ve ahenk içinde yarattığı varlıklar tesadüfen olmuştur diyenlerin sözleri cahilcedir ve fen bilimlerine aykırıdır. O halde bu muazzam kainatın tesadüfen olmadığı anlaşılınca bir gaye için yaratıldığı meydana çıkar. İnsanın yaratılışındaki maksat Allah-u Teala'yı tanıması ve ona ibadet etmesidir. Ben kainatı inceledim, tesadüfi olamaz. Bunun elbette bir yaratıcısı vardır. Bu da Allah'tır demek insanı felaketten kurtaramaz. Çünkü bir Yahudi de Allah vardır diyor. Doğru iman sahibi olabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerinin hepsine de inanmak lazımdır. Doğru imanı elde ettikten sonra onu muhafaza etmek lazımdır. Muhafaza edilmezse ebedi felakete maruz kalınır. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde ibadet edip haramlardan kaçmak lazımdır. Bunun için de nakli esas alan doğru bir ilmihal kitabını okuyup ona göre iman ve ibadet etmelidir.

Büşri Hafi Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçan kimsedir.

şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaç yürüyor. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir delinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben. Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu. Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şehadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır, secde etme, dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resul'ün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kamil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, ya Resulallah, seni kendi canımdan fazla severim vallahi. Onun bu beyanını beğenerek o server cevaben buyurdu ki, şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
10: TGRT FM Haber.
11: Demeyiz ama... onları yad etmek, o eskide kalan anıları, hatıraları ya da insanları yad etmek bazen iyi bazen de kötü gelebilir. Biz de bugün mazide kaldı dediğimiz bazı anılarımızı, bazı olayları ya da kişileri, bunları konuşacağız efendim. Ve tabii sizden de bununla ilgili mesajları bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan mazide kaldı etiketine mesajlarınızı yazın, gönderin. Hem alt bantta yayınlayalım hem de ben de burada sesli sesli dile getireyim efendim. Mesajlarınız bizim için çok önemli. Günaydın Türkiye başlıyor.
12: Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı. 1000 üniversite arasında Türkiye'den sadece 13 üniversite yer aldı. Peki Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi oldu? Az sonra. Yerli ve milli gururlarımızdan Kızıl Elma yine nefesleri kesti. Gökvatan'ın yeni hakimi bu kez dahili mühimmat yuvasından hedefi tam isabetle vurdu. Az sonra.
11: Hemen başlayalım efendim orman yangınlarıyla. Ne yazık ki havalar ısındı ve yangın kabusu da geri döndü. Türkiye'nin ciğerleri yurdun dört bir noktasında alev aldı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de adeta zamanla yarışıldı. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. İşte içleri sızlatan o yangınlar ve son durum.

0: bir kıvılcım, bir ihmal. Türkiye'nin ciğerleri yeniden alev aldı. Korkutan haberler peş peşe geldi. Yurdun dört bir noktası alevlere teslim oldu.
1: Allah'ım.
0: Dumanı gören elinde suyla bölgeye koştu. Bir yandan itfaiye, diğer yandan halk. Yeşil vatan için uyku yok oldu. Saatler süren mücadele başladı.
2: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
0: Bu facianın adresi Muğla. Seydi Kemer ve Fethiye'deki ormanlık alanlarda eş zamanlı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, dört bir yanı sardı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla farklı hastanelere taşındı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
3: Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde dozerler, itfaiyeler, iş makineleri, UMKE araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda.
0: Felaketin bir diğer adresi Balıkesir'di.
4: Tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
0: Ayvalık ve Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı da arkasına alarak hızla büyüdü. Gece boyu süren yangın Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy mezarlığı yangında kül oldu.
5: Tamam, yaklaş bana.
0: Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. İtfaiye ve afaterleri gece gündüz demeden mücadelesini sürdürdü.
4: İlk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında da yine su tankerleriyle beraber toplam 658 personelle müdahale edildi.
0: Edremit ilçesine bağlı Dereli mahallesindeki İmam Hatip Köy Camisi'nden de imam dikkat çeken bir anons yaptı. Mahalleliye çağrıda bulundu.
6: Yeşil köyümüzü, yeşil vatanımızı korumak için açık alanlarda ateş yapmayalım. Çok dikkatli olalım. Çoluk çocuğumuzun çatmakla çiftlikle oynamasına müsaade etmeyelim.
0: Burasıysa Antalya. Serik, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınları şehri kara bulutlarla kapladı. Bir anda başlayan yangınlar kısa sürede geniş alanlara sirayet etti. Kumluca'da yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgedeki 50 ev hızla tahliye edildi.
7: Çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Alanya ve Serik'te ise alevler çok kuvvetliydi. Ekipler zamanla yarışarak yangının içine daldı.
8: Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Tabii komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle mecburen güçlerimizi de bölmek zorunda kaldık. Ama mücadele... arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar.
0: Bakan Yumaklı son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydikemer yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
9: En kısa sürede tüm yangınların tamamen dip bitmesini umut ediyoruz ve bir daha da çıkmamasını. Tabii bir daha çıkmaması için vatandaşın da yapması gereken çok şey var. Ormanlık alanları bu aralar çok fazla ziyaret etmemek, piknik yapmamak, herhangi bir kıvılcım görüldüğünde 112'yi aramak gibi. Onlara detaylı şekilde bakacağız hangi önlemleri almak gerekiyor diye. Ama biz bir haberlerimize devam edelim, tekrar yangın gündemine döneceğiz. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Bir kez daha İsrail'in saldırgan tutumuna tepki gösterdi. Orta Doğu'da insanlık suçu işlendiğini belirtti.
10: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
0: İsrail'in yapılan anlaşmalara rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. İsrail insanlık suçu işliyor dedi.
10: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı.
1: Merhaba asker.
0: İsrail'in hedef aldığı ülkeler arasında Lübnan'ın da yer alması ve bölgede barış arayışlarının yoğunlaştığı dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi kritik önemdeydi. Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
10: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdoğan, Lübnan'a destek mesajı verdi.
10: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
0: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise iki ülke ilişkilerine değindi. Erdoğan'ın çabalarından övgüyle söz etti.
5: İki ülke arasında köklü ilişkiler var. İki ülkenin yararına, bölgenin istikrarına olacak işbirliği iradesi mevcut. Türkiye-Lübnan ilişkileri Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir.
9: Yüksek öğrenim hakkını kaybeden binlerce adayı ilgilendiren ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12. yargı paketi de resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi ve emeklilerin merakla beklediği haber. En düşük emekli maaşı 23.552 lira yükseldi.
11: Hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
12: Öğrenci affı yasa oldu, üniversitelere geri dönüş kapısı açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affı olarak bilinen Yükseköğretim Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri yapıldı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Yasa haline getirilen düzenleme, yükseköğretim kurumlarında eğitim almaktayken ilişiği kesilenlerle kayıt hakkı kazandığı halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan kişilere eğitimlerine devam etme hakkı tanıyor. Af düzenlemesi hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyindeki tüm akademik programları kapsıyor ama daha önceki aflardan yararlanmama şartı var.
11: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
12: Başvurusu onaylanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla okullarına geri dönebilecek. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu gibi suçlardan mahkumiyeti olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptırmaya çalışanlarla terör örgütleriyle bağlantısı veya irtibatı bulunanlar öğrenci affının kapsamı dışında tutulacak.
11: Bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
12: Düzenlemeyle vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısının artırılması da hedefleniyor.
11: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
12: Sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar gelecek. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyenin ise üniversiteyle ilişiği kesilecek. İBAN mağdurları için özel formül, yargı süreçlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme de yürürlüğe girdi.
9: Sabahları program başladıktan sonra bize en çok mesaj atanlar özellikle emekliler ve emeklilik bekleyenler. Emekliler için müjdeyi verdik. Bakalım emeklilik bekleyenler, kademeli emeklilik bekleyenler için herhangi bir gelişme olacak mı? Onu da göreceğiz efendim. Devam edelim. Behzat Ç. gözaltına alındı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
13: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
0: Adresler basıldı. Belediye binasına girildi. Ankara Güne belediye operasyonuyla başladı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüphelinin yakalanması için baskınlar düzenlendi.
13: Operasyon kapsamında aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra başkan yardımcılarıyla çok sayıda bürokrat ve şirket yetkilisi gözaltına alındı. Beşikçioğlu gözaltına alındıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Belediye binasında kapsamlı arama yapıldı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Kafe Nefes Restoranı üzerinden Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira para transferi yapıldığı iddia edildi. Savcılık söz konusu para transferlerinin kaynağıyla belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısını araştırıyor. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bir müteahhitse belediyedeki bir makam odasında Serpil Zengin ve Ozan Yiğit'in kendisinden iskan bedeli adı altında 2 milyon lira istediğini beyan etti. İfadeyi veren müteahhit pazarlık sonrası 1 milyon lirayı teslim ettiğini öne sürdü. Dosyada ayrıca konser organizasyonu yapmak isteyen bir işletmeciden para ve stand talep edildiği yönündeki iddialar da yer aldı. Savcılık bu iddiayı desteklediği değerlendirilen ses kaydını da incelemeye aldı. CİMER'e yapılan başvurularda da bazı ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği yönünde ihbarların bulunduğu belirtildi. Bir başka müşteki ise otopark işletme hakkı karşılığında para vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan Sayıştay raporlarında 11.9 milyon lira kamu zararı saptandı. Operasyonun ardından belediye binası önünde de hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. O tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.
9: Bursa'da aralarında görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu sanıkların yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Bozbey ve Erdem'in tutukluluk halinin devamına 9 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
0: Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 9 sanık tahliye oldu.
14: Herkes çıkmış olduğu adam TikTok'tan, sosyal medyadan oyun oynuyor, seviniyor. Ya buraya Bursa mı?
0: Bursa'da görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, imar kirliliğine neden olma suçlarından yargılandığı davada ara karar çıktı. Savcı 37 tutuklu sanıktan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem ve 26 tutuklu sanık hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği belirtilerek tutukluluk hallerinin sürdürülmesi istendi. Mahkemede Bozbey, Erdem ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.
15: Bu kişiden biz ihtiyaç sahibinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Emeklimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Ve insanlarımızın hizmetinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İnşallah yine görüşeceğiz, hiç merak etmeyin.
0: Savcılık ayrıca bilirkişi raporunun beklenmesini, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini ve dosyanın ilgili başka bir davayla birleştirilmesi yönündeki taleplerin mahkemece değerlendirilmesini istedi. Mahkeme eksik delillerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından yargılamaya devam edecek. ...31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, Mustafa Bozbey de 4 Nisan'da tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Bozbey hakkında 402 yıla kadar, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
16: Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım!
9: Muhalefetin gündemiyle devam. Özgür Özel ve arkadaşlarının ayrılmasıyla birlikte CHP'nin yeni parti yönetimi belli oldu. Yapılan kapalı grup toplantısında meclis grup yönetimi, disiplin kurulu ve denetçi üyeleri belirlendi. Öte yandan önümüzdeki haftadan itibaren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP grup toplantısında kürsüye çıkacak.
17: Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu, disiplin kurulumuzu ve yönetim kurulumuzu seçtik.
0: Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ipleri tam anlamıyla eline aldı. Yapılan kapalı grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetimi, Disiplin Kurulu ve Denetçi Üyeleri belirlendi. Toplantıya 25 milletvekili katıldı.
17: Hayır arkadaşlar, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı bu özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için bunları almak üzere oraya gittiler. Katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
0: Önümüzdeki haftadan itibaren Kılıçdaroğlu yeniden grup kürsüsüne dönüyor. Artık salı günleri CHP grubunda Kılıçdaroğlu konuşacak.
17: Grup toplantı bir saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günü saat 13.30.
0: Toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kadın kolları tarafından hayata geçirilen Üniversite Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Gençlere başarılar diledi. Kılıçdaroğlu'nun bir gençle yaptığı tercih sohbeti gülümsetti.
18: Ziyaret. Tercihler neresi?
19: Siyaset bilimi.
18: Siyaset bilimi. Evet. Tehlikeli bir şey bu.
7: Mustafa.
18: Güzel. İyi hazırlık yaptın herhalde.
19: Çok hazırım.
0: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Önder Sav partiden istifa ettiğini duyurdu. Böylece Sav'ın 70 yıllık parti üyeliği sona ermiş oldu.
9: Türkiye ile Irak arasında imzalanan Kalkınma Yolu projesinde yaşanan imza krizine ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Irak'la herhangi bir görüş ayrılığı yok. Teknik bir detay vardı, çözüldü dedi.
20: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
21: Şükran cezilen.
22: Yanlış olmasın. Beş anlaşma değil mi? Hakan.
23: Ya ne oluyor orada, imzadan vaz mı geçildi, imzalanmayacak mı diye bazı soru işaretleri oldu.
0: Irak Ulaştırma Bakanı El Haseni Kalkınma Yolu projesine imza atmak istemedi. 5 olarak duyurulan anlaşma sayısı 3 olarak anons edildi. Eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Arapçada 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı.
22: Hakan. Hamse.
0: Irak Başbakanı Zeydi Bakanı'na işaret etti. Olay kriz boyutuna ulaşmadan çözülmüş oldu. O gün yaşanan imza olayına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıklık getirdi. Teknik bir detay vardı, çözüldü dedi.
23: İmza töreninin hemen arefesinde, hemen böyle dakikalar kala orada tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu.
0: Sorun çözüldükten sonra imzalar yemekte atıldı.
23: İki bakan olarak bu iki imzayı da atmış olduk. Özellikle altını çizmek istiyorum. Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı. Bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı. Onu da gidermiş olduk.
0: Bakan Uraloğlu problem yok, projeye başlıyoruz mesajı verdi.
23: Bundan sonraki yol haritamız bir an önce kazmayı vurmak. İnşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
9: Yeni Şafak gazetesinin haberiyle devam edelim. Kalkınma yolu artık dünyaya lazım. Neden lazım? Çünkü Hürmüz'de büyük bir kriz var. Hürmüz'den sonra en acil mesele diye bahsedilmiş. Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak olan kalkınma yolu Hürmüz Körfezi'ndeki krizin ardından bütün dünya için hayati bir proje haline geldi. Türkiye 3-4 yıl gecikmeyle salı günü Ankara'da imzası atılan dev projeyi 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyor ve bakan Uraloğlu'nda bir an önce kazma vuracağı sözleri yine yer almış efendim. Yine burada da kalkınma yolu projesinin nereden nasıl geçtiğini Basra üzerinden Bağdat'tan işte Türkiye'ye bu şekilde gelecek ve bütün dünyanın enerji krizinin çözülmesi adına oldukça kritik bir hamle olacak. Tabii ki Türkiye'de bu işin merkezinde. Devam edelim efendim. Gündemdeki en çok konuşulan soruşturmalardan biriyle Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kritik ismi Başaran'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Başaran taşınmaz devirlerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
2: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
0: Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesi çıktı. Haluk Levent'le yaptığı taşınmaz satışlarını anlattı. Kendisinin de mağdur edildiğini öne sürdü.
3: Bilmem, ey sevgili canım.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı.
2: Seni görmeyince fenadır halim.
0: Başaran'ın emniyete verdiği ifadede ortaya çıktı. İş insanı ifadesinde Haluk Levent'le güvene dayalı bir ticaret yaptıklarını söyledi.
4: Haluk Levent'le 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptık. Taşınmazların toplam bedeli 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 Türk lirası. Satışları güven ilişkisiyle vadeli gerçekleştirdim. Haluk Levent ödemelerin yurt dışından gelecek fonlarla yapılacağını söyledi.
0: Başaran satışı yapılan taşınmaz Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına devredildiğini iddia etti.
4: Haluk Levent tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya'ya yapılmasını istedi. Çünkü yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Ödemelerin yalnızca küçük bir bölümü yapıldı. Yaptığımız araştırmalarda Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini öğrendik. Devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurduk. Anladık.
19: Öyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
0: Haluk Levent'in evine sık sık geldiğini söyleyen Hüseyin Başaran Ahbap Derneği'ne hiçbir bağışta bulunmadığını söyledi.
4: Yine Hatay'da bulunan bir okulun resmini getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum.
0: Soruşturma kapsamında Hüseyin Başaran'la Haluk Levent arasında Yeliz Kaya üzerinden yapılan gayrimenkul satış protokolünün ödeme planlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Planda Haluk Levent imzalı toplam değeri 4 adet 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği belirlendi. Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran'ın Yeliz Kaya'ya 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde satış yaptığı tespit edildi. Satış işlemi gerçekleşen 9 adet bağımsız bölümün Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.
24: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
0: Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde ise yaklaşık 100 taşınmazı kapsayan muhtelif satış protokolleri imzaladıklarını kabul etti. Haluk Levent'le arasındaki ticari ilişkinin 6-7 ay içerisinde çok geniş bir boyuta ulaştığını söyledi. Yaşanan süreci tılsımlı gibiydi sözleriyle anlattı.
2: İntizarda koymam kadam be halim.
0: Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde ise yaklaşık 100 taşınmazı kapsayan muhtelif satış protokolleri imzaladıklarını kabul etti. Haluk Levent'le arasındaki ticari ilişkinin 6-7 ay içerisinde çok geniş bir boyuta ulaştığını söyledi. Yaşanan süreci tılsımlı gibiydi sözleriyle anlattı.
19: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
0: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrıları yapan oyuncular Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Leçin'in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
9: Efendim sıcak bir gelişme var, ondan da bahsedelim hemen. Yasa dışı bahsi teşvik edenlere bu kez operasyon düzenlendi ve 26 gözaltı var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptı bu operasyonu. Ve özet geçeceğim, aslında teknik detaylarla gelmiş metin ama şöyle anlatmak gerekirse. Hani telefonlarımıza bazen mesajlar geliyor ya sürekli, hiç tanımadığımız numaralardan, 0850 ile başlayan numaralardan yasa dışı bahsi teşvik edici. İşte o mesajı yollayanlara yapıldı bu operasyon ve 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da adreslere operasyonlar düzenlendi ve 26 şüpheli şahıs yakalandı, gözaltına alındı. Şu anda işlemleri devam ediyor. İstanbul Etiler'de zehir tacirleri çamaşır makinesine gizli düzenek kurdu. Polisin dikkatiyle uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Şüpheliler gözaltına alındı.
5: Çamaşır makinesinin üst kısmına telefon mıknatısı sürüldüğünde çamaşır makinesinin alt kısmının bu şekilde ileriye doğru geldi.
0: Zehir tacirleri şeytanın aklına gelmeyecek bir düzenek kurdu. Polisin dikkati çamaşır makinesindeki gizli uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı.
5: Düzeneğin içerisi kontrol edildiğinde bu kısma zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
0: Etiler'deki polis kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu. Arama yapan ekipler uyuşturucu düzeneğini tespit etti. Zehir zulasından 37 parça halinde 200 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 8400 lira, 5 Gürcistan lirası ve bir cep telefonuna el konuldu.
5: Çamaşır makinesinin üst kısmına telefon mıknatısı sürüldüğünde çamaşır makinesinin alt kısmının bu şekilde ileriye doğru geldi.
0: Şüphelinin Beylikdüzü'ndeki ikametinde uyuşturucu maddeyle 43.100 lira ve 100 dolar nakit bulundu. Telefon incelemesinde uyuşturucuyu satın alacak kişiye de ulaşıldı.
5: Düzeneğin içerisi kontrol edildiğinde bu kısma zulalanmış uyuşturucu maddeler tarafımızca ele geçirilmiş.
0: Ehliyeti olmadan araç kullanan zehir tacirine 80 bin lira ceza kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
5: Şahıs ve araç gerekli yasal işlemler için Etiler Polis Merkezi'ne teslim edilmiştir.
9: Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma bu kez Aselsan ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatları dahili silah yuvasından ateşledi. Bu atışın sonucu da yine başarıyla tamamlandı. İşte o heyecan dolu anlar.
0: Yerli ve milli gururlarımızdan Kızıl Elma yine nefesleri kesti. Gök vatanın yeni hakimi bu kez dahili mühimmat yuvasından hedefi tam isabetle vurdu. Baykar tarafından üretilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın geliştirme ve entegrasyon çalışmaları sürüyor. Böylece taarruz kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. İnsansız savaş uçağı bu kez Tekirdağ'da Çorlu'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Kızıl Elma ilk kez dahili mühimmat yuvasında taşıdığı mühimmatlarla atış gerçekleştirdi. Atış testlerinde milli kuruluşlarımız Roketsan'ın ürettiği Teber 82 ve Aselsan'ın ürettiği Tolun mühimmatları kullanıldı. Kızıl Elma binlerce mili yüksekten verilen koordinata atış gerçekleştirdi. Hedefi başarıyla vurdu. Nefeslerin tutulduğu o anlar büyük bir heyecana sahne oldu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı düşük radar görünürlüğünü koruyarak taarruz kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı.
9: Dış gündeme de bakalım efendim. Tüm dünyanın merakla beklediği konu ABD-İran savaşında ne olacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik geniş çaplı bir misilleme saldırısı düzenledi. Keşme adasındaki saldırıda 3 sivil öldü, 11 kişi de yaralandı.
6: They know it's coming. The risk is not to do it, but you know they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8500 miles an hour.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerinden saatler sonra Pentagon düğmeye bastı. ABD ordusu salı günü üstlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine cevap olarak İran topraklarına geniş çaplı yeni bir hava harekatı başlattı. Saldırıların hedefinde İran'ın güney kıyıları ve enerjik kalbi Huzistan vardı. Stratejik Keşm ve Kiş adalarının yanı sıra ülkenin tek nükleer santraline ev sahipliği yapan bu şehir eyaleti de vuruldu. Keşm adasında bir yerleşim yerine isabet eden füzeler nedeniyle aynı aileden biri 2 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Savaşın sıcaklığı Körfez ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. Ürdün hava savunma sistemleri İran'dan Amerikan üslerine ateşlenen 5 füzeyi havada imha etti.
8: Ali! Haram! Ya Ali!
0: ABD ve Suudi güçlerinin Irak'taki İran yanlısı Haçlı Şabi mevzilerine yönelik saldırılarında da bilanço ağırlaşıyor. Saldırılarda ölen milislerin sayısı 20'ye yükseldi. İran 4 devrim muhafızının da öldürüldüğünü açıkladı. Mısır'ın Dimyat limanındaysa ABD menşeli bir tanker İHA saldırısıyla alev aldı. Savaşın gölgesinde kalan Hürmüz Boğazı'ndaysa deniz trafiği felç olmuş durumda. Günde ortalama 120 geminin geçtiği boğazdan son 24 saatte sadece 14 gemi geçebildi. Umman'ın sunduğu ortak yönetim teklifini reddeden Tahran yönetimi boğazın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu duyurarak Amerikan tehditleri bitene kadar boğazın kapalı kalacağını yineledi.
10: Şimdi reklamlar.
11: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
12: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Böyle.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uş diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır dört yana sala.

0: Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölürçün anadan doğan, Allah sana sundum elim.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM. TGRT FM Haber.
5: Galatasaray'ın Leo için 5 milyon avro kiralık, sonrasında 45 milyon avroluk da zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı söyleniyor. Ve bu ısrarda Galatasaray'da Leo için devam ediyor. Gazeteyle bitireceğiz efendim. Gazeteyle devam edelim. Şimdi toplamda 50 milyon avroluk bir paket ama şunu söyleyelim. Galatasaray'ın ilk hedefi, bu da benim aldığım bir bilgi. Yine burada da yazıyor, Can Uzun. Çünkü önce Türk oyuncu transfer etmek istiyor Sarı Kırmızılılar. Can Uzun'u alıp ondan sonra yabancı oyuncuya bakabilecek. Çünkü bir yabancı oyuncu kontenjanı var. İki de U23 yabancı oyuncu transferi yapabilir. Galatasaray'da ilk hedef Can Uzun, sonra Leao. Aynı zamanda Icardi'nin yeri de doldurulmak isteniyor. Bunun için çalışmalar var. Fener'de forvet harekatı yazılmış. Girassi ve Sörloth için de Sarı Lacivertlerin girişimleri olduğu söyleniyor. Sörloth'un Türkiye'ye gelmek için istediği paralar çok çok yüksek. Yıllık yaklaşık 20 milyon avroya yakın bir ücret bekliyor. Tabii Atletico Madrid'in de bonservis talebi olacak. Maliyeti çok çok yüksek ama Girassi işi biraz daha sıcak. O olabilir ki Fenerbahçe'nin 9 numaraya bir forvete ne kadar ihtiyacı olduğu da son oynanan Gornik maçlarında çok net bir şekilde görüldü efendim. Futbol haberlerini de böylelikle noktalıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Etiketimizde tekrar hatırlayalım. Mazide kaldı. Mesajlarınızı gönderin X'ten, yani Twitter'dan, tüm Türkiye sizin düşüncelerinizi görsün, okusun. Ben de burada sesli dile getireyim efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek. TGRT FM Haber.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Ya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. 18 Temmuz 2016'daysa Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Yandaş silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gölve'nin bu olayla da bağlantılı olduğu kaydedildi. 2023 yılından beri hakkında yakalama kararı olan Engin Gölve'nin Şişli'de bir otoparkta olduğu tespit edildi. Firari şahıs operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Kafasında kaskı vardı. Kapıyı açtı, tetiğe bastı. Ard arda sıktı.
2: Kasklı saldırgan site başkanımızın bulunmuş olduğu odaya girip iki el ateş açıp olay yerinden ayrılıyor.
1: O anlar Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı.
2: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
1: Kargı Pınarı mahallesindeki bir tatil sitesinin yöneticisi Murat Özbolat saldırının hedefi oldu. Özbolat'ın makamında oturduğu sırada gerçekleştirilen saldırı kameraya yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam acı içinde kıvrandı. Yanındakiler de büyük korku yaşadı. Yaralı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanlığına seçilen Murat Özbolat'ın 25 Haziran'da da yumruklu saldırıya uğradığı ortaya çıktı. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri Fatih Sirkeci. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hızla gelen tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere savruldu, başından yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gözler bölge esnafının uzun süredir dile getirdiği şikayetlere çevrildi. İddiaya göre tramvaylar dar ve kalabalık caddede hız sınırına uymuyor.
3: Batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor.
1: Ebu Suud Caddesi günün her saati turistlerle ve yayalarla dolu. Esnafsa benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyor.
4: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanlı arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
1: Yetkililerin inceleme başlattığı kazada yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenildi.

Rüzgar bir anda esti, elindeki destelerce para bir anda yola savruldu. Şaşkınlığın doruğa çıktığı görüntüler İzmir Torbalı'dan. Elinde destelerle yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş rüzgar esince elindeki tüm parasını caddeye savurdu. Paraların yola saçılmasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Araçların arasında panikle banknot toplamaya çalışan vatandaşa trafikteki sürücüler ve çevre esnafı da yardım etti. Paraların kaçı kurtuldu, kaçı havaya uçtu meçhul. Ama o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

0: direkt atar.
1: Serinlemek mi, ölüme meydan okumak mı? Burası Antalya Manavgat. Aşırı sıcaklarda serinleme sevdası az kalsın faciaya davetiye çıkaracaktı. Her yıl benzer tehlikelerin yaşandığı Sarıköprü'de kurallar yine içe sayıldı.
0: Atlarsınız siz hadi be.
1: Sıcaktan bunalan iki genç ölüm tehlikesini ve tüm yasaklara meydan okuyarak 20 metre yükseklikteki köprüden ırmağa atladı. Yürekleri ağza getiren o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kendi küçük ama yüreği büyük. Motivasyon konuşmasıyla takımı ateşledi.
2: Bu sene şampiyon olacağımıza ben inanıyorum. Allah yardımcınız olsun. Her maç güzel olsun.
1: Bravo! Samsun'un Canik ilçesinde mahalleler arası futbol turnuvası düzenleniyor. 10 yaşındaki Muhammed Çınar'ın motivasyon konuşmasıyla yayla spor maçtan galibiyetle ayrıldı.
3: O an içimde bir gurur vardı, his vardı kazanacağımıza dair. Kazandık da çok şükür. Yani o maç çok heyecanlıydım. Bağırmaktan hatta sesim kısılmıştı.
1: Minik Muhammed Çınar'ın motivasyonu Fatih Terim'in UEFA Kupası öncesi konuşmasını akıllara getirdi.
2: Allah yardımcınız olsun.
4: Allah yardımcınız olsun.
1: Özgüvenli konuşmayı futbolcu ağabeyleri dikkatle dinledi. Galibiyet sonrası Minik Muhammed alkışlandı.
2: Hepinizin ayağına sağlık. Haydi.
5: Bravo.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yenileme çalışmaları sürüyor. Lincoln Anıtı Meydanı'nda yer alan ünlü savaş sanatları heykellerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İskelelerin sökülmeye başladığını müjdeleyen ABD Başkanı Donald Trump altın kaplama heykellerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenileme projesi Trump'ın 2025 başında göreve dönmesinden bu yana başkent genelinde başlattığı imar ve yenileme hamlesinin bir parçası. Yılların yıprattığı dev bronz heykeller aslına uygun olarak yeniden altınla kaplandı. Tasarımları 1929 yılına dayanan ve 1951'de yerine monte edilen bu anıtsal eserler Amerikan başkentinin en önemli sembolleri arasında gösteriliyor. Savaş ve barış temalı heykeller restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden tüm görkemiyle ağırlayacak.

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden uyandı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yaklaşık 3 haftalık sessizliğin ardından yeniden patladı. Gece saatlerinde başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yanardağın yamaçlarından lavlar akarken peş peşe meydana gelen Stromboli tipi patlamalar bölgede endişeye neden oldu. Volkanik faaliyet nedeniyle hava trafiğinde alarm verildi. Yetkililer kül bulutunun oluşturduğu risk nedeniyle hava sahasında geçici kısıtlamalar uygularken uçuşların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Etna'nın yeniden güç kazandığına dikkat çekerken yeni patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın en aktif yanardağından yükselen kül ve duman bulutu bölgedeki milyonlarca kişinin gözünü yeniden Sicilya'ya çevirdi. Ateş, lav ve kül Etna bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi. Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bu saat dilimimizin başlıklarına bir bakalım, neleri konuşacağız. Hemen ekranlara gelsin, sonrasında etiketimizi verelim ve haberlerimizle, gazetelerimizle, sizler için özenle hazırladığımız içeriklerimize devam edelim. Gelsin efendim başlıklar ekrana. Bakalım dünden bize ne kalmış, bugün bizi ne bekliyor. Ciğerlerimiz yanıyor ne yazık ki. Türkiye'nin ciğerleri yurdun dört bir noktasında alev aldı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de adeta zamanla yarışıldı. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. Bakan Yumaklı, Antalya Kaş, Isparta İrdir ve Muğla Seydikemer yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. İkinci başlığımızda gelsin ekranlar efendim. Erdoğan'dan İsrail saldırılarına tepki. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bir kez daha İsrail'in saldırgan tutumuna tepki gösterdi. Orta Doğu'da insanlık suçu işlendiğini belirtti. Üçüncü başlığımıza geçelim. Öğrenci affı ve en düşük emekli maaşına zam meclisten geçti. Yüksek öğrenim hakkını kaybeden binlerce adayı ilgilendiren ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12. yargı paketi de resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi ve en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltildi efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Geçelim bir sonraki başlığımıza, o da gelsin ekranlara. Çerçeve yasa için sayılı günler bu saat diliminde konuşacağımız bir diğer konu. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için artık son viraja girildi. AK Parti kurmayları ve güvenlik bürokrasisi tarafından uzun süredir hazırlıkları yapılan taslağa son şekli veriliyor. Meclise sunulacak teklifte PKK elebaşı Öcalan ve örgütün tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenleme bulunmuyor. Öcalan İmralı'da kalmaya devam edecek. İşleyeceğiz detayını. Ve son başlığımız efendim, o da geldi ekranlara. İşsizlikte son 21,5 yılın en düşük seviyesi. Türkiye'de işsizlik oranı son 21,5 yılın en düşük seviyesine indi. %7,6'ya geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 733 bine çıkarken genç işsizlikte de düşüş sürüyor. Bir başka güzel haber. Bu saat diliminde güzel haberlerimiz var efendim. Aynı zamanda etiketimiz mazide kaldı. O etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, gönderin. Hem tüm Türkiye ekranda okusun hem de ben de sesli bir şekilde dile getireceğim efendim mesajlarınızı. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: TGRT FM. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
5: Sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar gelecek. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyenin ise üniversiteyle ilişiği kesilecek. İBAN mağdurları için özel formül, yargı süreçlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracak düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme de yürürlüğe girdi.
6: Detaylıca bakalım efendim, emekli maaşı, en düşük emekli maaşı hangi seviyeye geldi? Şimdi 20.000 liraydı. En düşük emekli maaşı dün geceye kadar ve bugün 23.552 lira oldu. Yani %17,76'lık bir artış söz konusu. Resmi gazetede yayımlandı ve 1,5 milyon emekliye etkiliyor bu. 1,5 milyon emekli çünkü en düşük seviyede alıyor maaşını ve onların maaşı da 23.552 lira oldu. 3.552 liralık bir artış söz konusu. Maaş farkı ödemeleri ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak efendim. Genel baktığımızda olayın detayı bu şekilde. Şimdi geçelim soruşturmalara. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve irtikap soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki 5 şüphelinin ifade işlemleri başladı. Etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüpheli, müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etti.
7: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
8: Çikolata kutusunda rüşvet iddiası, ruhsat karşılığı para trafiği, Üsküdar Belediyesi'ndeki operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
7: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer 2 tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
8: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması Üsküdar Belediyesi'ne de sıçramıştı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yardımcısı Ceyhun Ünlü, özel kalemi Alihan Koçoğlu, imar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alınmıştı. Başkan Sinem Dedetaş ve beraberindeki şüphelilerin emniyet işlemleri sürerken soruşturmaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit, rüşvet parasının yaklaşık 300 bin dolarlık kısmını belediye otoparkında çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde belediye yöneticisine teslim ettiğini öne sürdü. Bir başka itirafçı da müteahhitlerden toplanan rüşvetin nereye dağıtılacağına Başkan Dedetaş'ın karar verdiğini iddia etti.
7: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
8: Soruşturma dosyasında iddia edilen rüşvet sistemine ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı. İddiaya göre yapı ruhsatı süreci belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Bu süreçte kriptolu haberleşme sistemi ve özel takip tabloları kullanıldığı öne sürüldü. Ayrıca müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındığı, buna karşılık mevzuata aykırı iskan ruhsatları verildiği iddia edildi. Nakit ödeme yapmak istemeyen bazı firmalar içinse bağış protokolleri düzenlenerek belediyeye tadilat işleri yaptırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin hafta sonu adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
6: Mazide kaldı etiketini attığınız mesajlardan biraz okuyalım bakalım vatandaş neler söylüyor. Güngör Hepbay demiş ki akaryakıt zammını sivil araçlara yapın. Çiftçinin traktörüne, toplu taşımaya, nakliyeciye yapmayın diye bir beklentisi var. Yeşim Erdoğan demiş ki sosyologlar atama bekliyor ve aynı zamanda Önder Üstün de günaydın, iyi yayınlar diliyorum, kademeli emeklilik anayasal hakkımızdır demiş. Vatandaşın tabii talepleri var efendim. Aynı zamanda haberlere dair görüşlerinizi de, düşüncelerinizi de bize dair yazabilirsiniz. Onları da zaten burada hem burada okuyacağız hem de ekranda da göstereceğiz efendim. Etiketimiz mazide kaldı. Unutmayalım, haberlerimizle devam edelim yine soruşturmalarla. Çankaya Belediyesi eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ savcılık ifadesinde katı atık ihalesinde usulsüzlük yapıldığını itiraf etti. İhalenin Başkan Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini savunan Üstündağ, arka planda Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın baskısı olduğunu öne sürdü.
9: Beş yılın sonunda bütün Türkiye'nin Çankaya'yı konuşacağına ve bu kıvancı beraber paylaşacağımıza söz veriyorum.
8: Katı atık ihalesinin bilinçli olarak geciktirildiğini söyledi. 18 firmalık sürecin Başkan Hüseyin Can Güner'in talimatıyla iptal edildiğini belirtti. Buna karşı çıktığı için görevden alındığını öne süren eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı işaret etti. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.
10: Neyse bir haksızlık olduğu zaman sesimi çıkartmazsam Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin.
8: Yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Üstündağ, katı atık toplama ihalesinde usulsüzlük yapıldığını itiraf etti. Açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini ve 18 firmanın katıldığı pazarlık ihalesinin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le Meclis Üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal ettirildiğini söyledi. Doğan'ın kendisine bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini, şirket isimlerinin WhatsApp üzerinden iletildiğini iddia etti. Eski müdür Üstündağ, Ağustos 2024 sonunda sona erecek katı atık hizmet anlaşmasında ihale sürecinin bilerek geciktirildiğini öne sürdü.
9: Yılmayan insanların arasında olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
8: Üstündağ'ın iddiasına göre 18 şirkete davet gönderildi. Ancak Başkan Güner'in özel kalemi ihalenin pazarlık usulüyle belediye meclis üyesi Emre Doğan'ın göndereceği şirketlerle yapılmasını istedi. İhalenin ardından Başkan Hüseyin Can Güner eski müdür Üstündağ'ı ofisine çağırıp ihalenin iptalini istedi. Bu istek reddedilince de Başkan Güner Üstündağ'ı görevden aldı.
11: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
8: Eski müdür Üstündağ, Çankaya Belediyesi'nin 2025 yılı Sayıştay raporunda da söz konusu ihaleler nedeniyle kamu zararı tespit edildiğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.
6: Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek ismi belirlemek için İzmit Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.
12: Başkanım geçmiş olsun. Başkanım geçmiş olsun.
13: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
8: Fatma Kaplan Hürriyet yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Yerine seçilen başkan vekili belli oldu.
14: Lütfü Obuz.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
15: Bugün İzmit Belediye Başkan Vekili seçimimizi gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.
8: Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim 3 turda tamamlandı. Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkan vekiliğine geçen isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Lütfü Obuz oldu.
6: Ve terörsüz Türkiye süreci. Bununla devam ediyoruz efendim. Çerçeve yasa için artık son viraja girildi. AK Parti kurmayları ve güvenlik bürokrasisi tarafından uzun süredir hazırlıkları yapılan taslağa son şekli veriliyor. İşte terörü Türkiye gündeminden tamamen çıkartacak o düzenlemenin ayrıntıları.
16: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
8: Terörsüz Türkiye'de son viraja girildi. AK Parti teklif üzerindeki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Çerçeve yasa meclise geliyor.
16: Çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
8: Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Yasa ilgili kurumların alacağı teyit ve tespit kararından itibaren 6 ay veya 1 yıl yürürlükte kalacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak.
17: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
8: Suça karışmayanlar sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve Avrupa'daki PKK'lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bu durumda olanlar ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanlar da tahliye edilecek. Kuzey Irak'tan veya Avrupa'dan gelecek olanların haklarında sadece örgüt üyeliği suçlaması varsa bu durumda olanlar cezaevine girmeyecek. Onlar da denetimli serbestlik sürecine alınacak.
18: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
8: Teklifle süreci takip edecek iki ayrı komisyon da oluşturulacak. Biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri de mecliste olacak. Kurulacak komisyonlar örgüt üyelerinin dönüşü, silahların teslimi, sahadaki durum ve toplumsal uyum konusunda çalışma yapacak. Meclise sunulacak teklifte PKK elebaşı Öcalan ve örgütün tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenleme bulunmuyor. Öcalan İmralı'da kalmaya devam edecek. Kandil'deki sözde yöneticiler de Türkiye'ye gelemeyecek. Gelmek isteyenlerse hiçbir ayrı düzenlemeye tabi olmayacak. Mevcut mevzuata göre yargılanacaklar. Yasa çıktıktan sonra özellikle Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin kitlesel dönüşlerine ve şov görüntülerine de izin verilmeyecek. Tek tek sınırda belli hukuki süreçlere tabi olacaklar. Önceki çözüm sürecinde yaşanan habur benzeri görüntüler olmayacak.
6: Süreç ilmek ilmek işleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinden bahsediyoruz ve tam da bu dönemde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Yeni bir kardeşlik dönemi başlayacak dedi. Kurtulmuş çıkarılacak yasanın da af anlamına gelmediğini vurguladı.
16: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
8: Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz dedi. Sürecin sonuna gelindiğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye'de yeni bir dönemin kapısının açıldığını belirtti.
16: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktı.
8: Kurtulmuş İnebolu'ya İstiklal Madalyası teslim töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanacak çerçeve yasa vardı. Genel bir af durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.
16: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
8: Kurtulmuş terör belasından kurtulduktan sonra Türkiye'nin daha da güçlü hale geleceğini belirtti.
16: Bugün düne göre çok güçlüyüz. Düne göre çok daha kuvvetliyiz. Çok daha muktediriz. Dün bize hasta adam diyenler bugün kendileri hasta adamdır. Türkiye ise güçlü bir adamdır. Güçlü bir devlettir. Önümüzde bir önemli ödev daha durmaktadır. Cumhuriyetimizin yarısını heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız.
6: Şimdi terörsüz Türkiye deyince aklımıza hep yurt içi geliyor. Ama aslında terörsüz Türkiye aynı zamanda bir terörsüz bölgeyi de gerektiriyor. Bu yüzden bu sürecin en önemli ayaklarından biri de Irak. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. İşte o açıklamanın detayları.
19: İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
8: Ankara ile Bağdat arasında güvenlik alanında yeni adımlar atılıyor. Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinde önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu anlaşmalardan birini de terörle mücadele alanında işbirliği oluşturuyor. Bu terörsüz Türkiye süreci açısından da büyük önem taşıyor.
20: Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir.
8: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ortak mekanizmaların işletildiği vurgulandı. Sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizildi.
20: Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalınmıştır.
19: Ülkemiz istikrar adası ve güvenlik merkezi olma vasfını sürdürmekte, bu konumunu korumak ve daha da güçlendirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yoğun bir gayret göstermektedir.
8: Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında da son bir haftada 4 PKK'lı terörist teslim oldu. İsrail'in ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarını devam ettirmesi de Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrail yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir uyarısında bulundu. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının korunmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Öte yandan Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevini Portekiz'den devralacak.
6: Türkiye, yapay zeka yarışında vites büyütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın geliştirdiği yerli dil modeli Bilge'nin yakında kullanıma açılacağını duyurdu.
21: TÜBİTAK tarafından 37 milyar parametreyle geliştirilmiş Bilge dil modelimizi yakın zamanda geliştiricilerin kullanımını açacağız.
8: Türkiye yapay zeka yarışında tarihi bir adıma hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi verdi. Toplumun hafızasını ve Türkçenin zenginliğini yansıtacak yerli dil modeli Bilge çok yakında geliştiricilerin kullanımına açılıyor.
21: Yapay zeka ekosistemimizi sürdürülebilir finansmanla bütüncül şekilde büyüteceğiz.
8: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Top İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Bakan Kacır, küresel yatırımların 1,5 trilyon dolara ulaştığını belirtti, geleceğin teknolojisine dikkat çekti.
21: Kritik dijital altyapılarını inşa edemeyen ülkelerin geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkum edilecekleri bir gerçek.
8: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yerli girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
22: Yerli ve milli girişimcilerimizi daha fazla destekleyip onları öne çıkartmamız gerekiyor.
6: Geçelim asayiş işlerine. Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Dokun'un ölümü üzerine başlatılan soruşturma polise sıçramış. 18 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. 4'ü tutuklandı.
8: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 4 polis hakkında tutuklama kararları çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dönemin kamu görevlerine yönelik operasyonlar yapılmıştı. 15 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında emniyet müdürü, amir ve polislerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Saatler süren sorgulamanın ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
23: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
8: Soruşturmanın polise sıçramasının ardından eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile suç ortakları koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan bir kez daha tutuklanmıştı.
6: Ahbap operasyonları ile ilgili Hürriyet gazetesinde şöyle bir haber var efendim. Hileli satışı Polis gördü. Nedir o hileli satış? Holding patronu Hüseyin Başaran 60 milyon dolarlık 22 taşınmasını peşinatsız şahsi senet karşılığı Haluk Levent'e neden devrettiğini açıklayamadı. Bunu zaten kim açıklayabilir ki? Polis eksperin 25 milyon dolar değer biçtiği taşınmazlara Başaran'ın 60 milyon dolar istemesi de şüpheli bulundu. Başaran işte bu yüzden tutuklandı. Aslında operasyonların başlama sebeplerinden biri de Başaran'ın yaptığı verdiği ifadeydi. Yaptığı polise bulunduğu başvurudandı aslında bu olayların bu seviyeye gelmesi ve sonrasında araştırmalar tabii onun da tutuklanmasına sebep oldu. Zaten ortadaki soru işareti şu: bu kadar taşınmaz Haluk Levent'e neden devredildi? Ortada bir ticari anlaşma olduğu konuşuluyor ama nedeni yok, karşılığı yok. Hadi diyelim ki devredildi 25 milyon dolarlık taşınmazlara, neden senetlerle 60 milyon dolarlık bir paha biçildi? İşte bunların hepsi çok büyük bir soru işareti olunca, beklenen karşılıkta ifadelerde gelmeyince tutuklandı efendim. O yüzden de hileli satışı polis görmüş oldu. Devam edelim. Ankara'da infiale neden olan bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Nurettin Erçayan taciz edilen küçük yaştaki kızları korumak isterken tacizcilerin saldırısına uğradı. Vicdansızlar yaşlı adama yumruk ve tekmelerle saldırdı. İşte o görüntü.

0: kızların imdat diye çığlığını duydum. Çocukları o şekilde bağırmasına içim el vermedi.
1: 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunu taciz edip zorla araca bindirmeye çalışan şehir eşkıyalarının karşısına 72 yaşındaki Nurettin Erçayan dikildi. Kızları kurtardı ancak tacizcilerin saldırısına uğradı.
0: Fırsattan istifade rast gelen yerime tekme yumruk vurdu. Daha sonra da bırakıp kaçtılar.
1: Araçtan inen Tuğrul Sağıroğlu yumruk atıp adamı yere düşürdü. Tekmeler savurdu. Yaşlı adam ayağa kalkmaya çalıştığı sırada kafasına tekme attı.
0: Vücutumu zaten bazı yerlerinde eziklikler var. Kafama tekme sallıyor. Karnıma, sırtıma, her tarafıma tekmeyle vurdu.
1: O vahşi saldırı uzun süre devam etti. Neyse ki araya çevredekiler girdi. Saldırganlar önce serbest bırakıldı. Ancak infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındılar. Tacize tepki gösterdiği için yaşlı adama vahşice saldıran 25 yaşındaki Tuğrul Sağıroğlu'nun kasten yaralama ve uyuşturucu dahil 9 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
2: Videoyu izledim, şok oldum. Babamı o halde görünce bayağı üzüldüm.
3: Bir de mahallede de delikanlıyız biz diye geziyorlardır büyük ihtimalle. 15 yaşındaki kızı taciz edip 72 yaşındaki adama yumruk tekme saldırmak acaba sığıyor mu o delikanlılığa? Bunu da içeriden çıkarsa adama sorarlar. Antalya Alanya'da direksiyon sınavı sırasında kadın usta öğreticiyi taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı. Kadın öğretici yaşadıklarını cep telefonuyla kayda aldı. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz dedi.

0: Skandalın adresi Antalya. Kadın usta öğretici sınav sırasında aynı araçta bulunan okul müdürü Nedim Konurhan'ın tarafından tacize uğradı. Kabusu yaşayan kadın adayların etkilenmemesi için sınavın bitmesini bekledi. O anları cep telefonuyla gizlice kayda aldı.
1: Pişman mısın?
0: Sınavın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz dedi. Başlatılan soruşturmada okul müdürü olduğu belirlenen Nedim Konurhan gözaltına alındı. İdari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
1: Pişman mısın?
2: Vallahi dünyanın çivisi çıktı. İzledikçe insanın sinirleri bozuluyor. Size de izletiyoruz ama ne yapalım, haber bu yani. Devam edelim efendim. İngiliz savunma devi Birleşik Arap Emirlikleri Systems, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek 20 adet Eurofighter savaş uçağının ilk birleşenlerinin Samlesbury tesislerinde üretime girdiğini ve teslimatların 2030'da başlayacağını duyurdu.
0: Türkiye için üretilecek 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının ilk parçaları üretim hattına girdi. Teslimat 2030 yılında yapılacak. Türkiye geçtiğimiz aylarda İngiltere ile anlaşarak 20 adet Eurofighter savaş uçağı satın alma kararı aldı. Eurofighter'larda takvim netleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılacak Eurofighter Typhoon'ların ilk teslimatlarının 2030 yılında başlaması planlanıyor. Ankara'nın savaş uçağı filosunu güçlendirecek kritik anlaşmada artık söz üretim hattında. İngiltere'nin Samlesbury tesislerinde başlayan üretim Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri: İsrail Lübnan'da insanlık suçu işliyor. Sabah gazetesi böyle almış manşetine. Siyonist işgale tepki gösteren Başkan Erdoğan: Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü. Sayılar aslında dile ne kadar kolay geliyor ama Lübnan'da 4300 kişi. Gazze'de 70 binin üzerinde mazlum. Hepsi İsrail eliyle öldürülüyor efendim. Ve dünya üzerinde en çok ses çıkaran Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Onun yanında birkaç ülkeden cılız bir ses çıkıyor ama bu da yetmiyor. Ve İsrail'in Orta Doğu'daki bu soykırımcı yaklaşımı mazlumları, genci yaşlısı, erkek kadın, çoluk çocuk dinlemeden öldürmesi hala daha devam ediyor ve önüne de geçilemiyor efendim. Aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Bölgede güvenliğin sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne desteğimiz sürecek sözleri de Erdoğan'ın yine aynı zamanda bu haberde, Sabah gazetesinde paylaşılmış efendim. Devam edelim. Provokasyoncu İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Beyaz Saray'da şortlu diplomasi şoku vardı. İsrail Başbakanı ABD'li senatör John Fetterman'la kameraların karşısına geçip ona övgüler yağdırdı, ancak görüşmeye şortla gelen senatör sürekli bir de telefonuyla oynadı.
0: İran savaşını körüklemek için ABD'ye gitti ama itibarı yerle bir oldu. Provokasyoncu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington temaslarına kameralar önünde yaşanan bir şort skandalı damga vurdu. Netanyahu, kendisine ve İsrail'e her fırsatta destek veren ABD'li Demokrat Senatör John Fetterman'la bir araya geldi. Görüşme sırasında Netanyahu, senatöre ABD-İsrail ittifakına olan bağlılığı ve cesareti için övgüler yağdırıp teşekkür etti. Ancak Fetterman resmi görüşmeye şortla gelerek Netanyahu'yu adeta alaya aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken senatör, Netanyahu heyecanla konuşurken bacak bacak üstüne attı ve sürekli cep telefonuna baktı. Geniş yankı uyandıran görüntüler kriz halindeki ABD-İsrail ilişkilerinin ve Netanyahu'nun ABD'de uğradığı itibar kaybının resmi olarak yorumlandı.
2: Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin bu denli çatırdadığını hiç görmemiştik. Galiba bu kez oluyor gibi, bakalım. Birleşmiş Milletler alarm zilleri çaldıran bir Gazze raporu yayımladı. Buna göre İsrail ablukası altındaki Gazze fare ve dış parazit istilasına uğradı. Sokaklarda akan kanalizasyon suyu ve çöp dağları yüzünden salgın hastalık riski en üst seviyeye çıktı.
0: İsrail ablukası altındaki Gazze'de ölümcül salgın alarmı Birleşmiş Milletler açıkladı. Risk en üst seviyede. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, Gazze'nin son durumuna dair bir rapor yayımladı. Buna göre İsrail'in katliamında yerinden edilen Gazze'lilerin sığındığı bölgelerin %83'ü fare ve parazit istilasına uğradı. Sokaklarda biriken kanalizasyon atıkları ve durgun sular bu istilayı körüklerken zaten var olan barınma krizinin üzerine bir de büyük salgın tehlikesi eklendi. Birleşmiş Milletler ve insani yardım çalışanlarının bu felakete karşı Gazze'de her gün 9 ton fare ilacı dağıttığı ifade edildi. İsrail'in Gazze'deki çöp depolama alanlarına erişimi tamamen kısıtlaması katı atık yönetimini imkansız hale getirerek şehri adeta bir çöplüğe çevirdi. İlaçlamanın yetersiz kaldığı bölgede halk sağlığı riskini azaltacak olan motor yağı ve yedek parça gibi kritik ekipmanların girişine ise soykırımcı İsrail ordusu tarafından izin verilmiyor. Temiz suya erişimin bir hayatta kalma mücadelesine döndüğü Gazze'de hijyen ve sanitasyon hizmetlerinin çökmesiyle yüz binlerce çocuğun hayatı tehlikeye girdi. İnsani kriz yetmezmiş gibi soykırımcı İsrail Gazze'yi neredeyse her gün vurmaya devam ediyor. Han Yunus bölgesinde Filistinlilerin sığındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında biri çocuk en az 3 Filistinli katledildi. Çok sayıda Filistinli de yaralandı.
2: Gazze'de her gün yeni bir ölüm var efendim ve artık İnsanlar savaş uçaklarından, oraya gelen bombalardan ziyade başka şeylerden de korkuyorlar. Az önce haberde izledik ya, şimdi herkes savaşın getirdiği silahlarla gelen bilançoyu konuşuyor ama az önce dedik ya, salgın hastalıklar var. Fare bile basmış. Aynı zamanda kıtlık var. Yiyeceklere insanlar doğru düzgün ulaşamıyorlar. Yardımlar gitmiyor. Bunu da engelliyor çünkü İsrail. Yani problem her geçen gün daha da büyüyor ve bu soykırıma ne yazık ki dünyadan yeteri kadar ses çıkmıyor. Bakın, Ekim 2023'ten bu yana 3 yıl geçti. 73.341 Filistinli hayatını kaybetti. 174.086 kişi de yaralandı. Aynı zamanda bir de kaybolanlar var, kayıplar var. Akıbeti bilinmeyen. Bu sayı belki de 4'e 5'e katlanacak. Ve 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana 1 yılda 1214 Filistinli hayatını kaybetti. 3977 kişi yaralandı. Enkazdan çıkarılan cenaze sayısı 804 ve Gazze şeridinde enkaz altında da binlerce cenazenin bulunduğu düşünülüyor. Tabii onlar da çıkarılamıyor. Dediğimiz gibi belki bu 70 bin sayısı 270 bin olacak. Bilmiyoruz ki. Göreceğiz bakalım dünya ne zaman buna dur diyecek. Gazze'deki bu zulüm ne zaman bitecek? Merakla bekliyoruz. Rusya, Ukrayna'da 5 bölgeye füze ve İHA'larla hava saldırıları düzenledi. 8 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
0: Rusya savaşın başından bu yana Ukrayna'daki en ağır hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Rus ordusu gece saat 1 sularında Ukrayna genelinde füze ve İHA'larla geniş çaplı bir harekat başlattı. Başkent Kiev'de patlamalar ard arda geldi. Yerleşim yerleri alevlere teslim oldu. Saldırıların adresi sadece başkent değildi. Batıdaki Lviv kenti de hedef alındı. Yüksek katlı binalarda çıkan yangınlarda çok sayıda sivil yaralandı. En büyük can kaybı ise Dnipropetrovsk'a bağlı Radushne köyünde yaşandı. Yıkılan evlerin altında kalan, aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Poltava bölgesinde ise Rus dronları yerel işletmelere ve bir lojistik terminaline kilitlendi. Birleşmiş Milletler verilerine göre son dönem Ukrayna'da sivil kayıpların en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak kayıtlara geçti. saldırı Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin hava savunma uyarısından hemen sonra geldi. Müttefiklere ve özellikle ABD'ye seslenen Zelenski, Patriot hava savunma füzelerinin teslimatında yaşanacak gecikmelerin felaket getireceğini vurguladı. Zelenski, Trump'la yaptığı son görüşmede Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretimi konusunda olumlu bir aşamaya gelindiğini de açıkladı. Yeni güne Polonya'da füze alarmıyla uyandı. Polonyalı yetkililer Ukrayna sınırına yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki Tarnava Kolonia adlı köyün yakınlarına tanımlanamayan bir cismin düştüğünü açıkladı. Polonya ordusu ülkenin hava savunmasının Batı Ukrayna üzerinde füzeler tespit ettiğini belirtti. Bir objenin Polonya sınırları içinde radarda belirmesiyle harekete geçen Polonya Hava Kuvvetleri bir F-16 savaş uçağını görevlendirdi. Ancak uçan cisim pilot tarafından görülemeden radardan kayboldu. Düşen cismin 10 metre çapında bir krater oluşturduğu ifade edildi. Patlayan cisim herhangi bir ölüm ya da yaralanmaya yol açmadı.
2: Bakalım Ukrayna-Rusya hattında neler oluyor? Orada da işler bir hayli karışık ve durulmuyor. Yıllardır devam eden savaş bir türlü bitmedi. Bakın efendim, son 24 saatte yaşananlar. Burası Ukrayna, Rusya'nın yaptığı saldırılar. Burası da Rusya, Ukrayna'nın yaptığı saldırılar. Şimdi askeri havaalanları, savunma sanayi işletmeleri, askeri telekomünikasyon ve lojistik merkezler, limanlardaki silah ve askeri malzeme taşıyan yük gemileri, sivil işletme ve altyapı tesisleri Rusya tarafından vuruldu Ukrayna'da. Birçok bölgede bakın, Kiev, Vinitsa, Jitomir, Lviv, Odessa Limanı, Yuni Limanı, Novopil, her yer vuruluyor efendim. Peki Ukrayna buna nasıl karşılık veriyor? O da işte burada. Ryazan petrol rafinerisi, Sarapul ve Penza petrol rafinerileri, yakıt depoları ve lojistik merkezleriyle depolar vuruluyor Ukrayna tarafından da. Yani aynı zamanda şu da var. Şimdi Rusya ile Ukrayna birbirlerine karşı sadece askeri bölgeleri değil, aynı zamanda altyapılarını da vurmaya çalışıyor. Ve Ukrayna'nın tahıl ambarları, aynı zamanda tarlaları, üretim tesisleri vurulmaya çalışıyor ve geleceği yok edilmeye çalışıyor. Bunların yanı sıra bir de siber savaş var. İki ülkenin hackerları, aynı nasıl meskun mahal savaşlarında karşı karşıya geliyorsa askerler, hackerlar da siber ortamda karşı karşıyalar ve sürekli birbirlerinin altyapısını çökertmek için siber saldırılar düzenleniyor. Yani bizim görmediğimiz bir de internet aleminde savaş dönüyor Rusya ile Ukrayna arasında. Yıllardır da devam ediyor. İki ülkeye de büyük zararı var. Ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Avrupa'da peş peşe çıkan orman yangınları can kayıplarına ve geniş çaplı tahliyelere yol açtı. Yunanistan, Fransa, İspanya, İngiltere ve Kanada'da ekipler sıcak hava ve kuvvetli rüzgara rağmen alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.
0: Avrupa alevlere teslim. Yangınlar sınır tanımıyor. Can kayıplarına yol açıyor. Şehirleri boşaltıyor. Yunanistan'ın Girit adasında facianın bilançosu ağır oldu. Şiddetli rüzgarların büyüttüğü orman yangınlarında iki itfaiyeci Girit'te, bir itfaiyeci ise Mora Yarımadası'nda hayatını kaybetti. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Retimno bölgesindeki Ayos Pavlos kıyılarında 31 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildi. Kiria Virisi ve çevresindeki köyler boşaltılırken Lesvos'ta halka evlerini terk etmeleri yönünde acil uyarılar gönderildi. Yangınların bir diğer adresi İspanya oldu. Samora'da alevler yerleşim yerlerine ilerlerken 6 kasaba tahliye edildi.
1: Restoran için, köy için, kamp alanı için korkuyoruz. Buradaki her şey için korkuyoruz ve köylerden tahliye edilmek zorunda kalan tüm insanlar, özellikle de yaşlı sakinlerimiz. Bu sadece bir çaresizlik duygusu. Çaresizlik, endişe, bilmiyorum.
0: Kastelyon'daysa yangın 10 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yaklaşık 10 bin kişi günlerdir evlerine dönemiyor. Yetkililer sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin sürdüğü uyarısını yaptı. Fransa'nın güneybatısındaysa dev yangınlarla mücadele devam ediyor. Bordeaux yakınlarındaki Land bölgesinde çıkan yangın 42 bin hektarlık alanı yok etti. Yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken on binlerce kişinin dönüşüne izin verilse de risk henüz sona ermedi. İlk belirlemelere göre yangının yüksek gerilim hattı yakınındaki çalışma sırasında çıktığı değerlendiriliyor. Bir diğer orman yangını da İngiltere'de başladı. Ülkenin kıyı kenti Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü. Olağanüstü durumun ilan edildiği bölgede yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edildi. Kanada'nın Britanya Kolombiya'sındaysa Guichon Creek adı verilen yeni bir orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgede yoğun mücadele yürütüyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ekiplerin zamana karşı yarışı ise aralıksız sürüyor.
2: Gelelim işsizlik rakamlarına efendim. Son 21,5 yılın en düşük seviyesine indi, %7,6. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 733 bine çıktı. Genç işsizlik de düşüyor. İşte Türkiye'nin yeni iş gücü tablosu.
0: İşsizlik oranı düştü. Çalışan sayısı yükselirken işsiz sayısı ise azaldı. İstihdam rakamları da artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü rakamlarını açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 168 bin azaldı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle %7,6 seviyesine geriledi. İşsizlik oranındaki düşüş kadın ve erkeklerde farklı seviyelerde gerçekleşti. Haziran'da işsizlik oranı erkeklerde %6,5, kadınlarda ise %9,8 olarak hesaplandı. Genç nüfusta işsizlik oranında da gerileme görüldü. 15-24 yaş grubundaki genç işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak %12,8'e indi. Genç erkeklerde oran

0: imkanlarını kolaylaştırmak için politikalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Genç istihdam hamlesi güç projemizin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya paylaşımında işsizlik verilerini değerlendirdi. Şimşek, verimlilik artışının kritik önem taşıdığını belirtti.
2: Bu doğrultuda iş gücü piyasasının etkinliğini arttıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
3: Türkiye'de bir de ne yazık ki kayıt dışılık gerçeği de var. O yüzden sayıların aslında herkes doğru düzgün kayıtlı çalışsa daha da düşeceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde bir haber var. Ölçüyü kaçırdın usta. Şu anda Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri bu. Nedir o, anlatalım efendim. Gıda fiyatları 4 yılda 4 kat, ustalık isteyen işlerse 10 kat arttı. 10 kat inanılmaz bir enflasyon var ustalık isteyen işlerde. Peki hangisi en çok zam yaptı, bir de ona bakalım efendim. Usta emeğine dayalı hizmet kalemleri de 10'a katlandı. Fiyatlar zam yarışında terziler %1100 artışla başı çekti. İkinci sırada da berberler var. %1100 artış. Terzi ve berber. Makasa mı zam geldi? Maliyet nedir? Neden böyle bir artış söz konusu? Bilmiyoruz. Terziler ve berberler bu noktada biraz da yolunu bulmuş ve oradan devam etmiş gibi duruyor. Bir de işin şu tarafı var. Özellikle ustalık isteyen işçilerden bahsediyorum. Doğruları konuşacağız. Kimse darılıp gücenmesin. Marangozlar, tesisatçılar hem çok para alıyorlar hem de iş ve müşteri beğenmiyorlar. Abi 10 dakikaya geliyorum deyip gelmeyen tesisatçı tanıyorum. Bu noktada da büyük bir sıkıntı var aslında. Hem iş ahlakı hem de zamlar. Buraları biraz düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi araya gidiyoruz. Kısa bir ara. Az sonra birlikteyiz.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Sana yalvarırım canı gönülden.

0: Cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü. Kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum, bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
10: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
12: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.

0: kedi acı içinde miyavladı.
1: Kedinin ayağı burada kaldı. 20 dakikadır buradayım, itfaiye çağırdım zaten.
0: Olay Başakşehir'deki Olimpiyat metro istasyonunda meydana geldi. Kedi patisini yürüyen merdivenin mekanizmasına kaptırdı.
1: Bir tane güvenlik bile yok. Personel yok.
0: Kedinin acı içinde kaldığını gören bir vatandaş yürüyen merdiveni durdurdu.
1: Allah bana bu kedi yani bir yarım saattir burada. Ben durdurdum bunu.
0: İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kedi veterinere götürüldü.
1: Can çekişiyor.
2: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Günaydın efendim. Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen bu saatimizin başlıklarına bir bakalım. Ardından da canlı bağlantılarımız da olacak. Haberlerimizi okuyacağız efendim. Gelsin başlıklar. Önce her zaman dünden ne kaldı, bugün bizi ne bekliyor, ona bakıyoruz efendim. Ciğerlerimiz yanıyor başlığı var. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor efendim. Yurdun dört bir noktasında alev almış durumda. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de adeta zamanla yarışıldı. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi efendim. Bakan Yumaklı açıkladı, Antalya Kaş, Isparta Yerdir ve Muğla Seydi Kemer yangınları kontrol altına alındı. İkinci başlığımızda gelsin ekranlara hemen. Erdoğan'dan İsrail saldırılarına tepki. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bir kez daha İsrail'in saldırgan tutumuna tepki gösterdi. İsrail'in Orta Doğu'da insanlık suçu işlediğini belirtti. Üçüncü başlığımızda gelsin efendim ekranlara. Öğrenci affı ve en düşük emekli maaşına zam meclisten geçti. Yüksek öğrenim hakkını kaybeden binlerce adayı ilgilendiren ve kamuoyunda öğrenci affı olarak bilinen yasal düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12. yargı paketi de yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten kanun da yürürlüğe girdi efendim. Dördüncü başlıkta gelsin hemen ekranlara, ondan da bahsedelim. Behzat Ç. gözaltında. CHP'li Etim Eskut Belediyesi'ne sabah saatlerinde dün ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Onunla birlikte 54 kişi daha. Bir sonraki başlığımızda gelsin efendim ekranlarımıza. Çerçeve yasa için sayılı günler başlığı var. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için artık son viraja girildi. AK Parti kurmayları ve güvenlik bürokrasisi tarafından uzun süredir hazırlıkları yapılan taslağa son şekli veriliyor. Meclise sunulacak teklifte PKK elebaşı Öcalan ve örgütün tepe yöneticileri hakkında hiçbir özel düzenleme bulunmuyor. Yani Öcalan İmralı'da kalmaya devam edecek efendim. Başlıklarımız böyleydi. Etiketimizi de verelim hemen. Mazide kaldı. Twitter'dan yani X'ten bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: Mega kentin trafiğinde yeni dönem başlıyor. Trafik ihlalleri için önlemler arttırılıyor. İstanbul'da 100'den fazla noktaya elektronik denetleme sistemi kurulacak. Mega kente hangi düzenlemeler gelecek az sonra. Hürmüz yeniden karıştı. Ateş yine vatandaşın cebine sıçradı. ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti. Benzin ve motorine zam geldi. Peki tabelalar nasıl değişti az sonra.
0: Efendim şimdi orman yangınlarına dönelim. Son durum ne? Enerjileri söndürüldü mü? Yangın tamamen bitti mi? Önce Aydın Çine'ye dönelim. Uğur Eser, İhlas Haber Ajansı muhabiri şu anda telefon hattımızda. Uğur günaydın. Aydın'da şu anda yangın ne durumda? Tamamen bitti mi? Müdahale sürüyor mu?
2: Günaydın Oktay Bey. Şu an Aydın'da yangının ilk çıktığı bölgede bulunuyoruz aslında. Kavşit bölgesindeyiz. Burada şu an yangın kısmen sönmüş durumda ama rüzgarla beraber gün boyu, gece boyunca aşağılara kadar burada Mutaflar ve Tahtalı Memiş mahallelerine doğru yönelmişti. Gece boyunca da karadan şu an müdahaleler devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de yine hava desteği de dahil oldu söndürme çalışmalarına. Maalesef şu an yangın devam ediyor. Tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Sabah saatleriyle beraber 9 helikopter ve 3 uçak bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Yine aynı zamanda bütün burada vatandaşlar ve köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor ve gün boyunca da ve gece boyunca da birçok yayla bölgesi olduğu için burası birçok vatandaş yayladaki hayvanlarını kurtarmak için aynı zamanda koşturmaya başladı. Gece boyunca birçok vatandaş yakaladığı ve bulduğu bütün hayvanları güvenli noktalara taşıdılar ve burada bütün sahipler kendileri bulup güvenli canlı taşıma, hayvan taşıma şeylerini taşıp koyarak hayvan mezarlık şeylerine, mezbahalarına götürülmüş durumda. Ama gün boyunca hala daha devam ediyor söndürme çalışmaları. Şu an için rüzgar bölgede kesilmiş durumda. Bu bir sevindirici bir haber. Rüzgarın tekrar çıkmaması halinde önümüzdeki saatlerde yangının kısmen en azından büyük ölçüde kontrol altına alınması bekleniyor.
0: Teşekkürler. Uğur Eser bize aktardı Aydın'dan. Şimdi bir de Emrah Elmas'a dönelim. O da telefon hattımızda Balıkesir'deki son durumu bize aktarsın. Emrah günaydın, şu anda Balıkesir'de son durum ne?
3: Günaydın Oktay Bey. Şu anda Balıkesir'de sabahın ilk saatleriyle birlikte bölgede özellikle Gömeç'in Kubaşlar bölgesinde kırsal alanda 3 helikopter ve 3 amfibik uçakla yangına havadan müdahale başladı. Gece boyunca da Orman Genel Müdürlüğü ve bölgeden gelen belediye itfaiyeleri yangına müdahale etti. Yangına yaklaşık karadan 800 kişilik bir ekiple müdahale ediliyor. Bildiğiniz gibi 3 gün önce Gömeç ilçesi Kumgirdik mahallesinde orman alanı dışından başlayan ve ormanı sirayet eden bir yangındı. Yangın çok şiddetli rüzgarın etkisiyle özellikle Ayvalık ilçesi köylerine ve kırsalına sıçradı. Daha sonra İzmir'in Bergama ilçesine doğru yönlendi. Ama ekiplerin yoğun çalışmasıyla İzmir bölgesine büyük bir geçiş olmadı. Şu anda da dediğimiz gibi hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. Dün de üzücü bir olay yaşandı burada. Yangına müdahale sırasında dört itfaiye görevlisi ve bir gazeteci arkadaşımız yangında yaralandılar. Onlar da dün akşam Ayvalık'taki tedavilerinin ardından Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Şiddetli bir rüzgar var bölgede 3 günden beri ve bugün şiddetli rüzgar biraz daha arttı. Ama ekiplerin yoğun söndürme faaliyetleriyle düne oranla yangının enerjisinin düştüğü gözleniyor. Dün 4-5 ayrı bölgede devam eden yangın bugün tek bir noktaya sıkıştırılmış durumda. Şu an için buradan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Peki. Emrah Elmas, teşekkürler aktardıkların için. Balıkesir'deki son durumu da Emrah Elmas bize anlattı efendim yangınlarda 3. günde. Son durum bu şekildeydi. Devam edelim gündemdeki diğer haberlerimizle. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. İzleyelim.
4: Türkiye ile ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk.
5: İsrail'in yapılan anlaşmalara rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. İsrail insanlık suçu işliyor dedi.
4: Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
5: Ankara'nın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı.
6: Merhaba asker.
5: İsrail'in hedef aldığı ülkeler arasında Lübnan'ın da yer alması ve bölgede barış arayışlarının yoğunlaştığı dönemde bu ziyaretin gerçekleşmesi kritik önemdeydi. Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
4: Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. Bu minvalde bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
5: Erdoğan Lübnan'a destek mesajı verdi.
4: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Köyün Doktoru 10. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Doktoru görmek için de sık sık hastalık numarasıyla Cemil'i evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek doktorla Osman Ağa'nın arasını açmasını ister. Salman, doktorun sık sık evlerine geldiği için köylülerin dedikodu yaptığını söyleyince, buna sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür ve yemekte içirterek cebine de para koyarak köyü terk ettirir. Yarışma günü şoförünü bulamayan Osman Ağa ne yapacağını şaşırır. Yarışa yarım saat kalmıştır. Eğer yeni bir sürücü bulamazsa yarışı otomatik olarak kaybedecektir. İşte tam bu sırada doktor Cemil gelir ve Osman Ağa'nın traktörüne biner.

0: Sen et meraklanma Hüseyin'im. Ben ne yapıp edip bu yarışı sana kazandırıvereceğim gari.
1: E hadi bakalım göreyim seni Salaman. Sana vereceğim 40 dönümlük tarlaya sahiplenmek istiyorsan beyninde ne kadar fırıldak varsa çevirmeye bak.
2: Tamam. Gürültüyü neyin kesin gari. Sürücüler yerlerini alsınlar. İkinci yarış başlayacak. Yarışmacılar traktörün arkasındaki römörklere köylüleri doldurdular mı?
3: Benim motorum hazır.
2: Doktor nerede doktor?
3: Geliyor. Osman Ağa'nın yanındaydı. Belli ki taktik alıyor.
4: Moralini bozma Cemil. Biz zaten birinci yarışı gözden çıkartmıştık doktor.
5: Orası öyle de Osman Ağa.
4: Daha önümüzdeki iki yarışa bak sen. Sen onlara bak. Dananın kuyruğu o zaman kopacak.
6: Şu gönlünü değiştir istersen doktor. Terden iyice ıslanmış.
5: Kalsın Recep dayı. Üşütmem. Hava çok sıcak.
4: Hadi Cemil. Tahir alanın ortasına git. Sen de git. Göreyim seni oğlum. Hadi.
5: Merak etme Osman ağam. Elimden ne geliyorsa yapacağım.
4: Aferin oğlum.
2: Hazır mısın doktor be?
7: Hazırım hakem efendi.
2: Duyduk duymadık demeyin. İkinci yarış sürat yarışıdır. Başlatıyor. Başlat.

0: Allah'ım inşallah bu yarışı Tohtur Cemil kazanır Allah'ım.
1: Hem de kazanacak Mevşi abla. Baksana daha şimdiden Tahir'in motorunu geçti gitti bile.
0: Sen mi diyorsun kız?
1: Sen neden bakmıyorsun da gözlerini kapattın?
0: Heyecandan kız, heyecandan.
1: Ana Menevşi abla, Menevşi abla aç gözlerini aç da bak. Koca kafalı Tahir'in motoru çamura saplandı, battı çıkamıyor.
0: Vallahi de kız. Oh olsun koca kafalı ya. Hadi Cemil, hadi tohtorum göreyim seni.
1: Hiç boşuna gırtlağını yorma hanımım. Baksana tohtorumuzun motoru canavar gibi bitişe gidiyor. Tahir'inki hala çamurda dırlayıp duruyor.
0: Yaşasın, bu yarışı biz kazanacağız Güllü.
2: Dayan Cemil, dayan oğlum.
3: Yaşasın aslanım, az kaldı, gayret az kaldı. Yarışı bitirmen, hadi hadi hadi.
4: Allah canını ala Tahir. La kurtar şu motoru bataktan gerizekalı, görmüyor musun? Tohtor motoru tren gibi gidiyor. Salak gerizekalı. La kazanmaz, kazanmaz.
5: Başına vurma traktörü Tahir. Kurtaramazsın kendini onu bataktan.
3: Yoksa kuvvet çubuğu yerine hitti amir şimdi motoru verilen Tahir. Baksana boyuna bışık bışık gidiyor.
5: Mutlaka pinti bubası arpasını az vermiştir malınızın değil mi?
3: Tahir, ister misin lan öküzleri koşup da gelen?
4: Mahvolduk, mahvolduk. Tahir hala traktörü bataktan kurtaramadı. Sana verdiğim emeklere bir de benim oğlum olacaksın he mi?
6: Baba elimden geleni yapıyorum ya.
4: Heh, ulan işte kurtardı. De hadi seni görüp Tahir kapat arayı aslanım. Basla gaza, bas gaza, geç şu doktorla bas.
3: Görüyor mu birader, görüyor mu? Bizim aslan doktor az daha yarışı bitirecek. Hadi hadi bitiyor. Bu yarışın galibi biz olacağız.
7: Dur hele dur ya. Bu arada Tahir de motorunu bataktan kurtardı. Baksana.
3: Ya boş ver canım, baksana aralarındaki farkı. Mümkün yok. Koca kafalı bizim direktör yetişemez artık.
5: Vay canına. Sen de doktor iki motora saplandı.
7: Aman. Şimdi de bizim traktör saplandı. Doktor gayret et evladım. Sırası buydu tekerin batağa saplanmasının. Allah kahretmesin.
3: Dur birader, sinirlenme hemen. Tahir daha çok gerilerde. O yetişinceye kadar Cemil kurtarır motoru bataktan.
6: Geliyor geliyor. Tahir deli gibi geliyor bakın.
4: Geliyor
5: oğlum
4: ya.
6: Doktorun nefesi de bu kadarmış birader. Hadi Tahir geç şunu aslanım, geç de yansın.
5: Dayan Cemil, dayan evladım. Ele güne rezil etme bizi lan.
3: Korkma korkma. Tahir hala gerilerde. Gayret Cemil'im, gayret.

0: yanaşak yanay Allah'ım ya.
1: Dur hanımım üzülme. Hemen baksana dondur modur kurtarmaya çalışıyor.
0: Ama Tahir de arayı kapatıyor.
2: Hadi oğlum hadi aslanım Tahir'im. Koca kapalım bas gaza. Az kaldı yiğidim diye hadi ulan.
3: Kökle Tahir kökle. Bu yarışı da sen kazanacaksın boşu.
2: Lan oğlum yiğidim.
4: Bastır be. Geç doktoru be Tahir. Seni kim geçer yiğidim be.
1: Yazık. Cemil bu yarışta kaybolacak galiba. Bakamayacağım. Gözlerimi kapatacağım Gülüm.
5: Hadi doktor.
1: Yaşasın. Doktor Raptor'u kurtardı. Aç gözlerimi Reşat'ı. Aç da bak üzülme. Doktor yola çıktı bile.
0: Esnaf mı diyor kız? Bu şanım. Şuraya bak. Gülü uçarak geliyor
4: doktor. Hadi Cemil
1: doktor. Kökle. Ne sandın ya? Tahir'i git daha nerede baksana. Yarışı biz kazandık Menevşah abla.
4: Yarışı biz kazanacağız değil mi Recep?
6: Kazandık bile birader kazandık.
4: Baksana doktor Barış'ın dışına geldi geçti bile. Tahir'i git daha gerilerde. Demedim mi sana? Cemil bu işi kıvırır diye.
7: Çok şükür. Hüseyin Ağa'ya derken az kalsın benim yüreğimeydi verecekti gari.
4: Öyle.
7: Aslan Cemil be.
4: Aman Cemil be. Aman Cemil birader kardeşim kafalı çocuk bu. Bak buraya doğru geliyor.
7: Aferin be. Lan Salman niye sevinmiyorsun? Ben deminki yarışı Tahir kazandığında neredeyse sevincinden havada takla atacaktım be. Şimdi ise kıkım bile çıkmıyor. Yok sen benden yana görünüp de Hüseyin Ağa'ya mı yardakçılık ediyorsun ha?
8: Ben ne yok lan tövbeler olsun. Sana öyle gelmiş olacak.
7: Öyle mi?
8: En büyük traktör bizim traktör.
7: Namussuz.
8: En büyük traktör bizim traktör.
7: Sahtekar.
8: Vur inletin. Hüseyin Ağa dinlesin.
9: Ne diyorsun sen?
10: Sonunda Allah yüzümüzü kara çıkarmadı Osman ağam. Yarışı biz kazandık.
7: Gel Cemil. Gel seni bir öpeyim aslanım.
10: Sağ ol ağam. Sağ ol.
3: Bravo be doktor.
7: Aslan Cemil'im. İyi idare ettin yarışı. Öp Recep. Sen de öp Cemil'i. Çamura saplandı da az kalsın yüreceğim duru verecekti. Bizim motor bataklığı geçemeyecek diye ödüm koptu. Neyse Allah'a şükür. Madem ki ne bu yarışı kazandık gerisi kolay artık.
4: Birader haklı Cemil. Üçüncü yarışı nasıl olsa biz kazanırız. Bizim traktörün gücü onlarınkinden baskındır. Hem de motor da yenidir.
10: Haklısın Recep Bey.
7: Allah sen Cemil'im şunları motorunu dereye kadar bir sürü. Derenin içine gelince bırakıver oracıkta. Azıcık zevkleneyim şu İseğin ağacında olmaz mı?
10: Olur Osman ağam olur. Dediğin gibi yapacağım merak etme.
3: Fatma bacının didinmeleri boşa çıkmadı doktor Cemil. Aslansın be. Canına okudun Hüseyin Ağa'nın motorunu la değil mi?
4: Yani açılın aslan şöyle lan. Açılın bakayım açılın. Açılın doktor biraz nefes alsın yüzünü yıkasın. Ferahlasın. Kaçın lan.
7: Daha şunlara.
3: Bak Menekşe abla buraya geliyor he.
10: Menekşe mi geliyor?
0: Cemil.
10: Menekşe.
0: Susamışındır. Sana ayran getirdim serinlersin.
10: Sağ ol Menekşe.
0: Bizim traktör batağa saplanınca az kalsın helecandan yüreğim duracaktı Cemil'im.
10: Benim de öyle. Bir an için gözüme seninle Tahir'in hayali geldi. Ben yarışı kaybetmişim ve sen de Tahir'le evlenmişsin. Delirecek gibi oldum. O hırsla gaza öyle bir köklemişim ki traktör bataktan ok gibi fırladı vallahi.
0: Ne yap ne et son yarışı kazan Cemil'im. Her şey buna bağlı. Eğer bir kaybedersen sen de ben de kıyamete kadar yanarız doktorum. Babam hiç düşünmeden beni o koca kafalı Tahir'e verir.
10: Bunu aklına bile getirme Menekşem. Sen benim olacaksın. Benimle evleneceksin.
0: Bunu ben senden fazla istiyorum Cemil. Ama bunların gerçekleşmesi için Tahir'in traktörünü dereye sürmen şart.
10: Süreceğim. Traktörü de Tahir'de ikisini de dereye sürüp bırakacağım Menekşem.
0: Senin için dua edeceğim Cemil.
8: Tahir'in yarışı kaybedeceği belliydi. Doktorun altındaki traktör yepyeni. Belli ki son yarışta kazanacak Cemil. Bir şeyler yapıp Cemil'i yendirmem gerek. Yoksa 40 dönümlük tarla hayal olacak.
11: Salaman!
8: Buradayım Kadir Efendi, hayrola?
11: Hüseyin ağamın selamı var. Git o Salaman huysuzuna söyle. Son yarışı kaybedersek değerli tarla vermek. Bu köyden sürerim onu dedi.
8: Merak etme Kadir Efendi. Son yarışı Tahir kazanacak.
11: Nasıl kazanacak be? Son yarış şüfürden çok traktörün motor gücüne bağlı. Osman Ağa'nın traktörü son model. Yepyeni. Bizim traktör kaç yıllık? Eğer sen bir fırıldaklık yapamazsan mümkünü yok. Tahir bu yarışı kazanamaz.
8: Ya içinizi serin tutun. Ben her şeyi planladım. Yarışı Tahir kazanacak diyorsam Tahir kazanacaktır.
11: Peki nasıl kazanacak?
8: Adettendir. Son yarış tam başlarken hakem traktörlere benzin koydurun diyecek. İşte o zaman doktor Cemil'in anasından doğduğuna pişman edeceğim.
11: Ya peki ne yapacaksın?
8: İçine su doldurduğum benzin bidonunu doktorun traktörün deposuna boşaltacağım. Ondan sonra da seyreyleyin doktor motorunu yarı yolda zart zart ötmeye başlayacak.
11: Sen yok musun Salaman sen? İnan şeytana papucunun ters giydirirsin ha. Tam fırıldak lakabına uygun bir herifsin.
8: ne yapacaksın? Geçim dünyası Gaye Efendi, geçim dünyası. Bu da benim işim işte.
5: Yarışmacı arkadaşlar son yarışma için alana gelsinler bakayım.
7: Hadi Cemil'im, hadi göreyim seni. Bütün umudumuz bu yarışmaya bağlı aslanım.
10: Merak etme Osman ağa. Biz bu yarışı çok rahat kazanacağız.
4: Kazanmak zorundasın doktor. Eğer kaybedecek olursan inan bana en çok kayıp senin olacak. Osman ağa zengindir doktor. Onun kaybedeceği mal mülk. Ama senin kaybedeceğin bütün bir ömre bedeldir oğlum.
10: Biliyorum Recep dayı, biliyorum. İnan bugün hayatımın en büyük kumarını oynayacağım.
5: Hadi. Motorlar alana gelsin, bekliyoruz gari.
10: Benim için dua edin. Hadi Allah'a ısmarladık.
7: Şansın bol olsun tohtorum.
10: Yolun açık olsun.

0: Lan koca kafalı oğlum, doktor alana gitti, sen hala burada içip duruyorsun. Lan şimdi sırası mı içki içmenin salak?
1: Merak etme baba, ben içiyorsam heyecanım geçsin diye içiyorum. Zoracıma neden telaş edersin ki, nasıl olsa yarışı biz kazanacağız.
0: Lan delilendirme adamı, altındaki eski traktörlü Osman Ağa'nın yepyeni traktörünü nasıl sürüp de dereye atarsın? Neyine güveniyorsun salak oğlum?
1: Salaman emmiye güveniyorum baba, nasıl olsa o bir fırıldak çevirip yarışı bize kazandırır.
0: Umarım öyle olur da yarışı biz kazandırır, yoksa kaybedeceklerimizin listesini bir yapacak olursam yok mu ya? Çüt diye kalpten giderim vallahi.
1: Ben gidiyorum baba.
0: Ya hadi tez git. La yarışı kazan ha.
1: Tamam tamam.
2: Evet, sürücüler geldi. Şimdi bu yarış çok zorlu olacak. Bilgide saatlerce birbirinizi çekmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden traktörlerinize benzin doldurun bakalım. Yoksa yarı yolda kalabilirsiniz. Şartları biliyorsunuz. Benzini biten yarışı da kaybeder. Bu kadar.
1: Benim traktörün benzini tamam, az önce doldurdum.
3: Ben doldurmak istiyorum. Salaman efendi.
4: Geldim doktor bey. Merak etme, hemen şimdi doldururum. Hele şu bidonun kapağını bir açayım da. Tamam. Şimdi dolduralım bakayım. Bu namussuz motor batakta epeycene terledi. İçirelim şerbetini. Tamamdır doktor bey. Motorumuz evelallah şerbetini içmiştir. Yarışa başlayabilirsin gari.
3: Sağ ol Salaman efendi.
4: Hadi bol şanslar.
2: Benzin ikmali yapıldı. Traktörler arkadan birbirlerine çelik halatlarla bağlandı mı?
5: Bağlandı.
2: Yarışmacılar birbirlerini çekmeye çalışacaklar. Kimin motoru güçlüyse o diğer motoru dereye sürecek. Dereye düşen motor yarışı kaybedecek ve ortaya sürülen ödülleri yarışı kazanan motorun sahibi olacak. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
2: O halde silah sesiyle başlayacaksınız. Yarış başlasın.

0: Mahcup etme bizi Pinti Hüseyin Ağa'ya.
1: Öy be, şuraya bak. Motorumuzun gücüne bak biraderim. Görüyor musun? Ağır ağır Tahir'in motorunu sürmeye başladı bile.
0: Aslanım benim. Aslan motorum ve de tohtorum. Sür onu, dereye sürüyor ya çocuğuma.
2: Tahir'in motorunu batırttı. Yeter artık tohtor bey. Dereye sür şunu be, dereye be.
0: Aha.
2: Hüseyin Ağa'nın bu turu abuyuttu ya. Şuraya bakın, doktor yavaş yavaş nereye doğru geliyor.
0: Başka tohturuyor mu? Hüseyin Ağa'ya bir bakıversin he. Adamcağız kalpten filan gitmesin. Yaşa Cemil'im. Bakma gözünün yaşına. Sür dereye, sür namussuzu. Salaman. Dut yemiş bülbüle döndün dümbelek. Bağırsan ya lan. Tezahüratta bulunsan ya. Doktorumuza neden moral vermiyor he?
3: Hemen bağırayım ağam.
0: Hemen bağır ya.
3: Yaşa doktor, aslan doktor, gayret doktor. Yandım, mahvoldum.
0: Bağır lan bağır.
3: Benzin diye o kadar su verdim. Neden durmuyor bu motor ya?
0: Niye susuyor
3: lan? Gayret doktor, gayret. Ha, koçum doktor, hadi. Yarışı doktor kazanırsa Hüseyin Ağa garanti vurur beni.
0: Hadi lan, ara hadi. Vermeden bağır.
3: Ara vermeden doktor, hadi doktor. Dairin durumu kötü. Gitti bizim 40 dönüm tarla, gitti.
4: Hadi Cemil abi, dereye sür şu koca kafayı, dereye sür.
5: Allah'ım, Allah'ım dualarımı kabul ediyorum. İşte Cemil Tahir'in motorunu yavaş yavaş dereye sürüyor. Birazdan yarışı kazanacak ve ben yakışıklı tohtorumla evleneceğim. Hadi Cemil'im, bas gaza, az kaldı, ha gayret.
4: Namussuz Tahir, koca kafalı Tahir. Benim gül gibi hanımımı nikahlayacaktın he mi? Şimdi görürsün sen nikah. Dereye tohtur dereye. Motoru da Tahir'i de bu orada.
5: Yavaş kız, herkes bize bakıyor.
4: Aman be Melevşi abla, bakarlarsa bassınlar, ne yapın?
6: Ana!
4: Ana! Ana! Neler oluyor? Tohtur'un motoru birdenbire susuverdi Melevşi abla.
6: Doktorun traktörü bozuldu be.
5: Hayır! Hayır olamaz! Cemil! Cemil çalıştır şu motoru, Allah aşkına çalıştır. Allah'ım! Allah'ım olamaz.
0: Allah kahretsin, niye sustu bu motor be? Recep, Cemil, ne oldu traktör evlat?
7: Lan Allah Allah, Allah Allah. Tıkır tıkır çalışan motor birdenbire susuverdi. Bozuldu mu yoksa?
2: Hüseyin Ağa, Hüseyin Ağa, bravo Hüseyin Ağa.
8: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Yerli reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir günde buluştuk. Hayırlı cumalar, haftanın son çalışma günündeyiz. Nihayet haftayı tamamlıyoruz. Güzel ve keyifli geçmiştir umarım sizin için hafta. Üniversitede tercih dönemi devam ediyor. Gençler için çok hareketli bir hafta. Okullarla ilgili pek çok yerde tanıtımlar var. Belediyelerin, kamu kuruluşlarının oluşturduğu tanıtım günleri var. Yine özel sektörde vakıf üniversitelerin, özel üniversitelerin hazırladığı tanıtım günleri var. Üniversiteleri tercih etmeden önce mutlaka buraları bir görmenizi tavsiye ediyorum. Yani o okulda okuyan öğrencilerle konuşmak, onların gruplarında yazışmalar içinde neler geçtiğine bir bakmak, sosyal medyada üniversiteyle ilgili bir araştırma yapmak, ondan sonra karar vermek çok doğru olacaktır. Çok beklentinizi karşılayacaktır. Bir üniversite sadece size binasıyla, sınıflarıyla, gösterişli taraflarıyla sıcak gelebilir. Ama biz üniversiteye eğitim almak için gidiyoruz. Bunu da lütfen aklınızda tutun. Ana kumanda masamızda Selim bu sabah bizimle birlikte. Ben Hülya. Önce gençlere, tercih yapacak olanlara. Şimdi mesela Selim de daha yeni üniversite mezunu. O da o tercih dönemini, heyecanını daha yeni geride bıraktı. Bizim için belki üzerinden çok zaman geçmiş. Çok hafızalarımıza taze olmayabilir. Gerçi biz tercih yaparken özel üniversiteler yoktu. Devlet üniversiteleri içinden tercih yapmak gerekiyordu. O devlet üniversitesini tercih ederken de ancak uzaktan görebilirdik belki. Ya da orada okuyan abiler, ablalar varsa onlardan öğrendiklerimiz. Bir de tabii öğretmenlerimizin anlattığı vardı. Ama şimdi hem üniversite okuyan genç sayısı çok, hem üniversite sayısı çok, hem onlara ulaşmanın, onlarla ilgili bilgi edinmenin yolları çok. Dolayısıyla bu yolların hepsinden geçmeden karar vermeyin diyelim ve hemen İstanbul'a bir dönelim. İstanbul'da şu anda trafik nasıl bir bakalım. İstanbul'da hareket halinde olmaya çalışanlara yardımcı olabilecek miyiz görelim.

İstanbul'da %42'lik bir trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya yönünde bir araç arızası var. Araç kaldırıldı ama bölgede trafik yoğun. Bugün Mecidiyeköy'den başlayan bir trafik yoğunluğu var. Yine bir diğer araç arızası İncirli Şirinevler yönünde sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı. Burada da trafik yoğunlaşmış durumda. Bugün Beylikdüzü Avcılar arasında Avcılar'da çift yönlü bir yoğunluk var. Onun dışında trafik yani yeşile dönmemiş ama bir parça daha rahat geçmiş günlere göre diyelim, en azından kırmızıdan kurtulmuş. Yine bunun alternatifi temde Firuzköy Isparta Kule arasında bir trafik var. Firuzköy'den biraz daha Isparta Kule'ye doğru çekilmiş, çok şükür diyelim. Diğer yoğunluk noktası ise temde Ok Meydanı. Burada da yoğunluk Akşemsettin Viyadüğü'nden başlıyor. Metris yönünde trafik yoğunluğu var. Burada karayollarının çalışması var. Bu akşam saat 17'de Ali Sami Yen'de bir etkinlik var biliyorsunuz. Bu sebeple de stat çevresinde bazı yolların trafiğe kapanacağını hatırlatalım. Bu sebeple, yani maç sebebiyle oluşacak olan yoğunluğa, trafik yoğunluğuna dikkat çekelim o saatlerde. Bu yoğunluğu atlatmanın yolları, alternatifleri var tabi. Yolların bazıları kapalı olacak, aklınızda olsun. Bir diğer araç arızası Avrasya Tüneli'nde bugün. Avrasya Tüneli'nde Avrupa, Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde. Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde araç arızası vardı. Şimdi bizim İstanbul'un iki yakası arasındaki bağlantılarımız çok kıymetli. Oralarda bir yoğunluk olduğunda bütün şehrin trafiği etkileniyor. Üç ana bağlantı, hatta dört diyelim ama Kuzey Marmara Otoyolu, Üçüncü Köprü biraz daha şehir merkezinden uzak, şehir merkezini rahatlatan üç ana bağlantı noktası var. Bunların ikisinde bugün araç arızası var. Dikkatli olalım. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında E5'te Kartal'ı geçtikten sonra Maltepe'ye doğru başlıyor yoğunluk ve bu yoğunluk Bostancı Köprü kavşağı güçlendirme çalışmasının yapıldığı noktaya kadar gerçekten çok kesif ama sonrasında rahatlayacaksınız. Gelelim TEM'e. TEM'de bugün çift yönlü bir yoğunluk var. Bunlardan bir tanesi Kartal Sapağı'ndan Pendik istikametine doğru burada bir yoğunluk var. Bir de tersi istikamette Ataşehir istikametine doğru yoğunluk var. Her iki yönde de trafiğin yavaşladığını hatırlatalım. %42 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu.

İstanbul'da bugün hava rüzgarlı sevgili dinleyiciler. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Bu rüzgar Marmara Denizi'nde fırtınaya da yol açıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı sıcaklıklar yavaş yavaş yükselecek. Salı günü 32 dereceye kadar çıkacak. Ama bugün ve yarını biraz daha serin atlatacağız. 29 derece pazardan itibaren hava ısınıyor. Dediğim gibi salı 32 dereceye kadar çıkacak. Dışarıda işi olanlar, bu hafta artık Ağustos haftasına döndük. Bugün son günü Temmuz'un, yarından itibaren Ağustos'tayız. Dikkatli olmalılar. Başkente geçelim, Ankara'ya. Ankara'da bugün şu anda sıcaklık 21 derece, gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Bugün ve yarın 29 derece ama pazar günü 32 dereceye, pazartesi 34 dereceye kadar çıkacak. Dolayısıyla bu hafta sonu özellikle dışarıda işi olanlar için Ankara'da havanın güzel olduğunu hatırlatalım ve İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda sıcaklık 29 dereceye doğru gidiyor. 36 dereceyi görecek bugün. Hava sabah saatlerinde rüzgarlı. Bu rüzgar öğleden sonraya kadar devam edecek. Akşamsa etkisini kaybedecek. Bugün 36 derece olan sıcaklık yarın 37 dereceye kadar çıkacak ama pazar günü 34 dereceye gerileyecek. Artık yavaş yavaş hafta sonuna da bakıyoruz ki dışarıda işi olanlar en azından bir parçacık hangi günü tercih etmeliyim sorusuna cevap bulabilsinler. Marmara Denizi'nde bugün fırtına bekleniyor. Yarın bu etkisini kaybedecek. Yine bu fırtınanın Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir'den itibaren yukarıya doğru Marmara'nın tamamını etkileyen bir sarı kodlu uyarı var bugün meteoroloji tarafından paylaşılan. Haritamızı açalım. Bugün bu rüzgarın dediğim gibi İzmir, Manisa'dan yukarıya doğru Marmara Denizi'nin tamamını çevreleyecek şekilde etkili olduğu görülüyor. Ege'nin içleri 41 derecede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 44 dereceye ulaşacak sıcaklıklar. Bugün Batman 44 derece, hemen yanında Diyarbakır 43 derece, diğer tarafta Siirt 42 derece, aşağıda Mardin 40 derece, Urfa 43 derece, hemen yanında Gaziantep 40 derece, biraz daha yukarıda Adıyaman 42 derece. Bölge çok sıcak hakikaten, hatta Tunceli'ye, Erzincan'a kadar 38-39 derecelerle sıcaklık çıkıyor. Bugün Türkiye'de yağış alan tek bir bölge var, Karadeniz'in doğusu. Trabzon'dan başlıyor yağış, Ardahan'a kadar, aşağıda Ağrı'ya kadar devam ediyor. Kars yağmur alacak, Ağrı'ya kadar devam ediyor yağmur. Hava oldukça bu bölge için serin diyelim. Çok enteresan, mesela bugün iki şehir hemen hemen yan yana, Kars ve Iğdır diyelim. Iğdır 37 dereceyi görecek bugün, 29 derece Kars. Aralarında çok ciddi bir sıcaklık farkı var iki şehrin arasında. Tabii Karadeniz'in doğusu biraz daha serin bugün, 24 derece mesela Artvin. 24 derece İstanbul'da gece sıcaklığı neredeyse. Aşağı güneye indiğinizde gece sıcaklıkları bile 27 dereceyi buluyor. Mesela Siirt'te gece 27 derece, Şırnak'ta 28 derece. Gece sıcaklıklarından bahsediyorum. 29 derece Urfa'da gece sıcaklığı. Artvin'de gündüz sıcaklığı, Ardahan'da 28 derece. Hatta Artvin'de 24 derece. Böyle iki ucuz yani aslında sıcaklık açısından bakıldığında. Tatil yapmak isteyenler için de bol yeşillikli, serin yağmurlu bir tatil var. Kuzeyde çok sıcak bir tatil var. Güneyde tercih tamamen nereye gitmek istediğiniz, hangi iklimi daha çok sevdiğinizle ilgili.

Biz bugün program içinde ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Biraz hacamat ve ozon tedavisinden bahsedeceğiz. Bu konu ilginizi çekiyorsa lütfen ikinci bölümde bizimle birlikte olun.

Takvim yaprağımız ne diyormuş bize, bir bakalım. Ne pişirelim sorusu. Artık ayın sonuna geldik. Temmuz çok sıcak. Öyle çok çok teferruatlı yemekler de yenmiyor gerçekten. Hani hazır geldiyse bile çok ağır geliyor insana. Hazırlamaksa bu sıcakta çok daha zor. Evet, bugün takvim yaprağımız yayla çorbası, karışık kızartma, sütlaç demiş. Biz de programa girmeden önce Hande ile ah bir çılbır mı olsa düşüncesindeydik. Çılbır bu mevsimin böyle serin güzel yiyeceklerinden, hem hayvansal hem bitkisel protein içerebilir. İsterseniz üzerine biraz da yanına bir de salata ekleyebilirsiniz. Çılbır deyince, çılbırdan yola çıkarak sonrasında soğanlı yumurtaya döndük. Böyle karamelize edilmiş güzel bir soğan, bolca üzerine kırılmış yumurta, biraz pul biber ya da yanında acı turşu. Bu arada sıcakta acı yenmez düşüncesi yanlış. Sıcakta acı daha serin hissetmemize yol açıyor. Mesela Meksika biberi dünyanın en acı biberlerinden biri. Meksikalılar onu yazın çok yiyorlar. Sebebi vücut ısısını yükselttiği için dışarıdaki sıcaklığı daha az hissetmemiz. Dolayısıyla biz daha serin hissediyoruz. Ama tabii yerken yanıyoruz, o da başka. Acı bu yemeğin üstüne çok yakışır. Böyle aklımızdan bir çılbır düşüncesi geldi geçti. Bu akşam bizde kadımudu köfte var. Eğer hani bir alternatif olsun derseniz aklınızın bir kenarında bulunsun.

Hafta sonu nasıl planlıyorsunuz bilmiyorum. Nerelere gideceksiniz? Aklınıza ne var? Ama lütfen dikkatli olun. Hava çok sıcak. Bir. İkincisi bu sıcağa rağmen özellikle cumartesi pazar için konuşalım. Hava daha da sıcak olacak. Cumartesi günü meteoroloji yani 1 Ağustos tarihi itibariyle artık Karadeniz'deki yağışların da azalacağını, Güneydoğu'da sıcaklıkların bu seviyelerde olacağını söylüyor. Pazarda yine Karadeniz'in doğusuna hapsoluyor yağışlar. Onun dışında Türkiye genelinde yağış yok. Güneydoğu çok sıcak, Akdeniz çok sıcak. Gerçi o Antalya'daki 40-41 dereceler Ağustos başı itibariyle gerileyecek ama yine de bölge oldukça sıcak. Adana'ya bakıyorum bazen bu hafta boyunca 42-43 dereceydi. O da Ağustos başı itibariyle bir parçacık serinleyecek.

Birazcık daha gayret edeyim, direneyim diyorsunuz ama öyle olmuyor. O direnme bir süre sonra göz kapaklarınızın artık sözünüzü dinlememesine yol açıyor. Ve bakıyorsunuz ki direksiyon başında uyumuşsunuz. Üstelik de gitmeniz gereken yere çok yaklaşmışken. Çok bile yaklaşsanız girin bir benzinciye, elinizi yüzünüzü yıkayın. Baktınız açılmıyorsunuz, bir 15-20 dakika uyuyun, bir dinlenin. İnanın o kısacık uyku bile sizi, kendinizi çok iyi hissetmenize yardımcı olacak.

uzun bir yolu daha konforlu hale getirmenin yolları var tabii. Bir kere tabii yolda bir arkadaş olması, arabada sizinle beraber yolculuk eden bir arkadaş olması kıymetli. Sohbet edebilirsiniz, yolu fark etmeden almanıza, ilerlemenize yardımcı olabilir bir arkadaş. İş bölümü yapabilirsiniz, bazen o kullanabilir, bazen siz kullanırsınız, biraz dinlendirici olabilir. Bunun dışında yine konforlu hale getirmenin yolu, biraz önce söylediğim gibi, küçük molalar vermek. Bunun için yola çıkmadan önce güzergahınızda nerelerde durabileceğinizi belirleyebilirsiniz. İşte diyelim ki buradan Antalya'ya gidiyorsanız eğer, küçük molalar, yavaş yavaş durma noktaları, bu noktalar size bir süre sonra o bölgeyi tanıma fırsatı da verecek. Yani ilk defa gittiğiniz bir yer, ilk defa gördüğünüz bir yer neresi? Diyelim ki Denizli'den ilk defa geçiyorsunuz. Ne yapılır, ne edilir, nereler gezilir? Şöyle bir iki saat Denizli'yi gezmek, sonrasında küçük bir mola vermek, belki o bölgedeki yiyeceklerin tadına bakmak, hem orayı görmek anlamına gelecek sizin için, hem de bir süre sonra aslında yeni bir şeyler öğrenmenin de dinlendirici tarafı olduğunu fark edeceksiniz. En önemlisi, her sene aynı yere gitseniz bile tatil için, yol boyunca farklı güzergahlardan geçerek yeni yeni yerler tanıma fırsatı bulacaksınız. Bu da size o yolu biraz daha meraklı almanızın, biraz daha o yolda dikkatli olmanızın kapısını açacak.

Son birkaç yıldır restoranlardaki fiyatların hızla yükselmesi elbette ki son tüketicinin, yani gidip orada yemek yiyenlerin hoşuna gitmiyor. Onlar da pek çok argüman ortaya koyuyorlar. İşte çalışan maliyetleri arttı, gıdanın maliyeti arttı, kiralar çok arttı. Bunları mutlaka o tabağa yansıtmak zorundayız. Yani siz şöyle düşünün, tabağınızın bir kısmı karbonhidrat, bir kısmı protein, bir kısmı vitamin mineral, bir kısmı maliyet. Yani ama o maliyetin içinde ne var? İşletme maliyetleri dediğimiz, aslında yemeğin kendisinin maliyeti üzerinde etkisi olan ama yemeğin kendisini belirlemeyen maliyetler. Yani et değil, mesela et yediyseniz sebze değil, sebze tükettiyseniz, içtiğiniz su değil, ayran değil ama işte kira, personel gideri, ödenen faturalar, yatırım, dekorasyon vesaire, ne harcanıyorsa o iş yeri için, işte tabağın o kısmı giderek büyüyor ve siz daha fazla para vererek daha aslında besin değeri düşük bir tabak alıyorsunuz, öyle söyleyelim. Ama fiyatı, ederi çok yüksek, aldığınız keyifse inanılmaz derecede düşüyor. Şimdi normalde bu son dönemdeki en büyük tartışma işletmelerin %10 kadar bir işletme maliyetini faturalara eklemesiydi. Bu artık kaldırıldı. Yani eskiden bahşiş dediğimiz sonra faturaya yansıtılan, yani mecburen alınan, şimdi yeniden isteğe bağlı hale dönüştürülen kuver denilen o kısım artık kaldırıldı. Ama tabii ki işletmeler bir miktar paraya ihtiyaç duyuyorlar. Mesela eskiden bir restorana giderdiniz. Türk filmlerini hatırlayın. Adam restorana gider, oturur. Ekmek ve su gelir. Su sürahiyle gelir. Ekmek

sepetinin içinde gelir. Adam bir kuru fasulye alır. Bir kuru fasulye. Şimdi mesela bir restorana gitseniz bir kuru fasulye deseniz, yanındaki o sepet ekmeğin ayrıca parasını alıyor. Suyun ayrıca parasını alıyor. Kuru fasulyenin ayrıca parasını alıyor. Eskiden öyle değil. O kuru fasulyeyi alır. Son tanesine kadar bandıra bandıra o sepet ekmeği bitirir. Suyu içer. Elhamdülillah der kalkardı. Sadece kuru fasulyenin parasını öderdi. Sadece kuru fasulye için ödeme yapardı. Şimdi öyle değil. Şimdi neredeyse o kuver denilen kısmın içinde kullandığınız tabağın, kaşığın, çatalın ne diyor size? Sizin için servisi açtım. Peki benim için servisi açmayacaksan restoranı niye kurdun? Ben buraya niye geldim? Ama bunlar yıkanıyor. Tabii ki yıkanacak. Çok normal. Sen çünkü bunu bir sonraki gün yeniden kullanacaksın. Ya da bir sonraki müşteriye yeniden kullanacaksın. Yıkamak zorundasın. İstiyorsan her müşteriye yeni tabak kullan. Tercih senin. Ama ben temiz bir tabak görmek istiyorum. Ve ben bunun için ekstra para ödemek istemiyorum. Sen zaten o yemeğin parasını belirlerken bu maliyetleri işin içine katıyorsun. Üstüne bir de kuver eklediğinde bu benim ağzımın tadını kaçırıyor. Yani oraya ben mesela kuver eklendiyse eğer bahşiş bırakmam. O yüzden de hesaba bakarım. Eskiden, şimdi artık eklenmiyor. Şimdi artık ayrıca bir bahşiş vermek istiyorsanız, hizmetten memnunsanız bahşiş veriyorsunuz. Bahşiş eskiden hizmet yapanlara kalırdı. Bu bir kutu şeklinde toplanırdı. 20 kişi çalışıyorsa 20'ye bölünürdü. O günün sonunda insanlara bir bahşiş kalırdı. Ya da şef, garson, kimse bahşişleri toplar. Kişilerin kıdemine göre, iş yapma kapasitesine göre, aldığı sorumluluğa göre onları aralarında paylaştırırdı. 10 yıl çalışana bir miktar, daha az çalışana daha az, bunu kendi aralarında paylaştırırdı. Şimdi artık böyle bir şey kalmadı ya da ben görmüyorum, en azından öyle söyleyeyim. Gittiğim yerlerde bahşiş bıraktığımda bu bahşiş o kutunun içinde alınıyor ya da işte hesabın getirildiği defterin içinde alınıyor. Eski, ama bu %10 kuver kestiğinizde ya da yazdığınızda bu işverene kalıyor. Yani aslında çalışan da bu %10'un hesabın içine eklenmesinden çok da memnun değildi. Dolayısıyla artık bu iş böylece ayrılmış oldu. Ama yine de gittiğiniz restoranda size bir adisyon geldiğinde neye ne kadar para verdiğinize lütfen dikkat edin. Yediğinizin karşılığında ne yazılmış? Yemediğiniz bir şey yazılmış mı? Mesela bir restorana gittiniz. İstanbul'da olan bir olay söyleyelim size. Ekmek ve su için 100 liralık ücret yazılmış. Kişi başı 4 kişi gittiyseniz 400 lira sadece ekmek ve su ücreti yazılıyormuş. Artık kuver yokmuş efendim. Onun yerine adisyonla beraber otomatik olarak ekmek ve su ücreti, yani masaya oturdunuz, ekmek su 100 lira ödeyeceksiniz. Onun dışında ne yerseniz tabii ki onları da ekstradan ödeyeceksiniz.

Evet, ismini değiştiriyorlar belki ama cebimizden çıkan para değişmiyor. O para hep çıkıyor cebimizden maalesef. Ya dışarıda yemek yemek gittikçe zorlaşıyor tam da bu yüzden. Yavaş yavaş izninizi isteyelim. İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM Haber.
4: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
5: Yerli ve milli füzelerde kullanılıyor. Akıllı mühimmatların kendi kendine karar alıp doğru hedefi vurması için büyük projeler yürütülüyor. Yapay zekanın savunma sanayisinde kullanılması oyunun kurallarını baştan yazdırıyor.
4: Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
5: Roketsan yapay zekayı füzelere entegre ederek hepsini birer savaş makinesine dönüştürmeyi amaçlıyor. Silahların kabiliyetini artırmak için yapay zeka kullanılıyor. Ancak geleceğin savaş teknolojisinde dünya lideri olmak kolay değil. Liderliği sürdürmek içinse mühendis ordusunun büyümesi şart. İşte bunun için Roketsan bir yarışma düzenliyor.
6: Güdüm, navigasyon, kontrol algoritmalarında ve birçok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz.
5: Savunma sanayisinde yapay zekalı sistemler için genç yetenekler aranıyor. Roketsan'ın düzenlediği yapay zeka Hackathon'u için başvurular başladı. Yarışmacılar gerçek sorunlara 48 saatlik süreçte prototip geliştirerek çözüm bulmaya çalışacak. Hedef yerli teknolojilere güç katacak yeni beyinleri keşfetmek.
7: Biz burada ürünlerimizin değişen koşullar altında kendi kararlarını verebilmelerini sağlıyoruz.
5: İnovasyon ve kodlama maratonuyla bilgisayar, havacılık, uzay ve elektronik mühendisliği mezunu 5 yıla kadar deneyimli araştırmacıların keşfedilmesi hedefleniyor.
4: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
5: Yarışma 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak öncesinde katılımcılara 3 günlük kapsamlı bir çevrimiçi eğitim verilecek. Ardından heyecan verici 48 saatlik Hackathon maratonu başlayacak. Zorlu maratonda projelerini geliştirip dereceye giren takımlar Roketsan Yapay Zeka Ödülü alacak. Başvurular 16 Ağustos'a kadar levelup.roketsan.com.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Fosil yakıt tüketiminin tetiklediği iklim değişikliği Akdeniz'i adeta kaynatıyor. Okyanuslar gibi geniş bir alana sahip olmayan kapalı havza Akdeniz'de ısı dağılamıyor. Su sıcaklığının zaman zaman 30 derecelere kadar çıktığı bölge, bilim insanları tarafından iklim krizinin merkez üssü ilan edildi. Isınan sular tehlikeli yeni türleri bölgeye çekiyor. Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'e giren balon ve aslan balığı gibi zehirli yırtıcı türler hızla batıya, Fransa ve İspanya'ya doğru yayılıyor. Coğrafi konumu nedeniyle bu akından ilk etkilenen yerse Kıbrıs oldu. İstilacı türler barbunya gibi yerli balıkların yerini alarak nesillerdir denizden geçinen kıyı halkını zor durumda bırakıyor. Yüzyılın sonuna kadar suların 2 ile 6 derece daha ısınması ve sıcak hava dalgalarının sıklaşması bekleniyor. Bugüne kadar tespit edilen yaklaşık 1000 istilacı türün 800'ü çoktan Akdeniz'e yerleşti. İtalyan biyologların uyarısı ise durumun vahametini özetliyor. Dedelerimizin ve antik Yunan'ın bildiği o Akdeniz artık sonsuza dek kayboldu. Bu yıkım geri döndürülemez. Önce Zengezur koridoru faaliyete geçirildi. Şimdi de iki havaalanı arasındaki direkt uçuşlar başladı. Bakü ve Kars arası yolculukta bir saate düştü. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin kapıları aralandı. Hazırlık süreci tamamlanan Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu gerçekleştirildi. Bakü'den havalanan yolcu uçağı Kars Harakani Havalimanı'na iniş yaptı. Kars Belediye Başkanı Profesör Doktor Ötüken Senger ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da ilk uçuşta yolculuk yaptı. İlk uçak havalimanında törenle ve sulu selamlamayla karşılandı.
8: Bu hava koridoruyla birlikte Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk. Şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.
5: Renkli karşılamaya kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yolculara çiçek verildi, pilotlara pasta kesildi.
9: Tarihi bir ana şahitlik yaptık bugün. Şükürler olsun ki artık Bakü ile Kars arasındaki mesafe bir saate düştü.
5: Direkt uçuşlarla Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret, turizm ve kültürel bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor. Özellikle Kars'ın kış, kültür ve gastronomi turizmi alanında daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Uçuşlarsa haftada 2 gün karşılıklı olarak gerçekleşecek. Fransa'da Türk savunma teknolojisine hayran ünlü bir eski donanma pilotu ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Eski Fransız donanma pilotu Pierre-Henri Chouet, iç istihbarat servisi DGSI tarafından gözaltına alındı. Yöneltilen suçlama ise Çin ajanlığı. Dört ayrı casusluk suçundan mahkemeye çıkarılan Xue'nin Çinli pilotlara gizlice havacılık taktikleri verdiği ve uçak gemisi iniş teknolojilerini Pekin'e aktardığı ileri sürüldü. Ate çağrı kodunu kullanan dünyaca ünlü pilot Kasım 2025'te Türk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'ya övgüler yağdırmıştı. Avrupa havacılık endüstrisinin tembelliğini eleştiren Şüe, bir zamanlar küçümsenen Türkler bizi açıkça geçti. Fransızca söylemek gerekirse onlardan resmen gerideyiz itirafında bulunmuştu.
10: Ils ont pris tout le monde de vitesse, y compris les Australiens qui espèrent pouvoir faire la même chose.
5: Kızıl Elma'nın ve Bayraktar'ın yakaladığı çevikliğe Avrupa'nın onlarca yıldır sahip olamadığını vurgulayan pilot, şimdi Fransa'nın askeri sırlarını deşifre etmekten hakim karşısında.

0: Türkiye'nin tahıl ambarında hasat bereketli geçti. Depolar arpa ve buğdayla doldu taştı.
1: Bu yıl beklediğimiz tonajları şükürler olsun ki aldık. Arpaların hasatıyla beraber rekoltemizin iyi olacağını tahmin ediyorduk zaten. Buğdaylarımızda da herhangi bir problem olmadan, herhangi bir kalite bozukluğu yaşamadan hasatları tamamladık.
2: Arpa buğday.
0: Konya Ovası'nda hasat sona erdi. Yağışlarla birlikte verim ve kalite arttı. Çiftçinin yüzü güldü.
1: Bu sene yağışların bereketiyle beraber bol bereketli bir sezon geçirdik hububat anlamında.
0: Arpa ve buğday da rekolte geçen yılın üzerine çıktı.
1: Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa rekoltesi yakaladık. Buğdayda da 2 milyon 200, 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Orada da yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu diyebiliriz.

0: aşkın ne dili, ne dini, ne de 8000 kilometrelik mesafesi var. 20 yaşındaki Japon öğretmen Rion Uchi ile 24 yaşındaki aşçı Sefa Çiftçi'nin yolları Japonya'daki uluslararası bir fuarda kesişti. Rion Uchi ile Sefa Çiftçi'nin birliktelikleri nikah masasında bitti. Genç kadın binlerce kilometrelik mesafeyi aşarak Bolu'nun ilk Japon gelini oldu.
1: Annem ve babam ilk başta hani yok öyle şey mi olur, kültür farklı falan diye ben de hani yavaş yavaş anlattım. Tanıştıktan sonra artık onlar da çok fazla olumlu bakmaya başladılar.
2: Bolu'yu çok sevdiniz.
3: Evet bana. Tabii ki nature.
1: Doğasını çok sevmiş.
3: Evet, people.
1: İnsanlar da öyle güzel.
3: Yemek
1: de. Yemeklerini de çok beğendi.
0: Ancak düğün salonundaki en özel an Japon gelinin kayınpederine okuduğu mektup oldu.
4: Size gelecek en büyük saygı duyuyorum. Ne zaman canım meyve istedi, verirsem bana hep bor bor meyve aldınız.
0: Duygusal anların ardından düğün salonu bir anda coşkulu bir eğlenceye sahne oldu. Gelinin Japonya'dan gelen babası ve damat tarafı davetlerle birlikte karşılıklı halay çekti. Ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yenileme çalışmaları sürüyor. Lincoln Anıtı Meydanı'nda yer alan ünlü savaş sanatları heykellerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İskelelerin sökülmeye başladığını müjdeleyen ABD Başkanı Donald Trump altın kaplama heykellerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenileme projesi Trump'ın 2025 başında göreve dönmesinden bu yana başkent genelinde başlattığı imar ve yenileme hamlesinin bir parçası. Yılların yıprattığı dev bronz heykeller aslında uygun olarak yeniden altınla kaplandı. Tasarımları 1929 yılına dayanan ve 1951'de yerine monte edilen bu anıtsal eserler, Amerikan başkentinin en önemli sembolleri arasında gösteriliyor. Savaş ve barış temalı heykeller restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden tüm görkemiyle ağırlayacak.

0: Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden uyandı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yaklaşık 3 haftalık sessizliğin ardından yeniden patladı. Gece saatlerinde başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yanardağın yamaçlarından lavlar akarken peş peşe meydana gelen Stromboli tipi patlamalar bölgede endişeye neden oldu. Volkanik faaliyet nedeniyle hava trafiğinde alarm verildi. Yetkililer kül bulutunun oluşturduğu risk nedeniyle hava sahasında geçici kısıtlamalar uygularken uçuşların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Etna'nın yeniden güç kazandığına dikkat çekerken yeni patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın en aktif yanardağından yükselen kül ve duman bulutu bölgedeki milyonlarca kişinin gözünü yeniden Sicilya'ya çevirdi. Ateş, lav ve kül Etna bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 34, Bursa 29, Konya 26, Afyon 28, Denizli 35, Antalya 37, Adana 36, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 24, Kayseri 29, Erzurum 30, Gaziantep 37, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Evet, Doktor Ahmet Yasin Tekin, Türkiye Hastanesi'nden GETAT hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GETAT nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ya benim de sizin programınızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey, biz bugün GETAT konuşacağız ama GETAT'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GETAT hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır? İşte biz iç hastalıkları diyoruz, onun altındaki branşları biliyoruz ama GETAT dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GETAT son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. Hı hı. GETAT aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıbbi yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcıdır.
0: Hı hı.
1: Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almaty Anlaşması imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkelere bu geleneksel tıbbi uygulamaları, hı hı, kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Hı-hı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi.
0: Hmm.
1: Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz.
0: Hı-hı.
1: Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Hı-hı. Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir, bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir, bazen buna bir uygulama ekleyebilir, bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle, yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hı hı. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, hani başlıklara itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur, ozon tedavisi, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler,
1: apiterapi, akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların, hı hı, içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyopraktik var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık
0: saydım,
1: saydım mı bilmiyorum ama.
0: Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedavi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastadan doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye, hı hı, başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor, ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar, hı hı, birbirleriyle multidisiplin olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Yani kesinlikle öyle. Çok güzel.
0: Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Şimdi nedir ozon tedavisi, oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama, hı-hı, geçebilirim.
0: Ya bu yasal uyarı
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Evet, bu kamu spotundan sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir. Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor. İşte ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları, hey kendine gel merhaba,
0: tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak, hani böyle ABN tabiriyle özetleyecek olursak, biz ozonla vücutta bir oksidatif stres oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyal mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse, lütfen, çok terminolojiye de girmeden,
0: evet,
1: anlaşılacak
0: bizim şekilde anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde, burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana, en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz, hı-hı, majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden
1: bahsetmiyoruz.
0: Kan yoluyla
1: tabii,
0: yani
1: ki
0: bir kliniğe giderek, evet, bir hastaneye giderek almamız gereken, evet, bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından
1: tabii
0: yapılması
1: ki
0: gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımı biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar?
1: Evet, aynı anda, hı-hı, oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde, tamam, oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksidan olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Sonrasında biz siti ters çevirip kan hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir eylem var ve biz onun sonucunu kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden ama.
0: Ya da gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun değil
1: aslında
0: gibi.
1: Aslında vücuttaki böyle yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan
0: yaklaşıyor. Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bir vadeye mi yayılıyor?
1: Şimdi ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaide daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları olduğunu söylediniz.
1: Ayaklarda yani geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan kastınız romatizmal hastalıklar, sedef hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, Hashimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hasta gruplarımız oluyor. Örnek veriyorum, gebe hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. İşte özellikle kanama deyince işte kontrol ya da bazı kullandığı ilaçlar
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel. Birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedavinin bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi GETAT'ın fıtratını aslında bu karşı olduğu için şimdi bizde her hastalığın tedavisi kendisine özgüdür. Örnek veriyorum, akupunkturda. Size yapacağım bir akupunkturla arkadaşlarımıza yapacağım akupunkturların arasında çok ciddi farklar olacaktır. Aynı semptomla aynı şikayetle gelseniz bile.
0: Bir sürü değiştiren faktör
1: evet,
0: var
1: pek
0: çünkü.
1: Pek çok değiştiren faktör var. Çevresel faktörler var, sizin beslenmeniz var, uyku durumunuz var, stres durumunuz var. Pek çok dediğiniz gibi faktöre bağlı. Ancak buna rağmen belirli standartizasyonlar sağlanarak klinik çalışmalar yapılıyor. Faydalı oldukları gösteriliyor. Daha çok büyük çalışmalara ihtiyacımız da var. Umarım önümüzdeki yıllarda ve günlerde daha büyük vaka gruplarıyla da çalışmalar yapma fırsatımız olur.
0: Ve daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
1: Daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
0: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
1: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsedeyim.
0: Evet, kanla.
1: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramüsküler kas içi aşı gibi. Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
0: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
1: Evet.
0: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani ya da sağlıklı yaşamak için ya da olduğumuz an biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
1: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha tabii ki burada ozonun mekanizmalarından faydalanabiliriz. Anti-aging etkilerinin olduğuna dair yayınlar var, yeni yayınlar da geliyor. Ancak bir anti-aging'den bahsedebilmemiz için kişinin bütün eksiklerini, mesela bu kişide bir mineral, vitamin eksikliği var mı? Varsa öncelikle bunların tamamlanması. Veya altta yine kronik strese sebep olacak başka bozucu bir faktör var mı? Bunun elimine edilmesi gibi yaklaşımları almamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bunların hepsinin optimum olduğu bir vaka düşünelim. Anti-aging açısından ozon yaptırmalarının faydası var mıdır? Eğer mani bir durum kişi bazında yoksa tabii ki yaptırabilirler.
0: Peki, kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşacağız. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erkek Hastanesi'nden GetAt Hekimi Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikte bu defa hacamat konuşuyoruz. Ozon tedavisinden konuştuk. Bu arada 0212 454 5646 sizi de yayına bekliyoruz. Hacamatla ilgili sorularınızı, ozon tedavisiyle ilgili sorularınızı alabiliriz. Şimdi hacamat deyince aslında yabancısı olmadığımız bir uygulama. Evet. Yani hakikaten geleneksel tedavide aklınıza ne gelir derseniz akupunktur çok bizden değil ya da uzaklaşmışız, onu saymam. Ama hacamatı sayarım, kupayı sayarım geleneksel tedavide. Belki biraz hani böyle o masajla yapılanlar, işte olmalar, kırıklar, çıkıklarda eğer hani burada bir masaj tekniği varsa belki onu, ama ilk aklıma gelen hacamat olur herhalde.
1: Herhalde toplumumuzda da en sık uygulanan işlem de herhalde GetAt çatısı içerisinde ülkemizde hacamattır diye düşünüyorum. Yani kupa tedavisi.
0: Evet.
1: Evet, aslında kupa tedavisi dediğimiz şey, evet, özellikle
0: hacamat ve kupayı ayıran kesim midir?
1: Şöyle, aslında bizim hacamat bizim toplumumuzda verilen adı diyebiliriz. Uluslararası literatürde cupping terapi diye geçer, kupa tedavisi. Yaş ve kuru kupa olarak. Kuru kupa dediğimiz kesik atmadan sadece negatif basınçla vücutta bir kupayla oluşturduğumuz negatif basınç etkisi, ona bağlı oluşan mikrosirkülasyon dediğimiz işte dolaşımın hızlanması, bölgedeki lokal travma sonucu özellikle ağır sendromlarında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Hacamatta ise yine negatif basınç söz konusu. Ancak bundan sonra temizledikten sonra bölgeyi, antisepsiyi sağladıktan sonra yüzeysel mini kesiler atıp oradaki kanla beraber doku arası sıvı dediğimiz sıvıların negatif basınç yoluyla vücuttan uzaklaştırılması dediğimiz yönteme biz kupa tedavisi
0: ne fayda bekliyoruz diyoruz. Biz bu tedaviden niye kesiyoruz, niye kan atıyoruz ya da niye kimi zaman kuru, kimi zaman da işte kesiği yaparak, kan akıtarak yapıyoruz?
1: Şöyle, uygulama yöntemi olarak neden kuru veya yaş olarak ayırıyoruz? Orada yine hastamızın şikayetine yönelik, uygulama amacımıza yönelik uygulama. Mesela kuru kupayı daha çok ağır sendromlarında veya işte kas tutulmalarında bu tarz şikayetlerde yapıyoruz diyebilirim. Hem biraz daha hızlı bir tedavi olmuş oluyor. Negatif basıncı oluşturup, hatta bazen o basınçla birlikte orada uyarıyı arttırmak için bir kupa masajı yapıp orada bir kanlanmanın artışı, orada bir lokal mikro travma oluşturup tamir mekanizmanın uyarımı amaçlı yaptığımız bir uygulama. Ama esas konumuz bizim yaş kupa, yani hacamat. Şimdi hacamat dediğimiz uygulama ya dair en eski yazılı eserler milattan önce 600'lere kadar, antik Mısır'da papirüslere kadar dayanıyor. Bunlar yazılı eserler. Artık ne kadar yazılı uzun süredir yapıldığına dair bilgimiz yok. Ancak özellikle işin içine İslam sonrası İslam tıbbıyla birlikte işin manevi yönünde katıldığı için bizim ülkemizde yapılan uygulamaların çoğu da bu statüdedir. İş tabii ki başka bir boyut almış. Şimdi burada işin biraz fizyolojisinden bahsedecek olursak bizim hacamattaki ana amacımız bir detoks yapmak. Vücuda bir detoks uygulamak. Tabii bunun beraberinde az önce saydığım gibi işte oradaki dolaşımı arttırmak, mikro travmaya bağlı oradaki inflamatuar süreçleri oluşturup vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetiklemek, bir ağrı için işte kapı kontrol mekanizması dediğimiz ağrı sendromlarında aslında omuriliğimizden ağrıyı taşıyan liflerin ağrı liflerini blok etmesiyle ağrı duygusunun azaltılmasını amaçlayan uygulamalarımız da söz konusu. Yani biz burada yine bir taşlı birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz aslında. Hacamat da bizim dediğim gibi esas amacımız orada bir vücutta bir detoks etkisi oluşturmak.
0: Yani aslında şey diyorlar ya, belli zamanlarda yapın, vücudunuza kirli kan gitsin. Tek amacımız o kirli kanı uzaklaştırmak mı? Bazen işte hastalık gruplarına göre nereye yapılacağı, ne kadar derinlikte yapılacağı, kaç tane yapılacağı, kaç tekrar yapılacağı ya da işte takvime göre doğru zamanın bulunması gibi detaylar da konuşuluyor.
1: Ya şimdi burada vücuttan kirli kanı uzaklaştırmak belki abi yani tabirle söylenecek bir tabirdir ama tıbbi olarak böyle bir şey söylemek çok söz konusu değil. Ya şöyle, kirli kan vücutta zaten dolaşmaz. Akciğerde sürekli bizim kanımız aslında temizleniyor ama aslında oradaki kirli kan tırnak içerisinde şöyle bir manası var. Bizim hacamattaki amacımız şu. Örnek veriyorum, ben size şu an bir seansı canlandırayım.
0: Lütfen.
1: Hastamız geldi. Noktalarımızı belirledik, şikayetlerine yönelik veya şikayetleri yoktu.
0: Önce şikayeti dinliyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Sonra noktaları belirliyorsunuz. Çünkü her hastalığa göre farklı yerler
1: tabii ki.
0: Kesiliyor.
1: Yani şöyle, vücutta özellikle bu GetAt uygulamalarında şöyle de bir nokta var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı yöntemlerle aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela hacamat noktalarının hemen hepsi aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Biz bir şekilde vücudun o bölgedeki özelleşmiş noktalarını uyarmayı da amaçlıyoruz. Hatta yurt dışında akupunktur uygulamasıyla kupa uygulamaları, kuru kupayı birleştiren uygulamalar da söz konusu. Önce akupunktur iğnesini iğneleyip ardından kupayla negatif basınçla vakumlayarak.
0: Aynı yere
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii aynı yere bu şekilde uygulamalar da söz konusu. Bizim ülkemizde çok yaygın bir kullanımı yok ama yurt dışında özellikle Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu tarz uygulamaları sık görebiliyoruz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan hacamat özelinde geri döneyim.
0: Tekrar hastamızı yatırdık.
1: Evet, şimdi hastamız geldi, şikayetlerini söyledi, muayenesini yaptık. Uygun mu değil mi baktık, hacamat için uygun bir hastamız. Hastamız sedyeye uzandı. Noktalarımızı belirledik. Önce tek kullanımlı kupalarla negatif bir basınç oluşturuyoruz. Orada aslında bir staz dediğimiz bir kan toplanmasını tetiklemeye çalışıyoruz. Ardından kupalarımızı açıyoruz. Bu ilk kupalama kısmıydı. Ardından orayı uygun bir şekilde temizliyoruz.
0: Sterilize
1: ediyoruz. Aynen öyle. Ardından tek kullanımlık yine bistüllerimizde çok ince yüzeysel kesikler atıyoruz. Ardından tekrardan ikinci kupalama dediğimiz tekrardan kupayla negatif basıncımızı
0: kesilen
1: oluşturuyoruz.
0: Kesilen yere kupa basıyoruz.
1: Evet, bu sefer kupa kapatıyoruz. Burada ne olmuş oluyor? Bir, bölgedeki kılcal damarlardan tabii ki oraya bir miktar kan süzülmüş oluyor. Beraberinde o bölgedeki işte doku arası sıvı dediğimiz, hücreler arası sıvı dediğimiz bölgeden işte hem lenfatik akımdan hem o hücresel doku arası sıvıdan bir miktar sıvı çekmiş oluyoruz. Aslında biz burada bir nevi vücudu şey mantığıyla süzüyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim böbreklerimiz şu şekilde çalışır. Bir damar yumağı vardır. Etrafında da bir onu saracak kapsül vardır. Ve bunun ikisinin arasında bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkına bağlı olacak şekilde idrar oradan süzülür. Aslında biz burada yani bu tabii ki bir AVN'e tabirle özetlemek için bu benzetmeyi yapıyorum. Biz orada bir negatif basınç alanı oluşturup doku arası sıvıdan ve oradaki kılcal damarlardaki sıvıdan, kandan bir süzüntü elde etmeye çalışıyoruz. Aslında vücuttaki detoks etkisi biraz bu yüzden detoks diyoruz. Veya belki halk arasında kirli kan uzaklaşılıyor tabiri de bu mekanizma üzerinden bu şekilde kirli kan kirli kan diye ifade ediliyor olabilir. Herhalde özetledik diye düşünüyorum o kısmını.
0: Şimdi burada kupayı bastığınızda ya da kesi atıldığında her zaman kan çıkmaz.
1: Evet, veya kişiye bazen göre kiminden çok kiminden az çıkabilir.
0: Bazen gaz çıkışı olabilir.
1: Evet.
0: Peki bunları yorumlar mısınız bizim için? Ne bekliyoruz biz? Kesi attığımız andan itibaren ne görüyoruz? Ya da ona bakarak bir şey söylemeniz mümkün mü?
1: Ya orada şu şekilde oluyor. Evet, hastalarımız hep soruyor. Hocam nasıl geliyor? Gelene göre bir yorum yapabilir misin şeklinde. Aslında oradaki kanın miktarının fazla veya az gelimi kişinin su içmesine bağlı, spor alışkanlıklarına bağlı, hareketli mi yoksa duran bir yaşama mı sahip ona bağlı veya kişinin kilo durumuna bağlı olarak bazen çok veya az gelebiliyor. Aslında orada çok veya az gelmesine göre şöyle yorumlar tabii ki yapabiliyoruz. Bazen böyle çok az miktarda kan gelen kişilerde şey diyebiliyoruz. Aa evet, siz sanırım çok su içmiyorsunuz. Hani veya işte aslında su içiyorum dediğinde o zaman hareketimiz az. Hani onu etkileyen faktörlerden birinde bir problem var demek şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Ancak İşte bu noktadan fazla geldi, şu noktadan
0: rengi
1: çok geldi.
0: Şöyleydi.
1: İşte rengi böyleydi, rengi aslında kanın rengi oksijenizasyonunu gösteriyor. Ne kadar kan oksijene doygunsa o kadar parlak ve açık bordo renk alır. Ne kadar oksijenizasyonu düşükse de daha koyu, böyle siyahımsı, kahverengi.
0: Kirli denmesi ondan
1: evet,
0: belki.
1: Belki de o yüzdendir. Özellikle mesela viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde, şimdi ozon setinde kanında aktif gördüğümüz için viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde özellikle kanın rengi çok koyulaşır. Böyle koyu kahverengi, siyahımsı böyle bir hare alır. Ama mesela oksijenizasyona doygun bir kansa çok daha parlak bordodur. O kişiler arasında kan rengi farkları biraz da ona bağlı aslında.
0: O zaman buna bakarak bir şey yapmak yerine sonrasında bekleyeceğimiz iyiliğe bakarak
1: evet,
0: yorum yapmak
1: kesinlikle
0: lazım. Hacamat yapıldı. Doğru noktalara yapıldı. Hasta kalktı ayağa. Bir kere tabii hani bunun için hep öyle bir soru da gelmiş, onu da soracağım. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Hacamat yaptırabilir miyim? Çok karşılaştığımız bir soru zaten. Evet. Sosyal medyadan sormuşlar.
1: Şöyle, belirli kan sulandırıcı ilaçların hacamata bir manisi olmayabiliyor ama bazı grup ilaçları kullanan kişilerde uygulamayı yapamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kanama zamanı dediğimiz süreyi uzatıyor ve bu tarz kişilerde hani kesik attığınızda kanamanın çok uzun sürmesi belli problemlere neden olabiliyor. O yüzden yine burada bireysel bazlı hastanın az önce özetlerken orayı unutmuşuz. Çok güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz sorana.
0: Sağ
1: bize
0: olsun,
1: de hatırlatmış oldular. Evet. Kişi geldiğinde şikayetlerini dinlediğimizde tabii ki muayene sırasında biz kullandığı ilaçları da sorguluyoruz. Geçirdiği ameliyatları da sorguluyoruz. Aktif o anki bir enfeksiyon süreci veya bir hastalık sürecinde miyiz? Bunları hep detaylıca konuşuyoruz. Ardından karar veriyoruz. Bu yüzden hani her kan sulandırıcı kullanan yaptıramaz diyemem ama belirli grup ilaçları kullanan kişilerde hacamat uygulamalarını yapamıyoruz. O yüzden mutlaka işlem öncesinde hekiminizle bu konuları konuşmalıyız.
0: Hiç atlamadan bilgi vermek lazım. Yine çok merak edilen bir soru. Özellikle dizlerdeki hareketsizliğe hacamat iyi gelir mi?
1: Burada şöyle, altında yatan organik nedene bağlı. Şimdi orada kıkırdak bozulması mı var ya da kemiksel bir problem mi var veya işte çapraz bağlarda mı bir hasar var? Bu tarz şeylerin önce bir hani ortopedi hekimi tarafından detaylıca bir değerlendirilip altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Biz burada tamamlayıcı ve destekleyici olarak diz ağrılarında belirli grup hastalara hacamat uygulaması yapıyoruz. Evet. Ama burada da vaka seçiyoruz dediğim gibi. Hani herkese yapıyor muyuz? Hayır. Ama hasta uygunsa tabii ki dizden de uyguladığımız vakalarımız oluyor. Bazen travma sonrası işte mesela örnek vereceğim. Bir motor kazası geçirdi hastamız, Allah korusun. İşin işte kırıklar oldu vesaireler oldu. Ayağımızda ya da bileğimizde ödemler oldu. İşte bir alçı dönemi atlattık ama ödemimiz, morluklarımız geçmiyor. Bu tarz süreçlerde o bölgedeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla ve

0: aynı mı aynı?
1: Evet, kişisel, zaten artık bunu öğreneceğiz yani. Söylediğimiz her şey genel bilgiler ve tecrübemiz ışığında anlattığınız vakalara ya da sorduğunuz soruya uygun örtüşen tecrübelerden elde ettiğimiz cevaplar. Mesela fıtıkla ilgili sorular gelmiş. Boyun fıtığında uygulanabilir mi diye soruyor takipçimiz.
0: Şöyle herhalde bizim ülkemizde bu GETAT uygulamalarının en sık uygulandığı gruplar baş ağrıları grupları ve fıtıklar olabilir. Hem akupunktür için konuşuyorum, hem hacamat için, hem yine aynı şekilde ozonun farklı kullanım alanlarından, işte intramusküler enjeksiyonlar kısmında da bel boyun ağrılarında yaptığımız gibi çok yaygın yapıyoruz. Şimdi burada vaka seçiyoruz. Nasıl vaka seçiyoruz? Boyun fıtığının da evreleri var. Hani sinire sıkışması var mı? İşte ellerde güç kaybı var mı? Veya bacaklarda güç kaybı var mı? Gibi semptomları sorgulayıp muayenelerini yaptıktan sonra uygun olan hasta grubuna kupa tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Akupunktur yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ozon tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ancak burada yine kişinin özelinde hangisinin daha fayda sağlayacağını hesap ederek karar veriyoruz.
1: Tabii ya da ki, belki bütünlüyorsunuz,
0: evet,
1: birbiriyle.
0: Belki de ihtiyaç durumlarında kombinasyon tedaviler de tabii ki yapılabiliyor, ama bunların tabii hepsi yine kişisel bazda özel tedaviler olmuş oluyor. Yani buradan şunu şu şekilde özetleyebilirim soruya cevaben. Boyun fıtığı hastalarında yapılabiliyor mu? Evet. Herkes de mi? Hayır.
1: O zaman önce bu tür bir şikayeti varsa önce gelecek, görüşecek, bir tedavi geçmişini anlatacak sizinle.
0: Yapılmış görüntülemeler varsa onlara bakılacak.
1: Var olan hastalıkları varsa onu anlatacak ve ondan sonra bir yol haritası ortaya konacak. Hangi tedavi yöntemi daha uygundur diye. Şimdi yine yaşlarda hareket kaybı ile ilgili çok soru geliyor. Bir de demansla ilgili bir soru var. Demansta ozon tedavisi uygulanır mı?
0: Şimdi demans da yine çok multifaktöriyel bir problem, hastalık. Şimdi demansın altında yatan pek çok sebep var. Yine bunların önce bir araştırılıp elimine edilmesi, bir nöroloji hekimi tarafından gerekli tedavi ve protokollerin yapılması ve sonrasında eğer yapabileceğimiz destekleyici ve tamamlayıcı uygulamalar varsa yapılabilmektedir. Ama burada şu yapılır, bu yapılır özelinde bir şey demem mümkün değil. Çünkü kişiye göre o kadar çok değişiyor ki.
1: Faktörler. Peki. Sorumuz varmış. Dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Hepimize sağ olun.
2: Benim sorum şudur Hülya Hanım. Ben sizi ben tanıyorum da yüzden tanımıyorum. Telefonunuzu da yayın bittikten sonra bu benim numaramdır. Bana numaranızı verirseniz çok memnun olurum. Size bazı soracağım bir şeyler var. Doktorumuza da şunu anlatmak istiyorum. Benim ayaklarımda varis var. Gece uyurken uyuşma oluyor, ellerimde oluyor, ayağımda oluyor, bazen kasılmalar oluyor. Bunlar neden ileri geliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de hacamat yaptırılabilir mi? Bacaklarıma hacamat yaptırabilir mi? Bir de herkese de güvenemiyorum, her doktora da gidemiyorum. Çünkü biraz doktordan kaçan biriyim yani, doktora çok giren biri değilim. Hiç sevmem. Son çaredi benim.
1: Eyvallah. Yüzüne söylemeseydik doktorumuza. Yüzüne demeseydik iyiydi.
2: Ya ama şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yalan da söyleyemem. Ne yapayım? Söyledim işte.
1: Doktora gitmeyi, hasta olmayı sevmiyoruz ama doktorlar da iyi ki varlar.
2: Ama Allah onların eksikliğini vermesin. Tabii ki. Onlar olmasa yani onca doktora gideceksin. Sonra artık gidecek olduğun son yer var. Başka daha gidecek bir yer yok.
1: Allah. Evet. İyi ki varlar diyelim. Tamam, soruları yapabilirsin Ahmet Bey. Buyurun.
2: Sorum şu. Buyurun. Bir de yapıyorlar. Sülük takıyorlar bacaklarıma. Ben doktora gittim. Doktor dedi bana ki varislerin dışarıdan bir şey olmaz. Sülük takabilir miyim dedim. Takabilirsin dedi. Ama pek güvenemedim onun, çünkü muayenesine de her şeysine de güvenemedim. Yapmadım o zaman. Hiçbir şey yapmadım.
1: Tamam.
2: Ama bacaklarımda da uyuşma oluyor. Yani biraz uzun otursam bacaklarım uyuşuyor. Gece uyursam ellerim uyuşuyor. Ellerimi açıp kapatmakta. Şimdi bu uyuşmalar, bacakta da varis var. Damarlarımda. Yani dıştan görünüyor, böyle harita gibi varis var. Peki bunların tedavisi nasıl olabilir? Doktor bana ne önerir?
1: Tamam. Ahmet Bey dinleyelim bakalım o zaman.
2: Teşekkür
1: ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi ne önerirsiniz?
0: Evet, şimdi hastamız güzel bir soru sordu. Şimdi hastamız üzerinden bir konuyu ele almaya çalışalım o zaman. Şimdi hastamız özellikle varislerim var dedi ve çok dedi ve dışarıdan çok görünüyor dedi. Beraberinde işte el ayaklarımda, bacaklarımda karıncalanmalar, uyuşmalar, ağrılar oluyor dedi. Şimdi hastayı muayene etmeden şu şekilde bir yorum

0: yapabilirim. Şimdi bu hastamız bu şikayetlerle bana gelseydi. Şimdi tabii ki öncelikle muayenesini almam lazımdı. Şimdi el ayaklarımda ve bacaklarımda uyuşmalarım oluyor dedi. Şimdi bu kişi de öncelikle aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii ki çok daha farklı yaklaşımlar olabilir ama ben muayene etmeden şöyle bir düşünüyorum. Acaba hastamızda kilo problemi var mı? Ya da bel boyun fıtığı gibi bir problemleri var mı? Veya işte romatizmal bir hastalığı var mı? Bunları bilmiyorum. Bunları sorgulamam gerek öncelikle. Bunların haricinde varislerle alakalı tedavide hacamat kullanılır mı diye bir soru sordu. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Varis olan bölgeye kupa kapatamayız. Yani varis olan yere direkt hacamat yapılmaz. Kesinlikle uzak durulması gereken bir durum. Bunu da buradan lütfen dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Varis olan bölgeye, varisin gözüktüğü veya işte derin varis varsa varlığının bilindiği bölgeye kupa yapamayız.
1: Bu kanamadan
0: dolayı ve bu komplikasyonlara neden olur. Yani istenmeyen sonuçlara neden olur. Böyle bir risk alınmamalı. Çünkü yaptığımız iş aynı zamanda koruyucu hekimlik. Hani tamam bir şeyleri yapıyoruz, tamamlamaya, desteklemeye, şifa için vesile olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ancak işin esas kısmı koruyuculuk. O yüzden burada böyle bir risk alınmamalı. Sülükle alakalı, şimdi sülük sertifikam yok. Bakanlık tarafından böyle bir ruhsatım yok. Ancak GETAT bilgim içerisinden şöyle söyleyebilirim. Öncelikle sülüğü kesinlikle dinleyenlerimiz kendileri koymasınlar. Lütfen istirham ediyorum. Lütfen hekim kontrolünde bu işlemleri yaptırsınlar. Çünkü sülüğün komplikasyonları diğer uygulamalar gibi basit ve masum olmuyor.
1: Tıbbi sülük olmuyor bütün
0: evet,
1: sülükler.
0: Yani şimdi şöyle, tıbbi sülük denebilmesi için bir kere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir tesisten temin edilmiş sülükler olması gerekiyor. Ve bunların uygulanması gerekiyor ve hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Haricindeki komplikasyonlar da Allah korusun hayati risklere kadar giden komplikasyonlar görüyoruz ve geliyor. Evet.
1: Bu anlamda o zaman önce bir muayene, evet. Ondan sonra da sülük çok riskli bazı yerlerde.
0: Evet. Yani uygun yerlerde tabii ki uygulanır. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığı yine tanıdığı GETAT uygulamalarından biri.
1: 0212 314 14 14 Doktor Ahmet Yasin Tekin'e Türkiye Hastanesi Santrali'nden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim efendim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
8: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
9: Yerli ve milli füzelerde kullanılıyor. Akıllı mühimmatların kendi kendine karar alıp doğru hedefi vurması için büyük projeler yürütülüyor. Yapay zekanın savunma sanayisinde kullanılması oyunun kurallarını baştan yazdırıyor.
8: Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
9: Roketsan yapay zekayı füzelere entegre ederek hepsini birer savaş makinesine dönüştürmeyi amaçlıyor. Silahların kabiliyetini artırmak için yapay zeka kullanılıyor. Ancak geleceğin savaş teknolojisinde dünya lideri olmak kolay değil. Liderliği sürdürmek içinse mühendis ordusunun büyümesi şart. İşte bunun için Roketsan bir yarışma düzenliyor.
10: Güdüm, navigasyon, kontrol algoritmalarında ve birçok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz.
9: Savunma sanayisinde yapay zekalı sistemler için genç yetenekler aranıyor. Roketsan'ın düzenlediği yapay zeka Hackathon'u için başvurular başladı. Yarışmacılar gerçek sorunlara 48 saatlik süreçte prototip geliştirerek çözüm bulmaya çalışacak. Hedef yerli teknolojilere güç katacak yeni beyinleri keşfetmek.
11: Biz burada ürünlerimizin değişen koşullar altında kendi kararlarını verebilmelerini sağlıyoruz.
9: İnovasyon ve kodlama maratonuyla bilgisayar, havacılık, uzay ve elektronik mühendisliği mezunu 5 yıla kadar deneyimli araştırmacıların keşfedilmesi hedefleniyor.
8: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
9: Yarışma 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Ancak öncesinde katılımcılara 3 günlük kapsamlı bir çevrimiçi eğitim verilecek. Ardından heyecan verici 48 saatlik Haçkaton Maratonu başlayacak. Zorlu maratonda projelerini geliştirip dereceye giren takımlar Roketsan Yapay Zeka Ödülü alacak. Başvurular 16 Ağustos'a kadar levelup.roketsan.com.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Fosil yakıt tüketiminin tetiklediği iklim değişikliği Akdeniz'i adeta kaynatıyor. Okyanuslar gibi geniş bir alana sahip olmayan kapalı havza Akdeniz'de ısı dağılamıyor. Su sıcaklığının zaman zaman 30 derecelere kadar çıktığı bölge, bilim insanları tarafından iklim krizinin merkez üssü ilan edildi. Isınan sular tehlikeli yeni türleri bölgeye çekiyor. Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'e giren balon ve aslan balığı gibi zehirli yırtıcı türler hızla batıya, Fransa ve İspanya'ya doğru yayılıyor. Coğrafi konumu nedeniyle bu akından ilk etkilenen yerse Kıbrıs oldu. İstilacı türler barbunya gibi yerli balıkların yerini alarak nesillerdir denizden geçinen kıyı halkını zor durumda bırakıyor. Yüzyılın sonuna kadar suların 2 ile 6 derece daha ısınması ve sıcak hava dalgalarının sıklaşması bekleniyor. Bugüne kadar tespit edilen yaklaşık 1000 istilacı türün 800'ü çoktan Akdeniz'e yerleşti. İtalyan biyologların uyarısı ise durumun vahametini özetliyor. Dedelerimizin ve antik Yunan'ın bildiği o Akdeniz artık sonsuza dek kayboldu. Bu yıkım geri döndürülemez. Önce Zengezur koridoru faaliyete geçirildi. Şimdi de iki havaalanı arasındaki direkt uçuşlar başladı. Bakü ve Kars arası yolculukta bir saate düştü. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönemin kapıları aralandı. Hazırlık süreci tamamlanan Bakü-Kars direkt uçak seferlerinin ilk uçuşu gerçekleştirildi. Bakü'den havalanan yolcu uçağı Kars Harakani Havalimanı'na iniş yaptı. Kars Belediye Başkanı Profesör Doktor Ötüken Senger ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan da ilk uçuşta yolculuk yaptı. İlk uçak havalimanında törenle ve sulu selamlamayla karşılandı.
12: Bu hava koridoruyla birlikte Kafkasya'yı Orta Asya'ya bağlayan bir hava koridoruna artık ulaşmış olduk. Şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.
9: Renkli karşılamaya kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yolculara çiçek verildi, pilotlara pasta kesildi.
13: Tarihi bir ana şahitlik yaptık bugün. Şükürler olsun ki artık Bakü ile Kars arasındaki mesafe bir saate düştü.
9: Direkt uçuşlarla Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret, turizm ve kültürel bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor. Özellikle Kars'ın kış, kültür ve gastronomi turizmi alanında daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Uçuşlarsa haftada 2 gün karşılıklı olarak gerçekleşecek. Fransa'da Türk savunma teknolojisine hayran ünlü bir eski donanma pilotu ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Eski Fransız donanma pilotu Pierre-Henri Chouet, İç İstihbarat Servisi DGSI tarafından gözaltına alındı. Yöneltilen suçlama ise Çin ajanlığı.
14: Un petit peu en Irak, ça c'est classique, mais...
9: 4 ayrı casusluk suçundan mahkemeye çıkarılan Shue'nin Çinli pilotlara gizlice havacılık taktikleri verdiği ve uçak gemisi iniş teknolojilerini Pekin'e aktardığı ileri sürüldü.
15: Toujours pas vu voler et c'est un projet qui n'avance, on va dire, pas la vitesse turque.
9: AT çağrı kodunu kullanan dünyaca ünlü pilot Kasım 2025'te Türk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'ya övgüler yağdırmıştı. Avrupa havacılık endüstrisinin tembelliğini eleştiren Şüe, bir zamanlar küçümsenen Türkler bizi açıkça geçti. Fransızca söylemek gerekirse onlardan resmen gerideyiz itirafında bulunmuştu.
15: Ils ont pris tout le monde de vitesse, y compris les Australiens qui espèrent pouvoir faire la même chose.
9: Kızıl Elma'nın ve Bayraktar'ın yakaladığı çevikliğe Avrupa'nın onlarca yıldır sahip olamadığını vurgulayan pilot, şimdi Fransa'nın askeri sırlarını deşifre etmekten hakim karşısında.

0: Türkiye'nin tahıl ambarında hasat bereketli geçti. Depolar arpa ve buğdayla doldu taştı.
1: Bu yıl beklediğimiz tonajları şükürler olsun ki aldık. Arpaların hasatıyla beraber rekoltemizin iyi olacağını tahmin ediyorduk zaten. Buğdaylarımızda da herhangi bir problem olmadan, herhangi bir kalite bozukluğu yaşamadan hasatları tamamladık.
2: Arpa buğday da neler, aman arpa buğday da neler.
0: Konya Ovası'nda hasat sona erdi. Yağışlarla birlikte verim ve kalite arttı, çiftçinin yüzü güldü.
1: Bu sene yağışların bereketiyle beraber bol bereketli bir sezon geçirdik hububat anlamında.
0: Arpa ve buğday da rekolte geçen yılın üzerine çıktı.
1: Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa rekoltesi yakaladık. Buğdayda da 2 milyon 200-2 milyon 300 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Orada da yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu diyebiliriz.

0: aşkın ne dili ne dini ne de 8000 kilometrelik mesafesi var. 20 yaşındaki Japon öğretmen Rion Uchi ile 24 yaşındaki aşçı Sefa Çiftçi'nin yolları Japonya'daki uluslararası bir fuarda kesişti. Rion Uchi ile Sefa Çiftçi'nin birliktelikleri nikah masasında bitti. Genç kadın binlerce kilometrelik mesafeyi aşarak Bolu'nun ilk Japon gelini oldu.
1: Annem ve babam ilk başta hani yok öyle şey mi olur, kültür farklı falan diye ben de hani yavaş yavaş anlattım. Tanıştıktan sonra artık onlar da çok fazla olumlu bakmaya başladılar.
2: Bolu'yu çok sevdiniz.
3: Evet, tabii ki. Nature.
1: Doğasını çok sevmiş.
3: Evet, people.
1: İnsanlar da öyle güzeldi.
3: Yemek
1: de. Yemeklerini de çok beğendi.
0: Ancak düğün salonundaki en özel an Japon gelinin kayınpederine okuduğu mektup oldu.
4: Size gerçek en büyük saygı duyuyorum. Ne zaman Cemil meyve istedi, dilesem bana hep bor bor meyve aldınız.
0: Duygusal anların ardından düğün salonu bir anda coşkulu bir eğlenceye sahne oldu. Gelinin Japonya'dan gelen babası ve damat tarafı davetlerle birlikte karşılıklı halay çekti. Ortaya renkli ve samimi görüntüler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yenileme çalışmaları sürüyor. Lincoln Anıtı Meydanı'nda yer alan ünlü savaş sanatları heykellerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İskelelerin sökülmeye başladığını müjdeleyen ABD Başkanı Donald Trump, altın kaplama heykellerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenileme projesi Trump'ın 2025 başında göreve dönmesinden bu yana başkent genelinde başlattığı imar ve yenileme hamlesinin bir parçası. Yılların yıprattığı dev bronz heykeller aslında uygun olarak yeniden altınla kaplandı. Tasarımları 1929 yılına dayanan ve 1951'de yerine monte edilen bu anıtsal eserler, Amerikan başkentinin en önemli sembolleri arasında gösteriliyor. Savaş ve barış temalı heykeller restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden tüm görkemiyle ağırlayacak.

0: Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden uyandı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yaklaşık 3 haftalık sessizliğin ardından yeniden patladı. Gece saatlerinde başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yanardağın yamaçlarından lavlar akarken peş peşe meydana gelen Stromboli tipi patlamalar bölgede endişeye neden oldu. Volkanik faaliyet nedeniyle hava trafiğinde alarm verildi. Yetkililer kül bulutunun oluşturduğu risk nedeniyle hava sahasında geçici kısıtlamalar uygularken uçuşların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Etna'nın yeniden güç kazandığına dikkat çekerken yeni patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın en aktif yanardağından yükselen kül ve duman bulutu bölgedeki milyonlarca kişinin gözünü yeniden Sicilya'ya çevirdi. Ateş, lav ve kül Etna bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 34, Bursa 29, Konya 26, Afyon 28, Denizli 35, Antalya 37, Adana 36, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 24, Kayseri 29, Erzurum 30, Gaziantep 37, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Yok olan kurtulur. Allah adamlarından büyük İslam alimi, hiç yılmadan İslam'a hizmet etti daimi. O bir gün sohbetinde buyurdu ki, ey insan, ölüme hazırlan ki kalmadı fazla zaman. Kul İslam'a uydukça yükselir derecesi, sahabe-i kiramın yükseldi böyle hepsi. Huzur ve sohbetinde kalarak o Resulün kalpleri temizlenip yükseldiler büsbütün. Öyle çok sevdiler ki Resulullah'ı, hatta kendi nefislerini yok bildiler adeta. Mesela biraz arpa sadaka verse eshab, kazanırlar idi ki bundan öyle çok sevap. Başkaları verse de dağlar kadar altını, yine alamazlardı onların sevabını. Zira çok yüksektiler başkasına kıyasla. Onlar her işlerini yaparlardı ihlasla. Ve onlar yok olmuştu Allah ve Peygamber'de. Bu yüzden yükseldiler sonsuz derecelerde. Elbette bu manada yok olmak çok zor iştir. Lakin öyle yok olan böyle çok yükselmiştir. Yok olmanın bir yolu peki demektir hemen. Allah adamlarına mahvolur hayır diyen. Karşınızda kafir de, mürtet de olsa bugün, yine de kendinizi görmeyin ondan üstün. Kibirliyi ne Allah ve ne de kullar sever. Tevazu kimde olsa onlar çok sevilirler. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Kendini hep kusurlu, kabahatli görmektir. Deyin ki, çok kötüdür benim huy ve mizacım. Herkesin duasına çok vardır ihtiyacım. Bir mümini görünce düşünün şöyle derhal. Ben bunun duasıyla kurtulurum ihtimal. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar, şimdi herkes sadece dışını süslüyorlar. Kimde varsa bir makam, mevki ve selahiyet, onlara veriyorlar sadece değer, kıymet. Halbuki bakmaz Allah kulların mevkiine, bakar yalnız onların kalp ve niyetlerine. Eshab, Resulullah'a gösterip haya edep, taş bile koyarlardı bazısı ağzına hep. Her sıkıntıya sebep, bir günaha girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah, günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet. Hiçbir canlı varlığa eza etmeyin ki siz, o da Hak Teâlâ'nın mahlukudur şüphesiz. gıda ve ekmek gibi olmalı ki Müslüman, hep ihtiyaç duyulur bu şeylere her zaman. Müminin tarifi de şudur ki ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Deda radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başına nelerin geleceklerini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz buyuruyor Ebu Deda radıyallahu teala an.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler. Sizmanınız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun. Rabbim sıhhat afiyet versin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam birinci sorum, ben rüküye gitmeden, öğle namazını kılarken rüküye gitmeden secdeye gittim. Bu namazı iade ettim. Acaba doğru yapmış mıyım? İkinci sorum hocam, bir okulun mescidinde namaz kılarken öğle namazını Kur'an-ı Kerim'in tarafına kıble diye namazımı kıldım. Bir başkası gelip bayan burası kıble değil, sen yanlış kılmışsın dedi ama bu namazı iade etmedim hocam. Acaba iade etmem gerekiyor muydu? Bir de hocam üçüncü sorum, bu Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdeleri var. Bunları bizzat ben okuduğum zaman mı yapmam gerekiyor veya gördüğüm zaman mı? Hani Kur'an-ı Kerim'i açıp gördüğüm zaman mı tilavet secdesi yapmam gerekiyor? Veya bir başkası, hani televizyonda okuyor ya, dinliyoruz ya hocam, orada gördüğümüz zaman mı tilavet secdesi yapacağız? Bunu sormak istedim hocam. Çok peki, sağ olun. Allah razı olsun hocam. Bir de size dua etmek istiyorum hocam. Umarım Rabbim sizi, sizinle çalışanları, Mustafa abiyi, hepinizi hocam hesapsız cennete giden kullarından eylesin.
2: Hep
3: hocam
2: beraber inşallah Tanrı efendim.
3: İnşallah. Peki hocam. Efendim.
0: İyi günler.
4: İyi günler. Şöyle bir sorum vardı. Mesela hani çok yüksek zatları vesile edersek hani onlardan yardım almamız daha pek mümkün olmaz diye duydum. Hani biz kafam karıştı. Acaba böyle çok yani derecesi yüksek olmayan zatları mı vesile ederek dua edeceğiz? Bir de buna bağlı olarak hani ne kadar çok zatı vesile edersek o kadar çok, yani yardıma o kadar çok yani çabuk kavuşabilecekmişiz gibi geliyor bize. Acaba doğru mu? Bir de bir soru daha aklıma geldi. Şimdi mesela hani mesela ne kadar tedbir alalım mesela başımıza bir hastalık, bela gelecekse o mutlaka gelir deniyor. Hani bizim tedbirin hiç faydası yok mu mesela, bunu öğrenmek istemiştim.
2: Peki efendim.
4: Teşekkür ederim.
2: Peki efendim.
0: İyi günler.
5: İyi günler.
0: Buyurun.
5: Demeyeyim ben Osman Ünlü hocama hayırlı günleriniz olsun inşallah.
0: Hayırlı
5: ben
0: günler.
5: Her gün ondan sonra Yasin, her gün akşam sabah Yasin ondan sonra okuyorum. Bir de acaba bu sureleri akşamları mı okumam lazım? O şeyden bilgi almak istiyorum.
2: Peki efendim.
5: Bir de hocamdan ondan sonra her zaman duasını bekliyorum. Ben 30 senedir dinliyorum hocamı. Bir de ne olsun, benim her gün hangi vakitte bu şeyleri okumak istiyorum, onu istiyorum.
2: Tamam efendim, teşekkür ederiz.
5: Allah iyilik sağlık olsun. Hocam efendim, çok sorularım vardı. 30 senedir de sizi dinliyorum ama hep unuttum şimdi bir anda.
2: Peki oldu efendim.
5: Duanı istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Peki efendim.
0: Buyurun hocam.
2: Efendim bugün cuma. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden, kendileri veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim'den onların da sıkıntılarına ayrı tebdil eylemesini niyaz ederiz.
0: Amin.
2: Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun.
2: Cenab-ı Hak şimdi bizden razı olsun inşallah Teala. Efendim gelen dinleyicilerimizin suallerine. İlk dinleyicimiz dedi ki, rükû yapmadan önce secdeye gittim, sonra bu namazı iade ettim dedi. Doğru yapmışım. Tamam, doğru yapmışsın da, ama bu namaz içerisinde telafi edilebilir. Secde-i seyifle de kurtulur. Nasıl telafi edilir? Mesela öğlenin ilk sünnetini kılıyorum. 4 rekat. Birinci rekatta tekbirimi aldım. Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Zamm-ı Suremi okudum. Rüküye gidecektim. Allahu Ekber dedim. Secdeye gittim. Secdede hatırladım. Geri dönerim. Ayağa kalkarım. Rüküyü yaparım.
6: Evet.
2: O zaman secdeyi yaparım. Tekrar ayağa kalkar. Fatiha, Zamm-ı Sure, rükû, secde. Otururum kadede. Tahiyyat okur. Ondan sonra ayağa kalkarım. Üçüncü, dördüncü rekatları kılar. Dördüncü rekatın sonunda oturunca secde-i sehiv yapar, namazımı kurtarırım.
6: Evet.
2: İade etmeye gerek yok. Şimdi mesela senelerdir biz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında olanlardan nakil yapıyoruz. Ve sık sık da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırladığı tam İlmihal Saadet-i Ebediye, İslam Ahlakı, namaz kitabı ve diğer kitapları habire naklediyoruz. Okunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kendileri kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz? Her ziyaretine gidene onu soruyordu. Israrla duruyordu. Sebebi evet. de daha net anlaşılıyor. Çünkü kitap okumayınca altyapı oluşmaz. Şimdi insanlar habire işin kolayına kaçıyor. İşte yapay zeka, ben sor veririm, o bana söyleyiverir falan. İyi de yapay zeka insan mahsulüdür. Kitabı aynı şekilde yükledin, o da kitabın içerisinde buldu bir şey, getirdi senin önüne koydu. Ama senin durumun ona uygun mu değil mi? Şimdi her şeyde, abdestte, gusülde, namazda, alışverişte, diğer konularda o ibadetin veya o işin yapılması için bir azimet olan tarafı var. Yani zor olan taraf var. Bir de ruhsat olan, izin verilmiş olan tarafı var. Sen şimdi özürlüsün. Yapay zeka da aldı, getirdi senin önüne. Azimette yapılması gereken böyle yapılır. Yapılmazsa aynı şekilde o ibadet sahih olmaz dedi, çıktı. Ne yaptın şimdi? Değil mi?
6: Evet.
2: Ne yapacaksın şimdi? Hani böyle durumlarda hep hatırıma şey geliyor. Zaman zaman naklediyoruz ya. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri yanında bazı aynı şekilde yüksek derecede alimler de var. İşte bir ikindi veya öğle namazı bir camiye gidiyorlar, namaz kılınıyor. Camiden çıkıyorlar, caminin önünde işte bu alimlerle beraber ayak üstünde sohbet derken camiden çıkan bir vatandaşın birisi geliyor. Diyor ki efendim diyor işte namazda diyor işte 2 mi kıldım 3 mü kıldım tereddüt ettim, ne yapmam lazımdı derken işte camiden bakıyor, son çıkanlardan evliya bir zat çıkıyor, o da tanınıyor, biliyor. Bunun üzerine hemen İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerine, o Müslüman diyor ki yok diyor, ben gidip diyor sorumu ona soracağım. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri diyor ki sorma. Yok soracağım, gidiyor. O sana, o zata, o evliya olan zata diyor ki işte ikinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım, şaşırdım, ne yapmam lazım? Şimdi evliyanın cevabı keskin olur.
6: Evet.
2: Buyuruyor ki gaflette kılınan namazı iade etmek lazım. Ya iade et bakalım.
6: Evet, gir içeri iade et namazı canım.
2: İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki bunun için sorma dedim. Ondan derecesi yüksek. Çünkü onlar namaza durunca dünyadan çıkıyor. Öbürleri ibadet olarak bir şey yapmıyorlar. Halbuki İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ü ruh, yani evliyanın çok yüksek derecesinde. Yani nadiren gelenlerden, Hicri 2. binin yenileyicisi. 1000 senede bir gelenlerden. Bu zat buyuruyor ki eğer Allah-u Teala azimetle yapmayı kullarından emretseydi, yani imanında, ibadetlerinde hakikatini kullarından isteseydi, yeryüzünde mümin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi buyuruyor. 3'ü 5'i geçmezdi.
6: Evet.
2: Ama ondan sonra işte ayet-i kerimeler var. Onları naklediyor mektubat kitabında. Allah-u Teala ruhsatla amel edeni de sever. Çünkü Cenab-ı Hak hepimizi eşit yaratmadı. Geçen bir tane arkadaşım birisi bir video göndermiş. Kadına çıktı. Diyor ki kadın erkek eşit diyorlar. Yok diyor ya böyle bir eşitlik. Olmaz diyor yani falan. erkeğin diye doğum yapmasını bekleyecek millet diyor, tamam mı?
6: Eşitse.
2: Değil mi? Olmaz diyor böyle şey. Bu saçma bir şey diyor ya. Saçma bir şey. Kadın kadındır, erkek erkektir diyor ya. Kadın kadınlığını bilecek, erkek de erkekliğini bilecek. Yani bunu açık bir kadın söylüyor. Zaten aklı başında olan bir kimse baktığı zaman olmaz öyle şey. Allah-u Teala bırak kadınla erkeği eşit yaratmayı, kadınların kendi aralarında bile farklı yaratmış. Erkekleri de kendi aralarında farklı yaratmış. Eşit değiller.
6: Evet.
2: Bugün işte ilahiyatı bitirelim veyahut da aynı şekilde bir sarık saran hemen başlıyor falan. İşte ben ayeti gelmede buyuruluyor ki diye başlıyor falan. Kendisini İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni üstün görüyor. Hele o etiketli işte profesör olmuş, doçent olmuş falan. Bugün diye işte internet var, bilmem ne var falan. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında bu var mıydı? Dolayısıyla biz ondan üstünüz. Bre. Ya vatandaş da zannediyor ki bu herifin aynı şekilde ilahiyat profesörü ya. Bu söylediğinden demek ki bu Google amcaya yüklenen bilgilerin hepsi doğru. Ya bilgi kirliliği, bir tür necaset var Google amcanın içerisinde. Hatta TGRT Haber'de dış haberler müdürüydü bir arkadaşım birisi. Oradaki muhabirlerden bir tanesi Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşte şeyde Kurban Bayramı İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban edecekti. Bununla alakalı diyor bilgi topla gel. Çocuk ne bilsin, altyapısı falan yok. Giriyor internette bir Yahudi sitesine veya da Yahudi uşağı olan bir siteye giriyor. O Yahudiler kurban olan İsa Aleyhisselam olduğunu iddia ediyorlar. O da toplamış bilgileri getirmiş önüne koymuş. Bakmış ne bu demiş. Demiş abi bilgisayarda böyle yazıyor. Google amca böyle diyor. Tamam. Google amca öyle diyor. Abi telefon dedi. Ah dedi böyle böyle bir durum var dedi ya falan. Dedim bu nereden çıkıyor falan. Dedim Google'da bilgi kirliliği o. Hatta bir tanesi yazmış da iki tane kitap ismi yazmış. Lan bak diyor sen böyle anlatıyorsun ama bu kitaplarda böyle yazıyor falan. Ondan sonra ben de yazdım. Ha, bir şey yazdı. Sen böyle diyorsun ama dedi. O öyle değilmiş diye yazdı. Ben de yazdım. Kaynağın ne diye bir baktım. 5 dakika sonra bir kaynak gönderdi. Bu kaynakları dedim. Bizzat dedim bu kitapları gördün mü? İçini açtın mı? Tercümesi mi? Orijinali mi? Ve senin altyapın nasıl? Baktım bir resim koymuş falan. Google'dan buldum diyor böyle yazıyor. Asfası yok. Adam uyduruyor. Altına mesela İbn Abidin yazıyor. Tamam mı?
6: Evet.
2: Halebi-i Kebir yazıyor. Neresinde? Bunlar en sağlam şekliyle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Çok kimse aynı şekilde şey yapmıyor. Mesela altına işte Reddül Muhtar diye yazıp geçiyor. Reddül Muhtar neresinde? Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi öyle yazmıyor. Yani ne diyor? İbn Abidin 6. cilt bilmem ne bölümü ne bahsinde anlatılırken orada böyle buyuruluyor. Sayfayı bile veriyor.
6: Evet.
2: Sayfayı bile veriyor. Ya bir şeyde bu kaza namazlarıyla alakalı olarak daha o zaman TGRT yok. Bacaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeyiz. İşte kaza namazlarıyla alakalı Muhammed Sadık Efendi'nin Nebadir-i Fıkhiye kitabı var. Fî mezhebil eymiyetil hanefiye diye. El yazması Arapça bir kitap. Mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde hangi bölümde ve numarası. Ona varıncaya kadar yazmış. Biz o zaman bizim sayfadaki arkadaşlar olarak ya dediler bunun o sayfanın fotokopisini alsak biz. Hani soranlara gösteririz. Beni gönderdiler ben gittim. Süleymaniye kitabı. Gözümle gördüm kitabı. Kalın bir kitap. Tam ilmihal kalınlığında bir kitap. İçini açtım. Benim okumam mümkün değil. Hem yazı karakteri hem de Arapça. El yazması bir kitap. Dedim bu sayfanın fotokopisini istiyorsun. Dediler fotokopisini vermiyorsun. Çünkü fotokopi şey yaparken kitap tahrip olabiliyor.
6: Evet.
2: O zaman fotokopi makinelerle. Biz dedi o sayfanın filmini çekip size verebiliriz. 2 gün sonra geldim. Hakikaten 2 gün sonra gittim filmini çektiler verdiler. Biz de onu şeye çevirdik. Yani sayfaya geçirdik o filmden. Aktardık. Şimdi ben ömrümde duymadım Nevadir-i Fıkhiye kitabını. Ama marifer yazmışlar. Hangi kütüphanede bulunduğunda yazmışlar. Sayfasında yazmışlar.
6: Evet.
2: Geç öbür tarafta aynı şekilde. Şeyde hatta o kaza namazları bahsinde Oflu Muhammed'in Emin Efendi'nin Necatül Mümin'in kitabı var. Kaza namazları bahsinde. Evet. Oflu Muhammed Emin Efendi'nin yazdığı yani bir ilmihal kitabı. Yani temel şey kitap değil. Ama orada doğruyu yazmış. Onu da yazmışlar. Oflu Muhammed Emin Efendi Necatül Mümin'in kitabının işte şu sayfası diyor. Açıyorsun şak diye çıkıyor. Hatta bir kadının birisi, kendisi ofluymuş. Demiş ya bu hoca ikide bu oflu Muhammed Emin Efendi diyor. Bu zat diyor ofluysa diyor, of da diyor bu kitabın orijinali vardır. Ev ev dolaşmış, bulmuş da. Çünkü orada bir Kur'an kursu var. Kur'an kursundakiler itiraz ediyormuş. Yani sünnetleri kılarken aynı şekilde kazaya niyet edilmez diye.
6: Evet.
2: Ondan sonra siz diyor şeydi yazıyordunuz diyor sayfasını da. Çünkü İlmihal'de yazılıyor. Ben nerede bileyim? Ben de bilmiyorum Oflu Muhammed Emin Efendi'nin öyle kitabını. Bu Oflu Muhammed Emin Efendi şeyde methum. Fatih Camii'nin kıble tarafında bir hazire var, mezarlık. Evet. Orada methummuş. Neyse bir gün bu kadın bulmuş. Dirayetli bir kadın ha. Ondan sonra almış kitabı doğru şeye, Kur'an kursuna. Orada kursuna buyur demişler abla falan. Koydum diyor önlerine. Okuyun kitabını, Necatin Müminin. Kim yazmış? Oflu Muhammed Emin Efendi. Allah Allah. Demiş sayfayı açın. Açıyorlar. Orada çok açık yazmış. Hatta kenar haşiyesine bir hadis-i şerif koymuş. O hadis-i şerifte de kazaya kalan namaz borcu olan sünnetleri kabul olmaz. Mealinde hadis-i şerifi de koymuş. Okumuşlar. Şimdi bir şey diyecekler ya. Demişler sen o hocaya bir sor, bu fetva mı takva mı? Ya fetvası takvası var mı? Aynı şekilde. Hala daha aynı şekilde şey. Dolayısıyla yani kitap, doğru kitap okuyacağım. Mesela bize şeyde ortaokul ve lisede kitap iyi arkadaş, kitap iyi bak. Ta ki bu büyüklerin, Ehl-i Sünnet alimlerin, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlayıp yayınladığı kitaplar ve onların aynı şekilde işaret ettiği orijinal kitapları, onları görünce kitap iyi arkadaş değil. Kitap arkadaş değil mi? Arkadaş. İyi bir kitap, iyi bir arkadaş. Kötü kitap da kötü arkadaş. Dolayısıyla sana gangsterliği öğrendi, hırsızlığı öğretiyor. O da kitap ama yazmış, bastırmış.
6: Evet.
2: O da kitap. İyi bir arkadaş mı? Hayır. Radyo, televizyon, ondan sonra internet. Bunlar da aynı şekilde hani Kokun amcadan çıktı ya. Bunlar iyi bir arkadaş mı? Ha, faydalı şeyler var. Ama uyanık olman lazım. Uyanık olman lazım. İşte kurban edilen İsmail Aleyhisselam değildi, İshak Aleyhisselam diye alır getirirsin sonra.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen, ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekri Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdası ise emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır, fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte,
dinin selameti sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, şimdi çok uzattık ama netice olarak yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları okuyunca böyle bir şey başımıza geldiği zaman bunun çıkış yolu bu. Çünkü namaz içerisinde yapılan bir hata secde-i sehi bile kurtuluyorsa bu namazı bozup iade etmek değil. Evla olanı namaz içerisinde telafi etmek o hata. Evet. Efendim gelelim kıbleye dedi, ben dedi girdim dedi bir yerde kıldım falan, sonra birisi geldi dedi ki bu yanlış durmuşsun, kıble öyle değil böyle dedi. Şimdi orada itibar edilir mi? Gerçekten aynı şekilde namaz kılan, ondan sonra o konuda hassasiyeti bilinen birisi söylediyse ona kıymet verilir. Ama sıradan birisi söylediyse ona kıymet verilmez. Diyelim ki biz böyle düz durduk. Biraz çaprazmış. Mesela sağ tarafa dönecekmiş biraz daha. Hanefi mezhebinde bir kurtarır tarafı var. Nedir kurtarır tarafı? İki kolu böyle çapraz hale getirdiğin zaman iki elin arasında bir açı meydana geliyor 45 evet. derecelik. Bu açının arasındaysa kıble namazı gene kurtulur.
0: Evet.
1: Ama Şafii mezhebinde yani karşısında olduğunu iyi araştırıp bilmesi gerekir.
0: Ama arkasında filan kaldıysa ve de o gelen söyleyen de oranın çalışanı
1: namaz kılanları gördü ve biliyorsa o zaman iade eder.
0: Evet.
1: Efendim gelelim dinleyicimiz dedi ki tilavet secdesi ne zaman yapılır? Dedi ki yani sadece kendimiz okuyunca mı, duyunca mı, televizyondan dinlerken de duyarsak yapacak mıyız? Şimdi kendi okuduğumuz zaman veya birisi tilavet secdesini okuduğu zaman duyuyorsak ikisinde tilavet secdesi yapacağız. Radyo ve televizyondan veya teypten okunduğu zaman bunlar hakiki okuma olmadığı için tam ilmihalde öyle anlatılıyor. Tilavet secdesi de yapılmaz.
0: Evet.
1: Ama yani insanın bizzat kendisi okurken duymuşsa mesela Ramazan şeriflerde mukabele okunuyor. Gerçi o mukabele okunurken oradaki okuyan hoca efendi diyor ki secde ayeti geçti. Toptan kalkıyorlar, secde yapıyorlar. Cemaatte de yapmak da caiz olduğu kitaplarda evet. bildirilmiş. Saat tebliğinde de var. Dolayısıyla kendimiz okuduk. Tabi o zaman başka bir şey. Mesela hafızlar oturdu. Alak suresini ikra diye başlıyor ya. O surenin sonunda secde ayeti var. Ezberleyecek. Tek bir oturdu falan. Okuyor. 10 defa, 20 defa, 40 defa, 50 defa okuyor. Tek bir oturuşta. Kaç defa secde yapacak? Bir buyuruluyor. Okudu, kapattı, gitti. Yeniden okudu. İki. Okudu, kapattı, gitti. 50 defa böyle yaptı. 50 defa yapacak.
0: Evet.
1: Ama tek oturuşta 50 defa okusa
0: bir sefer yapacak.
1: Yani onu da aynı şekilde yapalım, nakledelim.
0: Gördüğü zaman yapmasına lazım yok. Muhakkak okuması lazım veya kulağıyla
1: dinlemesi gerekiyor.
0: Yani kendi sesini, insanın kendi sesini.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim açtı, Alak suresini gördü. Orada secde ayeti de var. Okumadı ki.
0: Evet.
1: Okumadı ki. O görmesi değil. Efendim gelelim dinleyicimiz işte büyük zatları vesile etti.

0: Allah Teala sizden razı olsun. İyi ki o sene bırakmışsınız. İyi ki o sene çocuğu sınıfta bırakmışsınız. Bırakmasaydı o devredeki arkadaşlarıyla beraber bunlar hava harbi okuluna geçip pilot olmayı kafaya koymuşlarmış. Onların devresi hep öyle gitmiş. O devrede bir kaza olmuş, şey yaparken falan o çocukların hepsi vefat etmiş. Eğer diyor annesi bu da mezun olup da, yani sınıfı geçseydi oraya gidecekti, onların içerisinde olacaktı, bu da ölecekti.
1: Evet.
0: Bu da ölecekti. Orada Emel abiler bir şey buyuruyor. Allah-u Teala sevgili kulları, sevgili kullar kitaplarda yazıyor bu. Yani o dereceye ulaşınca Allah-u Teala ile görür, Allah-u Teala ile işitir ifadesi geçiyor kitaplarda. İşte orada Emel abi buyuruyor ki yani derecesi böyle olan bir zat Afrika'daki karıncayı görür ve sesini de işitir. Ha nasıl olur? Onu bilemem. Çünkü Allah-u Teala basir sıfatıyla her şeyi görür. Semih sıfatıyla her şeyi işitir. Her an.
1: Evet.
0: Ve derecesi yükselince işte Allah-u Teala ahlakıyla ahlaklanıp artık görmesi de işitmesi de Allah-u Teala ile olan bir kul bunu görür. Orada yani Emel abi demek istiyor ki o çocuğun o durumunu görüyor. Merhamet etmiş ona.
1: Evet.
0: Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin felaket gibi zannettiğiniz şeyler şer zannetmeyin onları. Hayrınız olabilir. Bir arkadaşım bir işte anlattı. Ziraat fakültesindeyim diyor. İkinci sınıfta sınıfta kaldım diyor. Nasıl üzüldüm diyor. Üzülür tabii yani biz de öğrenci geçirdiğimiz için. Ben de mesela ilahiyat son sınıfta sınıftaki başka arkadaşları çalıştırdığım iki dersten ikmale kalmıştım. Çok üzüldüm.
1: Evet.
0: Ama onun sonra da mahcup oldum Cenab-ı Hakk'a. Hakk'a da mahcup oldum. Çünkü ben 6 ay sonra tayin oldum. Eylül'de mezun olduğum için 6 ay sonra. O Haziran'da mezun olan arkadaşlar koşuşmaz, kervan geçmez yerlere tayin oldular. Ben de tuttum Balıkesir Gönen Ömer Seyfettin Lisesi'ne tayin oldum.
1: Evet.
0: Orada hem bu arkadaşları tanıdım, hem kitabı tanıdım. Kitap vardı da. Yani korkuyorduk ki madde okulunda ilahiyatta bu kitabı yakın dedikleri için yapmamıştım. Daha doğrusu Cenab-ı Hak muhafaza eylemiş. O zaman anladım ki Rabbim benim için hayırlısını murat etmiş.
1: Evet.
0: Şimdi üniversiteye gidiyor falan. Efendim kazanamadı. Ya kazanamazsın ne oldu yani Allah-u Teala hakkında hayırlısını versin. Ne hayırlı onu bilemezsin. Evet. Ne hayırlı onu bilemezsin. Şimdi din büyükleri de buyuruyorlar ki dua ederken mutlaka büyükleri vesile etmeliyim. Mesela Kıyamet Ahiret kitabında da var bu, tam ilmi halde var, mektubatta var, büyükleri vesile etmeli.
1: Evet.
0: Onları vesile ederek yapılan dua kabul olur buyuruluyor. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri için bir şey anlatılıyor, onun hayatı anlatılırken. İşte bir gün dergahtaki talebeleri hepsini yaz günü izine çıkarıyorlar falan. Onlara diyor ki o zamanlar eşkıya var yollarda, başınıza böyle bir felaket gelecek olursa beni hatırlayın buyuruyor. İşte her asırda insanlar var. Neyse böylelerini görünce ben de seviniyorum. Yani dedim sadece biz dedim aynı şekilde ahmak değilmişiz. Ahmak çok kimse varmış. Yani
1: evet.
0: Tek asırlar da varmış diye. Hakikaten bir eşkıya çevirmiş bunları. Diğer talebeler yetiş ya Rabbi, imdat ya Resulallah bağırıyorlar falan. Bir tanesinin hatırına gelmiş. Hocam Ebu Hasan Arkani diyor. Eşkıya onu görmüyor. Öbürlerini soymuşlar sonra çevirmişler gitmişler eşkıya. Bakmışlar buna bir şey yok. Ya demişler sen nasıl dua ettin? Ya demiş hocamız buyurduğu gibi dedim ben de Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin ismi şerifini söyledim. Yetiş ya hocam dedim. Demişler ya nasıl olur biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Yani bir şey olmadı. Nasıl olur bu? Tabii yapacak bir şey diyor geri dönmüşler. Gitmişler Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne demişler efendim bu böyle böyle buna işte dokunmadılar ama demişler biz Allah-u Teala'ya sığındık. Peygamber Efendimiz'den aynı şekilde şefaat istedik ama soyulduk soğana çevrildik. Demişler bizim kafamız almadı bu işi. Yani aklımız ermedi bu işe. Buyuruyor ki evlatlarım bu da Allah-u Teala'yı çağırdı. Ama sizin ağzınız Allah-u Teala'yı çağıracak durumda değil. Peygamber Efendimiz'i çağıracak durumda değil. Bu benim ismimi zikredince Allah-u Teala bunun başına gelenden beni haberdar etti. Ben de elim açtım dua ettim. Veya benim yapılan dua da kabul olur. Allah-u Teala duamı kabul etti. Gene Allah-u Teala yardım etti. Ben değil buyuruyor.
1: Evet.
0: Ben değil. Dolayısıyla büyüklere hep vesile etmeli. Şimdi dinleyicimizin biz dedi efendim dedi işte Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, İmam Rabbani Hazretlerinden, Mevlana Adibadi Hazretlerinden serbest edeple, muhabbetle, sevgiyle inanarak çağırdığın zaman aynı şekilde Allah-u Teala ulaştırır bunu. Dinleyicimiz dedi ki çok taattan isteyince o çabuk mu olur falan.

0: hiç olmazsın. Niye? Bak şöyle bir Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kıymetsiz yazılarda geçiyor. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Ne demek bu? Farça bu. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Anlamı? Bir kimse bir büyüye bağlanırsa her evliyadan yardım görür. Ama her evliyaya tabi olan hepsinden mahrum kalır. Şimdi bu kaçtaydı o bir meşhur bir deprem olduydu. Adapazarı İzmit 99 depremi. Bir arkadaşım birisi biz TGRT eski binasındaydık. İşte dedi onlar şeyde Kuzuluk'talar. Baktım dedi işte yetiş ya Abdülkadir Genel, yetiş ya Bahattin Vahri Hazretleri, yetiş ya aynı şekilde İmam Rabbani Hazretleri. Birisi dinledi de onun için dedi bu deprem uzun sürdü dedi. Bir ona. Birisine tabi oldum. Her şeye kavuşursun.
1: Evet.
0: Her iki yekca hemeca. Her iki hemeca hicca.
1: Evet.
0: Onu unutmamak lazım. Efendim vesile edeceğiz birisine. Gelelim efendim yani çok kimseye bağlanınca çok faydası olur demek değildir. Bu evet. Cahillerin sözü. Birisine aynı şekilde hem bir de bir şey söyledi. İşte derecesi küçük. Nereden biliyorsun sen derecesinin küçük bir erkek oldun? Elinde şey mi var böyle? Gel bakalım Bahattin Bey sen kaç derecesin? Hastaysan ateşini ölçüyorlar da.
1: Evet.
0: Efendim gelelim. Tedbirin faydası yok mu? Biz tedbire yapışmakla emredildik. Emir bu. Allah-u Teala başka şey murad eder. Ama suçlu olmayız. Rabbimizin emrettiği tedbire yapıştım mı? Yapıştım. Mesela diyelim ki bir öğrenci için, bir talebe için. Sebepleri yapıştım. Çalıştım, didindim, şey yaptım falan. Ama gönlümdeki murad ettiğim bir fakülteyi kazanamadım. Tedbiri yapıştım mı? Yapıştım. Ya Allah-u Teala senin için orayı takdir etmemiş.
1: Evet.
0: Ve son olarak da Yasin ve benzeri sureleri her zaman okuyabilir miyiz? Evet, her zaman okuyabiliriz. Ama mesela Sure-i Mütebareke suresi. Ondan sonra Yasin. Benzeri sureler var. İşte bunları şeyde Yasin değil de biraz da Tebareke için akşam güneş battıktan sonra okumak. Yasin'i de aynı şekilde güneş battıktan sonra okumak bazı yerlerde tavsiye edilmiş. Mesela Amme'nin sonunu ikinden sonra okumak. Bakara suresinin sonunu yatsıdan sonra okumak. Haşr suresinin sonunu sabah ve akşam namazından sonra okumak. Şey yapılmış. Hani orada okursun. Efendim ben gece okunacakları gündüz okuyamaz mı? Okursun. Gündüz okunadı gece okuyamaz. 24 saatte
1: Kur'an-ı
0: Kerim okumak için mekruh vakit yok.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: sebze ve meyvede rekolte oldukça iyi. Özellikle şeftali fiyatları dikkat çekiyor. Gazetemiz Türkiye Gazetesi de ilk sayfasında bu haberi bizlerle paylaşmıştı. Tarla market farkı şeftalide ve bazı meyvelerde tam 5 katına çıktı. Bunun nedenlerini araştırıyor olacağız. Ve gelelim hemen, ciğerlerimiz yanıyor dedik. Türkiye yangınlarla mücadele ediyor. Birçok noktada yangınların kontrol altına alındığını biliyoruz ama sabah saatlerinde ekranlarınıza getirmiştik sevgili izleyiciler. Aydın'daki görüntüleri, arkadaşlarımız bile zaman zaman tehlikeli anlar yaşadılar. Diğer taraftan Balıkesir'de büyük oranda kontrol altına alındığını biliyoruz ama yine o sıcak noktalara gideceğiz ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. 6 aydaki rakamların oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Önemli yatırımlar da vardı. Bu yatırımlardan da bahsetti Sayın Bakan. Bu arada şu rakam oldukça çarpıcı. İlk 6 ayda neredeyse 26 milyona yakın turist geldi. Gecelik konaklama sayısı da gün bazında yükseldi. Bu verileri de ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen hızlıca sıcak noktaya gidelim istiyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortası bülteninde gelişmeler için birazdan tekrar burada olacağız. Evet, ahbap soruşturması devam ediyor. Üstelik de genişleyerek devam ediyor. İfadeler var. Ünlü isimler ifadelere çağrılıyor. Diğer taraftan az önce de sizlerle paylaştık. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 kişi adliyede ifade veriyorlar. Buna ilişkin de gelişmeleri alacağız. Gözaltılar da var demiştik. Soruşturmalar hangi boyutta? Gelişmeleri alacağız. Bir kez daha arkadaşımız Hanifi Bayar'a dönüyoruz. Hanifi, kolay gelsin. Sabah saatlerinde de her iki başlık için sana dönmüştük. Önemli gelişmeler vardı. İfadeye gelenler vardı. Her iki soruşturma için de konuşuyorum tabii ki. Sana bırakıyoruz hemen sözü.
1: Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye gelen ünlü isimlerden bahsedeceğiz. Ancak elimizdeki hemen sıcak gelişmeyle başlayalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlatılmıştı. Rüşvet ve irtikap soruşturması. O soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı dahil olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler bugün sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve şu dakika itibariyle ifadeler başladı. Savcılık makamında haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapıyor şüpheli isimler. Peki kimler bunlar? Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanı, Ceyhun Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı, yine Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da gözaltındaki bir diğer isim. An itibariyle gözaltındaki bu isimlerin savcılık makamındaki ifade işlemleri başladı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurmak, yönetmekle suçlanıyor. İşte bu hakkındaki iddialara ilişkin şu dakikalarda savcılık makamında ifade veriyor. Soruşturmayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmıştı ve soruşturma kapsamında toplam 6 isim gözaltına alınmıştı. Bina statiğini etkileyecek aykırılığa rağmen iskan verildi iddiası var. Yine tüm bu operasyondaki aslında kilit nokta Üsküdar Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Kent AŞ. Kent AŞ tarafından usulsüz bir şekilde yapı ruhsatı ve iskan verildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yine Üsküdar Belediyesi şirketi olan Kent AŞ'ye yönelik bir operasyon düzenlenmişti. İkinci dalga operasyonda Sinem Dedetaş da gözaltına alındı ve şu dakikalarda kendisi savcılık makamında hakkındaki iddialara ilişkin cevap veriyor. Hatta şöyle bir iddia daha bulunuyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhitin vermiş olduğu ifadede rüşvet parasını, 300 bin dolarlık kısmını yapı ruhsatı için almak istediği, yapı ruhsatı için rüşvet verdiğini iddia eden müteahhit rüşvetin 300 bin dolarını çikolata kutusuna benzer bir kutuda belediye otoparkında verdiğini öne sürdü. İşte bu iddiaların hepsi araştırılıyor ve bu iddialara savunmalar da an itibariyle başladı. Bir yandan da bizler İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki Üsküdar Belediyesi soruşturmasını takip ediyoruz. Tıpkı ahbap soruşturmasını takip ettiğimiz gibi. Ahbap soruşturması 12 Temmuz tarihinde başlamıştı. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da dahil olduğu toplam 28 isim tutuklanmıştı. O tutuklu olan isimlere dün 7 isim daha eklendi ve toplam tutuklu sayısı 35'e yükseldi.

0: İş insanı Hüseyin Başaran ilk önce şikayetçi konumdaydı. Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ediyordu. Dördüncü dalga operasyonunda Hüseyin Başaran da gözaltına alındı ve çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince dün Hüseyin Başaran dahil olmak üzere toplam 7 iş insanı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklandı. Bugün burası oldukça hareketli dakikalar yaşıyor. Çünkü ünlü oyuncular ifadeye çağrılmışlardı. 6 Şubat depremlerinde sosyal medyadaki yaptıkları paylaşımda Ahbap Derneği'ne yönelik övgü dolu sözler söylemişlerdi. Yine bağış çağrısı yapmışlardı. Ve bununla ilgili Ahbap Derneği ile ilgili ne biliyorsunuz sorusuna cevap verebilmek için ifadeye çağrıldılar. Bugün sabah saatlerinde ünlü oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin buraya gelerek ifade verdiler ve sonrasında ayrıldılar. Eda Ece'ye Haluk Levent sorduğumuzda ben kendisini tanımıyorum, Ahbap Derneği'ne de bağış yapmadım dedi. Kerem Bürsin ise susmayı tercih etti. Herhangi bir şekilde sorumuza cevap vermedi. Şu an burada Farah Zeynep Abdullah bekleniyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılmıştı. O da bugün gün içerisinde gelecek ve ifadesini verecek. Berna Laçin, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan gibi ünlü isimler de yine bugün ya da dediğim gibi önümüzdeki hafta da bu süreç devam edecek. Buraya gelerek ifade verecekler. Bizler tüm gelişmeleri yerinde takip ediyor ve aktarmayı da sürdürüyor olacağız. Diyelim, sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Oldukça detaylıydı Hanifi, aktarmış olduğum bilgiler. Önümüzdeki saat dilimlerinde yine seninle olacağız. Kolay gelsin diyelim. Şimdi devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Behzat Ç. gözaltına alındı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 55 kişi gözaltına alındı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
4: Adresler basıldı. Belediye binasına girildi. Ankara Güne belediye operasyonuyla başladı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüphelinin yakalanması için baskınlar düzenlendi.
3: Operasyon kapsamında aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra başkan yardımcılarıyla çok sayıda bürokrat ve şirket yetkilisi gözaltına alındı. Beşikçioğlu gözaltına alındıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Belediye binasında kapsamlı arama yapıldı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de arama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma suçlamaları yöneltiliyor. Dosyaya göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Kafe Nefes Restoranı üzerinden Erdal Beşikçioğlu'na iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira para transferi yapıldığı iddia edildi. Savcılık söz konusu para transferlerinin kaynağıyla belediyedeki iş ve işlemlerle bağlantısını araştırıyor. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan bir müteahhit ise belediyedeki bir makam odasında Serpil Zengin ve Ozan Yiğit'in kendisinden iskan bedeli adı altında 2 milyon lira istediğini beyan etti. İfadeyi veren müteahhit pazarlık sonrası 1 milyon lirayı teslim ettiğini öne sürdü. Dosyada ayrıca konser organizasyonu yapmak isteyen bir işletmeciden para ve stand talep edildiği yönündeki iddialar da yer aldı. Savcılık bu iddiayı desteklediği değerlendirilen ses kaydını da incelemeye aldı. CİMER'e yapılan başvurularda da bazı ruhsat işlemlerinde rüşvet istendiği yönünde ihbarların bulunduğu belirtildi. Bir başka müşteki ise otopark işletme hakkı karşılığında para vermeye zorlandığını öne sürdü. Öte yandan Sayıştay raporlarında 11.9 milyon lira kamu zararı saptandı. Operasyonun ardından belediye binası önünde de hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. O tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.
1: Bursa'da aralarında görevden uzaklaştırılan büyükşehir

0: Şehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu sanıkların yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme Bozbey ve Erdem'i tutukluluk halinin devamına 9 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
1: Mustafa Bozbey'in yargılandığı davada ara karar açıklandı. 9 sanık tahliye oldu.
2: Herkes çıkmış o dağdan, TikTok'tan, sosyal medyadan oyun oynuyor, seviniyor. Ya buraya Bursa mı?
1: Bursa'da görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, imar kirliliğine neden olma suçlarından yargılandığı davada ara karar çıktı. Savcı 37 tutuklu sanıktan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem ve 26 tutuklu sanık hakkında ise kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği belirtilerek tutukluluk hallerinin sürdürülmesi istendi. Mahkemede Bozbey, Erdem ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.
3: Bu kişiler mezunu. Biz ihtiyaç sahibinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Emeklimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Ve insanlarımızın hizmetinin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İnşallah yine görüşeceğiz, hiç merak etmeyin.
1: Savcılık ayrıca bilirkişi raporunun beklenmesini, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini ve dosyanın ilgili başka bir davayla birleştirilmesi yönündeki taleplerin mahkemece değerlendirilmesini istedi. Mahkeme eksik delillerin tamamlanması ve bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından yargılamaya devam edecek. ...31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, Mustafa Bozbey de 4 Nisan'da tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Bozbey hakkında 402 yıla kadar, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkındaysa 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
4: Başkanım bir şey söyleyecek misin? Başkanım bir şey söyleyecek misin?
0: Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek ismi belirlemek için İzmit Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı.
5: Başkanım geçmiş olsun.
6: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek.
1: Fatma Kaplan Hürriyet yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, İzmit Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Yerine seçilen başkan vekili belli oldu.
7: Lütfü Obuz.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı Hürriyet'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
8: Bugün İzmit Belediye Başkan Vekili seçimimizi gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.
1: Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim 3 turda tamamlandı. Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine başkan vekiliğine geçen isim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Lütfü Obuz oldu.
0: Özgür Özel ve arkadaşlarının ayrılmasıyla birlikte CHP'nin yeni parti yönetimi belli oldu. Yapılan kapalı grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimi, disiplin kurulu ve denetçi üyeleri belirlendi. Öte yandan önümüzdeki haftadan itibaren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantılarında kürsüye çıkacağı öğrenildi.
9: Bugün de grup yönetim kurulumuzu, disiplin kurulumuzu ve yönetim kurulumuzu seçtik.
1: Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ipleri tam anlamıyla eline aldı. Yapılan kapalı grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetimi, Disiplin Kurulu ve Denetçi Üyeleri belirlendi. Toplantıya 25 milletvekili katıldı.
9: Hayır arkadaşlar, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı bu özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendi.

0: bunları almak üzere oraya gittiler. Katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir.
1: Önümüzdeki haftadan itibaren Kılıçdaroğlu yeniden grup kürsüsüne dönüyor. Artık salı günleri CHP grubunda Kılıçdaroğlu konuşacak.
0: Grup toplantı bir saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günü saat 13.30.
1: Toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kadın kolları tarafından hayata geçirilen üniversite gençlik merkezini ziyaret etti. Gençlere başarılar diledi. Kılıçdaroğlu'nun bir gençle yaptığı tercih sohbeti gülümsetti.
2: Ziyaret. Tercihler neresi?
3: Siyaset bilimi.
2: Siyaset bilimi. Evet. Tehlikeli bir şey bu.
4: Çok. Mustafa.
2: Güzel. İyi hazırlık yaptın herhalde.
3: Çok hazırım.
1: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Önder Sav partiden istifa ettiğini duyurdu. Böylece Sav'ın 70 yıllık parti üyeliği sona ermiş oldu.
5: Sevgili izleyiciler, AK Parti, gazi ve şehit yakınlarının özlük haklarına ilişkin 12 maddelik kanun teklifi hazırlıyor. Teklifle şehitlerin ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında olmayacak. Teklifin bu hafta içerisinde meclise sunulması planlanıyor. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ankara'ya dönüyoruz. Arkadaşımız Şerif Duman karşımızda. Şerif, kolay gelsin. Söz sende.
6: İyi yayınlar Yaprak Yıldız. Sizin de bahsettiğiniz gibi AK Parti tarafından hazırlanan gaziler ve şehit yakınlarına yönelik mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeren 12 maddeli kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif üzerinde son teknik çalışmaların ve değerlendirmelerin sürdüğünü de bizler de aktarmış olalım. Sizin de bahsettiğiniz gibi bugün gün içinde ya da en geç pazartesiye kadar bu teklifin meclis başkanlığına sunulması, ardından ilgili komisyona havale edilmesi ve genel kurulda görüşülür. Önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Peki bu kanun teklifinin içinde öne çıkan başlıklar neler? Onlardan da kısaca bahsedelim. Maaş güvencesi yer alması bekleniyor. Şehit aileleri ve gazilere bağlanan aylıkların net askeri ücretin altına düşmeyecek şekilde alt sınırda bağlanması öngörülüyor bu kanun teklifinde. Öte yandan ise şehit çocuklarına yönelik önemli bir adım atılacak. Mevcut sistemde şehit çocuklarının yalnızca bir tanesinin kamuda istihdamı sağlanırken artık bu engel kalkacak ve şehitlerin tüm çocuklarının kamu ve kamu kuruluşlarında istihdam edilmesi hakkı tanınacak bu yeni kanun teklifiyle beraber. Ayrıca önemli bir nokta da şehit çocuklarına yönelik yasal olarak onursal statü verilmesi bekleniyor bu kanun teklifinin içinde. Yine şehit çocuklarına yönelik 25-6 şehit çocuklarına yönelik şehirler içi ve şehirler arası ve şehir içi ulaşımda indirimlerden faydalanabilecekler. Son olarak bakım desteği gazilere sağlanan mali bakım desteklerinin de arttırılması bekleniyor diyelim. 15 Temmuz darbe sırasında yaralanan vatandaşlar ve kamu personellerine yönelik de yine şeref aydının bağlanması bekleniyor. Dediğimiz gibi 12 maddelik bir kanun teklifi olacak. AK Parti tarafından hazırlandı. Gazilerin ve şehit yakınlarının mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı bir iyileştirme gerçekleşecek. Artık eli kulağında diyebiliriz. Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesi ve önümüzdeki haftada yasalaşması bekliyor diyelim. Sözü yeniden size aktaralım.
5: Peki, teşekkür ediyoruz. Önemli bir düzenleme. Arkadaşımız Şerif Duman'dan detayları aldık. Sevgili izleyiciler, şimdi hızlıca oldukça önemli görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Gururumuz milli muharip uçağımız Kaan'dan son görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Kaan göründü diyebiliriz sevgili izleyiciler. Milli muharip uçağımız Kaan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ tarafından yürütülen bir proje. Oldukça önemli bir proje olduğunu söyleyelim. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülüyor biliyorsunuz. F-16'lar sevgili izleyiciler. F-16 uçaklarının yerini alacak Kaan, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlandığını belirtelim. Oldukça gelişmiş bir uçak olduğunu hemen söyleyelim sevgili izleyiciler. Bu uçağı tasarlayıp geliştirilebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılmıştı. Kaan geliştirme projesi TUSAŞ tarafından yönetiliyordu. Yüklenici konumda olan TUSAŞ sevgili izleyiciler. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında

0: kazanılacak kabiliyetlerde Türkiye, dünyada Amerika, Rusya, Çin ve 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini almıştır. Bunu da ifade edelim. Milli savaş uçağımız Kaan'dan son görüntüler bunlar sevgili izleyiciler, ekranlarınıza geliyor. 5. nesil çok rollü savaş uçağı Kaan, bunun altını çizelim. Hem hava hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağladığını belirtelim. Oldukça önemli. Şu anda da görüyorsunuz, gurur verici görüntüler bunlar sevgili izleyiciler. Milli savaş uçağımız Kaan'dan, Kaan 1'den yeni görüntüler olduğunu hemen ifade edelim. Şimdi konuşacağız tabii. Neden önemli? Bu görüntüler neyi ifade ediyor? Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda Doktor Hüseyin Fazlar'la konuşacağız. Emekli Hava Tuğgeneral. Tam da bu arada aslında özelliklerinden bahsediyordum sevgili izleyiciler. Kaan'ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA'larla da komuta edebilecek şekilde tasarlandı. Şimdi ben bu bilgileri verdim ama daha fazlasını tabii ki değerli konuğumuz Doktor Hüseyin Fazlay'la konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki yeni görüntüler bunlar, oldukça da gurur verici. Ben az önce birazcık toparlamaya çalıştım özelliklerini ama hem dünya hem de Türkiye için neyi ifade ediyor bu son gelen görüntülerle birlikte Kaan 1?
1: Şimdi tabii Kaan bizim için 5. nesil savaş uçağı üretim alanındaki referans noktamız. Dünyada 5. nesil uçak yapabilen ülke sayısı şu anda ABD, biraz Rusya, Çin bu işte bayağı yol aldı. Sonra da Türkiye geliyor. Güney Kore şu anda 4,5 nesil yapıyor. Dolayısıyla Türkiye bu savaş uçağı üretiminde büyük oyuncular arasında Kaan uçağıyla birlikte yer almak için oldukça yol kat etti. Şimdi tabii ki ilk uçuşunu 2024 yılında yapmıştı, 21 Şubat itibariyle. Sonra ikinci uçuşunu da yaptı. Biz şu anda artık Kaan'ın gerçek manasıyla prototiplerinin yavaş yavaş teker teker üretilip toplam 6...
2: Dediğim gibi bu yıl ürün de bol. Bakın tezgahı gösteriyor size kameraman arkadaşım Erhan Esen. Gördüğünüz gibi şeftali oldukça bol ama tarladan 10 liraya 20 TL'ye çıkan şeftali de nektarinde. Market raflarında 100 TL'den yerini alıyor, 150 TL'ye kadar çıkıyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Nermin aktarmış olduğum bilgiler için tabii fiyat farkının oldukça fazla olduğunu da görüyoruz. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Nermin Geyik de bir manavdaydı. İşte satış rakamlarını sizlerle paylaştı. Arada neredeyse 10 kat fark var. Dolayısıyla yorumu size bırakıyoruz. Her ne kadar bir takım sebepleri olsa da herhalde 10 katlık bir fark olmaz diye düşünüyoruz. Devam edelim hemen. Konya Ovası'nda hasat tamamlandı. Yağışlarla birlikte arpa ve buğday da rekolte geçen yılı aştı. Çiftçinin yüzü de güldü.
3: Arpa buğday da neler, aman arpa.
4: Türkiye'nin tahıl ambarında hasat bereketli geçti. Depolar arpa ve buğdayla doldu taştı.
5: Bu yıl beklediğimiz tonajları şükürler olsun ki aldık. Arpaların hasatıyla beraber rekoltemizin iyi olacağını tahmin ediyorduk zaten. Buğdaylarımızda da herhangi bir problem olmadan, herhangi bir kalite bozukluğu yaşamadan hasatları tamamladık.
3: Arpa buğday.
4: Konya Ovası'nda hasat sona erdi. Yağışlarla birlikte verim ve kalite arttı. Çiftçinin yüzü güldü.
5: Bu sene yağışların bereketiyle beraber bol bereketli bir sezon geçirdik hububat anlamında.
4: Arpa ve buğday da rekolte geçen yılın üzerine çıktı.
5: Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin ton civarında arpa rekoltesi yakaladık. Buğdayda da 2 milyon 200, 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekolte bekliyorduk. Orada da yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu diye.
3: Arpa buğday da neler, aman arpa buğday da neler.
0: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Seda Akbay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
15: Allah'ım görsün inşallah öyle yıkıyor.
16: Ay patlıyor.
17: Erzincan'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde Erzincan-Sivas Karayolu tüneller mevkiinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yakınlarıyla araçtan inerek 112'yi aradı. Alevlerse kısa sürede tüm otobüsü sardı.
16: Ay Allah'ım anne.
17: Yangında yolda ulaşım durduruldu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sık sık şiddetli patlamalar meydana gelen yangında panik anları ise böyle görüntülendi.
15: Allah'ım görsün inşallah öyle yıkıyor.
16: Ay patlıyor.
17: Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını uzun süren müdahalenin ardından söndürdü. Otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
16: Biraz sakin ya.
17: Kendi evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle kendi evini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak evde maddi hasar oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
18: Garro. llegando a algunas viviendas y sacando...
17: Şili şiddetli yağış ve karın etkisi altında. Sel suları evleri bastı, sokaklar göle döndü. Los Rios bölgesinde yaklaşık 20 ev sular altında kaldı. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için kano kullandı. Atacama bölgesinde ise yoğun kar ulaşımı durdurdu. Yollar

Güney Amerika'daki Iguazu şelalelerinde şiddetli yağışların ardından su seviyesi hızla yükseldi. Şelalelerdeki su akışı normal seviyenin yaklaşık 3 katına çıktı. Ortaya çıkan güçlü akış bölgeye gelen ziyaretçilere etkileyici görüntüler sundu. Arjantin ile Brezilya sınırındaki Iguazu şelaleleri dünyanın yeni 7 doğa harikası arasında yer alıyor. Yetkililer su akışının saniyede 4 milyon 280 bin litreye ulaştığını açıkladı.

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden uyandı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yaklaşık 3 haftalık sessizliğin ardından yeniden patladı. Gece saatlerinde başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yanardağın yamaçlarından lavlar akarken peş peşe meydana gelen Stromboli tipi patlamalar bölgede endişeye neden oldu. Volkanik faaliyet nedeniyle hava trafiğinde alarm verildi. Yetkililer kül bulutunun oluşturduğu risk nedeniyle hava sahasında geçici kısıtlamalar uygularken uçuşların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Etna'nın yeniden güç kazandığına dikkat çekerken yeni patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın en aktif yanardağından yükselen kül ve duman bulutu bölgedeki milyonlarca kişinin gözünü yeniden Sicilya'ya çevirdi. Ateş, lav ve kül Etna bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi.

Rüzgar bir anda esti, elindeki destelerce para bir anda yola savruldu. Şaşkınlığın doruğa çıktığı görüntüler İzmir Torbalı'dan. Elinde destelerle yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş rüzgar esince elindeki tüm parasını caddeye savurdu. Paraların yola saçılmasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Araçların arasında panikle banknot toplamaya çalışan vatandaşa trafikteki sürücüler ve çevre esnafı da yardım etti. Paraların kaçı kurtuldu, kaçı havaya uçtu meçhul. Ama o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

0: Kimdire katar?
1: Serinlemek mi, ölüme meydan okumak mı? Burası Antalya Manavgat. Aşırı sıcaklarda serinleme sevdası az kalsın faciaya davetiye çıkaracaktı. Her yıl benzer tehlikelerin yaşandığı Sarıköprü'de kurallar yine içe sayıldı.
2: Atlarsınız siz hadi be.
1: Sıcaktan bunalan iki genç ölüm tehlikesine ve tüm yasaklara meydan okuyarak 20 metre yükseklikteki köprüden ırmağa atladı. Yürekleri ağza getiren o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yıllar sonra intikam almak istedi. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı. Başaramayınca kafasına tekmeler attı. Dehşet saçan kasklı saldırgan tutuklandı. Akıllara durgunluk veren olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Evinin önünde oturan Hasan Hüseyin Belen, Adnan Yalçın isimli kişinin saldırısına uğradı. Kasklı saldırgan 80 yaşındaki adamın boynunu kırmaya çalıştı. Uzun süre uğraştı. Başaramayınca da yaşlı adamı yere düşürdü. Önce yumrukladı, sonra da kafasına defalarca tekme attı. Belen saldırıda ağır yaralanırken vicdansız saldırgan motosikletle kaçtı.

0: yaptı. Kan donduran dehşet an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde ve mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yan olduğunu gördüm.
0: Kızı yaşlı adamı saatler sonra yerde yatarken buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Belen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis saldırganı 380 saatlik kamera görüntüsü izleyerek yakaladı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken bu saldırının da ilk vakası olmadığı öğrenildi.
1: Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı yani. Bu canavarca bir ruh hali. En ağır cezayı alsın.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yenileme çalışmaları sürüyor. Lincoln Anıtı Meydanı'nda yer alan ünlü savaş sanatları heykellerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İskelelerin sökülmeye başladığını müjdeleyen ABD Başkanı Donald Trump altın kaplama heykellerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenileme projesi Trump'ın 2025 başında göreve dönmesinden bu yana başkent genelinde başlattığı imar ve yenileme hamlesinin bir parçası. Yılların yıprattığı dev bronz heykeller aslına uygun olarak yeniden altınla kaplandı. Tasarımları 1929 yılına dayanan ve 1951'de yerine monte edilen bu anıtsal eserler Amerikan başkentinin en önemli sembolleri arasında gösteriliyor. Savaş ve barış temalı heykeller restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden tüm görkemiyle ağırlayacak. Brezilya'nın güneydoğusunu şiddetli fırtına vurdu. 5 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın hızı 100 kilometreyi aştı. Onlarca ağaç ve elektrik hattı devrildi, binaların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı. Geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına ulaşımı da aksattı. Yollar kapandı, metro seferleri, liman operasyonları ve uçuşlarda aksamalar meydana geldi. Yetkililer şiddetli hava uyarısı yayımladı. Halka sığınak aramaları ve ağaçlar, elektrik direkleri ve diğer yapılardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

0: Kafasında kaskı vardı. Kapıyı açtı, tetiğe bastı. Ard arda sıktı.
1: Kasklı saldırgan site başkanımızın bulunmuş olduğu odaya girip iki el ateş açıp olay yerinden ayrılıyor.
0: O anlar Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı.
1: Kim olduğuna dair bir herhangi bir fikrimiz yok.
0: Kargı Pınarı mahallesindeki bir tatil sitesinin yöneticisi Murat Özbolat saldırının hedefi oldu. Özbolat'ın makamında oturduğu sırada gerçekleştirilen saldırı kameraya yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam acı içinde kıvrandı. Yanındakiler de büyük korku yaşadı. Yaralı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitenin daha önce müdürlüğünü yapan ardından da yönetim kurulu başkanlığına seçilen Murat Özbolat'ın 25 Haziran'da da yumruklu saldırıya uğradığı ortaya çıktı. İki cinayetin kilit ismiydi. Firari şahıs yıllar sonra yakalandı. 1995 yılında Yeni Günaydın gazetesinin sahibi Mehmet Bekir Kutmangi Zincirlikuyu'da aracına düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Cinayetle ilgili Engin Göl ve 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası almıştı. 18 Temmuz 2016'da ise Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Yandaş silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Gölve'nin bu olayla da bağlantılı olduğu kaydedildi. 2023 yılından beri hakkında yakalama kararı olan Engin Gölve'nin Şişli'de bir otoparkta olduğu tespit edildi. Firari şahıs operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

0: Merhaba, TGRT Haber'de gün ortası başlıyor. Ben Seda Akbay, hoş geldiniz. Evet, haftanın artık son çalışma günündeyiz ve sıcak gelişmelerle başlayacağız yeni saate. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve adliyeye sevk edildiler. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
1: 4 ayrı casusluk suçundan mahkemeye çıkarılan Şüe'nin Çinli pilotlara gizlice havacılık taktikleri verdiği ve uçak gemisi iniş teknolojilerini Pekin'e aktardığı ileri sürüldü. Ate çağrı kodunu kullanan dünyaca ünlü pilot Kasım 2025'te Türk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'ya övgüler yağdırmıştı. Avrupa havacılık endüstrisinin tembelliğini eleştiren Şüe, bir zamanlar küçümsenen Türkler bizi açıkça geçti. Fransızca söylemek gerekirse onlardan resmen gerideyiz itirafında bulunmuştu. Kızıl Elma'nın ve Bayraktar'ın yakaladığı çevikliğe Avrupa'nın onlarca yıldır sahip olamadığını vurgulayan pilot, şimdi Fransa'nın askeri sırlarını deşifre etmekten hakim karşısında.
2: Et regardons ce que nous dit Flight Radar ces derniers jours. Grande surprise, le 2 novembre, le compte de Zintel.
0: Şimdi Hürmüz'de kritik günler tekrar başladı demiştik. ABD-İran cephesindeki son gelişmelere bakalım. İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünde ilk kez 3 F-35 uçağı vurduğunu öne sürdü. Amerikan basını Trump'ın İran konusunda bir ilerleme sağlanamadığı için Beyaz Saray'daki bir toplantıda savaş ekibine bağırdığını iddia ediyor.
1: ABD-İran savaş hattında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İran ordusu cephede ABD'ye büyük kayıplar verdirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın strateji krizi yaşadığı ifade ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tartışmaya yol açan bir açıklama yaptı. Buna göre Ürdün'deki Amerikan üssü balistik füzelerle vuruldu. Buradaki 3 Amerikan F-35 uçağı imha edildi. İran ordusu saldırıyı ABD'nin İran kıyısında iki evi vurarak anne baba ve bir bebeği öldürmesine misilleme olarak düzenlediklerini duyurdu. İddiaya göre Ürdün'e düzenlenen saldırıda çok sayıda Amerikan personeli de öldü. Amerikan cephesindeki iddia ise NBC televizyonundan geldi. Habere göre Beyaz Saray İran konusunda ne yapacağını bilemez durumda. Buna göre Beyaz Saray'da İran'la ilgili yapılan gizli güvenlik toplantısında Trump aşırı derece sinirlendi ve İran konusunda net bir ilerleme sağlayamayan savaş kabinesine bağırarak küfürler savurdu. Öte yandan İran savaşının tetiklediği Suudi-Yemen cephesi ise giderek ısınıyor. Suudi Arabistan ordusu Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli ulusi hedeflere yönelik ağır bir hava bombardımanı gerçekleştirdi. Karşılığında ulusi lideri Abdülmelik el-Husi, Suudilerin topyekün savaşı tırmandırdığını söyleyerek buna tam kapsamlı bir savaşla karşılık vereceğiz dedi.
0: Ve İran'ın meçhul dini lideri Müşteba Hamaney, Üsame Bin Laden taktiği mi uyguluyor diye soruyoruz. İngiliz Times gazetesi CIA ve Mossad'ın aylardır Hamaney'in peşinde olduğunu ancak Bin Laden gibi yerin altında bütün elektronik cihazlardan uzak durduğu için izine ulaşılamadığını yazdı.
1: Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmiyor. Yerini ne Mossad ne CIA bulabiliyor. İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney'i öldürülen El-Kaide lideri Usame Bin Laden taktiği mi uyguluyor? İddia İngiliz Times gazetesine ait. Buna göre CIA ve Mossad oğul Hamaney'i bulmak için aylardır Orta Doğu'nun en büyük takip operasyonunu yürütüyor. Şubat ayından bu yana hiçbir dijital iz bırakmayan Hamaney'in elektronik takipten kaçmak için 150 gündür cep telefonu ve bilgisayar kullanmadığı iddia ediliyor. Aynı taktiği Usame Bin Laden de uyguluyordu. Öldürülen El-Kaide lideri Amerikan istihbaratına yakalanmamak için yıllarca cep telefonu ve bilgisayar kullanmamış, emirlerini sadece el yazısı notlarla özel kuryeler aracılığıyla iletmişti. Müçteba Hamaney'in de iletişim için sadece güvenilir kuryelerle el yazısı notlar gönderdiği iddia ediliyor. Trafik kameralarını hackleyerek konvoy takibi yapan ABD ve İsrail istihbaratı yeni liderin derin sığınaklara çekilmesiyle konum tespitinde çaresiz kaldı. Ses kaydı analizlerinden yer tespiti yapan, NSA teknolojisinden kaçmak için ses dahi vermeyen Hamaney'in suikast tehdidine karşı birden fazla dublör kullandığı da ileri sürülüyor.

0: Öyle ki liderin sığınağına yemek taşıyan görevlerin ve hatta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bile görüştükleri kişinin gerçek lider mi yoksa dublör mü olduğunu bilmediği iddia ediliyor.
1: Efendim tabii böyle hareketli ortamda, jeopolitik risklerin en üst seviyede olduğu bir ortamda Türk savunma sanayinin de en kritik projelerinden biri olan Kaan'da yeni bir eşik daha aşıldı. P1 prototipinin testi başarıyla tamamlaması acaba ne anlama geliyor? Bundan sonraki aşamada neler var? Seri üretime giden süreç nasıl ilerliyor? Bütün ayrıntıları konuşmak istiyoruz gün ortasında. Şimdi emekli hava pilotu General Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum Hüseyin Fazla hocam. Gün ortasında birlikteyiz.
2: Hoş bulduk Seda Hanım. Şimdi, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hüseyin hocam, çok önemli atılımlar var. Tabii hava özellikle havacılık alanında çok önemli işlere imza atılıyor ve 10 yılda da çok ciddi ürünler ortaya çıkarıyor Türk havacılık sanayi. TUSAŞ tarafından geliştirildi. Bu testleri başarıyla tamamlaması ne anlama geliyor? Nasıl bir mesaj?
2: Şimdi TUSAŞ'ta 4 Kasım 2021 itibariyle bu şu anda ekranlara yansıttığınız Kaan'ın ilk parçasının üretimi başlamıştı. Yani 2021 yılında başlayan süreç ve ondan sonra da ilk uçuşlarda 2024 itibariyle de iki prototip uçuşlar yapılmıştı. Dolayısıyla bu şu anda taksi testi yapılıyor. Şimdi esas şu ana kadar yapılanlar biraz deneme gibi ama bundan sonra Kaan'ın prototiplerinin test uçuşları başlıyor. Test uçuşu ne demek? Mühendislerimiz bir uçağı tasarlıyor. O tasarladığının havada, eğer ki hava kuvvetleri ben uçakta şu özellikleri istiyorum diye ona göre tasarlandığı için tasarıma uygun olarak havada uçuyor mu uçmuyor mu onu pilotlarımız test ediyor. Yerdeki merkezden uçak takip ediliyor ve sonra analizler yapılarak uçaktaki düzeltmeler yapılıyor. Yani test uçuşunu yapıyor, sonra tasarımı düzelt, tekrar test uçuşu yap diye bir sürecimiz başladı. Şimdi bunun için 5 adet uçak kullanılacak, arka arkaya uçuşları yapılacak. Dolayısıyla bu sene birinci prototip, bu senenin sonunda da ikinci prototip havada olacak. Ve bunun arkasından da seneye 3 prototipi de havada gördüğümüzde aynı anda 5 adet Kaan'ın prototipinin, yani geliştirme uçağının testleri yapılacak. Bu seri üretime giden yoldaki en önemli aşama aslında. Yani mühendislerimizin tasarladığı bu uçak havada Türk Hava Kuvvetlerimizin isterlerini karşılayıp karşılamadığını göreceğiz ve inşallah karşılayacak. Zaten burada çok ileri seviyede teknoloji kullanılıyor. Dijital ikizden tutun da çeşitli gömülü simülasyon sistemlerine kadar. Dolayısıyla Türkiye 5. nesil uçak üretiminde bir Amerika, bir Rusya, bir Çin gibi artık dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelmiş durumda. Bunun da işte sahaya yansıyan bu görüntüsü, hatta ilk prototip uçmuştu. O uçuşlardan bile bir düzeltmeler yapıldı. Bu uçak şu anda bakın daha güzel, yakışıklı görünüyor.
1: Evet, anlatır mısınız daha bize şimdi bu görüntüleri bakalım. Özellikleri 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. Siz tabii işin uzmanısınız. Bu tip uçaklarda uçtunuz. 2210 kilometre hıza ulaşabiliyor. 2028 yılında daha Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk tesliminin yapılması planlanıyor. Nasıl görüyorsunuz şu anda uçağımızı?
2: Şimdi tabii bu uçak bakın çift havaalığı var. Bu ne demek? Aynı zamanda bu uçağın çift motorlu olduğunun da arkadaki nozulları var, göstergesi. Ama burada bu uçağın bir kere 5. nesil olması gerekiyor. 5. nesil uçak dediğimiz şey düşük görünürlük. O yüzden de şöyle karşıdan görüntülere baktığımızda çok ince, herhangi bir şekilde radarın ışını diyelim ki bu uçağa çarptığında dışarıya geriye görüntü vermiyor. Yani bunu diğer düşman radarları neredeyse hiç göremesin diye yapılmış. O derece hem havaalanlarının girişi ESTAT dediğimiz bir teknolojiyle yapılıyor. Hem de bu keskin görüntüler var. Bakın geometrik dizaynlar var. Hiçbir şekilde ışını geriye yansıtmayacak şekilde bir dizayn var. Bunun kendisinin gövdesinin altında dahili mühimmat taşıyabiliyor. Yani siz dışarıda herhangi bir şekilde bombayı taşımamanız lazım ki dışarıya görüntü vermeyesiniz. Bunun tabii şu anda motoru 5. nesil değil. ABD'den F-110 motorlarını alıyoruz. F-16'nın motoruna eşdeğer şu anda kullandığımız ama Türkiye biliyorsunuz 2015 yılında çok kritik bir karar aldı. Kendi 5. nesil motorunu üretme kararı. Bu konuda çalışmalar çok hızla devam ediyor. Tabii ki bu süreç yani motor teknolojisi
1: özellikle. Neden bu zor oluyor Sayın Hüseyin Fazla? Hep motor konusunda konular görüşülüyor, anlatılmaya çalışılıyor. Buradaki bizim yaşadığımız önümüzde olan problem ne?
2: Şimdi biz burada şunu söylemek lazım. Tabii ki 6000 poundluk motorunu biz yaptık bunun aslında. Yani daha düşük versiyonu yapıldı. Şimdi bunun bu uçağın ihtiyaç duyduğu 35 bin pound, iki motor var 70 bin pound. Yani kocaman bu uçağı havada taşıyabilecek motorun ama aynı zamanda düşük görünürlükte olması lazım. Normalde 1350-1400 derecedeki sıcaklıklara dayanabilecek çok özel malzemeler, alaşımlar kullanıyorsunuz. Biraz motorun teknolojisiyle de alakalı. Bunun motorun teknolojisinin ne olduğu biliniyor ama bundaki hem tasarımdaki sizin bir takım teknolojilere ihtiyacınız var, hem kullanılan malzemelerde ihtiyacınız var, hem de motor tabii ki çok güvenilir olması lazım. Yani siz motoru yaptınız, 100 saat daha dayandı, sonra çöpe attınız, çok maliyet etkin olmaz. Çok uzun yıllar size hizmet edecek şekilde bir motor tasarımınıza ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu sürecin kendi içerisinde neler yapılacağı çok belli. Motoru ürettikten sonra tabii geliştirince bunun kalifikasyonu var, sertifikasyonu var, uçuş elverişliği var. Hava kuvvetlerinin mesela isteği nedir? Bu uçak test süratine çıktığı zaman, onun üzerine çıktığı zaman fazla yakıt kullanmasın. O art yakıcı dediğimiz arkadan o uzun alevler çıkar, onlar olmadan çıkabilsin. Ondan sonra sensörleri entegre edebilsin. İşte çeşitli radar sistemlerini çok iyi kullanabilsin. Dronları, çeşitli dronları aynı anda bu uçağın pilotu, komuta kontrol merkezi gibi yön verebilsin. Yine F-16'larla beraber harekat yapabilsin. Onların attığı bombaların nereye atılacağına dair karar verebilsin gibi. Bu uçağın çok fazla özellikleri var. Evet. Bir de bu uçak hem havadan yere hem hava savunma hem de hava savunma baskısı gibi çok rollü, çok çeşitli, çok fonksiyonlu, çok maksatlı görev yapacak şekilde dizayn edildi. Yani Türkiye'nin geleceği aslında havacılıktaki erişeceğimiz nirvana gibi görebiliriz. Yani Türk havacılığının en üst noktası gerçekten hem lokomotif olacak hem de bizim dünyaya havacılık teknolojisinde, hava savunma sanayinde hangi seviyeye geldiğimizi gösterecek en önemli kanıt. Biz bakın uçak sanayinde dronları saymıyorum, insansız araçları saymıyorum ama Hürkuş'u yaptık biliyorsunuz.
1: Evet,
2: sonra
1: çok önemli.
2: Yaptık.
1: O da
2: evet. Yani Hürkuş, Hürjet. Sonra bildiğim bu araca Kaan. Yani bu biraz şey gibi hani bisiklet, motosiklet, otomobil gibi. Yani şu anda bu otomobil. Yani bunun kendi içerisinde de tabii ki bir tecrübeye sahip olmanız lazım. Mühendislik birikiminize sahip olmanız lazım. TUSAŞ mühendislik açısından Türkiye'nin gerçekten kalbi gibi. Yani havacılık teknolojileri açısından dünyaya örnek bir tesisimiz. Yaklaşık 20 bin kadar personelimiz görev yapıyorlar canlı başla. Ve insanlar bakın bu uçak uçarken bak orada bir sürü arkadaşımız bekliyor. Yani burada sadece para kazanmıyorsa, sadece mühendislik yapıyorlar. Burada hem akıl terimlerini hem alın terimlerini ortaya koyarak bu uçağın uçması için en emniyetli şekilde uçabilmesi için orada hazır bekliyorlar.
1: Heyecanla takip ediyorlar.
2: Yani biz çok nasıl gururlanıyorsak önemli. Oradaki mühendis, oradaki pilot da aynı şekilde gururlanıyor. Gerçekten de hepimizin gurur duyması gereken bir uçak bu. İnşallah kazasız belasız 5 adet prototipi var bunun. Statik testleri de ayrıca bu 5 prototip ayrı ayrı gereken o test adımları var. Bakın burada F-35'i bilelim. F-35 bile neredeyse 15 yıldır test yapıyor. Hala geliştirmeleri devam ediyor. Bu uçak da böyle yine bizim için de test yapacağız. Belirli başlı bir yere gelecek. Seri üretime karar vereceğiz ama testleri devam edecek. Çünkü bu tür uçaklar aynı zamanda yaşam döngüsü içerisinde durmadan gelişen, geliştirilen uçaklar yeni yeni versiyonlarını göreceğiz. O yüzden seri üretiminde yapacağız. Yenisini de geliştireceğiz. Başka ülkeleri de satacağız. Türkiye'de havacılık sanayinde TUSAŞ altın harfleri isimlerini yazdırıyor.
1: Evet, bunu sizden duymak çok çok önemliydi. Sizin gibi deneyimli bir isimden duymak hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Heyecan verici bir çalışma. emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için.
2: Sağ olun Seda Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Konuğumuzu uğurladıktan sonra gün ortasına devam ediyoruz. Evde, caddede, iş yerinde, telefon saatlerce elimizde, sosyal medya bağımlısıyız. Peş peşe kaydırılan videolar vaktimizin büyük bölümünü alıyor. O an belki keyif alınıyor ancak sosyal medya çılgınlığı stresi tetikliyor.
3: ...7 ile 10 saat arası Instagram, TikTok, işte Twitter falan, o tarz uygulamalarda geçiriyorum 10 saatimi. Bel ağrısı çok yaşıyorum. Genellikle ya da el uyuşukluğu çok yaşıyorum. Günde 4-5 saat uyuyorum. Geri kalan zamanımda sadece telefonla sosyal medya, Instagram, TikTok. Uykudan fazla sosyal medya ile ilgileniyorum.
4: 8-10 saat falan kaydırıyorum ya. Sürekli izleme ihtiyacı duyuyorsun, yeni yeni videolar.
5: Ekran başında saatler geçirmek sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir. Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre aşırı ve kontrolsüz internet kullanımı stresi tetikliyor, ruh sağlığını adeta alt üst ediyor.
6: Anksiyete krizi falan geçiriyordum. Öyle şeyler yaşadım.
7: Sosyal medyada en çok kimi takip ediyorum? Ünlüleri falandır herhalde. 3-4 saat TikTok'ta falan geziyordum. Uyuşma, karıncalanma hepsi oluyordu.
5: Buna rağmen devam mı ediyordunuz?
7: Tabii canım, bağımlılık bu.
8: Maksimum 10 saattir. Daha fazlası olmaz yani. 10 saat sonra beynim uyuşmuş hissediyordu. Boşluğa düşmüş gibi oluyordu. Çünkü bir şey izliyorsun, onun içine kapılıp gidiyorsun. Gece uykunu bölüyor. Mesela 12'de yatacağım ama 2-3'te yatıyorum.
5: Araştırmaya göre bizi saatlerce çevrim içi kalmaya ve video kaydırmaya iten şey anlık bir baştan çıkarma duygusu. Ancak bu süreç bizi hayattan koparıyor.
9: Yani buna dijital zombileşme diyorum ben. Herkesin elinde bir telefon. Şu anda sokakta kimi görseniz görün, elinde telefon var. Önüne bakmadan yürüyorlar. Dikkatsizlik var. 11 yaşında oğlum. İzlediği videolardan dolayı etkileniyor. Gece sıçrıyor, korkuyor, bağırıyor.
10: İnsanların hayatına biraz özenme duygusu artıyor. Uykumu da etkiliyor. Ya mesela bazen saçma sapan rüyalar görüyorum. Sürekli reels izlediğim için hani sanki beynimde sürekli o sesler, o hissiyatlar dönüyormuş gibi oluyor.
5: Sosyal medya uykumuzu kaçırıyor, elimizi bile uyuşturuyor. Bununla başa çıkabilmenin yoluysa kendi kendimize sınırlar koyabilmekte saklı.
11: Kendimi bir sosyal medya bağımlısı olarak görmüyorum.
5: Ama telefonsuz yapamıyor musunuz?
11: İşimle ilgili mecbur.
12: Yaklaşık 3 saat falan alıyor.
5: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
12: Hiç bomboş. Hiçbir şey kazanmamış olarak. Anlık bir keyiften sonra boşa geçmiş bir zaman olarak görüyorum.
13: Her şey sosyal medyada zaten. Histen ziyade alışkanlık oldu.
1: Efendim, İspanya'dan dikkat çekici göç görüntüleri geliyor. Fas sınırındaki kaosta bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 3000 göçmen yüzerek İspanya'ya geçerken denizde en az 18 kişi de boğularak hayatını kaybetti. İşte son gelişmeler.
0: Dünya, Fas sınırındaki İspanya toprağı Ceuta şehrinde yaşanan göçmen istilasını konuşuyor. Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümünde 1788 mahkumu affetmesinin ardından İspanya Fas sınırında sıra dışı bir hareketlilik başladı. Kamyonlarla bölgeye giden binlerce kişi Faslı güvenlik görevlilerinin gözetimi altında sınıra akın etti. İspanya ile Fas'ı ayıran sınırda bulunan Tarajal Mendireği'nin etrafından yüzen binlerce göçmen sınırın öte tarafına geçti. İspanyol basınına göre şehre girenlerin sayısı 3000'i buldu. Ancak umuda yolculuk herkes için mutlu sonla bitmedi. En az 18 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. O sırada Tarajal plajında bulunan bir sınır devriyesi müdahale etmekte yetersiz kalınca sınır tamamen çöktü. Sınırı geçmek isteyen binlerce kişi sokaklarda koşarken şehirde kaos yaşandı. Göçmen kabul merkezleri kapasitelerini aştı. Yetkililer Madrid yönetimini tepki vermekte çok yavaş kalmakla suçladı. Agresif bir müdahalenin kendi can güvenliklerini tehlikeye atacağını belirten polis sendikaları sadece olay çıkmasını engellemeye ve denizdeki can kayıplarını önlemeye odaklandıklarını duyurdu. İspanya İçişleri Bakanlığı sınıra acil takviye ekipler ve ordu birlikleri sevk etti. Bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Başbakan Pedro Sánchez ise durumun derhal kontrol altına alınacağı sözünü verdi. İspanya-Fas sınırında yaşanan göçmen krizi Avrupa'yı da karıştırdı. İtalya Başbakanı Meloni görüntüleri tehdit olarak niteleyip İspanya ile Schengen'in askıya alınabileceğini ima etti. Madrid ise bu çıkışı popülist demagoji olarak niteledi. Kuzey Afrika'daki diğer özerk şehir Melilla'daki Beni Enzar kapısındaysa tedirgin bekleyiş sürüyor. Sınırı geçmek isteyen Faslı göçmenler güvenlik güçleriyle çatıştı. Göçmenlerin sınırda yangın çıkardığı görüldü. Temmuz başında İspanya'daki yüksek mahkeme ülkenin Afrika'daki iki şehrine girmeye çalışırken denizde gözaltına alınan göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. İspanya'da birçok kişi krizin sorumlusu olarak bu karara imza atan yüksek mahkemeyi görüyor.
1: Ve Türkiye'de ortalama ömür yükseldi. Veriler TÜİK'ten geldi. Ömür uzadı fakat değişmeyen bir şey var. Kadınlar hala erkeklerden daha fazla yaşıyor. Peki neden? Hem kadınlara hem erkeklere sorduk. İşte cevaplar.
14: İki yaşındayım, bakçın gibiyim.
15: Erkeklerin uzun yaşama gibi ihtimal yok abi.
16: Kadınlar mı daha uzun yaşar, erkekler mi?
14: Kadınlar. Erkekler herhalde. Neden? Rahatlar.
17: Vallahi ben rahat değilim.
16: Türkiye'de ömür uzadı.
14: 80'e çıktı inşallah. Evet, 80-85.
16: Ama ortalama bu değil.
14: Yanıldım.
0: TÜİK'e göre Türkiye'de erkeklerde doğuşta beklenen hayat süresi 2022-2024 dönemindeki 75,5 yıldan 75,9 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,1 yıla çıktı. Kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.
16: 80'e dayanmış ama.
14: Aynen.
16: Ömür ortalaması uzadı ama bir şey değişmedi.
18: Bence erkekler.
16: Daha uzun yaşayan erkekler değil.
18: Evet, o zaman kadınlar.
16: Kadınlar.
18: Evet.
16: Bunu biz değil, TÜİK verileri söylüyor efendim. Kadınların yaşam ortalaması erkeklere göre daha uzun.
19: Dertler ayakta tutuyor. 20 yıl oldu ben eşimi kaybedeli.
16: Başınız.
19: Bak 20 yıl. Ondan fazla yaşamışım, düşün.
15: Kadınlar her türlü daha uzun yaşıyor zaten.
16: Kimine göre kadınların daha uzun yaşamasının sebebi konuşması, kimine göre hormonal, kimine göre ise daha güçlü olması.
20: Fır fır fır fır fır kendini rahatlıyor canım. Şimdi biz içimize atıyoruz, siz ne yapıyorsunuz? İçinde ne varsa yallah.
18: Atmaya da devam etsinler. Tamam, onlar da konuşsun o zaman.
21: Konuşuyoruz da konuşacak adam.
16: Kadınlar da böyle değil mi durum?
21: Değil, kadınlar daha rahat.
16: Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin ortalama kalan yılı 31 oldu ama erkeklerde bu rakam 29, kadınlarda ise 33 yıl oldu.
22: Babam vefat etti, annem yaşadı. Amcam vefat etti, yengem yaşadı. Hep kadınlar daha sonra vefat ediyor.
18: Daha iyi bakıyordur.
23: Her kendine bakan huzurlu veya uzun yaşamıyor. Hormonal bir şey de var. Çünkü kadınlar erkekler kadar pek stresli olmuyor.
24: Erkekler biraz daha fazla mücadele verme gereği ve mecburiyet hissettiği için biraz kendini yıpratmış olabiliyorlar.
14: Aa yok canım. Bak, ben üniversite tercihleri için koşturuyorum. Geri kalan umurunda bile değil.
25: Mesela benim eşim çalışmıyor. O yatıyor, saat 10'da kalkıyor. Ne, o mu uzun yaşayacak, ben mi?
22: Erkeklerin daha önce vefat etmesi benim için daha iyi. Benim hanımım vefat etti. Bana kim bakacak ya?
1: Ve gün ortası için veda zamanı geldi. Saat başında görüşmek üzere.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Doğada ne varsa Sevra'da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
8: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Ödemeli reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Çıktı, ambulans tırla çarpıştı. Korkutan kazanın adresi Samsun'un İlk Adım ilçesi. Hasta ve yakınını taşıyan ambulans Toybelen Mahallesi Ankara yolu Toybelen Sanayi Kavşağı'nda seyir halindeki tırla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yürekleri ağza getiren kazada ambulans şoförü, görevli iki sağlık personeliyle hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Motosiklet danaya çarptı. Zavallı hayvan feci şekilde öldü. Kaza Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Caddede dolaşan dananın yola adım atmasıyla hızla gelen motosikletin çarpması bir oldu. Kazanın etkisiyle takla atan dana telef oldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Sen bir hata duruyor musun?
3: YTT otobüsünün durakta durmadığı iddia.

0: şoförle yolcu arasındaki tartışma dakikalarca sürdü. Şikayet üzerine polis ekipleri sevk edildi.
1: Hayır, ben ona da bağırdım.
0: Yıllar sonra intikam almak istedi. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı. Başaramayınca kafasına tekmeler attı. Dehşet saçan kasklı saldırgan tutuklandı. Akıllara durgunluk veren olay Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Evinin önünde oturan Hasan Hüseyin Belen, Adnan Yalçın isimli kişinin saldırısına uğradı. Kasklı saldırgan 80 yaşındaki adamın boynunu kırmaya çalıştı. Uzun süre uğraştı. Başaramayınca da yaşlı adamı yere düşürdü. Önce yumrukladı, sonra da kafasına defalarca tekme attı. Belen saldırıda ağır yaralanırken vicdansız saldırgan motosikletle kaçtı. Kan donduran dehşet an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Sırt üstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde ve mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yam olduğunu gördüm.
0: Kızı yaşlı adamı saatler sonra yerde yatarken buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Belen'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis saldırganı 380 saatlik kamera görüntüsü izleyerek yakaladı. Şüpheli mahkemece tutuklanırken bu saldırının da ilk vakası olmadığı öğrenildi.
2: Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı yani. Bu canavarca bir ruh hali. En ağır cezayı alsın.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yenileme çalışmaları sürüyor. Lincoln Anıtı Meydanı'nda yer alan ünlü savaş sanatları heykellerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İskelelerin sökülmeye başladığını müjdeleyen ABD Başkanı Donald Trump, altın kaplama heykellerin son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yenileme projesi Trump'ın 2025 başında göreve dönmesinden bu yana başkent genelinde başlattığı imar ve yenileme hamlesinin bir parçası. Yılların yıprattığı dev bronz heykeller aslına uygun olarak yeniden altınla kaplandı. Tasarımları 1929 yılına dayanan ve 1951'de yerine monte edilen bu anıtsal eserler, Amerikan başkentinin en önemli sembolleri arasında gösteriliyor. Savaş ve barış temalı heykeller, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden tüm görkemiyle ağırlayacak.

0: Skandalın adresi Antalya. Kadın usta öğretici sınav sırasında aynı araçta bulunan okul müdürü Nedim Konurhan'ın tarafından tacize uğradı. Kabusu yaşayan kadın adayların etkilenmemesi için sınavın bitmesini bekledi. O anları cep telefonuyla gizlice kayda aldı.
1: Pişman mısın?
0: Sınavın ardından jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz dedi. Başlatılan soruşturmada okul müdürü olduğu belirlenen Nedim Konurhan gözaltına alındı. İdari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.
1: Pişman mısın?

Görüntüler Çin'den, Şangay Hayvanat Bahçesi'nden gelen iki kırmızı panda, Taipei Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Lili ve Tian Tian yeni yuvalarına uyum sağlamalarının ardından büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler sevimli ikiliyi görüntülemek için adeta sıraya girdi. Yetkililer Lili'nin daha hareketli ve yemek düşkünü olduğunu, Tian Tian'in ise daha sakin bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Sıcak hava nedeniyle iki kırmızı panda dönüşümlü olarak açık alanda ziyaretçilerle buluşacak.

0: señoras y señores.
1: Meksika'da lezzet rekoru kırıldı. Venustiano Carranza şehrinde tam 100 metre uzunluğunda dev bir sandviç hazırlandı.

0: Şefler ekmek, et ve sosları metreler boyunca tek tek dizdi. Yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki sandviç Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescillendi. Rekor 21. Uluslararası Torta Fuarı'nın açılışında kırılırken dev sandviç büyük ilgi gördü. Serinlemek mi, ölüme meydan okumak mı? Burası Antalya Manavgat. Aşırı sıcaklarda serinleme sevdası az kalsın faciaya davetiye çıkaracaktı. Her yıl benzer tehlikelerin yaşandığı Sarıköprü'de kurallar yine içe sayıldı.
1: Atlarsınız siz hadi be.
0: Sıcaktan bunalan iki genç ölüm tehlikesine ve tüm yasaklara meydan okuyarak 20 metre yükseklikteki köprüden ırmağa atladı. Yürekleri ağza getiren o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rüzgar bir anda esti, elindeki destelerce para bir anda yola savruldu. Şaşkınlığın doruğa çıktığı görüntüler İzmir Torbalı'dan. Elinde destelerle yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş rüzgar esince elindeki tüm parasını caddeye savurdu. Paraların yola saçılmasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Araçların arasında panikle banknot toplamaya çalışan vatandaşa trafikteki sürücüler ve çevre esnafı da yardım etti. Paraların kaçı kurtuldu, kaçı havaya uçtu meçhul. Ama o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Avrupa'nın en aktif yanardağı yeniden uyandı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı yaklaşık 3 haftalık sessizliğin ardından yeniden patladı. Gece saatlerinde başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetini artırdı. Gökyüzüne yükselen dev kül bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yanardağın yamaçlarından lavlar akarken peş peşe meydana gelen Stromboli tipi patlamalar bölgede endişeye neden oldu. Volkanik faaliyet nedeniyle hava trafiğinde alarm verildi. Yetkililer kül bulutunun oluşturduğu risk nedeniyle hava sahasında geçici kısıtlamalar uygularken uçuşların kontrollü şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Uzmanlar Etna'nın yeniden güç kazandığına dikkat çekerken yeni patlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın en aktif yanardağından yükselen kül ve duman bulutu bölgedeki milyonlarca kişinin gözünü yeniden Sicilya'ya çevirdi. Ateş, lav ve kül Etna bir kez daha doğanın gücünü gözler önüne serdi.

0: Yeniden merhaba. Bugün 31 Temmuz Cuma ve gündemimizdeki gelişmeleri hemen paylaşalım. Günün içinden kuşağı başlıyor şimdi de. Ahbap soruşturmasında oyuncular Eda Ece, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeleri alınmak üzere adliyeye geldiler. Berna Laş'ın ve Farah Zeynep Abdullah'ın da gün içerisinde ifade vermesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor Ahbap soruşturması. Deprem dönemi için dernek konusunda çağrılarda bulunan oyuncular ifadeye çağrılmıştı. Bu oyuncular arasında Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Eda Ece de var. Oyuncular İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler. Yine ifade için çağrılan oyuncular Berna Laç'ın ve Farah Zeynep Abdullah'ın da ifade vermek için adliyeye gelmesi bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasındaki son duruma bakacağız şimdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve adliyeye sevk edildiler. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturmada. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin hastaneye getirilişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Efendim, orman yangınlarıyla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de risk devam ediyor. Zamanla yarış sürüyor. Aydın'da alevlere karşı yoğun bir mücadele var. Şimdi bölgedeki son durum ne? İhlas Haber Ajansı ekipleri o noktada. Acaba yangın söndürme çalışmaları ne noktada? Aydın'dan şimdi son bilgileri alacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Eser son bilgileri paylaşacak. Şimdi özellikle Çine bölgesi etkilendi. Tam olarak hangi noktadasın Uğur ve AFAD'dan da destek kuvvet geldi. Son durum nedir?
1: Merhaba, iyi yayınlar. Şu an yangının ikinci olarak sıçradığı aslında Mutaflar Mahallesi'ndeyiz. Zaten koordinasyon merkezi de şu an burada kurulmuş durumda. Dün itibariyle başlayan yangın bugün de yine etkisini sürdürdü. Gece itibariyle de hava desteği olamadığı için sadece karadan ekipler tüm gece boyunca söndürme çalışmalarına devam etti. Sabah ilk ışıklarıyla beraber yine hava desteği tekrar başlamış oldu. Gün içerisinde 9 helikopter ve 3 uçakla birlikte yangın söndürme çalışmaları havadan devam ediyor. Bugün Mutaflar Mahallesi'nde şu an mahalle sınırına kadar gelmiş olan yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yangın şu an sadece ilk çıkış noktası olan Kavşit bölgesinde yeniden patlamış durumda. Tek bir noktadan devam ediyor. Söndürme çalışmaları da oraya yoğunlaşmış durumda. Zaman zaman sert esen rüzgar ve sık sık yön değiştirmesinden kaynaklı patlamalar meydana geliyor. Öğlen yaptığımız yayında da belki hatırlarsınız, yine biz de böyle bir ters esen rüzgar dolayısıyla alevlerin arasında kalmıştık. Ama ekipler hızlı müdahale ediyor ve adeta bir insan zinciri oluşturarak hortumlarla çok uzun mesafeler kat ederek hızlı bir şekilde alevleri söndürüyorlar. Ama dediğim gibi bu söndürme çalışmaları rüzgardan dolayı zaman zaman çok zorlanıyor. Ekipler yangının şu an zamanla patladığı bölgede sarf bir arazi olmasından dolayı karadan müdahale de zorlaşıyor. Hava desteğiyle birlikte yangının gün boyunca büyük ölçüde kontrol alınması hedefleniyor. Şu an kameraman arkadaşım da arkamda bulunan bölgeyi de gösterecektir. Burası yangının ikinci sıçradığı Mutaflar Mahallesi'nin köy sınırındayız aslında. Mahalle sınırındayız. Dün akşam itibariyle de zaten burada tedbir amacıyla gerekli tahliye çalışmaları yapılmıştı. Hayvanlar ve vatandaşlar güvenli alanlara taşınmıştı. Şu an burada sakin durumda. Yalnız arkada yine muhtemelen belli oluyordur yükselen dumanlar var. Orası yangının ilk çıktığı bir bölge ve zamanla dediğimiz gibi orada bir patlamalar meydana geliyor. Ekipler de tamamen oraya yoğunlaşmış durumda.
0: dumanı görüyoruz. Gerçekten evet, dumanı görüyoruz. Rüzgar çok önemli tabii burada. Uğur, bir anda söndü dediğimiz noktada tekrar dumanı görüyoruz. O nedenle risk devam ediyor. Tekrar döneceğiz. Dileriz iyi haberler alırız. Uğur'dan çok teşekkürler. Kolaylıklar. Evet, bir yandan da rüzgar ne kadar etkili olacak? Türkiye'nin batısındaki kuvvetli rüzgar etkisini artıracak mı? Meteorolojinin 11 ilimiz için yaptığı sarı kodlu uyarı var. Bir yandan da Aleyna Doğan'dan bu konuyla ilgili tahminleri almak istiyoruz. Aleyna şu anda Ankara'da bizi bekliyor ve tabii hemen ardından da meteoroloji uzmanı konuğundan yorumları alacağız. Evet Aleyna, merakla bekliyoruz, neler tahmin ediliyor?
2: Türkiye'nin batısında etkili olan fırtına orman yangınlarıyla mücadeleyi de olumsuz etkiliyor. Meteoroloji son olarak 11 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapmıştı. Peki o uyarılar hangi illeri etkileyecek? Özellikle de orman yangınının yaşandığı bölgelerde fırtına daha ne kadar devam edecek? İşte bu tüm soruların cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere'den dinleyeceğiz. Efendim yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Söz konusu orman yangınları var, biliyorsunuz ki orman yangınlarında özellikle de bu Antalya Muğla bölgesindeki yangınların yaşanmasında da fırtına çok etkili. İşte fırtınalar ne kadar daha devam edecek? Özellikle bugün fırtına söz konusu mu? Sizden dinleyelim.
3: Öncelikle hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz tahminlerde Muğla ve Antalya nezdine baktığımızda bugünden itibaren bir fırtına beklemiyoruz. Ülkemizin kuzeybatı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptık. O bölgelerde Marmara bölgemizin genelini kapsayan bir kuvvetli rüzgar uyarımız var ve İzmir-Manisa çevreleri. Marmara bölgemizdeki illerimize baktığımızda yine Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Yine İzmir-Manisa çevrelerinde de bugün kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. İzmir ve Manisa'daki rüzgarların yarın etkisini hafifletmesini bekliyoruz. Daha çok İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde etkili olacak yarın rüzgarlarımız. Özellikle Bergama, Manisa'nın da Soma, Akhisar çevrelerinde yarın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. İzmir ve Manisa çevrelerinde de rüzgar etkisini azaltacak diyebiliriz. Yine Akdeniz'de Antalya nezdine baktığımızda Antalya'da yarın rüzgarımız güneyli yönlerden esecek. Yani denizden nem getirecek, hava sıcaklıkları da birkaç derece düşecek bu getirdiği nemle beraber. Ve bildiğiniz üzere Antalya'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar estiğinde daha çok orman yangınları yayılabiliyordu. Güney yönlerden gelecek nemli rüzgarla beraberse artık Antalya'da rüzgarın herhangi bir olumsuzluk getireceğini düşünmüyoruz.
2: Peki yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak?
3: Şu anda İç Anadolu'da mevsim normalleri altındaydı hava sıcaklıkları. Bugünden itibaren İç Anadolu'da mevsim normallerine çıkacak hava sıcaklıkları. Yer yerde üzerine çıkacak önümüzdeki günlerde. Şimdi sıcaklık haritamıza da bakalım. Doğu kesimlerimizde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 43 dereceye varan sıcaklıklar var. Yine iç kesimlerimizde hava sıcaklıklarının biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Antalya nezdine baktığımızda, Ankara nezdine baktığımızda başkent Ankara'da bu gece 12 dereceye kadar düşmüştü gece sıcaklıkları. Yarından itibaren hafta başı 18 dereceye kadar yükseliyor. Gece sıcaklığımız gündüz sıcaklığımızda 34 dereceye yükseliyor. Yine megakent İstanbul'a baktığımızdaysa İstanbul önümüzdeki 2 gün boyunca rüzgarlı, hava sıcaklıkları 31 dereceye kadar çıkıyor. Yine gece sıcaklıkları da 22 derece civarında olacak megakent İstanbul'da. Yine bir diğer önemli şehrimiz İzmir. İzmir'e baktığımızda İzmir bugün ve yarın rüzgarlı. Yarın özellikle kuzey kesimlerinde rüzgar bekliyoruz. Bugün ve yarın 37 derece civarında olmasını bekliyoruz sıcaklıkların. Pazar ve pazartesi günü 34 dereceye kadar gerileyecek hava sıcaklıkları. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece civarında olacak İzmir'de.
2: Peki son olarak yurt genelinde bir yağışlı hava bekleniyor mu?
3: Yurdumuzun daha çok hafta sonu kuzeydoğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Doğu Karadeniz çevreleriyle Karsar Dağı'nda yağış bekliyoruz. Karsar Dağı'nda olacak yağışlar genellikle öğle saatlerinde olacak. Hafta başı pazartesinden itibaren ise Marmara bölgesinin kuzeyinde bir yağış bekliyoruz. Yine Trakya kesimi, İstanbul çevreleri, Kocaeli, Sakarya civarında bir yağış bekliyoruz. Pazartesi beklediğimiz yağışlar Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de etkileyecek. Pazartesi günden sonra ise salı gününden itibaren hafta sonuna kadar diyelim, cuma gününe kadar yurdumuz parçalı ve az bulutlu geçecek, sıcaklıklarda mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde olacak.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-28, Ankara 14-29, İzmir 21-36, Bursa 16-29, Konya 15-29, Afyon 13-30, Denizli 20-36, Antalya 26-35, Adana 25-36, Zonguldak 19-24, Samsun 21-26, Trabzon 18-25, Kayseri 14-30, Erzurum 18-32, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 26-41 ve Şanlıurfa 26-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde, ben Handan'ın kumanda masasında, sevgili Ahmet var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Sigorta konuşacağız her hafta olduğu gibi ilk bölümde. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handa Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz.
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlığımız?
1: Bugünkü konu başlığımız şöyle, kapalı otoparkta yanan araç hadiseleri diye belirledik konumuzun başlığını.
0: Korkutucu bir durum aslında, kesinlikle.
1: Korkutucu ama bundan evvel eskilerde böyle bir şey pek yaşandığını duymazdık yani. Hı hı. Veya çok ender olan bir durum olabilirdi ama artık öyle bir durum değil. Bunlara duyuyoruz, şahit oluyoruz. Yani bilhassa bu son 2-3 yıldır böyle bir anda alev alan, yanan araç haberlerini daha sık duyar, görür olduk açıkçası. Evet. Hatta daha bu sabah bir bildirim düştü bana, haber anlamında. İşte şarj halindeki bir araç. İşte
0: elektrikli araçlar hayatımıza girmeye başladıktan sonra.
1: Evet, aynen öyle.
0: Tabii ki işte şunu duymuyorum. Mesela fazladan telefonlar şarjda kalıyor, patladığını duyuyoruz vesaire vesaire. Evet. Aslında bunlar da aynı mantık.
1: Yani yenilikler, teknoloji geliştikçe elbette ki bir takım kolaylıklar getiriyor hayatımıza. Ama tabii ki her iyiliğin, gülün yanında bir diken oluyor illaki. Bunda da yeni teknolojiler, yeni durumlar, yeni gelişmeler beraberinde de illa yeni riskler getiriyor. Bizim de bu kapalı otoparklarda durup dururken yanı veren araçların herhalde baş sebebi bu elektrikli araçların yaygınlaşması, hızla artması hatta. Yani ben bir iki sene önceki yollarda gördüğümüz elektrikli araç ile bugünkü yollarda gördüğümüz araçlar arasında çok büyük bir fark var. Yani çok
0: çabuk
1: sık görüyoruz.
0: Gelişti.
1: Çok hızlı yayıldı. Çok fazla oluştu. Tabii ki çok
0: her
1: büyük
0: markanın elektrikli aracı
1: var çünkü.
0: Oldu.
1: Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla bu elektrikli araçların hızlı artması ve muhtelif nedenlere bağlı olarak da yanmaları, böylesi elektriksel sebeple çıkan araç yangınlarının, daha doğrusu batarya diyelim, sebebiyle ortaya çıkan bu yangınların da söndürememe gibi bir sıkıntısı var. Yanmaya başladı mı, yani gördüğüm kadarıyla ne yapsanız sönmüyor. Yani tüpler sıkıyorlar, su zaten işe yaramıyor da tüpler, şunlar bunlar, yok yine de yanıyor bu bataryalar. O yüzden hani çıktı mı da, hani normalde araçlarda bildiğimiz hani bir duman çıkar, kaputu kaldırırsın, tüpü basarsın, hani motorda çıkmışsa mesela genelde söndürür yani, başlarda yakalarsan büyümeden. Ama batarya yanmaya başladığı zaman gördüğüm kadarıyla sönmesi ya pek mümkün değil ya da çok zor, öyle anlıyorum. Bu son 1-1,5 yıl içinde de sırf benim doğrudan bildiğim, gördüğüm, konunun içinde bir şekilde dahil olduğum işim gereği 3 tane böyle bir hadise var. Böyle oturduğu sitenin bu üçü de, bu üç aracın yanan araç bulunduğu sahibi bir sitede oturuyor ki İstanbul'da bilhassa malumunuz siteler son derece arttı ve tabii ki beraberinde kapalı otoparkları da var bu sitelerin çoğu olarak. Dolayısıyla araç kapalı otoparkında park halindeyken kendiliğinden yanmaya başlıyor. Yani şarj olurken de olabilir ya da kendiliğinden yanmaya başlıyor. Yani bu son 1-1,5 yıl içerisinde böyle bir hadiseye, 3 tanesine denk geldim. Bir tanesi, ikisi bizim sigorta anlamında bir şeyimiz vardı. Bir tanesi de son zamanlarda oldu. Bizim sitenin kapalı otoparkında.
0: Çok yakından yaşanmış bir olay. Gözle görülmüş yani.
1: Evet, aynen öyle. Ha, bir tanesi bu. Bu 3 tane hadiseden ikisi elektrikli araçtı. Bir tanesi normal benzinli bir araçtı diyebilirim. Şimdi baktığımız zaman bunlardan benzinli olan nedenini hatırlamıyorum, bilmiyorum açıkçası yani neden çıktığını, ama diğer ikisi normal ki markası aracın en üst markalardan birisiydi. Bir sitenin ortak alanı oluyor otoparklar, malumunuz. Orada dururken yanıyor. Bir tanesi şöyle oldu. Araç elektrikli ama tavan kısmından çıkıyor. Üzerinde bir takım aydınlatmalar koymuş. Hani böyle şeyler oluyor. Spor maksatlı biraz kullanılan araçlar oluyor büyükçe. Üzerinde böyle spot ışıkları vesaire, bir takım elektriksel tesisatlar döşenmiş.
0: Aksesuarlar
1: var. O bir tanesi o aksesuarlardan çıktığı çıkmış. Anlaşılıyor. Yani çıkış noktası çünkü üst
0: yine
1: kısımda.
0: Yine elektrik aslında. Yine elektrik ama. Noktası.
1: Şimdi baktığımız zaman yani bir araçta elektrikliyse yani bataryalıysa zaten yaşanıyor, duyuyoruz, haberlerde de görüyoruz. Daha bu sabah yine böyle şarj olurken dediğim gibi böyle bir haberi rast geldim. Ama bir de şey de olabiliyor, yani araç benzinli ama üzerinde bir takım oynamalar yaptığınız zaman bir şekilde kısa devre oluyor, uyumsuz oluyor aracın sistemine. Hemen olmuyor, belki 3 sene önce yaptırmış ama zamanla aşınıyor, bir şeyler oluyor.
0: Tabii.
1: Bir kısa devre, hop araba
0: kullanılmıştı, kıpranmıştı
1: bir araçtı ve bu yandı, tamamen yandı. Bu spor maksatlı takılan aydınlatmaların kısmından çıkan yangın.
0: Düşündürüyor şu
1: ve
0: an.
1: Ve park
0: beni.
1: Halinde yani acaba, o da şey değil.
0: Acaba sigortanın içinde olacak mı bu durumlar? Evet.
1: Şimdi demek ki bu durumlarla karşılaşma şeylerimiz.
0: İhtimallerimiz arttı.
1: Son 1-1,5 yılın içinde 3 tane oldu diyorum ya, bunlardan bir tanesi benzinli araç tepesinde ama elektriksel bir müdahale var. Bu eskiden de olabilen bir şeydi. Ama diğer ikisi bataryayla alakalı durumlar. Peki bu gibi durumlarda kaskomuz varsa ne işe yarar, yoksa ne işe yarar? Bunları zaten bugün ele alacağız. Şimdi eğer böyle bir hadise başınıza geldi, konu başlığımız neydi? Kapalı otoparkta yanan araç hadiseleri demiştik. Diyelim ki yine kapalı otoparktayız. Araç yanmaya başladı. Ve elektrikli bir araç olduğunu düşünelim. Yani batarya kaynaklı. Genelde bu sıklıkla görmemizin sebebi bu bataryalardan kaynaklanıyor. Ve özellikle genelde şarj olurken olduğunu görüyoruz. Şimdi diyelim ki sizin kaskonuz yoksa, hem kendi aracınız tabii ki bir zarar görecek, zaten yanmış, tamamen zarar görmemiş olsa bile ki demin dediğimiz gibi bataryada çıkınca onun hani söndürme ihtimali çok zor, dolayısıyla tamamı aracın yanıyor aslında neredeyse diye düşünüyorum. Ama sadece kendi aracınızda kalmıyor bu. Şimdi kapalı bir yerde, bir de hele ki İstanbul gibi bir yerde park sıkıntısı var. Yani her hanede genelde birden fazla araba var. Dolayısıyla otopark muhtemelen doludur. Hemen bitişiğinde, yani kapıyı açtığın zaman dikkatli açman lazım. Yanındaki aracın boyasına zarar vermemek için. Mesafe o kadar az yani. Şimdi arada yarım metre bir mesafe olduğunu düşünün. Önünde, iki yanında. Belki önünde de var park, otopark yapısına göre. Bir araç bu şekilde yandığı zaman bir kere hemen civarındaki, yanındaki araçlar ister istemez zarar göreceklerdir. Alev değmese bile ısıdan mesela zarar görebileceklerdir. Ne bileyim, bir sürü kimyevi madde sıkılacak söndürmeye çalışmak için. O sıkılanlardan zarar görebilirler. Dolayısıyla aracınızla ilgili kendi kaskonuz varsa tamam, onu ayrı konuşuruz, ama yoksa tamamen açıktasınız. Yani genelde mesela kasko yaptırmıyorsa şöyle düşünebiliyor. Ya benim arabam benim değil mi araba? Varsa kullanırım. Yoksa kullanmam. Ondan sonra katlanırım. Sineye çekerim. Başka daha düşük bir araç alırım olmadı idareten. Vesaire gibi düşünceler olabilir. Ama sadece risk o değil. Yani kendi aracınızdan mahrum kalmak değil. Ama araç yandı, bir trafik sigortasılık bir durum yok. Yani bir çarpma çarpışma yok. Trafikte trafik kazası değil çünkü bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada kaskonuzun olmaması sadece kendi aracınızın zararıyla sınırlı değil. Kesinlikle komşu araçlara vereceğiniz bitişiğindeki, yanındaki, yakınındaki araçlara vereceği zararlar var. Bu bir. İkincisi, bu bir ortak alan dedik. Yani otopark, hele kapalı bir otopark. Dolayısıyla bir binanın içinde. Bu binanın içinde bir yer yanıyor şu anda. Yandığı zaman ne yapar? Yani sadece civarındaki arabalara değil, aynı şekilde Allah korusun binanın da zarar görmesine, az ya da çok bilemeyiz onu, ama sonuç itibariyle o ortak alana da zarar vermesi kuvvetle muhtemeldir. En azından isten dolayı badanası yapılması lazım. Belki bir daha boyanması gerekebilir vesaire. Üstteki havalandırma sistemleri geçiyor, kablolar geçiyor. Birçok alana maddi zararlar verme ihtimali son derece yüksek. Ve bundan dolayı da civar araçlara vereceğinizin zararın yanı sıra bir de doğal olarak ortak alana vereceğiniz zararlardan da tabii ki mesul olacaksınızdır. Ve bütün bu zararların karşılanması için kanunen de hukuken de mesul olacaksınız ve bir şekilde bunları telafi etmeniz icap edecektir ve karşı taraflar, zarar gören taraflar sizlerden bu zararın tazmini için her türlü hukuki yollara başvuracaklardır. Hele onların mesela ortak alanın sigortası varsa, ortak alan sigortası, o diğer arabaların kaskoları varsa, bunların hepsini sigorta şirketleri kendi sigortalısının zararını ödeyecektir. Ama dönüp hepsi sizin karşınıza dikilecek ve sigorta şirketleri zararlarını sizlerden almak için her türlü hukuki yola başvuracaklardır. Bundan emin olmak lazım. Yani kaskonuzun olmaması zaten en kötü senaryo bu durumda. Peki kaskomuz var diyelim. O zaman şuna bakmamız lazım. Kaskomuz varsa neler olduğunu düşünmemiz lazım. Bir kere artık elektrikli araçların hususiyetleri başka. İşte bataryası var. Yani eskiden ya tabii ki hala normal dizel benzinli araçlar tabii ki çok var. Ama bir araç elektriklileştiği zaman onun başka özel durumları var demektir. Başka riskleri var demektir. Başka çözümlere ihtiyacı var demektir. O yüzden bir, kaskonuzu yaparken kesinlikle elektrikli araçlar için dizayn edilmiş bir kasko yaptırdığınıza emin olmanız lazım. Bakarsanız o her sigorta şirketi başka bir isim veriyor. Elektrikli araçla ilgili e-kasko der. Örnek veriyorum, elektrikli bilmem ne, güvence, bir şeyler, isimler koyarlar. Ama sizin dikkat edeceğiniz şey, eğer aracınız elektrikliyse o kasko yapmak isteyeceğiniz kaskonun kesinlikle elektrikli araçlara göre hazırlanmış, tasarlanmış bir kasko ürünü olduğuna emin olmanız lazım. İsminden zaten direkt bir şeyler anlarsınız. Ama devamında bakacaksınız, batarya ile ilgili bir kloz olacak mesela. Normal bir araçtaki kaskoda batarya yok. Dolayısıyla böyle bir kloz yok. Kloz dediğimiz madde diyelim. Orada batarya ile ilgili yangın çıktığı zaman ne olur? Şarja bağlı bir yangın oluşursa ne olur? Nereye kadar öder? Ne olursa ya da olmazsa ödemez. Bütün bunlar burada yer alır. İşte batarya ile ilgili hasar olursa eskime uygulanır. Çünkü cep telefonlarımızdan biliyoruz en basit. Telefonu ilk aldığınız zaman pili en yüksek performansı sergiler.
0: Uçuyor tabii.
1: Ama her geçen yıl ne oluyor? O performansı düşüyor. Yani daha kısa zamanda telefonunuzun şarja ihtiyacınız oluyor. Evet. Arabalar da aynı mantık diyebiliriz. Aynı şekilde. Dolayısıyla bugün aldığınız sıfır elektrikli aracın pil performansı en yüksek seviyede. 2 sene sonra bir hadise oldu. Araç zarar gördü. Büyük bir hasar oldu. Bataryası değişecek aynı zamanda. Zarar görmüş. Şimdi 2 sene sonraki 2 yaşındaki bir bataryanın yerine 0 batarya koyarsanız ne oldu? O araca kıymet ilave edilmiş oldu, değil mi? Kıymetlenmiş oldu. Halbuki %20-25 kaybı olan bir pil gitti, %100 performans olan pil yerine geldi. Sebepsiz zenginleşme demektir bu aynı zamanda. Dolayısıyla bu gibi durumlarda bir takım eskimeler düşer sigorta şirketi. O da o şartları, hangi yaşlarda, hangi yıllarda ne kadar eskime düşer, hangi durumlarda ne uygulanır, bütün bunların yazılı olduğu klozlar vardır elektrikli araçlarda. Evet, bundan dolayı yangın çıkarsa işte komşulara, yani bu araç da olabilir, bina da olabilir, bedeni de olabilir, Allah korusun, hangi limitlerde, ne şartlarda karşılanacağını burada belirtir. O yüzden dolayı da burada herhangi bir elektrikli araç sigortalıyorsanız, kasko yaptırıyorsanız, kesinlikle aracınıza uygun, elektrikli araca uygun bir kasko olduğunu dikkat etmenizde büyük fayda olduğunu söyledik. Yani şart hatta diyeyim ben buna. Bir de şunu da tabii altını çizmek lazım. Mesela hani dedim ya, bir tane bizim bir şeyimiz vardı. Araç şahit olduğumuz, aslında araç benzinli ama ekstra bir takım elektrik tesisatlarıyla aydınlatmalar kurdu tepesine, üstüne vesaire. Ve orada oluşan bir kısa devreden dolayı araç yandı. Şimdi o yüzden dolayı, evet, insan istiyor ki mesela bir araba aldığı zaman bununla ilgili ilave bir şeyler koymak, onu daha fonksiyonel hale getirmek, daha istediğine yaklaştırmak, görüntü olsun ya da işlev anlamında olsun. Ama bütün bunları yaparken de doğru şekilde olması gereken yerlerde, yani bununla ilgili belli malzemeler lazımdır. Mesela bazı gelişi güzel yaptırırsınız ama bu kullanılan, bu yapıldığı takdirde aracın mesela garantiden çıkma durumu ile karşı karşıya kalınabilir. O yüzden dolayı böyle bir takım müdahaleler olacaksa, aksesuar anlamında diyelim, kesinlikle aracın yetkili servisi diyelim, orijinal marka servisi veya aldığınız yerden, bunun ya oradan yapılması ya da onun tasvip ettiği, akredite ettiği, uygun gördüğü bir yerden yapmak lazım. Sonrasında yapılan bu işlemlerin genel itibariyle mesela ruhsata işlenmesi gerekebiliyor. Hangi durumda, ne şekilde, o ayrıntılara hakim değilim, alanımda değil, ama bazı durumlarda mesela bir şeyler yaptıysanız, basamak koyduysanız mesela, bunu belki ruhsata işletmeniz icap edebilir. İşte bu gibi ekstra aydınlatmalar eklenmesi icap edebilir. Bir de bu sadece elektriksel anlamdaki eklenecekler değil ama genel olarak bahsedecek olursak, mesela siz bir araba alıyorsunuz, onun bir standardı var. Standart, yani orijinal hali. Bu okey. Siz mesela arabayı alırken ruhsatı ilettiniz ya da proforma faturayı, onun üzerinden trafik sigortası düzenlendi, ruhsat oluştu, kasko çalışıldı, yapıldı. Peki siz bu araca ilave, yani standardında olmayıp da ek ücret vermek suretiyle, hatta aldığınız yerden de olabilir, kattığınız bir takım şeyler vardır. İşte jant olabilir, basamak olabilir, sunroof olabilir, muhtelif ilavelerle aracınıza bir şeyler katabilirsiniz ve bunun içinde bir maliyete, ek bir maliyete katlanırsınız. Örnek veriyorum, 100 bin, 200 bin, 300 bin lira ekstra verirsiniz ve bunları yaparsınız. Peki bir hasar olsa, siz normal ruhsatı verdiniz, o ruhsat üzerinden kaskonuz yapıldı. Hasar oldu ve aracın işte kendisi zarar görmesinin yanı sıra, ilaveten o koyduğunuz, eklettirdiğiniz aksesuarlardan bir kısmı ya da tamamı da zarar gördüler diyelim. Yani ihtimali son derece yüksektir zaten büyükçe bir hasarda. Sigorta şirketi ne yapacaktır? Standardında olanı karşılayacaktır ama ilave sizin koyduğunuzu karşılamayacaktır. Olur mu öyle şey? Karşılaması lazım. Evet, onun da karşılanabilmesi için ne yapacaksınız? Standardının dışında ilave edilmiş olan her türlü ekstra durumu, aksesuarı poliçenize bir liste olarak ekletmek suretiyle ne yapılmış, hangi bedelle? Ne yapılmış, hangi bedelle? Madde madde. İlave miktar ne? 150 bin liraysa orada çıkan kasko değerine ilaveten 150 bin TL'lik daha bedel eklenmesi lazım. Ona göre de priminizi ödemeniz lazım. Dolayısıyla siz eğer bir şeyler eklettiyseniz poliçenize, bu burada şu demek değil. Ya ben poliçeye elektrik aksamını yaptırmıştım, poliçeye eklettim, ben bunun aksesuarını karşıladım. Sonra o elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Bu şu demek değil. Sigorta şirketi onu sen bildirdin, ekledi. Yani bu çarpışmadan da zarar görür yani. Doğru. Ama onun senin doğru yerden mi yaptırdın, adamı montaj ederken yanlış mı bağlantı yaptı, bunun garantisi yok. Yani bunu ekledi diye poliçeye, onun kendiliğinden montajından vesaire kaynaklı sisteminden kontak yaptı, kısa devre yangın çıktı, bunu karşılar diye bir kaydı tabii ki yok. Buna da dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Araçlarımızda, kaskolarımızda. Ama konumuzun esası neydi? Elektrikli aracımız varsa ona uygun kaskomuzun, elektrikli araca uygun kaskonun yapılması kesinlikle gerekiyor. Yoksa acı sürprizler bizi bekler bir elektriksel hasar durumunda diyeyim. Böylece bu konuya da değinmiş olalım. Güncel olan, dediğim gibi hayatımıza böyle batarya kaynaklı çıkan yeni yangın sıklıkları itibariyle bu konuya da değinmiş olduk.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, sonrasında burada olacağız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım. Bakalım bu bölümde neler yapacağız? Konu başlıklarımız neler? Yaz sıcakları var. Aslında birkaç gündür rüzgar hakim ülke genelinde ve Marmara bölgesinde, hatta kıyılarda, deniz kenarlarında, Marmara bölgesinde denize girmek, yüzmek yasaklandı son birkaç gündür. Şiddetli bir rüzgara maruz kalıyoruz son birkaç gündür, ama önümüzdeki hafta itibariyle sıcaklıklar artış gösterecek. İyice sıcak olacak. Yazı tam anlamıyla hissedeceğiz. Bu sene herkesten ortak kanı olarak duyduğum, çok da sıcak dendi, çok sıcak olacak dendi. Ama çok sıcaklarla karşılaşmadık daha. Durun bir ay daha, Ağustos diyeceğiz, sonrasında Eylül var. En az yaz kadar kendisini gösterecek. O yüzden daha böyle dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Bence yaz geçmiş değil. Hatta böyle Ekim ortalarına kadar sıcaklık olacak. Tatiller bile belki devam edecek. Bugün gündemde YKS başvuruları da vardı. Bugün artık gençler, genç arkadaşlarımız tercihlerini yapmaya başladılar. Hepsine hayırlı olsun diyelim. Şimdiden inşallah istedikleri yer, istedikleri okul, istedikleri bir eğitim hayatı, istedikleri bir meslek onlarla birlikte olur. Yaz sıcağını nasıl buraya bağladık? Birkaç gündür etrafımda bazı arkadaşlarım böbrek taşlarının hareketlendiğinden bahsediyorlar. Bu mevsimle beraber bir anda hareketlilik gösterdiler. Taş döküyorum, kum döküyorum diyen birçok kişiyle, birçok arkadaşımla da karşılaştım. Yaz sıcağı böbrek taşı riskini sessizce artırıyormuş sevgili dinleyenler. Hemen tabii ki bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığımda karşıma çıkan bir gelişme bu. Böbrek taşım olsaydı ağrı yapardı demek ki yok yanılgısına düşmeyin diyor uzmanlar. Özellikle kum ve taş alarmı yazın bu günlerinde kendisini gösteriyor. Bunun için 4 önemli önlem programımızda sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hem yani not alabilirsiniz dilerseniz, ama çok da böyle akıldan çıkacak şeyler değil. Hemen hemen her zaman söylediğimiz şeyler, ama üzerlerinden geçmekte, üzerlerini böyle çizmekte fayda var. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle artan terleme vücudun sıvı dengesini bozuyor. Böbrek taşı oluşumu riskini de önemli ölçüde artırıyor. Yeterli sıvı alınmadığında idrar hacmi azalırken idrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi taş oluşturan minerallerin yoğunluğunu artırıyor. Bu mineraller zamanla kristalleşip birleşerek böbrek taşı oluşumuna da zemin hazırlayabilir. Uzmanlar diyor ki yaz aylarında yeterli su içmezseniz ve doğru beslenmezseniz böbrek rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Böbrek taşı oluşumunu büyük oranda önlemek için bol su içmek ve güzel beslenmek gerekiyor. Böylece de ilerleyen yaşlarda şiddetli ağrıların, acil başvuruların ve cerrahi gelişimlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Yaz aylarında böbrek sağlığını korumak ve böbrek taşı riskini azaltmak için alınabilecekse 4 etkili önlem var. Bakalım bunlar nelermiş.

Günde en az 2,5-3 litre su içmek gerekiyor. Böbrek taşından korunmanın en etkili yollarından bir tanesi su içmek. Özellikle sıcak havalarda terlemeyle kaybettiğimiz su miktarını yerine koymamız çok önemli. İdrarın açık sarı veya berrak renkte olması yeterli sıvı alındığının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Günde 2,5-3 litre su içildiğinde idrar miktarı artar ve taş oluşturan mineraller seyrekleşerek de kristalleşmenin önüne geçmiş olursunuz. Suyu tek seferde değil, gün içinde düzenli aralıklarla içmek gerekiyor. Özellikle yoğun terleme sonrasında sıvı kaybını geciktirmeden yerine koyun. Böbreklerin sağlıklı çalışması çünkü çok önemli. Tuz tüketimini de sınırlandırmak gerekiyor. Yaz aylarında aşırı tuz yemek idrarda kalsiyum atılımını artırarak böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırabilir. Bu nedenle hazır gıdalardan uzak duracağız. İşlenmiş et ürünleri ve aşırı tuzlu atıştırmalıklardan da kaçınmak gerekiyor. Günlük tuz tüketiminin artması sadece böbrek taşı için değil, yüksek tansiyon ve böbrek fonksiyonlarında bozulma riskine de yol açabilir. Yemeklerden sonra tuz eklememek, etiket okuma alışkanlığı kazanmak ve doğal besinleri tercih etmekse böbrek sağlığını korumak için önemli. Bu da ikinci maddemizde. Hayvansal protein ölçütünü de dikkatli yemek gerekiyor. Aşırı miktarda kırmızı et ya da hayvansal protein yenmesi idrarın asit oranını arttırabilir ve tabii ki taş riskini arttırıyor böylelikle. Ayrıca idrarda taş oluşumunu önlemeye yardımcı olan sitrat düzeyinin azalmasına yol açıyor. Bu nedenle öğünlerde sebze meyve ve tam tahıllarda yeterince yer verilmesi taş oluşumuna karşı da koruyucu etki. Son olarak ise sevgili dinleyenler, son maddemiz bu konuyla alakalı. Üroloji uzmanları diyor ki böbrek taşı olan kişilerin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi süt ve süt ürünlerini tamamen bırakmak. Oysa normal olan bu değil. Yeterli miktarda besinlerle alınan kalsiyum bağırsakta oksalata bağlanarak bazı böbrek taşı türlerinin oluşma riskini azaltıyor. Bu nedenle doktor önerisi olmadan kalsiyum takviyesi kullanmamak, dengeli beslenmek çok daha doğru bir alışkanlık. Beslenme planı mutlaka ama mutlaka doktor önerisinde olması gerekiyor.

Dikkat, böbrek taşı belirti vermeden ilerleyebilir. Son olaraksa bunu söyleyelim, maddelerin ardından alacağımız önlemler. Böbrek taşlarının her zaman şiddetli ağrıya neden olmadığını unutmayalım sevgili dinleyenler. Hareket etmeyen ya da idrar yolunda tıkanıklık oluşturmayan taşlar uzun süre sinsi ve sessiz kalabilir. Düzenli üroloji kontrolleri sayesinde taşlar büyümeden cerrahi müdahale gerektirecek aşamaya gelmeden tespit edebilirsiniz. Özellikle daha önce böbrek taşı düşüren kişilerde yeni taş oluşma riski çok daha yüksektir. Ailenizde hikayeler de varsa, aile hikayelerinizde de bunu mutlaka dikkate alın. Bu nedenle belirli aralıklarla yapılacak ultrason veya gerekli görülen görüntüleme yöntemleri sayesinde taşlar erken dönemde saptanıp daha kolay bir tedavi yöntemi takip edilebilir.

konusu yine yaz aylarında çocuklardaki ishal enfeksiyonlarıyla alakalı. Salgın olarak yaz ayları çok daha biliyorsunuz ki müsait sevgili dinleyenler bu konuda. Sadece çocuklar değil, büyükler, yaşlılar da bu konuda etkilenebiliyor. Ama çocuklardaki ishal enfeksiyonlarına ekstra dikkat edin diyor uzmanlar. Yaz mevsiminde artan hava sıcaklıkları, çocukların daha fazla dışarıda vakit geçirmesi, havuz deniz kullanımı ve açıkta satılan gıdaların daha sık yenmesi ishal enfeksiyonlarında belirgin bir artışa neden oluyor. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda görülen ishal çoğu zaman hafif seyretse de bazı durumlarda ciddi sıvı kaybına yol açabilir. Uzmanlar yaz aylarında alınacak bazı basit hijyen önlemleriyle ishal vakalarının önemli ölçüde azalabileceğini belirtiyorlar. Park gibi ortak kullanım alanlarında bulaş riski yüksek. Yaz aylarında görülen ishallerin büyük bölümü bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Sıcak havalarda bu mikroorganizmaların daha kolay çoğalması, uygun koşullarda saklanmayan gıdaların yenmesi, iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerle temiz olmayan su kaynakları enfeksiyon riskini arttıran en önemli sebepler. Çocukların park, piknik, havuz ve deniz gibi ortak kullanım alanlarında da daha fazla zaman geçirmesi de bulaş ihtimalini yükseltiyor. Özellikle küçük çocukların ellerini ve oyuncaklarını ağızlarına götürme alışkanlığı mikropların kolayca yayılmasına da neden olabiliyor.

Kış aylarında ishaller daha çok virüslere bağlı görülürken yaz mevsiminde bakteriyel ve parazit enfeksiyonlar daha sık karşımıza çıkabilir. Rotavirüs, norovirüs, adenovirüs en sık görülen viral etkenler. Salmonella, Shigella ve bazı E. coli türleri bakteriyel ishallerin önemli nedenlerini oluşturuyor. Giardia ve Entamoeba ise yaz aylarında görülen parazitler bağırsak enfeksiyonlarının başlıca etkenleri arasında. Şimdi 12 tane önlem açıklayacağım sevgili dinleyenler size. Çocukluk çağı ishallerinin büyük bölümü birkaç gün içinde uygun sıvı desteği ve beslenmeyle düzelir. Ancak bazı bakteriler olduğu zaman vakit kaybetmeden gitmek gerekiyor. Çocuk hekimine başvurulması gerekiyor. Peki bunların belirtileri neler? Burası çok önemli. 12 tane maddesi var. Bunları hafife almayın. Ağız kuruluğu varsa ishalle birlikte, ağlarken gözyaşı olmaması, gözlerde çöküklük, idrar miktarında azalma, aşırı uyku hali, tekrarlayan kusmalar, yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı ve karında şişlik, dışkıda kan görülmesi, ağızdan sıvı alımının reddedilmesi, 6 aydan küçük bebeklerde görülen ishal ve kronik hastalığı bulan çocuklarda gelişen ishal çok önemli. Bu 12 madde varsa hiç vakit kaybetmeden bir uzmana gitmekte fayda var.

Bu 12 madde ek, 7 günden uzun süren şikayetler varsa mutlaka hekim değerlendirmesi gerekiyor. Her ishalde antibiyotik kullanılır mı, kullanılmaz mı? Önemli bir soru bence bu. Benim de hemen bu aklıma gelmişti. Çünkü geçtiğimiz son 2 haftadan öncekinde ben de böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Tatile ayrıldığımda tatil beldelerinde genellikle çok daha sık karşılaşılıyor. Kusma ve ishal belirtisi olmadı bende ama bunları sebep verecek durumlar. Mesela bunlarla çıkış olmadı vücudumdan ama tüm halsizliği, mide bulantısını vesaireyi hepsini günlerce yaşadım. Enfeksiyon riski olduğu söylendi ve kan testi alındı. Ama tabii ki antibiyotik baş

yapıştırılmalı. Daha büyük çocuklarda ise yeterli sıvı alımı sağlanmalı. Yaşına uygun normal beslenmeye devam edilmeli. Kusmanın eşlik ettiği durumlarda ise az miktarda sık aralıklarla besin tercih etmek gerekiyor. Sıvı ve elektrolit kayıkları yerine konulması, oral rehidrasyon solüsyonları önemli bir tedavi desteği olacaktır. Beslenme de tedavinin çok önemli bir parçası bu konuda. İshal sırasında çocukların beslenmesi tamamen kesilmemeli. Sindirimi kolay besinlerin tercih edilmesi gerekiyor. Yoğurt, pirinç lapası, makarna, haşlanmış patates, muz, şeftali, az yağlı et ve hafif sebze yemekleri uygun seçenekler arasında olabilir. Buna karşılık sevgili dinleyenler, aşırı yağlı, baharatlı ve rafine şeker içeren gıdalardan uzak durulması gerekiyor. Hazır meyve suları, gazlı içeceklerse sıvı ihtiyacını karşılamak için ishali artırabilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Gelelim havuzlara, denizlere. Havuzla başlayalım. Yaz aylarında ortak kullanılan havuzlarda bağırsak enfeksiyonlarının yayılması zemini hızlandırabilir. Dışkıyla kirlenen havuz suyunun yutulması sonucu ishal başta olmak üzere başka enfeksiyonlar da gelişebilir. Bu nedenle çocuk havuzlu suyu yutmamalı, öğretilmeli. Havuza girmeden önce, çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Havuzların düzenli dezenfekte edildiğinden emin olunmalı. Özellikle bebeklerde havuz suyunun yutulmasını engellemek zor olduğundan ilk yaşlarda ortak havuz kullanımından mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Gelelim deniz suyuyla. Deniz suyu ise geniş hacim nedeniyle genellikle daha düşük bulaş riski oluşturuyor. Kanalizasyona karışan veya kirli olduğu bilinen bölgelerde denize girilmemesi gerekir. Ayrıca ishal geçiren çocukların hem hastalık sürecinde hem de iyileştikten sonra birkaç gün havuz ve denizden uzak durması sağlanmalı anne baba tarafından. Diğer çocukların sağlığını korumak için önemli bir yöntem. El yıkamak. En önemli madde sevgili dinleyenler. Çünkü en etkili koruma yöntemi, yaz ishallerinden korunmanın en etkili yolu el hijyeni. Ellerin yemek hazırlamadan önce, sonra yemekten önce, sonra tuvalet sonrası, dışarıdan gelindiğinde, hayvanlarla temas sonrasında 20 saniye boyunca doğru yıkama yöntemiyle su ve sabunla yıkanılması gerekiyor. Ebeveynlerin bu konuda çocuklarına örnek olmaları çok önemli. Yaz tatillerinde güvenilir içme suyu içilmesi de çok önemli. Açıkta satılan gıdalardan uzak durmak, çiğ ya da az pişmiş et ve süt ürünlerinin yenmemesi, meyve ve sebzelerin iyice yıkanılmasından emin olmak en önemli önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca ilk 6 ay yalnızca anne sütü çok önemli. Bebeklik döneminde uygulanan rotavirüs aşısının ağır seyreden ishal enfeksiyonlarına karşı önemli koruma sağladığını da vurgulayabiliriz.

Son olarak sevgili dinleyenler, yaz aylarında görülen çocukluk çağı ishallerinin büyük bölümü doğru hijyen uygulamaları, güvenli gıda, yemek ve yeterli gıda sıvı desteği almakla oluşuyor. Önlenebilir ve hafifletilebilir. Ancak özellikle küçük bebeklerde ve kronik hastalığı bulunan çocuklarda gelişen ishal vakalarında sıvı kaybı hızla ilerleyebileceği için uyarıcı belirtiler yakından takip edilmeli. Vakit kaybetmeden de hekime başvurmak gerekiyor. Bu sayede ciddi sağlık sorunlarının da önüne geçmiş olacağız sevgili dinleyenler. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande Anakumanla masasında sevgili Ahmet vardı. Bugün bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar demeyelim. Günlerden cumaydı bugün. Tabii ki bir şaşkınlık. Güzel bir hafta sonu olsun sizler için. Pazartesi kaldığımız yerden programlarımıza devam edeceğiz. Pazartesiye kadar hoşçakalın.

artı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba, mutlu günler. TGRT Haber'de gündem başlıyor. İngiliz savunma devi Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek 20 Eurofighter savaş uçağının ilk bileşenlerinin tesislerde üretime girdiğini ve teslimatın da 2030'da başlayacağını duyurdu.
1: Türkiye için üretilecek 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının ilk parçaları üretim hattına girdi. Teslimat 2030 yılında yapılacak. Türkiye geçtiğimiz aylarda İngiltere ile anlaşarak 20 adet Eurofighter savaş uçağı satın alma kararı aldı. Eurofighter'larda takvim netleşti. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılacak Eurofighter Typhoon'ların ilk teslimatlarının 2030 yılında başlaması planlanıyor. Ankara'nın savaş uçağı filosunu güçlendirecek kritik anlaşmada artık söz üretim hattında. İngiltere'nin Samlesbury tesislerinde başlayan üretim Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
0: Ve ABD-İran savaş hattındaki son gelişmeler geliyor şimdi. İran, ABD'nin Ürdün'deki üssünde ilk kez 3 adet F-35 uçağı vurduğunu öne sürdü. Amerikan basını ise Trump'ın İran konusunda bir ilerleme sağlanamadığı için Beyaz Saray'daki toplantıda savaş ekibine bağırdığını iddia etti.
1: ABD-İran savaş hattında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İran ordusu cephede ABD'ye büyük kayıplar verdirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın strateji krizi yaşadığı ifade ediliyor. İran devrim muhafızları ordusu tartışmaya yol açan bir açıklama yaptı. Buna göre Ürdün'deki Amerikan üssü balistik füzelerle vuruldu. Buradaki 3 Amerikan F-35 uçağı imha edildi. İran ordusu saldırıyı ABD'nin İran kıyısında iki evi vurarak anne baba ve bir bebeği öldürmesine misilleme olarak düzenlediklerini duyurdu. İddiaya göre Ürdün'e düzenlenen saldırıda çok sayıda Amerikan personeli de öldü. Amerikan cephesindeki iddia ise NBC televizyonundan geldi. Habere göre Beyaz Saray İran konusunda ne yapacağını bilemez durumda. Buna göre Beyaz Saray'da İran'la ilgili yapılan gizli güvenlik toplantısında Trump aşırı derece sinirlendi ve İran konusunda net bir ilerleme sağlayamayan savaş kabinesine bağırarak küfürler savurdu. Öte yandan İran savaşının tetiklediği Suudi-Yemen cephesi ise giderek ısınıyor. Suudi Arabistan ordusu Yemen'in başkenti Sana'da İran destekli ulusi hedeflere yönelik ağır bir hava bombardımanı gerçekleştirdi. Karşılığında ulusi lideri Abdülmelik el-Husi, Suudilerin topyekün savaşı tırmandırdığını söyleyerek buna tam kapsamlı bir savaşla karşılık vereceğiz dedi.
0: Artık savaşı kaldıracak gücümüz kalmadı. Türkiye'nin desteği kritik önemde. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'a ait. İzliyoruz.
1: Lübnan yüzünü Türkiye'ye çevirdi. İsrail terörüne karşı diplomatik kalkan oluşturmak isteyen Beyrut, Ankara'ya bakıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelmişti. Aoun ülkesine dönüşte kritik mesajlar verdi. Yazılı bir açıklamayla Ankara ziyaretini değerlendiren Aoun, artık savaşı kaldıracak gücümüz kalmadı. Türkiye'nin desteği kritik önemde dedi. Aoun, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak üstlendiği rolü büyük bir takdirle karşıladıklarını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'nın Lübnan ordusuna sağladığı yardımlara ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ndeki askeri varlığına minnettar olduklarını vurguladı. Aoun, Türkiye'nin geniş diplomatik ağını kullanarak İsrail saldırılarını durdurmada öncü rol oynamasını istedi. Ayrıca Lübnan lideri Erdoğan'dan Lübnan ordusunun eğitimi, donanımı ve yerinden edilen siviller için konteyner ev desteği talep ettiğini de duyurdu.
0: İsrail'in Gazze saldırılarında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gazze'nin farklı bölgelerinde devam ediyor saldırılar ve siviller hedef oluyor. Aileler bir kez daha enkaz ve belirsizliklerle karşı karşıya.
1: (Gülüyor) İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Gazze'de bir çocuk daha öldürüldü. İsrail ordusunun Bureiç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında 1,5 yaşındaki Zeyd Nofel hayatını kaybetti. Minik Zeyd'in cansız bedeni Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Annesi saldırıdan yaralı kurtuldu. Ancak bu ailenin yaşadığı ilk acı değildi. Anne daha önce düzenlenen saldırılarda Emin, Hamza ve Ahmet isimli 3 çocuğunu da kaybetmişti. Zeyd ise saldırıların başlamasından sonra dünyaya gelen ve ailenin hayatta kalan son çocuğuydu. Gazze'de saldırılar yalnızca Bureiç'te sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk, en az 4 Filistinli öldü. Çoğu çocuk, 36 kişi yaralandı. Gazze kentinde sivillerin bulunduğu noktalar ve bir apartman dairesi de hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişi ağır yaralandı. Han Yunus ve Refah çevresinde de topçu atışları ve hava saldırıları devam etti. Mevasi bölgesinde vurulan bir çadırda biri 5 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişi öldü. İsrail ordusunun tahliye uyarısı yaptığı Bureiç'in doğusundaki konut bloğunda ise büyük yıkım oluştu. Gece karanlığında evlerini terk eden aileler sabah geri döndüklerinde enkazla karşılaştı. Kimi çocuklarının eşyalarını, kimi yılların birikimini molozların altından çıkarmaya çalıştı. Bölge sakinleri ateşkes açıklamalarına rağmen her gün ölüm korkusuyla yaşadıklarını söylüyor. Yerinden edilen ailelerse güvenli bir sığınak bulamadıklarını dile getiriyor.
0: Amerikan Başkanı Trump da Hamas'ın Gazze'de silah bırakmayı kabul ettiği yönünde bir duyuru yaptı. Hamas kararı doğruladı. İsrail'in ise plana şüpheyle yaklaştığı belirtiliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu bünyesinde yürütülen müzakerelerde tarihi bir eşiğin aşıldığını açıkladı. Trump, Hamas'ın tamamen silahsızlanmayı kabul ettiğini duyurdu. Arabuluculuk üstlenen Türkiye, Katar ve Mısır'a özel olarak teşekkür etti. Hamas kanadı yeni lideri Halil el-Hayya yönetiminde tarihinin en kritik kararını aldı. Ağır silahların envanterinin çıkarılması ve fiili denetimin yeni Filistin yönetimine devredilmesi kabul edildi. Kararda Gazze'deki ağır insani krizin etkili olduğu belirtildi. Peki İsrail bu plana ne diyor? Tel Aviv yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak İsrail basınına sızan bilgilere göre Netanyahu hükümeti plana şüpheyle yaklaşıyor ve teklifin İsrail'in güvenlik taleplerini karşılamadığını savunuyor. Tel Aviv tam silahsızlanma olmadan sarı hattan çekilmeyeceğini vurguluyor. Herkesin aklındaki soruysa Trump'ın planının nasıl işleyeceği. 4 sayfalık yol haritasına göre süreç sıfır güven ilkesiyle adım adım ilerleyecek. Önce daha küçük gruplar, ardındansa Hamas tünellerini ve silah depolarını tasfiye edecek. Süreç bağımsız bir uluslararası denetim komitesi tarafından takip edilecek. Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail ordusu Gazze'den kademeli olarak çekilecek. Güvenliği uluslararası istikrar gücü ve yeni Filistin polisi sağlayacak. ABD'li yetkililer İsrail'in çekilmemesi halinde Trump'ın büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağını belirtiyor. Şimdi gözler detayların ne zaman kesinleşeceğinde.
0: Efendim, Türkiye'de, ülkemizde, Ege ve Akdeniz'de gözler orman yangınlarıyla ilgili alevlerle mücadele sürüyor. Sadece bizde değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde alevlerle mücadele var. İspanya, Fransa, Yunanistan ve İngiltere'de binlerce hektarlık alan küle dönerken tahliyeler devam ediyor.
1: Avrupa'da alevler durmuyor. İspanya'dan Fransa'ya, Yunanistan'dan İngiltere'ye kadar birçok ülke orman yangınlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. İspanya'nın Castellón bölgesindeki Valduişo yangını hala sürüyor. Nules'teki avokado bahçeleri tamamen küle döndü.
2: Bu durum üreticilerimiz üzerinde çok doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü bu yılki hasat kaybedildi. Sahipleri tarlalarını yeniden ekip üretime başlayana kadar önümüzdeki 4 veya 5 yılın hasadı da kaybedilmiş oldu.
1: Bazı kasabalarda tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı. Ancak risk henüz geçmedi. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde ise yaklaşık 42 bin hektarlık alan yandı. Sıcaklığın düşmesi ve nemin artmasıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede hala 3300 itfaiyeci görev yapıyor. Bordo çevresinde binlerce işletme yeniden açıldı. Günlerce kapalı kalan yollarda ulaşıma açılıyor. Fransız askerleri de havadan ve karadan operasyonlara katılıyor. Yunanistan'da ise Girit ve Paros adaları alevlerle mücadele ediyor. 9 yerleşim yeri tahliye edildi. Sahil güvenlik ekipleri onlarca kişiyi deniz yoluyla güvenli bölgelere taşıdı. 200'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki yangında son 24 saatte yaklaşık 150 hektarlık alana yayıldı. Yaklaşık 150 kişi tahliye edildi, 116 hane elektriksiz kaldı. Dunwich Heath adlı koruma altındaki doğal alanda yanıyor. Helikopterler havadan müdahale ediyor. Avrupa'nın dört bir yanı alev alev yanıyor. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgarlar yangın riskini artırıyor. Kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
0: Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında da alevlerle mücadele devam ediyor. Özellikle gözler kritik noktalarda. Aydın'da, Çin'de yangın devam ediyor ve ekiplerin de olağanüstü bir mücadelesi var. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şu anda Aydın, Çin'den görüntüler ekranlarınıza geliyor. İhlas Haber Ajansı yangın söndürme çalışmalarını görüntülüyor. Havadan özellikle müdahaleler bu şekilde. Son durum ne? Rüzgarın etkisi ne durumda? Hemen İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Eser'den son durumu alalım. Evet Uğur, seni dinliyoruz.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çalışmalar ne durumda?
3: Şu an için havadan söndürme çalışmaları devam ediyor ama bölgede hala etkili bir rüzgar var. Ve sık sık yön değiştirdiği için ekiplerin birazcık zor oluyor söndürme çalışmaları ama bu şekilde yine devam ediyor.
0: Evet, göz gözü görmüyor gerçekten ve vatandaşlar da zannediyorum yardımcı oluyor söndürme çalışmalarına. Çıkış sebebine ilişkin bir haber var mı?
3: Şu an için resmi olarak bir açıklama yapılmadı ama incelendiği söyleniyor. Yine insan kaynaklı olduğu düşünülüyor ancak resmi bir açıklama daha yapılmadı çıkış nedeniyle ilgili.
0: Evet, çok büyük bir mücadele var şu anda. Uğur, tabii ekiplere destek nereden geliyor daha çok?
3: Daha çok şu an bölgedeki vatandaşlar çok fazla destek sağlıyor. Yine aynı zamanda zaten sivil arama kurtarma ekipleri de AFAD koordinasyonunda çalışmalara destek veriyor. Ve birçok ilden de yine takviye ekipler gönderilmiş durumda, itfaiye ve orman ekipleri olmak üzere. Bunların da destekleriyle beraber söndürme çalışmaları devam ediyor.
0: Peki, dileriz kimsenin bir zarar görmediği görüntüler olur. Çok risk devam ediyor. Şu anda Türkiye orman yangınlarıyla tekrar alarm durumuna geçmiş durumda. Aydın, Çin'de özellikle gözler, çünkü dün başlayan orman yangınında bugün ikinci gündeyiz. Sizler de görüyorsunuz, vatandaşlar da ekiplere cansiperane bir şekilde yardımcı oluyor. Çünkü Ege bölgesinde hepimiz biliyoruz, son sözü rüzgar söylüyor. Gerçekten çok etkili oluyor. Bir anda sönümlendi derken tekrar o rüzgarla o bölgelerde, ormanlık alanda yangınların başladığını görüyoruz. Biz özellikle burada Kavşıt mevkiinde, ormanlık alanında başlayan yangından bahsediyoruz. Gece boyunca müdahale devam etti. Bugün de ikinci gündeyiz Aydın'da. Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Vatandaşların da yangın söndürme tüpleriyle bölgeye ulaştığını görüyoruz. Çevre illerden de bu bölgeye ekipler sevk edildi. Şimdi çalışmalara ilişkin durumu paylaşmak istiyorum. Yangının kontrol altına alınması için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerle havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-28, Ankara 14-29, İzmir 21-36, Bursa 16-29, Konya 15-29, Afyon 13-30, Denizli 20-36, Antalya 26-35, Adana 25-36, Zonguldak 19-24, Samsun 21-26, Trabzon 18-25, Kayseri 14-30, Erzurum 18-32, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 26-41 ve Şanlıurfa 26-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimaroba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreler arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Yok olan kurtulur. Allah adamlarından büyük İslam alimi, hiç yılmadan İslam'a hizmet etti daimi. O bir gün sohbetinde buyurdu ki, ey insan, ölüme hazırlan ki kalmadı fazla zaman. Kul İslam'a uydukça yükselir derecesi. Sahabe-i kiramın yükseldi böyle hepsi. Huzur ve sohbetinde kalarak o Resulün kalpleri temizlenip yükseldiler büsbütün. Öyle çok sevdiler ki Resulullah'ı hatta kendi nefislerini yok bildiler adeta. Mesela biraz arpa sadaka verse eshab, kazanırlar idi ki bundan öyle çok sevap. Başkaları verse de dağlar kadar altını, yine alamazlardı onların sevabını. Zira çok yüksektiler başkasına kıyasla. Onlar her işlerini yaparlardı ihlasla. Ve onlar yok olmuştu Allah ve peygamberde. Bu yüzden yükseldiler sonsuz derecelerde. Elbette bu manada yok olmak çok zor iştir. Lakin öyle yok olan böyle çok yükselmiştir. Yok olmanın bir yolu peki demektir hemen. Allah adamlarına mahvolur hayır diyen. Karşınızda kafir de, mürtet de olsa bugün, yine de kendinizi görmeyin ondan üstün. Kibirliyi ne Allah ve ne de kullar sever. Tevazu kimde olsa onlar çok sevilirler. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Kendini hep kusurlu, kabahatli görmektir. Deyin ki, çok kötüdür benim huy ve mizacım. Herkesin duasına çok vardır ihtiyacım. Bir mümini görünce düşünün şöyle derhal. Ben bunun duasıyla kurtulurum ihtimal. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar, şimdi herkes sadece dışını süslüyorlar. Kimde varsa bir makam, mevki ve selahiyet, onlara veriyorlar sadece değer, kıymet. Halbuki bakmaz Allah kulların mevkiine, bakar yalnız onların kalp ve niyetlerine. Eshab, Resulullah'a gösterip haya edep, taş bile koyarlardı bazısı ağzına hep. Her sıkıntıya sebep, bir günaha girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah, günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet. Hiçbir canlı varlığa eza etmeyin ki siz, o da Hak Teâlâ'nın mahlukudur şüphesiz. Gıda ve ekmek gibi olmalı ki Müslüman, hep ihtiyaç duyulur bu şeylere her zaman. Müminin tarifi de şudur ki, ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Eshab-ı kiramdan Ebu Deda radıyallahu teala an hazretleri buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başına nelerin geleceklerini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz buyuruyor Ebu Deda radıyallahu teala an.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun. Rabbim sıhhat afiyet versin inşallah Teala.
3: Amin hocam. Allah razı olsun. Hocam birinci sorum, ben rüküye gitmeden, öğle namazını kılarken rüküye gitmeden secdeye gittim. Bu namazı iade ettim. Acaba doğru yapmış mıyım? İkinci sorum hocam, bir okulun mescidinde namaz kılarken öğle namazını Kur'an-ı Kerim'in tarafına kıble diye namazımı kıldım. Bir başkası gelip bayan, burası kıble değil, sen yanlış kılmışsın dedi ama bu namazı iade etmedim hocam. Acaba iade etmem gerekiyor muydu? Bir de hocam üçüncü sorum, bu Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdeleri var. Bunları bizzat ben okuduğum zaman mı yapmam gerekiyor veya gördüğüm zaman mı? Hani Kur'an-ı Kerim'i açıp gördüğüm zaman mı tilavet secdesi yapmam gerekiyor? Veya bir başkası, hani televizyonda okuyor ya, dinliyoruz ya hocam, orada gördüğümüz zaman mı tilavet secdesi yapacağız? Bunu sormak istedim hocam. Çok peki, sağ olun. Allah razı olsun hocam. Bir de size dua etmek istiyorum hocam. Umarım Rabbim sizi, sizinle çalışanları, Mustafa abiyi, hepinizi hocam hesapsız cennete giden kullarından eylesin
2: hep
3: hocam.
2: Beraber inşallah Tanrı efendim.
3: İnşallah peki hocam. Efendim.
0: İyi günler.
4: İyi günler. Şöyle bir sorum vardı. Mesela hani çok yüksek zatları vesile edersek hani onlardan yardım almamız daha pek mümkün olmaz diye duydum. Hani biz, kafam karıştı. Acaba böyle çok, yani derecesi yüksek olmayan zatları mı vesile ederek dua edeceğiz? Bir de buna bağlı olarak hani ne kadar çok zatı vesile edersek o kadar çok, yani yardıma o kadar çok, yani çabuk kavuşabilecekmişiz gibi geliyor bize. Acaba doğru mu? Bir de bir soru daha aklıma geldi. Şimdi mesela hani mesela ne kadar tedbir alalım, mesela başımıza bir hastalık, bela gelecekse o mutlaka gelir deniyor. Hani bizim tedbirin hiç faydası yok mu mesela? Bunu öğrenmek istemiştim.
2: Peki efendim.
4: Teşekkür ederim.
2: Peki efendim.
0: İyi günler.
5: İyi günler.
0: Buyurun.
5: Demeyeyim ben ne, Osman Ünlü hocama hayırlı günleriniz olsun inşallah.
0: Hayırlı
5: günler. Ben de her gün ondan sonra Yasin, her gün akşam sabah Yasin ondan sonra okuyorum. Bir de acaba bu sureleri akşamları mı okumam lazım? O şeyden bilgi almak istiyorum.
2: Peki efendim.
5: Bir de hocamdan ondan sonra her zaman duasını bekliyorum. Ben 30 senedir dinliyorum hocamı. Bir de ne olsa benim her gün hangi vakitte bu şeyleri okumak istiyorum, onu istiyorum.
2: Tamam efendim, teşekkür ederiz.
5: Allah iyilik sağlasın hocam. Hep çok hocam, sorularım vardı. 30 senedir de sizi dinliyorum ama hep unuttum şimdi bir anda.
2: Peki oldu efendim.
5: Duanı istiyorum.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Peki efendim.
0: Buyurun hocam.
2: Efendim bugün cuma. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi nasip müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden, kendileri veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim'den onların da sıkıntılarını ayrı tebdil eylemesini niyaz ederiz.
0: Amin.
2: Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun.
2: Cenab-ı Hak şimdi bizden razı olsun inşallah Teala. Efendim gelen dinleyicilerimizin suallerine, ilk dinleyicimiz dedi ki, Rükû yapmadan önce secdeye gittim, sonra bu namazı iade ettim dedi. Doğru yapmışım. Tamam, doğru yapmışsın da, ama bu namaz içerisinde telafi edilebilir. Secde-i seyifle de kurtulur. Nasıl telafi edilir? Mesela öğlenin ilk sünnetini kılıyorum. 4 rekat. Birinci rekatta tekbirimi aldım. Sübhaneke, Yavuz Besmele, Fatiha, Zamm-ı Suremi okudum. Rüküye gidecektim. Allahu Ekber dedim. Secdeye gittim. Secdede hatırladım. Geri dönerim. Ayağa kalkarım. Rükû yaparım.
6: Evet.
2: Ondan sonra secdeyi yaparım. Tekrar ayağa kalkar. Fatiha, Zamm-ı Sure, rükû, secde. Otururum kadede. Tahiyyat okur. Ondan sonra ayağa kalkarım. Üçüncü, dördüncü rekatları kılar. Dördüncü rekatın sonunda oturunca secde-i sehiv yapar, namazımı kurtarır.
6: Evet.
2: İade etmeye gerek yok. Şimdi mesela senelerdir biz Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında olanlardan nakil yapıyoruz. Ve sık sık da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh hazırladığı tam ilmi saadeti ebediye, İslam ahlakı, namaz kitabı ve diğer kitapları habire naklediyoruz. Okunmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü kendileri kitap okuyor musunuz, kitap okuyor musunuz? Her ziyaretine gidene onu soruyordu. Israrla duruyordu. Sebebi de daha net anlaşılıyor. Çünkü kitap okumayınca altyapı oluşmaz. Şimdi insanlar habire işin kolayına kaçıyor. İşte yapay zeka, ben soru veririm, o bana söyleyiverir falan. İyi de yapay zeka insan mahsulüdür. Kitabı aynı şekilde yükledin, o da kitabın içerisinde buldu bir şey, getirdi senin önüne koydu. Ama senin durumun ona uygun mu değil mi? Şimdi her şeyde, abdestte, gusülde, namazda, alışverişte, diğer konularda o ibadetin veya o işin yapılması için bir azimet olan tarafı var. Yani zor olan taraf var. Bir de ruhsat olan, izin verilmiş olan tarafı var. Sen şimdi özürlüsün. Yapay zeka da aldı getirdi senin önüne. Azimette yapılması gereken böyle yapılır. Yapılmazsa aynı şekilde o ibadet sahih olmaz dedi çıktı. Ne yaptın şimdi? Değil mi?
6: Evet.
2: Ne yapacaksın şimdi? Hani böyle durumlarda hep hatırıma şey geliyor. Zaman zaman naklediyoruz ya. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yanında bazı aynı şekilde yüksek derecede alimler de var. İşte bir ikindi veya öğle namazı, bir camiye gidiyorlar, namaz kılınıyor, camiden çıkıyorlar, caminin önünde işte bu alimlerle beraber ayak üstünde sohbet derken camiden çıkan bir vatandaşın birisi geliyor. Diyor ki efendim diyor işte namazda diyor işte 2 mi kıldım 3 mü kıldım tereddüt ettim, ne yapmam lazımdı derken işte camiden bakıyor, son çıkanlardan evliya bir zat çıkıyor, o da tanınıyor, biliyor. Bunun üzerine hemen İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerine, o Müslüman diyor ki yok diyor, ben gidip diyor sorumu ona soracağım. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri diyor ki sorma. Yok soracağım, gidiyor. O sana, o zata, o evliya olan zata diyor ki işte ikinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım, şaşırdım, ne yapmam lazım? Şimdi evliyanın cevabı keskin olur.
6: Evet.
2: Buyuruyor ki gafletle kılınan namazı iade etmek lazım. Ya, iade et bakalım.
6: Evet, gir içeri iade et namazı canım.
2: Tabii. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki bunun için sorma dedim. Ondan derecesi yüksek. Çünkü onlar namaza durunca dünyadan çıkıyor. Öbürler ibadet olarak şey yapmıyorlar. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup, yani evliyanın çok yüksek derecesinde, yani nadiren gelenlerden, Hicri 2. binin yenileyicisi, 1000 senede bir gelenlerden. Bu zat buyuruyor ki eğer Allah-u Teala azimetle yapmayı kullarından emretseydi, yani imanında, ibadetlerinde hakikatini kullarından isteseydi, yeryüzünde mümin sayısı bir elin parmak sayısını geçmezdi buyuruyor. 3'ü 5'i geçmezdi.
6: Evet.
2: Ama ondan sonra işte ayet-i kerimeler var. Onları naklediyor mektubat kitabında. Allah-u Teala ruhsatla amel edeni de sever. Çünkü Cenab-ı Hak hepimizi eşit yaratmadı. Geçen bir tane arkadaşım birisi bir video göndermiş. Kadın açıkta. Diyor ki kadın erkek eşit diyorlar. Yok diyor ya böyle bir eşitlik. Olmaz diyor yani falan. Erkeğin diye doğum yapmasını bekleyecek millet diyor, tamam mı?
6: Eşitse.
2: Değil mi? Olmaz diyor böyle şey. Saçma bir şey diyor ya. Saçma bir şey. Kadın kadındır, erkek erkektir diyor ya. Kadın kadınlığını bilecek, erkek de erkekliğini bilecek. Yani bunu açık bir kadın söylüyor. Zaten aklı başında olan bir kimse baktığı zaman olmaz öyle şey. Allah-u Teala bırak kadınla erkeği eşit yaratmayı, kadınları kendi aralarında bile farklı yaratmış. Erkekleri de kendi aralarında farklı yaratmış. Eşit değiller.
6: Evet.
2: Bugün işte ilahiyatı bitiren veyahut da aynı şekilde bir sarık saran hemen başlıyor falan. İşte ben ayet-i kerimede buyuruluyor ki diye başlıyor falan. Kendisini İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ni üstün görüyor. Hele o etiketli işte profesör olmuş, doçent olmuş falan. Bugün diyor işte internet var, bilmem ne var falan. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında bu var mıydı? Dolayısıyla biz ondan üstünüz. Bre. Ya vatandaş da zannediyor ki bu herifin aynı şekilde ilahiyat profesörü ya. Bu söylediğinden demek ki bu Google amcaya yüklenen bilgilerin hepsi doğru. Ya bilgi kirliliği, bütün necaset var Google amcanın içerisinde. Hatta TGT Haber'de dış haberler müdürüydü bir arkadaşım birisi. Oradaki muhabirlerden bir tanesi Kurban Bayramı yaklaşıyor. İşte Kurban Bayramı İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban edecekti. Bununla alakalı diyor bilgi topla gel. Çocuk ne bilsin, altyapısı falan yok. Giriyor internette bir Yahudi sitesine veya da Yahudi uşağı olan bir siteye giriyor. O Yahudiler kurban olan İsa Aleyhisselam olduğunu iddia ediyorlar. O da toplamış bilgileri getirmiş önüne koymuş. Bakmış ne bu demiş. Demiş abi bilgisayarda böyle yazıyor. Google amca böyle diyor. Tamam. Google amca öyle diyor. Abi telefondaydı. Dedi böyle bir durum var dedi ya falan. Dedim bu nereden çıkıyor falan. Dedim Google'da bilgi kirliliği o. Hatta bir tanesi yazmış da iki tane kitap ismi yazmış. Lan bak diyor sen böyle anlatıyorsun ama bu kitaplarda böyle yazıyor falan. Ondan sonra ben de yazdım. Ha, bir şey yazdı. Sen böyle diyorsun ama dedi. O öyle değilmiş diye yazdı. Ben de yazdım. Kaynağın ne diye bir baktım. 5 dakika sonra bir kaynak gönderdi. Bu kaynakları dedim bizzat dedim bu kitapları gördün mü? İçini açtın mı? Tercümesi mi? Orijinali mi? Ve senin altyapın nasıl? Baktım bir resim koymuş falan. Google'dan buldum diyor böyle yazıyor. Asfası yok. Adam uyduruyor. Altına mesela İbn Abidin yazıyor. Tamam mı?
6: Evet.
2: Halebi Kebir yazıyor. Neresinde? Bunlar en sağlam şekliyle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, çok kimse aynı şekilde şey yapmıyor. Mesela altına işte Reddül Muhtar diye yazıp geçiyor. Reddül Muhtar neresinde? Halbuki Hüseyin Hilmi Efendi öyle yazmıyor. Yani ne diyor? İbn Abidin 6. cilt bilmem ne bölümü ne bahsinde anlatılırken orada böyle buyuruluyor. Sayfayı bile veriyor.
6: Evet.
2: Sayfayı bile veriyor. Ya şeyde bu kaza namazlarıyla alakalı olarak daha o zaman TGRT yok. Bacaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'ndeyiz. İşte kaza namazlarıyla alakalı Muhammed Sadık Efendi'nin Nevadir-i Fıkhiye kitabı var. Fî mezhebil eymiyetil hanefiye diye. El yazması Arapça bir kitap. Mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte bu Süleymaniye Kütüphanesi'nde hangi bölümde ve numarası. Ona varıncaya kadar yazmış. Biz de o zaman bizim sayfadaki arkadaşlar olarak ya dediler bunun o sayfanın fotokopisini alsak biz. Hani soranlara gösteririz. Beni gönderdiler ben gittim. Süleymaniye kitabı. Gözümle gördüm kitabı. Kalın bir kitap. Tam ilmihal kalınlığında bir kitap. İçini açtım. Benim okumam mümkün değil. Hem yazı karakteri hem de Arapça. El yazması bir kitap. Dedim bu sayfanın fotokopisini istiyorsun. Dediler fotokopisini vermiyorsun. Çünkü fotokopi şey yaparken kitap tahrip olabiliyor.
6: Evet.
2: O zaman fotokopi makinelerle. Biz dedi o sayfanın filmini çekip size verebiliriz. İki gün sonra gel. Hakikaten iki gün sonra gittim filmini çektiler verdiler. Biz de onu şeye çevirdik. Yani sayfaya geçirdik o filmden. Aktardık. Şimdi ben ömrümde duymadım Nevadir-i Fıkhiye kitabını. Ama marifeler yazmışlar. Hangi kütüphanede bulunduğunu da yazmışlar. Sayfasını da yazmışlar.
6: Evet.
2: Geç öbür tarafta aynı şekilde. Şeyde hatta o kaza namazları bahsinde Oflu Muhammed'in Emin Efendi'nin Necatül Mümin'in kitabı var. Kaza namazları bahsinde. Evet Oflu Muhammed Emin Efendi'nin yazdığı yani bir ilmihal kitabı. Yani temel şey kitap değil. Ama orada doğruyu yazmış. Onu da yazmışlar. Oflu Muhammed'in Emin Efendi Necati Mümin'in kitabının işte şu sayfası diyor. Açıyorsun şak diye çıkıyor. Hatta bir kadının birisi kendisi Oflu'ymuş. Demiş ya bu hoca ikide bu Oflu Muhammed Emin Efendi diyor. Bu zat diyor Oflu'ysa diyor Of da diyor bu kitabın orijinali vardır. ev ev dolaşmış, bulmuş da. Çünkü orada bir Kur'an kursu var. Kur'an kursundakiler itiraz ediyormuş. Yani sünnetleri kılarken aynı şekilde kazaya niyet edilmez diye.
6: Evet.
2: Ondan sonra siz diyor şeyde yazıyordunuz diyor sayfasını da. Çünkü İlmihal'de yazılıyor. Ben nerede bileyim? Ben de bilmiyorum Oflu Muhammed Emin Efendi'nin öyle kitabını. Bu Oflu Muhammed Emin Efendi şeyde metfun. Fatih Camii'nin kıble tarafında bir hazire var, mezarlık. Evet. Orada metfunmuş. Neyse bir gün bu kadın bulmuş. O dirayetli bir kadın ha. Ondan sonra almış kitabı doğru şeye. Kur'an kursuna. Orada koyacak. Buyur demişler abla falan. Koydum diyor önlerine. Okuyun kitabını. Necatin Mümin'in. Kim yazmış? Oflu Muhammed Emin Efendi. Allah Allah. Demiş sayfayı açın. Açıyorlar. Orada çok açık yazmış. Hatta kenar haşiyesine bir hadis-i şerif koymuş. O hadis-i şerifte de kazaya kalan namaz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Mealinde hadis-i şerifi de koymuş. Okumuşlar. Şimdi bir şey diyecekler ya. Demişler sen o hocaya bir sor, bu fetva mı takva mı? Ya fetvası takvası var mı? hala daha aynı şekilde şey. Dolayısıyla yani kitap, doğru kitap okuyacağım. Mesela bize şeyde ortaokul ve lisede kitap iyi bir arkadaş, kitap iyi bak. Ta ki bu büyüklerin, Ehl-i Sünnet alimlerin, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlayıp yayınladığı kitaplar ve onların aynı şekilde işaret ettiği orijinal kitapları, onları görünce kitap iyi bir arkadaş değil. Kitap arkadaş değil mi? Arkadaş. İyi bir kitap, iyi bir arkadaş. Kötü kitap da kötü arkadaş. Dolayısıyla sana gangsterliği öğreniyor, hırsızlığı öğretiyor. O da kitap ama. Yazmış, bastırmış.
6: Evet.
2: O da kitap. İyi bir arkadaş mı? Hayır. Radyo, televizyon, ondan sonra internet. Bunlar da aynı şekilde. Hani Kokun amcadan çıktı ya. Bunlar iyi bir arkadaş mı? Ha, faydalı şeyler var. Ama uyanık olman lazım. Uyanık olman lazım. İşte kurban edilen İsmail Aleyhisselam değildi, İshak Aleyhisselam diye alıp getirirsin sonra.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ruhunu beslemeyen onu öldürür. İnsan vücudunu, bedenini, hastalanmaması, ölmemesi, sıhhatli kalması için besliyor, bunun için yemek yiyor, su içiyor. Bedenin beslenmesi gerektiği gibi ruhun da beslenmesi, gıda alması lazımdır. Çünkü insan hem ruh hem de cesetten meydana gelmiştir. Cesedini besleyen, ruhunu beslemeyen, ruhunu öldürür ve ruhunun katili olur. Nasıl kendini öldüren, intihar eden bedeninin katili olursa, ruhunu beslemeyen, ruhunun katili olur. Vücudunu beslemeyenin, gerekli gıdaları vermeyenin, geçici olan dünya hayatı sona erer, ama ruhunu beslemeyenin hayatıysa sonsuz kere ölmüş demektir. Yani ruhunu gıdasız bırakan kimse sonsuza kadar kendisini öldürmüş demektir. Birisi 60 senelik bir ömrün intiharı, diğeri ise sonsuz hayatın intiharı. İkisinin arasındaki fark ölçüye hesaba sığmaz. Kaldı ki ruhunu beslemeyip öldüren kimse ahirette zevki sefa içinde yaşayamayacağı gibi sonsuz azap içinde olacak ve ateşte yanacaktır. Bunun için ruhunu beslemeyip gerekli gıdaları vermeyerek ruhlarını katledenler ahirette felakete uğrayacaklardır. Peki ruhu öldürmemek için ne yapmak lazımdır? Din büyükleri, İslam alimleri bunların cevaplarını ciltler dolusu kitaplar yazarak bildirmişlerdir. Ruhu öldürmemek için onu beslemek lazımdır. Sabah akşam yemek yiyerek, gerekli gıdalar alınarak beden beslendiği gibi, ruh da ona lazım olan gıdaları vererek beslenir. Ebu Bekri Verrak Hazretleri buyurdu ki, ruh hidayetle, imanla diri olur. Dalaletle, inkarla ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Ruhun birinci gıdası imandır. İman olmazsa diğer amellerin, ibadetlerin bir faydası olmaz. İmandan sonra ruhun ikinci gıdası ise namazdır. Çünkü namaz dinin direğidir ve namazın dindeki yeri vücudun baştaki yeri gibidir. Zira hadis-i şerifte namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyurulmuştur. Bir vücutta baş varsa vücut hayatta. Eğer baş yoksa vücut hayatiyetini kaybetmiş demektir. Bunun gibi bir kimse namaz kılıyorsa dini var, namaz kılmıyorsa dini yok gibidir demektir. Ruhun üçüncü gıdası ise emredilen diğer ibadetleri yapmak, haramlardan sakınmak, dini konuları müzakere etmek, sohbet etmek ve bütün tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal kitaplarını okumaktır. Ruhun bu manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Bu gıdalar verilmezse ruh ölür. Ebu'l-Hayr Faruki Hazretleri buyurdu ki, bedenin sıhhati şu üç şeye bağlıdır. İyi gıda, vücutta bozuk zararlı bir madde bulunmaması ve zararlı şeylerden uzak durmak. Kalbin, ruhun sıhhati ise şunlara bağlıdır. Salih amel, kalbin ve ruhun gıdasıdır. Kin, kibir gibi kötü ahlaktan sakınmak, bunlar bedendeki bozuk maddeler gibidir. Ve günahlardan sakınmak. Zamanımızda insanlar hep maddi gıdalar üzerinde durmaktadır. Elbette bu da lazımdır, fakat maddi gıdayı alamayan kimse eceli gelmişse açlıktan ölür. Eğer imanı varsa ebedi saadete kavuşur. Fakat ruhun gıdası verilmez ve ruh ölürse, o zaman o kimseyi sonsuz bir felaket beklemektedir. Behaeddin Zekeriya Hazretleri, bedenin selameti, sıhhati az yemek, ruhun selameti, sıhhati günahları terk etmekte, dinin selameti, sıhhati ise Peygamber Efendimiz'e salat getirmektir buyurmuştur. Maddenin esir aldığı kimseler, ruhun gıdasından bahsetmenin yalnız camilere ve oradaki görevlilere mahsus ve onların vazifesiymiş gibi zannediyorlar. Halbuki insan sadece et ve kemikten ibaret değildir. Her insanın ruhu vardır ve bunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Önceki asırlarda camiler birer medrese gibi inananlara hizmet vermekteydi. Herkes bilmedikleri meseleleri hoca efendilere sorar ve ruhlarının açlığını giderirlerdi. Camiler erken açılır, Kur'an-ı Kerim okunur, sohbetler yapılır, fıkıh kitapları okunurdu. Zünnun-ı Mısri Hazretleri sohbetlerinde buyuruyorlar ki, ruhun sıhhati az günah işlemekte, bedenin sıhhati ise az yemektedir.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
1: Efendim, şimdi çok uzattık ama netice olarak yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları okuyunca böyle bir şey başımıza geldiği zaman bunun çıkış yolu bu. Çünkü namaz içerisinde yapılan bir hata secde-i sehi bile kurtuluyorsa bu namazı buz bir iade etmek değil. Evla olanı namaz içerisinde telafi etmek o hata. Evet. Efendim gelelim kıbleyi dedi, ben dedi girdim dedi bir yerde kıldım falan, sonra birisi geldi dedi ki bu yanlış durmuşsun, kıble öyle değil böyle dedi. Şimdi orada itibar edilir mi? Gerçekten aynı şekilde namaz kılan, ondan sonra o konuda hassasiyeti bilinen birisi söylediyse ona kıymet verilir. Ama sıradan birisi söylediyse ona kıymet verilmez. Diyelim ki biz böyle düz durduk. Biraz çaprazmış. Mesela sağ tarafa dönecekmiş biraz daha. Hanefi mezhebinde bir kurtarır tarafı var. Nedir kurtarır tarafı? İki kolu böyle çapraz hale getirdiğin zaman iki elin arasında bir açı meydana geliyor 45 evet. derecelik. Bu açının arasındaysa kıble namazı gene kurtulur.
0: Evet.
1: Ama Şafii mezhebinde yani karşısında olduğunu iyi araştırıp bilmesi gerekir.
0: Ama arkasında filan kaldıysa ve de o gelen söyleyen de oranın çalışanı
1: namaz kılanları gördü ve biliyorsa o zaman iade eder.
0: Evet.
1: Efendim gelelim dinleyicimiz dedi ki tilavet secdesi ne zaman yapılır? Dedi ki yani sadece kendimiz okuyunca mı, duyunca mı, televizyondan dinlerken de duyarsak yapacak mıyız? Şimdi kendi okuduğumuz zaman veya birisi tilavet secdesini okuduğu zaman duyuyorsak ikisinde tilavet secdesi yapacağız. Radyo ve televizyondan veya teypten okunduğu zaman bunlar hakiki okuma olmadığı için tam ilmihalde öyle anlatılıyor. Tilavet secdesi de yapılmaz.
0: Evet.
1: Ama yani insanın bizzat kendisi okurken duymuşsa mesela Ramazan Şerifler'de mukabele okunuyor. Gerçi o mukabele okunurken oradaki okuyan hoca efendi diyor ki secde ayeti geçti, toptan kalkıyorlar, secde yapıyorlar. Cemaatte de yapmak da caiz olduğu kitaplarda evet. bildirilmiş, saat tebliğinde de var. Dolayısıyla kendimiz okuduk. Tabi o zaman başka bir şey. Mesela hafızlar oturdu. Alak suresini ikra diye başlıyor ya. O surenin sonunda secde ayeti var. Ezberleyecek. Tekbir oturdu falan. Okuyor. 10 defa, 20 defa, 40 defa, 50 defa okuyor. Tekbir oturuşta. Kaç defa secde yapacak? Bir buyuruluyor. Okudu, kapattı, gitti. Yeniden okudu. İki. Okudu, kapattı, gitti. 50 defa böyle yaptı. 50 defa yapacak.
0: Evet.
1: Ama tek oturuşta 50 defa okusa
0: bir sefer yapacak.
1: Yani onu da aynı şekilde şey yapalım. Nakledelim.
0: Gördüğü zaman yapmasına lazım yok. Muhakkak okuması lazım veya kulağıyla
1: dinlemesi gerekir.
0: Yani kendi sesini, insanın kendi sesini.
1: Mesela Kur'an-ı Kerim'i açtı, Alak suresini gördü. Orada secde ayeti de var. Okumadı ki.
0: Evet.
1: Okumadı ki. O görmesi değil. Efendim gelelim dinleyicimiz, işte büyük zatları vesile etmek mi gerekir duada? Çok zatı vesile edince daha çabuk mu olur meydana gelir?
0: Bir de büyük derecesi yüksekleri etmemek lazım gibi bir şeyler duymuş evet, herhalde.
1: Öyle bir şey yok. Efendim duaların kabul olması için Allah-u Teala'nın sevdiği kulları, ehl-i sünnet alimlerini, evliya-i kiramı vesile etmeli. Vesile ederken de bir Fatiha, üç ihlas okup o zatın ruhuna hediye etmeli. Ya Rabbi, bu zatın hatırı ve hürmetine benim böyle bir sıkıntım var. Ve böyle bir talebim var. O zatı vesile ederek Allah-u Teala onun ruhunu haberdar eder. Ve o senin için aynı şekilde dua eder. Allah-u Teala da o sevdiklerinin şeyini geri çevirmez.
0: Evet.
1: Geri çevirmez. Şimdi buraya gelmeden önce bir meyil geldi. Orada bir şey dikkatimi çekti. Emel abilerin aynı şekilde bir yerde anlatmışlar onu. O kağıda dökülmüş orada. Yani küçük paragraf. Orada Emel abiler anlatıyor. Mübarekler Kuleli askeri lisesindeyken dedi yani mübarek hocamızın dedi yani Hüseyin İlmi Efendi'nin hem kayınpederi hem de Kuleli'de kimya hocalar ya. Öğrenciyi dedi sınıfta bırakmaz. Onu zayıf verir, ikmale bırakır ama sınıfta bırakmaz. Fakat ilk defa bir tanesini sınıfta bırakmış dedi. İşte 3-5 sene geçtikten sonra o sınıfta bıraktığı öğrencinin annesi bizzat mübareklere gelmiş Hüseyin İlmi Efendi'ye. nasıl dua ediyor? Allah-u Teala sizden razı olsun. İyi ki o sene bırakmışsınız. İyi ki o sene çocuğu sınıfta bırakmışsınız. Bırakmasaydı o devredeki arkadaşlarıyla beraber bunlar hava harbi okuluna geçip pilot olmayı kafaya koymuşlarmış. Onların devresi hep öyle gitmiş. O devrede bir kaza olmuş. Şey yaparken falan o çocukların hepsi vefat etmiş. Eğer diyor annesi bu da mezun olup da, yani sınıfı geçseydi oraya gidecekti. Onların içerisinde olacaktı. Bu da ölecekti.
0: Evet.
1: Bu da ölecekti. Orada hemen abiler bir şey buyuruyor. Allah-u Teala sevgili kulları, sevgili kullar kitaplarda yazıyor bu. Yani o dereceye ulaşınca Allah-u Teala ile görür, Allah-u Teala ile işitir ifadesi geçiyor kitaplarda. İşte orada Emre abi buyuruyor ki yani derecesi böyle olan bir zat Afrika'daki karıncayı görür ve sesini de işitir. Ha nasıl olur? Onu bilemem. Çünkü Allah-u Teala basir sıfatıyla her şeyi görür. Semih sıfatıyla her şeyi işitir. Her an.
0: Evet.
1: Ve derecesi yükselince işte Allah-u Teala ahlakıyla ahlaklanıp artık görmesi de işitmesi de Allah-u Teala ile olan bir kul bunu görür. Orada yani Emel abi demek istiyor ki o çocuğun o durumunu görüyor. Merhamet etmiş ona.
0: Evet.
1: Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin felaket gibi zannettiğiniz şeyler şer zannetmeyin onları. Hayrınız olabilir. Bir arkadaşım bir işte anlattı. Ziraat fakültesindeyim diyor. İkinci sınıfta kaldım diyor. Nasıl üzüldüm diyor. Üzülür tabii yani biz de öğrenci geçirdik.

0: versin. Ne hayırlı onu bilemezsin. Evet. Ne hayırlı onu bilemezsin. Şimdi din büyükleri de buyuruyorlar ki dua ederken mutlaka büyükleri vesile etmeli. Mesela Kıyamet Ahiret kitabında da var bu, tam ilmi halde var, mektubatta var, büyükleri vesile etmeli.
1: Evet.
0: Onları vesile ederek yapılan dua kabul olur buyuruluyor. Şimdi Ebu Hasan Arkani Hazretleri için bir şey anlatılıyor, onun hayatı anlatılırken. İşte bir gün dergahtaki talebeleri hepsini yaz günü izine çıkarıyorlar falan. Onlara diyor ki, o zamanlar eşkıya var yollarda, başınıza böyle bir felaket gelecek olursa beni hatırlayın buyuruyor. İşte her asırda insanlar var. Neyse, böylelerini görünce ben de seviniyorum. Yani dedim, sadece biz dedim aynı şekilde ahmak değilmişiz. Ahmak çok kimse varmış ya. Evet. Önceki asırlar da varmış diye. Hakikaten bir eşkıya çevirmiş bunları. Diğer talebeler, yetiş ya Rabbi, imdat ya Resulallah bağırıyorlar falan. Bir tanesinin hatırına gelmiş. Hocam Ebu Hasan Arkani diyor. Eşkıya onu görmüyor. Öbürlerini soymuşlar, sonra çevirmişler, gitmişler eşkıya. Bakmışlar, buna bir şey yok. Ya demiş, sen nasıl dua ettin? Ya demiş, hocamız buyurduğu gibi dedim ben de. Ebu Hasan Arkani Hazretleri'nin ismi şerifini söyledim. Yetiş ya hocam dedim. Demişler, ya nasıl olur? Biz Allah-u Teala'yı çağırdık. Peygamber Efendimiz'i çağırdık. Yani bir şey olmadı. Nasıl olur bu? Tabii yapacak bir şey diyor. Geri dönmüşler. Gitmişler Ebu Hasan Arkani Hazretleri'ne, demişler efendim bu böyle böyle, buna işte dokunmadılar ama demişler, biz Allah-u Teala'ya sığındık. Peygamber Efendimiz'den aynı şekilde şefaat istedik ama soyulduk, soğana çevrildik. Demişler, bizim kafamız almadı bu işi. Yani aklımız ermedi bu işe. Buyuruyor ki, evlatlarım, bu da Allah-u Teala'yı çağırdı. Ama sizin ağzınız Allah-u Teala'yı çağıracak durumda değil. Peygamber Efendimiz'i çağıracak durumda değil. Bu benim ismimi zikredince Allah-u Teala bunun başına gelenden beni haberdar etti. Ben de elim açtım, dua ettim. Veya benim yapılan dua da kabul olur. Allah-u Teala duamı kabul etti. Gene Allah-u Teala yardım etti. Ben değil buyuruyor.
1: Evet.
0: Ben değil. Dolayısıyla büyüklere hep vesile etmeli. Şimdi dinleyicimizin, biz dedi efendim dedi, işte Abdülkadir Geylani Hazretlerinden, İmam Rabbani Hazretlerinden, Mevlana Adibadi Hazretlerinden serbest, edeple, muhabbetle, sevgiyle inanarak çağırdığın zaman aynı şekilde Allah-u Teala ulaştırır bunu. Dinleyicimiz dedi ki, çok taattan isteyince o çabuk mu olur falan? Hiç olmaz. Niye? Bak şeyde bir Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kıymetsiz yazılarda geçiyor. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Ne demek bu? Farsça bu. Her ki yekca hemeca. Her ki hemeca hicca. Anlamı, bir kimse bir büyüye bağlanırsa her evliyadan yardım görür. Ama her evliyaya tabi olan hepsinden mahrum kalır. Şimdi bu kaçtaydı, o bir meşhur bir deprem olduydu. Adapazarı, İzmit,
1: İstanbul'da.
0: 99 depremi. Bir arkadaşım birisi, biz TGRT eski binasındaydık. İşte dedi, onlar şeyde Kuzuluk'talar. Baktım dedi, işte yetiş ya Abdülkadir Geler, yetiş ya Bahattin Vahri Hazretleri, yetiş ya aynı şekilde İmam Rabbani Hazretleri. Birisi dinlediğimde, onun için dedi bu deprem uzun sürdü dedi. Bir ona bir ona bir ona. Birisine tabi oldum mu her şeye kavuşursun.
1: Evet.
0: Her ki yekca hemeca, her ki hemeca hicca.
1: Evet.
0: Onu unutmamak lazım. Efendim vesile edeceğiz birisine. Gelelim efendim yani çok kimseye bağlanınca çok faydası olur demek değildir. O cahillerin sözü. Birisine aynı şekilde hem bir de bir şey söyledi. İşte derecesi küçük. Nerede biliyorsun sen derecesinin küçük bir erkek oldun? Elinde şey mi var böyle? Gel bakalım Bahattin Bey, sen kaç derecesini? Hastaysan ateşini ölçüyorlar da.
1: Evet.
0: Efendim gelelim. Tedbirin faydası yok mu? Biz tedbire yapışmakla emredildik. Emir bu. Allah-u Teala başka şey murad eder. Ama suçlu olmayız. Rabbimizin emrettiği tedbire yapıştım mı? Yapıştım. Mesela diyelim ki bir öğrenci için, bir talebe için sebepleri yapıştım. Çalıştım, didindim, şey yaptım falan ama gönlümdeki murad ettiğim bir fakülteyi kazanamadım. Tedbiri yapıştım mı? Yapıştım. Allah-u Teala senin için orayı takdir etmemiş.
1: Evet.

0: Müslüman olarak da Yasin ve benzeri sureleri her zaman okuyabilir miyiz? Evet, her zaman okuyabiliriz. Ama mesela Sure-i Mütebareke suresi, ondan sonra Yasin, benzeri sureler var. İşte bunları şeyde Yasin değil de biraz da Tebareke için akşam güneş battıktan sonra okumak. Yasin'i de aynı şekilde güneş battıktan sonra okumak bazı yerlerde tavsiye edilmiş. Mesela Amme'nin sonunu ikinden sonra okumak. Bakara suresinin sonunu yatsıdan sonra okumak. Haşr suresinin sonunu sabah ve akşam namazından sonra okumak. Şey yapılmış. Yani orada okursun. Efendim ben gece okunacakları gündüz okuyamaz mı? Okursun. Gündüz okunadı, gece okuyamaz. 24 saatte Kur'an-ı Kerim okumak için mekruh vakit yok.
1: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Türk ve Türkiye yüzyılında aynı kararlılık ve bilinçle her türlü oyunu bozacak güçlü bir terkiple daha güçlü bir cumhuriyet iradesi olarak varlığını sürdürmektedir.
4: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Türk ve Türkiye yüzyılını ele aldı. Devlet kavramının önemine vurgu yaptı. Adil davranılmazsa güven kırılır, toplum dejenere olur uyarısında bulundu. Güçlü devlet anlayışının temelinde hukuk ve adalet bulunduğunu vurguladı.
5: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
4: Bahçeli Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı.
5: Türk ve Türkiye yüzyılının dayanaklarının ilki Türkçe dünya kurma idealidir. Türkçe dünya kurma ideali bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Türkçe dünya kurmak yüksek idealimizin en önemli eşiği şüphesiz ortak alfabedir.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir.
4: Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olarak tarih sahnesindeki yerini alacağını vurguladı.
5: Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluku içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız.
6: Manisalılarla buluşuyor.
7: İstanbul'da emniyet güçleri helikopterlerle, dronlarla suç örgütlerine ağır bir darbe vurdu yaptıkları operasyonla. İşte zehir tacirlerine yapılan operasyon geliyor ekranlarınıza.
8: Elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
4: Havadan helikopterler, karadan özel birlikler. İstanbul'da suçlulara göz açtırılmıyor. İstanbul'da suç ve suçlulara karşı yapılan kapı duvar operasyonların adresi bu kez Esenyurt oldu. Havada helikopter ve dronlar, karada özel harekat ve asayiş ekipleri. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği şafak ablukasında suçluların soluğu kesildi. Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde kritik noktalar tutuldu. Denetimlere çok sayıda özel birim ve şube müdürlüğü katıldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız organize suç yapılarına karşı net bir mesaj verdi.
8: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
4: Asayiş operasyonlarının yanı sıra narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Son bir ayda İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21.765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelenin her alanda kararlılıkla süreceği vurgulandı.
8: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Tavrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
4: Emniyet güçlerinin sahadaki kararlı duruşu ve peş peşe gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
9: İnanın polisin olduğu her yerde kesinlikle çok rahatız.
7: Emniyet Milli İstihbarat Teşkilatı ile de bir işbirliği yaptı. Sanal dünyada kurulan suç örgütlerine de ağır darbe vuruldu ve 52 ilde birden operasyon düzenlendi.
6: Politikasına dair temel vizyonu Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
4: Sosyal medyada suç örgütlerini övenler, tetikçilik propagandası yapanlar emniyetin radarına takıldı. Türkiye genelinde 52 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Polis ve MIT'in ortak operasyonunda 216 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde MIT ve siber suçlar ortak çalışma yürüttü. İletişim gruplarında tetikçi arayanlar, suç örgütlerini övenler, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar tek tek tespit edildi. 52 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 216 kişi kıskıvrak yakalandı.
6: İnternet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz.
4: ÇETÖ üyelerinin örgüte eleman kazandırmak için sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi. Suçu özendirmek, korku yaymak ve örgütler arasındaki hesaplaşmalar için bu hesapların kullanıldığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gençlerimize hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz mesajı verdi.
7: Operasyon haberleri arka arkaya geliyor. Ankara'da da bir operasyon gerçekleştirildi. Flört çetesine ağır bir darbe vuruldu ve o çete bakın nasıl çökertildi.
4: Erkeklere sosyal medya üzerinden kanca attılar. Sevgili olma vaadiyle kandırıp buluşma ayarladılar. Evlerine ve otel odalarına çağırdılar. Flört tuzağına düşen erkekleri gasp ettiler. Polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Flört çetesi erkekleri ağlarına düşürmek amacıyla kadınları kullanıyordu. Önce internet üzerinden temas kuruluyor, ardından randevu veriliyordu. Sevgili bulma heyecanıyla verilen adreslere giden erkekler büyük şok yaşıyordu. Buluşma noktasına önce kadınlar giriyor, ardından onları kullanan çete üyesi erkekler geliyordu. Şantaj ve tehditle erkekleri korkutan çete üyeleri mağdurların cep telefonlarını, paralarını ve değerli eşyalarını gasp ediyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Emniyet gerekli delilleri topladı. Ankara polisi 200 saatlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Toplam 13 olay ve 13 mağdur erkek tespit etti. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çete üyesi 9 kişi kıskıvrak yakalandı. Sahte sevgiliyle gasp çetesinin organizasyon şeması da ortaya çıktı. Hacker tabirini kullanan kişi erkek ve kadınların buluşma noktası olan internet sitesini yönetiyordu. Yazar kod adı verilen kişi ise erkeklerle mesajlaşmaları yapıyordu. İncir sıfatını kullanan kadın ise buluşmalara önden gidiyor, buluşacağı erkekleri tuzağa düşürüyordu. Pilot kod adlı kişi ise şüphelilerin olay yerinden kaçışını gerçekleştiriyordu. Düzenlenen bu operasyonla flört çetesi de çökertilmiş oldu.
7: İspanya'nın Fas sınırındaki kaos büyüyor sayın seyirciler. En az 3000 kişi yüzerek İspanya topraklarına girdi. 3000 düzensiz göçmen ve en az 18 kişi boğularak hayatını kaybetti.
4: Dünya, Fas sınırındaki İspanya toprağı Ceuta şehrinde yaşanan göçmen istilasını konuşuyor. Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının yıl dönümünde 1788 mahkumu affetmesinin ardından İspanya Fas sınırında sıra dışı bir hareketlilik başladı. Kamyonlarla bölgeye giden binlerce kişi Faslı güvenlik görevlilerinin gözetimi altında sınıra akın etti. İspanya ile Fas'ı ayıran sınırda bulunan Tarajal Mendireği'nin etrafından yüzen binlerce göçmen sınırın öte tarafına geçti. İspanyol basınına göre şehre girenlerin sayısı 3000'i buldu. Ancak umuda yolculuk herkes için mutlu sonla bitmedi. En az 18 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti. O sırada Tarajal plajında bulunan bir sınır devriyesi müdahale etmekte yetersiz kalınca sınır tamamen çöktü. Sınırı geçmek isteyen binlerce kişi sokaklarda koşarken şehirde kaos yaşandı. Göçmen kabul merkezleri kapasitelerini aştı. Yetkililer Madrid yönetimini tepki vermekte çok yavaş kalmakla suçladı. Agresif bir müdahalenin kendi can güvenliklerini tehlikeye atacağını belirten polis sendikaları, sadece olay çıkmasını engellemeye ve denizdeki can kayıplarını önlemeye odaklandıklarını duyurdu. İspanya İçişleri Bakanlığı sınıra acil takviye ekipler ve ordu birlikleri sevk etti. Bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Başbakan Pedro Sanchez ise durumun derhal kontrol altına alınacağı sözünü verdi. İspanya Fas sınırında yaşanan göçmen krizi Avrupa'yı da karıştırdı. İtalya Başbakanı Meloni görüntüleri tehdit olarak niteleyip İspanya ile Schengen'in askıya alınabileceğini ima etti. Madrid ise bu çıkışı popülist demagoji olarak niteledi. Kuzey Afrika'daki diğer özerk şehir Melilla'daki Beni Enzar kapısındaysa tedirgin bekleyiş sürüyor. Sınırı geçmek isteyen Faslı göçmenler güvenlik güçleriyle çatıştı. Göçmenlerin sınırda yangın çıkardığı görüldü. Temmuz başında İspanya'daki yüksek mahkeme ülkenin Afrika'daki iki şehrine girmeye çalışırken denizde gözaltına alınan göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. İspanya'da birçok kişi krizin sorumlusu olarak bu karara imza atan yüksek mahkemeyi görüyor.
7: Pedro Sanchez liderliğindeki İspanya işte bu krizde, bu kaosla sıkıştırılıyor, baskı altına alınıyor. Hem Trump karşıtlığıyla biliniyor Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, hem Gazze'ye verdiği destekle Fas'ta keza İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalayan ilk Müslüman ülke, hem İsrail'le Fas kralının hem de Amerika Birleşik Devletleri'yle Trump'la ilişkileri son derece iyi ve tam da böyle bir kaos yaşanırken Netanyahu Fas kralını tahta çıkışının yıl dönümü için arayıp tebrik de ediyor. Tabii bu son gelişmede bu krizin arkasında Tel Aviv mi var sorularını akıllara getiriyor.
4: İspanya'ya hedef alan göçmen istilası Avrupa'yı karıştırdı. Sınır bölgesinde kaosun yaşandığı saatlerde İsrail'den gelen mesajlarsa krizin arkasında Tel Aviv'in olduğu iddialarını ortaya çıkardı.
2: TGRT FM Haber.
10: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
11: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
12: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
13: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
12: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
14: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:12 dakika geçiyor ve bugün 31 Temmuz 2026 Cuma efendim. Bir Cuma gününde, daha doğrusu haftanın son gününde daha birlikteyiz. Cuma deyince bu programın halk günü insanın aklına geliyor. Efendim Dünya Dönerken programını diliyorsunuz. Ben Atollah Arvas. Burası da GRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Ömer Sason mu var bugün ana kumanda masamızda? Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Mübarek Cuma günü vesilesiyle bunları da sizlerle paylaşalım. Ve bu dileklerde birbirimize değil mi bulunalım. Hayırlı uzun ömürler dileyelim. Sofranız bereketli olsun diyelim. Kazancınız, kazandıklarınız bereketli olsun. Eskiden atalarımız birbirlerine öyle demişler. Bereket kelimesini unutmayalım efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Dünya Dönerken Cuma günü, Hak günü başladı efendim. Hepinizi bekliyoruz. Bugün herkesi konuşturmayı yeğliyoruz. Daha doğrusu hedefliyoruz efendim. Buyurunuz, ilk dinleyicimiz geliyor efendim. Buyurun.
2: Atallah Bey, hayırlı cumalar, güzel yayınlar. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Mehmet Bey hoş geldiniz ya. Bu ne müthiş bir tevafuk oldu ya. Yani bu cuma gününde bir gurbetçimiz bizi arıyor ya. Helal olsun be.
2: Siz sağ olun Atallah Bey.
1: Nasıl gidiyor efendim gurbette hayat?
2: Atallah Bey, ben bugün biraz futbolun bahsedeceğim. Meyve zepse bir emeklilikten anlatacağım bir şeyler.
1: Ha.
2: Önce Atallah Bey, Beşiktaşlıları ben tebrik ediyorum. Dün bize güzel bir heyecan yaşattılar. En kötü günleri böyle olsun diyorum.
1: Değil mi ya? Gol yemeden iki gol attılar be.
2: Tabii toplam 3-3 oldu.
1: Evet.
2: Fenerbahçe'de bir tane turu kaldı Atallah Bey. Şampiyonlar Ligi'nde biz daha önce söylediğim gibi iki tane takım görmek istiyoruz. Hayırlısı bakalım, biz de öyle diyoruz ama her zaman eldeki hesabı çarşıya uyduramıyoruz.
1: Bazen olamıyor ama ne yapacaksın yani?
2: Atalım Bey, şimdi şöyle meyve zepsi Atalım Bey, şimdi 2 soğan 3 patlıcan alırız mesela diyelim. Tabii israf etmek güzel bir şey değil. Şimdi bizim gurbetçilerimiz de izinde olduğu için üreticiler şimdi malı çıkartıyorlar ama ne kadar da olsa siz de söylediğiniz, buyurduğunuz gibi mecburen de dükkana bakmak gerekiyor tabii ne kadar da olsa. Şimdi bizim dükkanlar bayağı Atalım boşaldı. Ha. Yani hemen hemen Ağustos'un 15'i mektep okullardan 24'ünde açılacak pazartesi günü.
1: Çarşı pazar boşaldı, tatil ayları günleri diyorsun.
2: Biz gündüz benim arkadaşa gidiyoruz Atalık Bey. Fena akşamüstü de aynı saat 17-18 oldu civarlarında pek kalabalık yok.
1: Hmm.
2: Yani fiyatlar oldukça düşüyor yani ama tabii. Bu şimdilik de bu her zaman değil Atalık.
1: Anladım efendim.
2: Yani fazla bir şey, mesela şimdi evde kalabalık insan varsa kontenjanda gösteriyorsa paket patlıcan da alabiliriz, kabak da alabiliriz, kızartırız. Yaz ayına fazla yemiyor zaten.
1: Öf, ne diyorsun be? Patlıcan kızartması efendime söyleyeyim, daha diğer meyvelerle beraber şöyle üzerine bir de sarımsaklı yoğurt dökeceksin abi, sos olarak hafif böyle bir de tereyağı olacak. Aman Allah'ım ya Rabbim ya, ne diyorsun, yaz da çok güzel olur, güneşe karşı korur.
2: Bir de ayran açtık mı Atalak Bey yanına? Tabii evde yapılan ayran şimdi. Tuzu biraz açsız da fazla atmamak şartıyla.
1: Bunu abi bulgur pilavıyla yiyeceksin. Patatesli bulgur pilavı. Köyde eskiden köylerden yaparlardı ya annelerimiz.
2: Doğru. Atalım, son olarak bir de emeklilerden bahsedeceğim ben. Fazla bekletmeyelim.
1: Estağfurullah efendim. Size emeklilik var değil mi? Yani adam 65-67 yaşında artık emekli olacak.
2: Koalisyon hükümeti Temmuz ayında 2026'da zam yapacağını açıkladı. Ben bankaya gitmedim ama en azından ben bunu pazartesi veya salı günü er geç sizlere söylemek istiyorum. Yaptıkları en azından Atalık Bey zamı ben şöyle söyleyeyim tahminen 500 TL yapmışlar Atalık Bey. Bizim para 10 euro yapıyor. Benim çünkü emekli arkadaşım o bana söyledi. Benim de 20 euro yaptılar dedi. Yani 2000-2500 TL yapıyor.
1: Yapma ya.
2: Tabii Atalık Bey, çünkü bununla göz boyaması gibi yardımcı, mesela bu evde kalanlar, muhalefetler var ya, işe gitmiyorlar, kaldırım mühendisleri, bunlara iyi yapıyorlar yani. Bunlar şimdi oturuyor, sigarasında içiyor, pöpür pöpür, şişeleri elinde. Yani biz emekleri Atalık Bey fazla zannetmiyorum yani. Ben sadece 31 olduğu için emekliliğimiz bizim fazladan gelmişti ama
1: ben bunu işsizlere veriyorlar. Sizin hakkınızı işsizlere veriyorlar. Zaten kim o işsizler genelde? Hangi grup oluyor onlar?
2: Talat Bey şimdi benim rahmetli babam da Talat Bey öyle başlamıştı. 500-600 liraya da fazla vermiyor Talat Bey. Hiç bunlar öyle şey yapmıyorlar yani.
1: Bu işsizler de kenarda bekliyor değil mi? Gelmiş, iş bulamamış, işsizler... orada duruyor. Ya da orada ama işsiz kalmış. Evet. Ona sosyal devlet gereği para veriyorlar.
2: Ama onlar Atalı böyle kanunları sertleştirdiler. Bu da böylesi daha iyi oldu. Mesela şimdi evde duruyorsanız, her aydan alıyorsanız şöyle iş bulmanız gerekiyor. Kağıdın üstüne yazmanız lazım. Dükkanlara gideceksiniz. İnternetler şimdi çıktı, bilgisayarlar. Oradan bakacaksınız. İş buldun mu? Oldu. Olmadı. Ne zaman gittin? Şu gün gittim. Şu tarihte şu şöyle yaptım diyecek yani. Evet. Eğer bunu yapmazsa ondan sonra parası yavaş yavaş azalıyor ve düşüyor. Hiç bir yardım da alamıyor, talep edemiyor zaten.
1: Anladım efendim. Böyle de bir gerçeklilikle karşı karşıyayız efendim.
2: Alın Atalat Bey, ben bunu açıklayacağım çünkü tabii ne kadar olacağını. Çünkü ben bankaya gidip bakmadım kafadan bir şey. En azından Atalat Bey bozdu harca işte. 500 TL diyorum ben kendim için ama bitmiyorum artık öyle mi acaba da. Onun gibi.
1: Peki hayırlı efendim.
2: Hayırlı hafta sonları olsun.
1: Görüşmek sağ olun size de çok teşekkür ederim efendim. Orman Bakanımız konuşuyor. Son 3 günde 218 yangına müdahale etmişler. 3 yangına müdahale devam ediyor. Aman Allah'ım ya Rabbim. 218 noktada yangın çıkmış ya. Ama müthiş bir seferberlik Türkiye çapında. Geri planda yurttaşlarımız onlara yemek efendim servisleri yapıyor. İtfaiye erlerimiz, efendim uçaklarımız, helikopterlerimiz müdahale etmiş. Son 3 günde efendim 218 yangına müdahale etmişler efendim. 5 yangın halen devam ediyor. 5 yangın daha devam ediyor. Diğerlerini evelallah bitirmişler, önünü almışlar. Evet, bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar.
0: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
0: Atollah Bey kolay gelsin. Cem ben İstanbul.
1: Merhaba Cem Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba. Valla Atollah Bey, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce de bu orman yangınlarıyla ilgili görüştü. Villa değil, ağaç ekiyoruz, tohum ekiyoruz, fidan ekiyoruz dedi.
1: Evet.
0: O dönem o yangınlarda Help Türkiye hashtag'i açan sanat sepet tayfası, yani bugünkü ahbap takımı o zaman
1: Faz dağlarını bitirmişler onlar ya. Her yerde bir villa bir kondurmuşlar. Valla ormanın evet. Adı yok ya.
0: O dönemde mesela
1: nasıl sızmışlar ormanların içine. Efendim burada altın aranacak ormanları kesiyorlar diye feveran edenlerin hepsinin orada şeyi var abi, villası var ya. Evi var, vallahi apartmanı var.
0: Şimdi Atollah Bey zaten olay
1: kesmişler
0: da öyle başlıyor.
1: Yani. Evet.
0: Her hükümet aleyhine olayda TEMA denen Yeşil Doğa Vakfı orayla özdeşleşmiş. Hmm. Onun bir açıklamasını sosyal medyada mutlaka görürsünüz.
1: Evet.
0: Ama şimdi bakıyorum, hani hükümet bu kadar fidan dikti, ağaç dikti, TEMA ortalıkta yok.
1: Evet.
0: Resmen ölü taklidi yapıyor. Ya yıllık izine çıktılar, bir şeyler yapıyorlar. Enteresan bir durum. Biz alıştık zaten bunlara. Çok farklı da sonuçlar beklemiyoruz. Şimdi bir konu Atollah Bey, bu yeni partiyle ilgili Özgür Bey teşekkür ediyor seçmenlere. Bir günde toplanan para miktarı falan paylaşılıyor. Parayı bıraktık.
1: Para toplamayı iyi bilir efendim onlar.
0: Şimdi ben burada farklı bir şey düşünüyorum. Yani başka bir algı çalışması var. Yoksa Ahbap Vol 2 çalışması olmazdı burada. Şimdi para toplanıyor.
1: Herkes para topluyor diyorsun yani.
0: Partinin parası yok. O nedenle para topluyoruz. Gördünüz mü? Yolsuzluktan ve hırsızlıktan elde edilmiş herhangi bir para getirmedik algısı oluşturulmaya
1: çalışıyor. Nerede onlar abi? Evde mi bıraktılar onları?
0: Şimdi 560 milyar...
1: Bahçe duvarının üzerine koymuşlardı. Getirsinler işte abi onu.
0: Şimdi İBB'deki dönen yolsuzluk 560 milyar. TL yani toplamından evet. Bahsediyoruz. İştiraklerden itiraz edenler olabilir ama.
1: Ama bizim holdingimiz var biliyorsunuz orada bir işler. Evet.
0: Şimdi yani böyleyken bizim hiç paramız yok deniyor. Bir de meraklısına bu bir para toplanmış. Bunu da CHP'li kaynaklar söylüyor. Ben söylemiyorum. 130 milyona bir araba siparişi verilmiş otomobil Özgür Bey'e. Lüks bir otomobil, makam aracı.
1: Yakışır abi. Hani,
0: ben de yakışacağını düşünüyorum kendisine. VIP
1: hangi belediye işini yapacak onu merak ediyorum. İş dizaynını.
0: Biz de merak ediyoruz.
1: Uşak Belediyesi de yok artık. Yani var da yok gibi.
0: Şimdi siyasi enkaz deyince işte yeni parti falan diyoruz. Siyasi enkazlardan bahsediyoruz. Bir diğeri de kayıtlara geçmesi için Ahmet Davutoğlu beyefendi baş danışman olarak girdiği Erdoğan'ın da dış politika danışmanı olarak devam edip daha sonra da AK Parti'nin ideoloyum diye ortalıkta dolaşan bir abimizdi, bir siyasimizdi.
1: Başbakan kendisi oldu, AK Parti'nin genel başkanı oldu. Sonra partiyi, ilk seçiminde kaybetti.
0: Partiyi kapattı, dükkanı kapattı öyle diyelim. Bu borçlar ödendi mi ödenmedi mi kısmını bilmiyoruz. Kendi milletvekillerinin ne olacağıyla ilgili herhangi bir malumat yok. Bugün Zekeriya Say'ın güzel bir yazısı var, çok güzel bir özet. Hatırlamayanlar, unutanlar için de bir hatırlatma yapalım. Mesela zekatını verse CHP'yi ihya eder denmiş kendisiyle ilgili. Ha. Bir meşhur stratejik derinlik diye bir kitabı var biliyorsunuz.
1: Var. Kalınca bir kitap.
0: Tabii Emevi Camii'nde cuma yıkılarım öğlen diye bir
1: kitap
0: şeyi var.
1: Kitap sahaya uymadı yalnız abi. Kitapta yazılanlarla sahada işler farklı yürüdü.
0: Evet, evet Ataullah Bey. Çok enteresan. Yani yardımcısının Amber'in zamana şu anda kaçak gazeteci FETÖ'den ona bir takım söyleşiler vermesi. Mesela şu söz çok ilginçtir Ataullah Bey. Biz kader arkadaşıyız. İlişkimize içeriden ya da dışarıdan fitne sokulmasına asla izin vermem dese de neler yapmış? Çok kısa hatırlatayım mı? Mesela 17-25 ihanet sürecinde FETÖ kumpasına maruz kalan 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmeleri yönünde tavır koymuş. 7 evet. Nisan 2015 milletvekili seçimlerinde danışmanlarının önemli bir kısmını aday göstermiş. Mesela Hakan Fidan'ın milletvekili için istifasını onaylamış. Seçim sonrası CHP ile koalisyon kurmak için istikşafi görüşmeler yapmış. Mesela şunu demiş, çok ilginç, ben de bunu bilmiyordum, hatırlatmış oldu Zekeriya Bey. CHP ile koalisyon yapmamıza izin verilseydi 15 Temmuz yaşanmayacaktı gibi skandal bir cümleye imza atmış Ataullah Bey.
1: Ya.
0: Yani çok enteresan. Mesela Sayın Erdoğan suçluysa tutuklu yargılanacaklar diyen PKK elemanları, militanları için açıklama yazan 1128 imzacı akademisyenin tutuklu yargılanmasına sözle ilkesel olarak karşı olduğunu söylemiş.
1: Evet.
0: Biz gidersek beyaz Toros gelir. Ankara katliamının ardından oylar artış trendine girdi. Canlı bombaları eylem yapmadan tutuklayamayız falan, bu gafları yapmış. Unuttuk yani bunları Ataullah Bey. Çok enteresan. Korkunç bir ego var. Mesela yıllarca AK Parti büyük davanın adıdır, bu davaya ihanet ettiğimi görürsünüz yüzüme tükürün deyip daha sonra altılı masa zamanında 28 Şubat ve eski Türkiye artı diye hakaret etmiş Ataullah Bey. Ya çok enteresan. Mesela bu çok, finalde bunu söyleyeyim ez cümle. Ben bunu da unutmuştum ama o seçim atmosferinde söylenmiş. Benim tercihim Tayyip Bey'in seçimle gitmesidir. Erdoğan'ın aday olmadan çekilmesini istemem. Seçim kaybetmeden giderse kendince zamanla hiçbir zaman kaybetmedim gibi bir argüman oluşturur gibi bir kepaze cümle kullanmış Ataullah Bey. Yani bilmiyorum, ben Sayın Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu hakkında ahlaki değerleri gelişmemiş demişti ama öyle değildir umarım. Koskoca profesör bir gelecek görmüştür, yoksa Gelecek Partisi'ni kapatmazdı diye tahmin ediyorum Ataullah Bey. Kolay gelsin.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bir halk gününde, cuma gününde birlikteyiz. Buyurunuz efendim. Düştüm efendim, dinleyicimiz düşmüş. Efendim telefonlarımız çok müsait. Halk gününde birlikteyiz. Bekliyoruz efendim hepinizi bu halk gününde. Farklı konuları konuşuyoruz. Çok enteresan konuları konuşuyoruz. Bu arada sevgili dinleyiciler, geliyor mu dinleyicimiz? Peki gelsin, ben devreye girecektim efendim. Önemli bir haber var, sonra sizlerle paylaşacağım program süresi içerisinde. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun.
3: Ben de katılmak istiyordum.
1: Siz de mi katılmak istiyorsunuz? Alo, buyurunuz efendim. Katıldınız. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Arif efendim, Arif.
1: Arif Bey buyurun. Nereden arıyorsunuz bizi?
3: Alo.
1: Alo.
3: İstanbul'dan Arif.
1: Buyurun Arif Bey, sizi dinliyorum.
3: Şimdi efendim benim bugün israf üzerine bir iki kelime konuşmak istiyorum.
1: İsraf çok önemli abi. İsraf haramdır biliyorsunuz kültürümüzde.
3: Vallahi geçen sene ben ekmekleri topladım. Burada caminin bitişinde arazi vardı. Her gün 15 ekmek topluyordum, veriyordum. En son bu sene pes ettim, bıraktım.
1: Arazide şimdi, ne oluyordu abi arazide?
3: Ekmekleri arazide, orada caminin bitişinde arazi vardı. Oraya kuşlara veriyorduk biz.
1: He.
3: Bazıları getiriyordu camiye kuşlara vermesi için.
1: Evet.
3: Şimdi Üstadım, ben evde şöyle yapıyorum. Ben iki gün önceki ekmeği yiyorum. Geniş bir tencereye bir bardak su koyuyorum. O suyun üstüne de bir küçük, bir ince bir kap koyuyorum. Yani iki kabın arasında su.
1: Evet.
3: İki tane ekmek, genelde halk ekmeği yiyorum. İki tane ekmeği üstüne koyuyorum. Beş dakika tıkır tıkır böyle küçük bir ateşle şey yapacak, buğulanacak. Yanına da tereyağıyla şey lazım, bal lazım. Böyle pastanede bulamazsın böyle bir ekmeği.
1: Tereyağı, ballı tabii abi, yani kaymaklı ekmeği nereden buluruz biz?
3: Yani köplerin yanından geçmek istemiyorum atılan ekmeklerin yüzüne ya.
1: Anladım efendim. Peki.
3: Yani ben bunu bak iki gün önceki ekmeği yiyorum hep kendim.
1: Tabii tabii, israf etmemek lazım. Ki, hatta dolaba koyun, sabah masanın üstüne koyun efendim mutfakta, o güzel yumuşar, ondan sonra kahvaltıda yersiniz. Dışarıda kalınca şey oluyor tabii, fazla ekmek aldığınızda dolaba koyun, o da olur yani.
3: Onda yapıyorum. Tiflise koyuyorum, ağzını güzel bağlayıp bunu iki gün sonra yiyorum. Bunu yani ekmek, bizde pirinç tanesi kadar bir ekmek çöpe gitmiyor yani.
1: Çok güzel efendim. Çok teşekkür yani ederiz.
3: Ben
1: evet.
3: Acıyorum yani, ben bunu nasıl bu işin, yani düşünüyorum kendi kendime de bunun için diyeyim, bir acaba hayvansal bir üretim fabrikasında böyle bir şey, yem gibi şey olamaz mı? Böyle kurutup da şeyde teksimit gibi hayvanlar için.
1: Bizim orada bir şey var. 10-15 tane inek besleyen bir yer var. Süt de satıyor. Zaman zaman arkadaşlara söylüyorum. Yani yiyemiyorsanız bari bir poşete koyun verin. Götürüyorlar. Hayvanlar yiyormuş efendim.
3: Efendim hayvanlar yiyordu. Bir arkadaşın bir giriş katta inşaatın şeyine sermiş böyle. Belki 50 çuval var. Orada ekmek kurumuş, gelen getiriyor oraya, gelen getiriyor. Yani bu yok, her gün geliyor bir alakası. Yani
1: tabii, tabii.
3: Hayvan da artık bir yere kadar bıkıyor yani hayvan.
1: Tabii hedefine ulaşacak o. Bir yere, bir yerde değerlendirmek lazım. Ama yani, en iyisi efendim yiyebileceğiniz kadar almak lazım.
3: Yani ben bu ekmeğe giden paraya çok acıyorum. Bu israfta biraz özür dilerim. Ev reislerinden çıkıyor yani, bunu ne yapıyorsunuz, nereye veriyorsunuz, bu ekmekler ne oluyor, hiç kimse bir şey sormuyor.
1: Tabii tabii, bu sadece ekmekte değil, birçok kalemde israf var efendim. Peki hocam, çok teşekkür ederiz, hayırlı cumalar diliyoruz efendim size. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var efendim, buyursunlar efendim. Dinleyicimiz dinliyor sadece.
4: Beyefendi,
3: yok dinle.
1: Beyefendi lütfen, niye programa katılmıyorsunuz? Kiminle görüşüyoruz?
3: Katılmam, Yusuf.
1: Lütfen Yusuf Bey. Aa, lütfen yani.
3: Ya,
1: buyurun ya, efendim sizi dinliyoruz.
3: Sen ağırlamayınca şey etmendi. Bizi davet etmeyince önce şey etmendi.
1: Lütfen efendim, buyursunlar
3: tabii,
1: lütfen.
3: Tabii çok şükür. Dünkü ben ananını izledim yani şeyi. Şeylerinizi, programı çok güzel geçti. Yalnız İkide bir de anladın mı? Hemen bir şeye hoşuna gitmedi mi? Bağlanan adamları bağlatma. Mesela Haydar.
1: Hayır, hoşuna gitmek değil. Haydar Bey konuştukça batıyor. Arkadan da kendisini eleştirenler çok oluyor. Ben de onu korumak adına Haydar Bey konuşmayın artık, tamam anlaşıldı mevzu diyoruz.
3: Tamam,
1: evet.
3: İkinciyi savuşturun, tamam biliyorum, haberim var, ben dinliyorum.
1: Evet evet.
3: Bir de İstanbul'dan dün şeye katılanlar var. Katılan vardı. Bu ne onun adı? Marketlerde anladım, şu para bu para.
1: Heh.
3: Ya dün mazotun litresi 65 liraydı. Bugün 75 lira.
1: Evet.
3: Dün 35 liraydı şeyin kilo. 34 lira, 35 liraydı. Patatesin kilosu. Bugün 38 lira 50 kuruş.
1: Anladım.
3: Yani bunda böyle bir şey diyecek bir şey yok. İkide bir de çıkıp ben falan markete de vardım. Orada da öyle.
1: Yok yok.
3: Bu Haydar Efendi'ye benim bir tavsiyem var. Şu uşkurcular da bir anlatıyor mu? Şu uşkurcular var ya. Onları da bir anlatsın ya.
1: Uşkurcular.
3: Uşkurcular.
1: Abi o öyle. Siyasidir o.
3: Siyasidir. Özel hayat.
1: Özel hayat. Olmaz özel öyle bir şey.
3: Adam o uşak belediye başkanı çok ısrarla anladın mı demiş, anladın mı? Şundan şunlar anladın mı? Gelin burada anladın mı? Şey dediler.
4: bunu bir anladın şey alın deyip savcı demiş ki o özel hayat, biz ondan ilgilenmezsen başka söyleyeceğim varsa söyle.
1: Hayır o öyle de belediyeden sigorta primleri ve maaşlar o ödenmiş. Gece kulübünün elemanlarının orada 16 milyon kamuoyu zarara uğratmış.
4: Adamın yaptığı arşadayı geçmiş.
1: Anladım efendim.
4: Arşaday. Bir de anladın mı? İkide bir de bu belediyelerdeki yolsuzluklar anladığını kabullenemiyorlar. Ya bir taş oranın şeysi ya ne onun adı? Paradağ'dan adamı anladın mı? Bunu söyleyin ya. Şeydeki ne onun adı? Etimesut'taki belediyede.
1: Hah?
4: Etimesut'taki belediyede.
1: Behzat C.
4: Ya bilmiyorum ismini.
1: Behzat C vardı ya abi. Ankara Polisiyesi dizimiz oradan ünlendi bir şeyimiz. Belediye başkanımız evet.
4: Ben hiç seyretmedim. Beni hiç seyretmedim.
1: Lütfen.
4: Müstahsili anladın mı? O parayın başındaki adam. Aybaşı geldi mi? Vatandaşlara dağıttı aylıklarını, parasını dağıtan insan açıklayan o adam arkadaş.
1: Evet.
4: Ya bunu anladın mı? Ne kabullenin gari ya? Yeter gari ya. Üsküdar Belediye Başkanı. Müteahhitler anladın mı? Şikayetçi oluyor. Bizden şu kadar para istedi, veremedik. Şu kadara çıkarttılar diye.
1: Bir milyonu anlaşmışlar ama sonra. 2 milyon istemişler de. Pazarlık sürmüş yardımcısıyla 1 milyonu anlaşmışlar çikolata, abi.
4: Çikolata kutusunun içinde geliyor. Kebapçıdan.
1: Tabii kebapçı çikolata oluyor. Önemli abi.
4: Kahveyle
1: kahve çikolatasız ya, yenmez abi.
4: Bunun ne siyasi ayağı var ya? Ne siyasi ayağı var? İkide bir de siyasi ayak.
1: Evet.
4: Ya, ben sana anladım işte. Bir de para toplama meselesi var.
1: Tabii.
4: Bak bir de para toplama
1: meselesi. İkinci ahbap vakası ya, geliyor
4: ne
1: abi.
4: Ne ettiniz o kadar parayı ya?
1: Ya.
4: Ne ettiniz o kadar parayı ya? Göcek anladın mı? Şurada şu parayı verdim, şurada şu parayı verdim dedi. O paralar nereye savruldu ya? Beni ağabey al, birazını almış, birazını ne bileyim ne yapmışlar. Evet. Adam gelmiş ta Marisa'dan anladın mı? Para şeyden tahsil etmiş, vermiş gitmiş. Ondan sonra Uşak Belediye Başkanı şunları şuraya vermiş. Gitmiş anladın mı? Denizli'deki anladın mı? Ve çantasını filanca arabanın içine koy arkadaş tamam git demiş. Ya bunlar anladın, bunların ne siyasi ayağı var ya Özgür Özel. Ne siyasi. Ne kadar eski anladın bir şeyler varsa, toplar varsa gittiler anladın mı bir şeye kaydoldular. Onun adı yeni partiye. Ne yapacak? Eskiye rağbet olsaydı Bitpazarı'na nur yağardı.
1: Önder Sav için mi söylüyorsun bunu?
4: Önder Sav da var. Ondan sonra bu Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetmeni varmış bu kadın. 67 ihtilalinin anladığını şeysinde. Ta o zamanlardan bu tarafa kadar o da gitmiş anladım kayıt olmuş yeni partiye.
1: Hmm.
4: Ya büyük var. Ne yaparsanız yapın yapamıyorsunuz. Çünkü ahlakınız bozuk ya sizin ya.
1: Ahlakı düzeltmek lazım, arınmak lazım beyefendi. Tabii Yusuf canım. Bey peki.
4: Tabii.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler diliyorum efendim. Arınacağız Yusuf Bey. Biraz sabredin. Efendim kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
5: Atallah Bey. Selamünaleyküm Atallah Bey.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar.
5: Atallah Bey ben Sırsın Okman.
1: Buyursunlar efendim.
5: Ya Atallah Bey ben şimdi gündemdeki konuları az çok takip ediyorum da.
1: Hah gündemde ne var abi?
5: Valla gündemde hırsızlar var.
1: Ne diyorsun ya?
5: Yani hırsızlar var böyle gösteriş, şatafat. Böyle yani her şey almış başını gidiyor. Türkiye'nin bir kısmı böyle şeyde yaşıyor. Amerika'da lüks hayat yaşıyor. Bir kısmı sürünüyor.
1: Evet.
5: Yani gündem bu. Hırsızlar, yolsuzluklar. Türkiye'de namuslu adam kalmamış ya. Valla böyle hiç bakıyorsun. Yani eline imkan geçiren, fırsat eline geçen hem akrabalarını hem yandaşlarını hem arkadaşlarını yedirmiş, doyurmuş, şişirmiş.
1: Tövbe.
5: Huzursuzluk var bir de böyle bir tatminsizlik de var. Katlar kat. Efendime söyleyeyim uçan paralar, saraylarda eğlenceler. Hı. Yani bu belediyeler bence kaldırılsın ya. Bu nedir ya? Bu yağma ya. Arpalık olmuş belediyeler.
1: Evet.
5: Yani bu böyle bir şey olabilir mi ya? Dur makam arabaları falan. Yani benim paramla 12 silindir arabaya niye biniyorlar bunlar ya? Kim ki bunlar ya? Vatanı mı kurtardılar acaba? Merak ediyorum.
1: Evet.
5: Yani bu kadar lüks millet burada emek...
1: Abi bireysellik var. Bireysellik bu çağda. Herkes kendini kurtarıyor. Nerede senin dediğin o değerleri kurtarmak, korumak falan? Onlar çok kıymetli şeyler.
5: Ya Atatürk Bey...
1: Ben kendimi nasıl kurtarırım demeye başlıyor insanlar.
5: İşte bakmışız biz. 27 seneden Avrupa'ya çalıştım. Hır şoförüyüm.
1: Evet.
5: Yani ben 95. Ya İsveç bugün Almanya'da falan zengin yani.
1: Para çok burada. Parası olan oraya götürmüş abi.
5: Yok ondan değil. Hayır abicim ne alakası? Adam dünyaya araç satıyor. Balık satıyor. Yani bir de...
1: Ticaret de yapıyor diyorsun.
5: Hırsız yok. Ya adam araç yapıyor, satıyor. Her neyse zengin bir ülke yani. Orada, oranın Maliye Bakanı sandviç yiyor, tren bekliyor. Evine gidecek. Ve evinden gelirken trenden gidip. Bizim bu bakanlarımızın, bu milletvekillerimizin, bu belediyelerin ne ki bunlar? Bunları kim ki? Vatanı mı kurtardılar? Ne iş yapar bunlar?
1: Evet.
5: 650 vekil. Ben niye besliyorum ya? Yani burada şimdi şu arpalıkları kapatalım. Türkiye Amerika'dan zengin bir ülke ya. Bizde olmayan yok ya. Olmayan hiçbir şey yok ya. Her şey var.
1: Meclis yani kapansın mı abi?
5: Abi meclis kapanmasın. Ama 650 tane vekil kimdir bunlar? Ne iş yapar ya?
1: Aa, bunlar ya mecliste bak, abi. Yasama organı çok önemli abi.
5: Neyi yasalaştırdı Allah aşkına? Biz halen daha İhtilallerdeki yasalarla yürümüyor muyuz?
1: Epey ne değiştirdiler ya? Ama topyekün değiştirmeleri lazım. Bir yeni anayasa lazım abi.
5: Abicim böyle bir düzen, böyle bir sistem. Biz niye CHP'yle AK Parti'ye mahkum olmuşuz ya?
1: Tabii hangi partiye gidelim abi? Var mı bir şeyin?
5: Parti değil abicim. Böyle saçma sapan bir seçim sistemi, böyle saçma sapan bir demokrasi olmaz. Milleti, vekili halk seçecek, halk.
1: Evet. Kim seçiyor?
5: Şimdi kim seçiyor? Başkanına kim daha yüksek maaşla bulunuyorsa o seçiyor. Ben milletvekilini tanımıyorum ki.
1: Hmm. Milleti
5: kimi temsil ediyor bu?
1: Abi hangi parti, hangi partiye verelim bu seçimlerde? Ne düşünüyorsun?
5: Değil, parti değil. Atallah Bey bak.
1: Ya sen dedin sen dedin Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye sıkıştık. Bizde bak 100'e yakın parti var. Bir partiye şey yapalım bu şeyde.
5: Bizim bak.
1: Ama senden alacağız bu tüyoyu.
5: Siz ana bir ilkokul mezunuyum. Ama orta iki.
1: Olsun, hiç orta... önemli değil. Peki abi, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Efendim, kim var telefon hattımızda? Alalım dinleyicimizi. Buyurunuz efendim.
6: Hadi. Merhaba Atallah.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım.
6: Güzel şeyleri güzel gören insanlara hayırlı cumalar.
1: Hayır. Güzel gören değil mi efendim?
6: Evet.
1: Güzele bakan mı, güzel gören mi efendim?
6: Hem güzele güzel olarak bakan, kötülemeden bakan.
1: Hayır, yanlış anlaşılır. Şimdi güzele güzel, güzele bakan deyince insanlar belki yani bir cinsi latifandan bir hanıma bakan
6: yok,
1: anlaşılır.
6: Yok, hayır, hayır.
1: Güzel hayır. Bakan diyelim efendim. Güzel bakan güzel değil mi efendim? Bakan.
6: Hı. Evet, güzelliklere güzel bakan, güzel şeylere,
1: insanlara.
6: Hayırlı insanlara hayırlı cumalar.
1: Peki efendim, sizin de cuma gününüzü tebrik ediyoruz efendim bu arada.
6: Şimdi Atallah Bey, bugün bir şey duydum, internette bu ekmek israfı falan deniyor ya.
1: Evet.
6: Hakikaten çok yazık. Bir adamcağız ekmekleri toplayıp makineden geçiriyormuş. Hı. Onları tavuklara yem yapıyormuş hayvanlara.
1: Ya. Bence makineden geçirmek lazım. Bürtü, böcek, kuş da falan bir istifade etsin. Öyle tam yol kenarlarında görüyoruz. Böyle boş arazilerde hayvanlar da yemiyor. Evet. Öyle evet, kalıyor. Sizin dediğiniz çok önemli. Evet.
6: Hem nasıl ekmekler israf ediliyor Ataullah Bey. Çöplüklerde yol boyunca ekmek. Ya yanımdaki arkadaş söylüyordu. İçim sızlıyor, içim. Bizde hiç ekmek atılmaz, kızartılır, yenilir.
1: Doğru. Nimet şimdi, bu kardeşim ya.
6: Evet Atallah Bey, bugün bir şey duydum, gerçi dün de duydum da.
1: Ha.
6: 72 yaşındaki adam kızları bir yerde, yani onu yanlış hatırlamıyorum ama hatırlamıyorsam tecavüz, taciz etmeye başlarken o kızları 72 yaşındaki Nurettin Erçe mi, öyle ismi onun, onları kurtarmış. Bir kişi de arabadan inmiş, adamı öldüresiye dövmüşler. Ya bu insanlar ne biçim insan?
1: Yani bir yolda evet, iki bir ergen kızımıza yaşıtları şey yapıyor, sarkıntılık yapıyor. O emekli yurttaşımız da, yaşlı yurttaşımız da müdahale ediyor. Gençler ayıp oluyor deyince
6: evet,
1: maalesef evet, linç ediyorlar adamı ya, o adeta.
6: Evet. Ya. Evet, bir de Atallah Bey, bu Ayvalık'ın Tafıllı köyünde bir tane mezar tümüyle yanmış.
1: Yapma ya.
6: Evet. Ya. Yazık o içinde olan. Yani bunun ucunda ihmal de var, sabotaj da var. Her şey var.
1: İnsan eli var diyorlar. Uzmanlar da öyle. Yani biz çıkarıyoruz ayı anlamları. Dikkatli olmamız lazım.
6: Ben şöyle düşünüyorum. Atavla Bey, doğuda niye yangın yok? Evet. Van'da, Erzurum'da, Erzincan'da, Malatya'da.
1: Maalesef Ankara'da da var. Geçen gün doğuda da, Elazığ'da mıydı, şeydeydi. Orada da var. Tabii doğuda genelde böyle Ege ya da Marmara'mız gibi ormanlar yok tabii.
6: Evet, onlar yani yazık ya. Yazık Ataullah Bey. Şimdi ben dün ATV'de bir şey dinledim. Bunu ATV'de dinledim. Fırsatçılardan eleman diyor üreticiler, tüketiciler.
1: Tabii.
6: Ataullah Bey.
1: Evet, doğru.
6: Yani bu arayıcılardan illallah diyor.
1: Evet.
6: Ya bıktık usandık diyor. Bu hal yasasının bir an önce çıkmasını istiyorlar Ataullah.
1: İnşallah efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi hafta sonları diliyoruz size efendim. Evet, sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Müsaitiz, buyursunlar efendim.
7: Abi, herkese hayırlı cumalar dilerim efendim.
1: Size de efendim hayırlı cumalar, buyursunlar efendim.
7: İstanbul'dan Nusret abi.
1: Buyurun efendim.
7: Abi, biraz önce Cem abiyi dinledim. Ben de bu Ahmet Davutoğlu'na değinmek istiyordum. Cem abi çok güzel anlattı. Artık yiyecek bir şeyimiz kalmadı, o yok.
1: Onu. Evet.
7: Evet, derseniz. Ya bunlar abeste iştigalci bir şeydir abi ya. Madem ki bir şey yapamıyorsunuz, parti olarak bir şey yapamıyorsunuz, kapatın gitsin ya. Bütün partiler için söylüyorum, küçük partiler için söylüyorum.
1: Evet, evet.
7: Yani boşuna
1: programları birbirlerine yakın partiler bir yerde olsalar iyi olur. Bir birleşseler iyi olur. Evet.
7: Evet, yani mesela Ahmet Yazan parti kurdu. Sen parti kursan ne olur, kurmasan ne olur. Bunun gibi yüzlerce var abi. 120 tane ya parti var bugün Türkiye'de.
1: Tabii.
7: Abeste istikade, başka bir şey değil abi.
1: Yerinden kalkan parti kuruyor efendim.
7: Abi hiçbir şey yok yani. Bu mecliste var 3-4 tane parti var. Bu 3-4 tane parti içerisinde bir, ne bileyim yani, bir şey bırak, Devlet Bahçeli, bir Tayyip Erdoğan'ı çıkar. Doğru düz bir şey yok abi ya. Yok abi yani. Ne gündem oluşturabiliyorlar? Oluşturdukları gündemle efendim abdest aldı. Gündem bu. Efendim yalan yalan yani. Bir abdest alıyor, gündem oluşturuyor. Ya böyle yani yalandan şeyler olur mu ya? Sen bunu bugün Tayyip Erdoğan bir şişe kadeh atsa içse, ya kendi taraftan onu linç eder ya. Kendi taraftan Tayyip Erdoğan linç eder.
1: Ne adam, diyorsun ya?
7: Ya bu abi, bu adam yıllarca dine sevdi, her şey yaptı. Ondan sonra gidip abdest alıyor ya. Camiye gidiyor ya. Ya gitme camiye, sen ideoloji bir partisin ya. Senin Müslümanlığın, Müslüman insanlar bu kadar aptal değil ya. İnanan insanlar bu kadar aptal mı görüyorsun sen ya? Biz aptal mıyız abi ya?
1: Yo, haşa, sen aptal olmayabilirsin ama CHP'nin bir projesi vardı ya, altılı masa derdik ya. Onun ama, etrafında epey senin gibi inanan partiler de vardı. Onlara oy veren, senin gibi camiye gidenler de oldu abi, öyle düşünme şimdi.
7: Abi ama yani bugün Özgür Özel'in böyle yapması resmen, bunlar koyundular, ben bunları bir abdest almadan, bir camiye gitmeden, bitmeden kandırabilirim düşüncesiyle yaptığı hareketlerdi abi. Öteki neredeydi abi? Bugün Erbakan'ın, Fatih Erbakan. Ya sen babana layık bir insan olmaya çalış ya. Babana layık bir insan olmaya çalışacak. Kimse senden bir şey istemiyor ya. Hiç kimse. O siz yalnız bile olamayız bir insan ol ya. Ne demek yani, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin ayrıldı 20 sene etti, 20 hatta 25 sene etti abi. Bir en ufak bir kelime Erbakan'ın hakkından duydunuz mu abi, kötü bir kelime? Hmm. Hiç laf etti mi? Hiçbir şey söyledi mi abi? Saygıdan dolayı hiçbir şey söylemedi abi ya. Bunlar ki yaptığı terbiyesizlikten başka bir şey değil abi ya.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Anladım efendim. Peki telefon hattımızda dinleyicimiz var. Sevgili Ömer, gönderelim dinleyicimizi efendim. Müsaitiz. Buyurunuz efendim.
8: Buyurduk. Hayırlı cumalar Atallah Bey.
1: Size de hayırlı cumalar diliyorum efendim.
8: Ben Haydar.
1: Buyurun Haydar Bey.
8: Kolay gelsin diyorum öncelikle.
1: Size de efendim kolaylıklar diliyorum.
8: Şimdi daha yeni dinledim. Biraz önceki arkadaş işte Fatih Erbakan'dan bahsetti. Rahmetli Erbakan hükümetine söylediler, daha kimse söylemedi. Bir aşınlar da baksınlar. İkincisi Mübarek Hanım dedi ki ya niye doğuda yangın oluyor? O kadar tane ve olur da şimdi Ege'de oluyor. Marmaris yanıyor. Yani, Mübarek Hanım oralarda sahil yok. Sahil. Otel böyle sahil yok. Onun için yanıyor.
1: Yok yok Haydar Bey, ağaç yok. Ağaç doğrudur. Tabii.
8: Allah aşkına.
1: Yani Sivas'ta, Erzincan'da, Van'da bu yoğunlukta yangın yok.
8: İlk önce ormanlarımız orada kim yakıyorsa Allah belasını versin yakıyor. Sonra orman vasfını kaybediyor. Sonra bir kararnameyle o orman vasfını kaybeden alanlar imara açılıyor.
1: İmarı İskan'ı belediyeler veriyor.
8: Ya
1: ondan sonra şimdiye kadar yananların yerine de misliyle fidanlaştırıldı. Hepsi tamam, yeşillendirildi. Öyle bırakılıp hepsi otel şubu falan olmuyor. Başka bir şey var mı Haydar Bey?
8: Var tabii. Hemen
1: buyurun efendim. Şimdi,
8: açılışında birinci hafta ücretsiz dediği Çanakkale Köprümüz.
1: Evet.
8: Yani 200 TL'cik demişti Cumhurbaşkanımız.
1: Evet.
8: 200 TL'cik.
1: Evet.
8: 4 yıl olmuş açılalı, 4 yıl.
1: Evet.
8: 200 lira olan şu anda 1170 lira.
1: Demek ki oranın müteahhidi biliyor musunuz? Rahmetli CHP'li vekildi.
8: Öyle mi?
1: Tabii ki.
8: Ha, ondan olmuş.
1: Yok ondan şimdi, değil. Yani onun parasını ödemesi lazım.
8: Kimi şey mi?
1: CHP'li müteahhitlerimizin mi? Parasını ödemesi lazım. Yap işler devret.
8: Tabii. Onun için 1170 de yani hani enflasyon öyle %20'lerde %30'larda değil yani 4 yılda 1170
1: çok
8: dolar.
1: Yükselmiş diyorsunuz. Evet.
8: Ya 200 lira 200 liracık diyordu bir de Cumhurbaşkanımız.
1: Evet.
8: 200, bugün mazot olmuş 82 lira 84 lira.
1: Evet.
8: Şimdi bu hep şeye biniyor, malzemeye biniyor.
1: Niye yani, olmuş o mazot o kadar pahalandı abi?
8: Vallahi ben anlamıyorum. Şimdi Avrupa
1: nasıl anlamıyorsun ya? İran, Amerika, İsrail savaşıyor Haydar Bey be ya.
8: Ya ondan önce...
1: Ya sen nasıl anlamıyorsun? 70'lerde şimdi, bile değildi. 67 idi. Savaş başladı. Oldu 100. Şimdi 80 küsüre indi. Gene çıkıyor. Çok teşekkür ederiz Haydar Bey. Evet bir başka... reklama sıkışmışız efendim. Reklama gireceğiz. Kısa bir reklam sonrasında birlikte olacağız efendim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay zeka

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır.

0: yeraltı hizmetleri çok önemli. Bunları yapmazsanız ticaret yapamazsınız. Bunları yapmazsanız turist gelmez, turizm olmaz. Bunları yapmanız lazım. Tabii hepsi bütçeden karşılamamız mümkün değil. Bunları yap, işlet, devret modeliyle yapıyoruz. Bütün dünya böyle yapıyor. Eskiden Çanakkale'yi hepimiz biliyor. Şöyle ufak bir lodos olduğunda efendim gemiler durur. Karşıya hiçbir araba, hiçbir tır, hiçbir kamyon taşıyamazlardı. Dururdu bazen bir gün, bazen 6 saat, bazen 3 saat. Efendim rüzgar duracak, fırtına duracak. Biz karşıya geçeceğiz. Ben iyi ki Çanakkale Köprüsü'nü yapmışlar. Şimdi buradan bir basıyorsun abi, Avrupa'nın ortalarına kadar gidiyorsun be. Tırlar, otobüsler, diğer araçlar. Büyük hizmet yani valla. Yapandan, yaptırandan da Allah razı olsun. Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun. Ücret pahalı bulunabilir, pahalı olabilir ama hakikaten müthiş bir hizmet. Öyle efendim rüzgar var, efendim lodos var, gemiler bekliyor, karşı tarafa geçilmiyor. Yok artık abi. Basıyorsun gaza, gidiyorsun Avrupalı'nın ortalarına kadar gidiyorsun tırınla. Ticaret yapıyorsunuz efendim. Müthiş bir hizmet. Bunu nerede bulacaksınız? Bir de kolay efendim. Gemiye de para veriyordunuz tabii. Ama az veriyorduk. Bunun gibi değil. Ama burada müthiş bir konfor var. Hem zamandan kazanıyorsun, hem benzinden, mazottan kazanıyorsun. Öbür tarafta ayrıca, değil mi efendim? Rahatlığı var, konfor var. Bunları küçümsemeyelim öyle. Efendim bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
1: Atavla ve Mahmut, ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Mahmut Bey, sizi dinliyoruz, buyursunlar efendim.
1: Dinlemek daha çok hoşuma gidiyor ama bazen de işte aramak durumunda kalıyorum.
0: Buyursunlar cevap tabii ki Mahmut Bey, lütfen. Bir yanlış varsa, bir şey varsa düzeltelim.
1: Estağfurullah efendim. Yanlış. Herkesin yanlışı ya, kendinden kaynaklı maalesef. Ben öyle düşünüyorum.
0: Aa, yanlışlar varsa, yanlış insanlardan mı kaynaklanıyor abi?
1: Yanlış varsa ortada iki kişi arasında... Kesinlikle %51'i kişinin kendinde araması lazım öncelikle. Öyle söyleyeyim ben. Ben öyle inanıyorum.
0: Anladım abi.
1: Belki hiç aklımda olmayan bir de konuya girmiş olduk burada.
0: Çok güzel.
1: Yani şöyle bir durum. Şimdi öncelikle bu yangınlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Onu bir belirteyim.
0: Tabii.
1: İnşallah tez zamanda bu işlerden kurtulur ülkemiz. İnsanlarımızı da daha duyarlı olmaya çağırıyorum.
0: Ya bütün dünya Amerika kıtasına kadar sıçradı. Avrupa yanıyor.
1: Evet, evet,
0: yani Allah evet, muhafaza evet. Bizde de bu yangınlar başladı. 308 noktaya müdahale etti abi.
1: Allah yardım eylesin. Allah yardım eylesin.
0: Tabii ormanımız, itfaiyemiz, Orman Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız elhamdülillah hepsine müdahale ettiler. Önünü şey yaptılar. 5 noktada yangın devam ediyor.
1: Evet,
0: İnşallah
1: evet.
0: Önünü alacağız. Bizim de çok dikkatli olmamız lazım efendim.
1: İnşallah. Öyle inanıyoruz. Bir de şöyle bir şey, bu hizmetler konusunda da ya artık lütfen ne olur yani biraz az bir şey empati, az bir şey yani birileri bir şey yapıyorsa az bir şey de olsa yani en azından eleştiri boyutuna geçmeden önce şöyle bir 10 saniye bir düşünsünler ya bak bu da bir hizmet gibi düşünsünler, ondan sonra insanlar öyle bir eleştiriye girsinler diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Esas konu, konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de demin beyefendinin bir tanesi Özgür Özel'i eleştirdi. Namaz, işte abdest alıyor falan diye. Ya bizim işimiz birilerinin şekli veya neyse samimi veya değil.
0: Sana
1: neyse.
0: Ne değil mi abicim? Evet, ne güzel işte abdest alıyor.
1: Evet. Yani bizi ilgilendirmemesi lazım. Biz şimdiye kadar onların evet. Bu şekli işe... Böyle şeylerden dolayı bize eleştirmelerine, zulmetmelerine nasıl karşı geldiysek
0: tabii.
1: Bugün de bunları karşı gelmememiz lazım. Yani
0: atalarımız lazım. Ne demiş abi? Aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz.
1: Evet. Biz içeriklere ilgilenmemiz
0: tabii,
1: lazım. İçeriye
0: bravo.
1: Bakmamız lazım.
0: Evet.
1: Bu adam bugün bunu yapıyor. Allah hidayet vermiştir belki. Neden bileceğiz ya? Allah Allah.
0: Tabii.
1: Yani neden biliyoruz?
0: Evet. Bir tebrik ederim yani. Efendim Sayın Özgür Özel'i.
1: Tabii. Darısı bütün CHP'lilerin başına. Hepsi namaza gitsinler inşallah.
0: Ne diyorsun ya? Camilerde
1: ya
0: artık yer kalmaz abi.
1: Kalmasın. Biz onlara cami yaparız.
0: Camiler boş ya.
1: Bu millet onlara cami yapar.
0: Şaka
1: abi.
0: Bunlar tabii. Etsin. Yeter ki namaz ya. Kılın. Her yerde kılabilirsiniz
1: tabii.
0: Abi.
1: Yani adamlar hırsız olduklarını...

0: vermiyorlar. Ya dur, ben mantığı anlamıyorum yani, bu nasıl bir şey? Adam namaz kıl. Ya tamam hadi, nereden biliyorsun adamı sen de? Tamam öyle de olabilir. İstismar edebilir, edebilir insanın hakkı. Ya daha büyük aleni yaptığı bir suç var adamın. Hırsızlarına haklarını savunuyor. Orada dedim, sen niye oraya yarıştırıyorsun, gidiyorsun Allah aşkına ya?
1: Hı.
0: Yani öyle bir şey. Bu ikinci bir görüşümdü. Bir üçüncü görüşte de kısa belirteyim.
1: Buyur efendim.
0: Bu ahbapla ilgili de kesinlikle ben çok ceza, en azından bazılarına çok ceza çıkaracağına inanmıyorum. Çünkü kanunlarda onların çok ağır cezalar, karşılığının ağır cezalar olduğuna yani öyle bilmiyorum, en azından inanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum.
1: Abi baklava olsa, bir tane garip bir yerden böyle bir tane baklava çalsa buna iyi bir ceza gelir.
0: Aynen öyle.
1: Buradan milyonlar gitmiş değil mi? Bunun cezası pek olmaz diyorsun. Ne diyorsun abi ya?
0: Evet. Ama ben bunu şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum.
1: Buyur.
0: Ceza olmasa da hani mahkemelerimiz son zamanlarda işte böyle ufak tefek cezalara böyle ne bileyim işte atıyorum git diyor, adliyede git işte ora etrafını temizle diyor veya o sokakta git bir şey yap diyor. Bunlara da deprem zedelerin olduğu o 11 ilde o deprem zedelerine yüzleşecek bir iş versinler, gitsinler günlük yanında atsınlar.
1: Yani onları böyle, destekleyenler, tanıtanlar, onun için paranın toplanmasını evet. Söyleyenleri mi yoksa direkt onları mı abi? Bir sürü gazeteci var, manken var, sanatçı var tamam. Değil mi yani?
0: Tamamı.
1: Tamamı, yani, hepsine değil mi abi?
0: Evet, bütün ahbap.
1: Bütün figüranlara, ahbap ve ahbap çevresi figüranlara diyor.
0: Aynen, hepsine böyle orada mahkemelerimiz yani atıyorum 3 yıl 5 yıl ceza vereceğine gitsin desin ki sen bir ay burayı temizledesin.
1: Evet.
0: Git yani gitsin bir şeyin hizmetine girsin. O orada depremden atıyorum işte hastalanmış veya o işte ne bileyim bir tarafı eksilmiş insanlara yardımcı olsun da gitsinler.
1: Çok güzel. Evet. Peki efendim.
0: İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Enteresan fikirler gelmeye başladı. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atavla abi?
1: Teşekkür ederim. Nurullah Bey siz nasılsınız?
2: Allah'a şükür abi.
1: Abi dinleyiciler merak ediyor. Tam olarak diyor Nurullah abi ne mühendisidir? Dedim 2-3 dal okumuş olabilir ya. Ya biz dedi onun inşaat mühendisi olduğunu biliyorduk. Meğerse elektrik mühendisliği de var diyorlar falan.
2: Yok abi öyle değil. Tersini söyledi. Ben de o konuyla ilgili konuşacaktım. Ben inşaat mühendisiyim demedim abi.
1: Ben nasıl
2: abi.
1: Biliyorum ne konuşacaksın?
2: İnşaat mühendisiyim demedim. İnşaat mühendisinin daha üstünde bir mühendisim ben. Ha. Şöyle ki. Mesela Ataullah Arvas kendisine bir bina yaptıracak.
1: Tamam abi.
2: Gitti bir mimara projesini çizdirdi.
1: Heh.
2: O mimar projeyi bana gönderiyor abi. Elektronik mühendisi olarak.
1: Elektrik ve elektronik mühendisi olarak.
2: Olarak ben onun elektrik.
1: Hayır sen mimar mühendis de olabilirsin evet.
2: Hayır abi ben onun elektrik ve elektronik projesini çiziyorum.
1: Bu çok önemli evet abi.
2: Yani kablolar nereden geçecek, prizler nerede olacak,
1: evet.
2: Asansör sistemi nasıl çalışacak,
1: evet.
2: Diyafonu nerede olacak, kamera sistemi nerede olacak, onun tesisat projesi olmadan o inşaatı yapamazsın. Yani usta o projeye göre yapıyor, elektrikçi ustası şeyi.
1: İşin ucu senin elinde abi.
2: Yok abi tam benim elimde değil de o yani elektriği falan devlet bağlamaz. Onu bir mühendis, işte, elektrik tamam, mühendisi... Evet. Şey yapmadan onun projesini çizmeden
1: tamam.
2: Şey yapmaz inşaat mühendisi benim altımda oluyor. İnşaat
1: anladım.
2: Mühendisi bu mimar veya şeyin çizdiği projeleri uygulayan kişi.
1: Heh.
2: O benim altımda oluyor. Ben evet. İnşaat olayında bunu yapıyorum. O verdiğim bilgide de şöyle bir olay. Dün bir abimiz aradı. Dedi ki şeyde Gaziantep'te benim dairemde.
1: Şahin Bey'de evet. TOKİ evet, ile ilgili Bey. Bir şikayeti var. Hatta dedi ki Şahin Bey'de evet. Normal dairelerde 2.400.000 lira. Ben burada şaşırdım kaldım abi.
2: Abi normal daire demez de şimdi TOKİ'de benden dedi 3 milyon para istiyorlar dedi. O da 80-75 kare arası 2+1 bir dairedir. Metrekare fiyatı 36 bin lira. O da yaklaşık olarak 3 milyon TL civarında yapıyor. Fakat TOKİ arsadan pay almadığı için devlet hazinesine arazi yaptığı için
1: TOKİ yok bunu... ya adam çok iddialı, sen doğru anlatıyorsun da diyor ki
2: evet.
1: Normalde bir müteahhitin yaptığı daire de bu kadar diyor, yani ben ona
2: yok müteahhitin demedi abi.
1: Öyle mi?
2: O biten TOKİ dairelerimiz dedi. Orada arsa payı olmadığı için şimdi aynı yerde mesela TOKİ onu 3 milyona mal ediyor ve işte halkı bir ev sahibi yapmak amacıyla böyle bir kar amacı gütmeden
1: tabii.
2: Devlet hazinesine arazisine yaptığı için hazine arazisine herhangi bir arsa şeyi de olmadığı için o fiyata mal ediyor. O zaten bina dairenin maliyeti. Ha. Benim geçen gün anlattığımda bir %50 arsa payı da olsa orada mesela onu bir müteahhit yapsa o daire ne olacak? Yaklaşık 4,5 milyon liraya gelecek. Devlete yatıracağın
1: bu taksitlerinden beraber... çok şikayetçi. Sen işin içinde olduğun
2: evet.
1: için TOKİ ile de çalıştığın için. Nedir
2: evet
1: bu
2: abi.
1: Aylık taksitlere ya da yılda bir defa bir şey mi geliyor?
2: Abi şey geliyor, memur maaşına gelen zam otomatikmen yansıyor.
1: Öyle mi?
2: Evet yani %17 deyince memur maaşına yapılan zam ona da yansıyor. O da o şekilde şey etmiş. Şimdi zaten 2 milyon 800 bin diye yani devletin herhangi bir karı yok. O fiyata diye çıkıp bunu taksitlendirerek vatandaşa sunmuş olsa devletin zararı olur abi. Onu enflasyon oranına göre memur maaşına şey yapmışlar.
1: Evet.
2: O şekilde bir nemalandırmış oluyor devlet.
1: Anladım.
2: Devlet onu peşin almıyor. Aldığı zaman yani bir kesinti yapmıyor ama zaman zaman yani bu tarz işte peşin ödersen diye kampanyalar oluyor.
1: Oluyor
2: abi,
1: evet o da oluyor.
2: Bekletin.
1: %20 ödersen bu kadar olur diyor. Evet.
2: Evet yani o şekilde şeyler yapılıyor abi.
1: Peki efendim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim bu aydınlatıcı bilgi için. Efendim buyursunlar. Alo. Buyursunlar efendim. Alo.
3: İyi günler Tolap Bey, kolay
1: gelsin. Hoş geldiniz Erhan Bey, sizi dinliyoruz. İyi günler diliyorum efendim size.
3: İyi günler Tolap Bey, cumamız mübarek olsun Tolap Bey.
1: Bilmukabele efendim, Beşiktaş ya. Uçtu bu defa.
3: Aynen Beşiktaş şey yaptı ya, hiç götürdü, hiç umudum yoktu ama o da götürdü. Ya Galatasaray bizim başkan herhalde yine tutukluk yaptı ya. Olmaz böyle ya.
1: Öyle
3: geçen
1: mi?
3: Sene de böyleydi, son Eylül'e doğru. Ya Eylül'ü bekleyince transfer yapacağım diyor.
1: Ha, biraz ya, bekleyin. Herhalde diğer takımlar ne yapacağını mı görmek istiyor? Nedir bilmiyorum.
3: Ya,
1: büyük bir strateji bunlar tabii. Biz bilemiyoruz.
3: Tamam da sezon açılacak. Daha bunlar o takıma uyumsa. Ya gerçi 3-4 tane futbolcu alacağız. Ya, ondan fazla
1: öyle
3: değil
1: diyor.
3: Ya.
1: O da öyle diyor.
3: Ha, o da öyle diyor da.
1: Özbek öyle diyor.
3: Öyle diyor da. Ama yani şimdi Beşiktaş'ın yaptığı transfer, Trabzon'un yaptığı. Ondan sonra Fenerbahçe yaptığına göre bizim bence çok az kalacak. Zaten bu zaten Türkiye'de belli o takımlar. Trabzon, Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Bunlardan başka kimse şampiyon olamaz. Yine bu dört takımdan biri olacak. İyi oynayan kazanacak, yine hakemle konuşacak, yine şey olacak. Ya saçma sapan geçen sene gibi bir lig izleyeceğiz yine. Bu bir kesin. Bunda kimse demesin şöyle falan. Yine hakemlerin tuzakları göreceğiz işte yapacaklar. Bir de şimdi tamam dünyada yangınlar çıkıyor ülkede doğru.
1: Evet.
3: Fakat ben hani ya ben çok umutluyum bu sefer Türkiye'de yangın olmayacak diye çok umutluydum. Hatta konuştuk da bunu inşallah bu sene güzel geçir diye. Ama ben bunu tamamen İnsanların yaptığını artık inanmaya başladım arkadaşlar.
1: Uzmanlar öyle söylüyor zaten.
3: Aynen,
1: diyor, insan eliyle bilerek bilmeyerek cehaletten ya da ne
3: tabii.
1: Şey diyelim işte yani oluyor gafletten gaflet ve ihanet
3: evet.
1: Ve deralet içerisinde dalalet aynen. içerisinde
3: çünkü,
1: olabilirler. Yunanistan'da
3: bak.
1: Yanıyor bu arada.
3: Adalarda Girit adası falan ama bakın. Hiç orman içine girdiniz mi? Girmişsiniz. Ben orman içine çok girdim. Ben gençliğimde falan böyle bir sette arkaya girdim. Orman içinde kesinlikle güneşin G'sini göremezsiniz. Tamamen serinliktir. Cidden. Oturduk yaslanırdık böyle. Uyuyabildiği kadar. Orada güneş gelecek de nerede girip de orman içini yakacak o ağaçları? Yemyeşil. Öyle bir şey. Bu tamamen insanları yaptığı şey. Önüne geçirir mi? Geçirir. Bir yasa çıkar. Yasak ormana girene vur yasası çıktığı anda bu tamamen biter. Bir de şimdi teröristlik Türkiye'de var ya. Bunun içinde işte bunun içinde bir şey olabilir. Baltalamak için de olabilir. İnsanları birbirine düşürmek için galeye geçip olabilir. Bir de
1: abi, o zaman insanın aklına şu söylüyor: eğer terör örgütü bu eylemleri yapıyorsa, o zaman İspanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı ya da özellikle İngiltere'yi de mi yakıyorlar bunlar?
3: Ya abi, yaparlar Atolla Bey. Çünkü
1: İspanya'yı da yani.
3: Ya Atolla Bey.
1: Ne iş ülkede, efendim yani Fransa?
3: Ya her ülkede, yani her ülkede mutlaka gizli bir şey vardır Atolla Bey.
1: Öyle mi?
3: Dış müdahale. Ya dış müdahale her ülkede, ya kendisinden ya da dışarıdan. Niye bugün İsrail'de böyle bir şey olmuyor? Ben ilk yıllarda...
1: Ormanlık şeyi ne kadar var orada İsrail'in,
3: az var, az var ama hiç böyle bir şey olmuyor. Hani madem insan kaynaklı değilse niye orada olmuyor? Bir de hani şu belediyeler falan diye... Ya bakın Atalı Bey, İstanbul'da şöyle geçtiğimde gezdiğim o tadı, o hazı artık alamıyorum. Bakın ben size şey söyleyeceğim. Şu anda binin otobüse, bir yolsuz yapın. İnanın var ya, kendinizi var ya sanki böyle fabrikanın içinde, makinelerin içinde görürsün. Ya dersin ya, ben herhalde 15-23 vadiyasında çalışıyorum dersiniz.
1: Gezdiğim dikenli aşk yollarında, değil mi efendim? Elimden bir kırık saz geldi geçti.
3: Aynen öyle, aynen öyle. Bak neden
1: bir pişmanlık duyuyorsun değil mi? Yola çıktın ya, metroda, metrobüste ya da otobüste insan canı sıkılıyor. Ya, eskiden ya, şöyle bir korulurduk. Ya bizim ağzımızın tadı bozuldu galiba.
3: Ya Atalı Bey, bakın o zamanlar mesela şu vardı. Otobüse binerdik eskiden. O camların içeri verdiği güreşten terledik, ondan çekerdik, tamam mı? Ama şimdi otobüslere binin, o tam güreş gelmiyor, doğru. Ama içeride o stres, o gürültü, o fanın sesi var ya. Başınızı öyle bir ağrıtıyor ki ilk durakta inmek istiyorsunuz. Yani hala 20-30 yıl...
1: Hiçbir şeyden keyif almıyorum diyorsun.
3: Ya Atalat Bey, 20 yıllık otobüsler içine biliyoruz ya. Bir tek hoşuma giden metro, o kadar metrobüs dedi. Metro, bir tek o. Bir de şimdi bu yapılanları falan eleştiriyorlar ya. İşte, ya Çanakkale Köprüsü işte. Bakın.
1: Pahalı diyor ya Çanakkale Köprüsü.
3: Bakın Atalat, ben bir şey söyleyeceğim. Pahalı olabilir ama zamanda Galata Köprüsü de paralıydı.
1: Tabii canım. Abi Osmanlıca, şimdi abi, eskiden gemiler, kuyruk bekle, fırtına çıktı, rüzgar var. Bekler dururlar ya, şimdi Bey, basıp gidiyorsun.
3: İnsan, bakın insan birazcık kendini, tamam mı, eskiye götürür. Ya Atolla Bey, 1800'lü yıllarda yaşadığını, 1889
1: kıtlık, yokluk yılları abi, bakın, kuyruk yılları o yıllar.
3: Ya onu bırakın ya. 1890'ların sonuna doğru düşünsünler. He. Ya Atolla Bey, köprü yok. Hiçbir şey yok. Bu aylar güzel ama Kasım, Aralık gençlerine ne oluyordu biliyor musun? O deniz donuyordu. Ve Anadolu'dan gidecek oraya nakliye gemileri yoktu. İnsanlar İstanbul'da aç kalıyordu. Üretim oradan gidiyordu
1: ya. Ya ben işimi kaybettim. Daha tıfıldım. Ya gemi çalışmıyor. Karşıya geçeceğim Cağaloğlu'nda, şeyde, Beyazıt'ta bir yerde çalışıyoruz. Koşturuyoruz. Adam dedi, kusura bakma dedi, 3 saat geç kaldın. Efendim dedim, işte böyle böyle oldu. Gemiyle karşıya geçemedik. Ben anlamam dedi yani.
3: Aynen böyle.
1: Tamam. Şimdi şeye biniyorsun değil mi efendim? Yani karşıdan hop Üsküdar Meydanı'nda 5 dakika sonra Eminönü'ndesin be ben.
3: Ya bir de Atolla Bey, Anadolu'dan gelen o tırlar İstanbul'a çabuk geliyor. Bak o yol üzerinden, yol üzerinden. Yani pahalı olabilir. Ama dediğim gibi Osman eskiden 1800'lü yıllarda o Anadolu'dan bırakın 1 kilo, hani bir tane gemi dolusu bir patates, ne bileyim bir baklayat, hiçbir şey gelemiyordu. Evet. Yani ilkbaharı bekliyorlardı. Ya o insanlar o kadar zorlu çekmişler. Bugün her şey Anadolu'dan gelip gidiyor. Ve insanlar diyor ki niye böyle? Ya yazık. Atalarımıza yazık ya. Onlar ne istediler biliyor musunuz? Keşke böyle bir rahatlık olsaydı. Kışın işte biz rahatça ekmeğimizi, her şeyimizi alalım. Kış o zaman insanlar evden dışarı çıkamıyorlardı. Şimdi işte insanlar bunu bağlıyor. Niye yapıldı? Niye melençey yapıldı? Niye yollar yapıldı? Neden hızlı trenler yapılıyor? Neden işte petrol, doğalgaz aranıyor? Neden kabara gidiliyor? Ya olmaz.
1: Eskiden niye yok derdik? Ulan yokluk, kıtlık, kuyruklar değil mi efendim? Şimdi ya, niye yapıldı, niye yapılıyor? Ya, köprü mü yiyeceğiz kardeşim falan?
3: Bakın
1: Çok bakın teşekkür
3: Atolat
1: ederim.
3: Bey, Atolat Bey bakın. İnsanlar, ya ben de dün dinledim. Ya var ya bak dün ben bir tane çamaşır bulaşık makinesi tamir yapıyordum. Yaptım ben bulaşık makinesi tamir ettim yerine koydum. Tamam mı? Hı. Ya bir bulaşık makinesi yok çalışmıyor arkadaş. Almıyor. Bütün elektrik kart yerinde ışıklar yanıyor. Yok tık yok. Ve su ventili var ya işte yanmış. Su ventili değişsin her şey düzene gidi. Dün arkadaş ona bağlandı dedi ki ya dedi bugün dedi marketler dedi zarar ediyor dedi. Onlar dedi çok az dedi işte yalnız yaptığınızdan normaldir dedi. İşte çünkü onlar dedi bunun dedi yüklemesi var şey var maliyeti var. Bu bir
1: sebze çürüyor dedi ondan dolayı bakın, zarar bakın, ederler. Onun için fiyatları bakın, yüksek dedi.
3: Demin, demin o elektrik inşaatta bağlanan o arkadaş Aziz'in tutuyor söylemişti. Market, o zaman arkadaş markette her gün etikete zam yapsın o zaman. Hmm. Madem öyle. Ya marketleri savunan bir vatandaş ilk defadan duydum ya. Zarar ediyormuş. Yani markete zarar ediyormuş. Ve normal dedi neymiş? Emekli maaşı, ekonomi...
1: Fırsatçıları, düzenli. Evet fırsatçıları ya, ve olmaz. Kafasına göre değil mi? Zam yapanları ya, savunan birisi bekliyor, çıktı. Mantıklı. Erhan Bey çok teşekkür ya, ederim. Sohbet ya, çok güzel ya. Dinleyiciler bekliyor. Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: İyi günler, iyi yayınlar, hayırlı cumalar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Buyursunlar efendim.
4: Maşallah, maşallah. Erhan Bey, hocaların hocası, ombudsman ya vallahi ya.
1: Evet Allah, her konuda fikri var.
4: Mikrofon eline aldığını sana da vermiyor. Bize bıraktığını bize kalmıyorsa sana da vermiyor vallahi. Şimdi ben de çok özel bir şey konuşmak istiyorum.
1: Söyle Halbi.
4: Reisin, Cumhurbaşkanımızın yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Çok kısaca, hemen böyle kısaca. Reis İstanbul'a geldi, İstanbul Belediyesi'ni aldığı zaman biz Ümraniye'de oturuyoruz. Ümraniye'de çöp patladı. Ümraniye kokuyordu, Ümraniye. Her taraf kokuyordu.
1: 33 kişi vefat etti değil mi?
4: Ya biliyorum. Biz balkona çıkamıyorduk, camları kapatıyorduk. Tamam mı? Yani ben şimdi bir şey söyleyince hiç karşısında zannediyorum. Ben şimdi yaptıklarını söyleyeceğim. Kapı dışarı çıkamıyorduk. Sokaklar çöp. Su, affedersiniz, abdest almaya su bulamıyorduk. Bırak yıkanmayı, abdest almaya su bulamıyorduk. Tamam mı? Yollar öyleydi. Ne yaptı İstanbul Belediyesi'ni? Yani uluslararası bir şehir yaptı. Yani hesap et dünyada bir şehir yaptı.
1: Ümraniye yani, şimdi çok güzel maşallah.
4: Ümraniye çok güzel ama çok pahalı. Ümraniye çok güzel ama çok pahalı. Bütün dükkanlar yani onun için pahalılık yükseliyor. Yani bu kira meselesinde el atması lazım. Şöyle söylemek istiyorum kısaca. Reis ne yaptı? 6-0 liradan atılamaz. Kimse de atamaz dediklerini attı mı?
1: Ha.
4: Attı. Birinci, ikinci, üçüncü, birinci Demirel yaptı. Onu öbür tarafta Özal yaptı. Öbür köprüleri alt geçidi. Denizin altını. Yaptı mı?
1: Evet.
4: Yaptı. Peki sen oğlunu askeri gönderiyordun. Yemin törenine gittiğin zaman senin sakalın var, cübben de var. Anne sen de çarşaflısın, giremezsin deniyor muydu?
1: Evet.
4: Şimdi ne yaptı? Bütün şeylerde, karargahlarda, bütün ordu olduğu yerde... Mescitleri var mı?
1: Var.
4: Herkes
1: var.
4: Herkes de namaz kılabiliyor mu?
1: Tabii.
4: Serbestlik var mı?
1: Evet.
4: Serbestlik var ama şimdi bunu söylemeyecektim ama bu lafı konuşunca geldi. Geçen gün Kadıköy'de birisi Facebook'tan gördüm. Ya biz göğsümüzü açamayacak mıyız? Biz istediğimiz gibi yaşayamayacak. Ya bu kadar da olmaz. Yani birisine bir müdahale et. At içeridesin. At Allah Bey. Birisine bir...
1: Neyini açmıyor abi dedin?
4: Göğüslerimi de başlayacağım. Sana ne diyor? Adam dedi ki ya yeter bu kadar. Bu ne terbiyesizlik?
1: Ha çıplaklık diyor ya, yani.
4: Sen benim neyime karışıyorsun dedi. Bak geçenlerde bir polis dedi ki sakın bir şeye bulaşma vallahi içeriden çıkamazsın dedi.
1: Doğru abi. Yani bunların, kadının bak, beyanı esastır ya.
4: Şimdi bak ya reisin yaptıklarını söyledim.
1: Gerçi reis Avrupa'da uçağı almamışlar. Geçen gün öyle biraz şey çok açık bir bayanı.
4: Abi dışarıdakiler konuşuyor diyor ki vallahi dışarıda biz böyle değiliz diyorlar ya. Evet. Dışarıdaki o asıl çatı bu kadar bizde mümkün değil diyorlar ya.
1: Bizde biraz yani çıplaklık da, sınırında ya da çıplaklık da, var. Evet.
4: Ne yapıyorlar? Atalla Bey nasıl teröristi sonlandırdık şu anda. İnşallah bitti diyelim. Şimdi okul teröristi vardı bunlar vardı. Şimdi bak yine söyleyeceğim. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ya bahisleri bile bak sabahtan dinliyorum sizin kanallarda takip ediyorum. Hepsini ya istedin mi yapılıyor kardeşim istersen yapılıyor. Bak şimdi biraz önce gittim vallahi hem 40 lira soğan hem patates taze ismini vermeyeceğim. Bu üç marketlerden değil. Mahallemizin marketinden bir tanesi paket paket yapmış aşağı yukarı 2-2,5 kilo taze. Ama öbür tarafta git 55-60 Yani bir denetimsizlik var. Ayrıca yani bu kadar sıkıntının içinde biz bunun reisin durumunu bilmiyor muyuz? İçerisi sıkıntı, dışarısı sıkıntı. Doğrudur. Doğrudur. Ama ve lakin hepsine reis bakacaksa kardeşim sen ne güne duruyorsun? He? Makamına oturacaksın. Oh! Ya çalışmıyor. Bakanlar çalışmıyor. Gerekeni yapmıyorlar Atalla Bey. Yani şu İçişleri Bakanı'yla Adalet Bakanı'na örnek veriyorum. Bak adam 3 ayda 4 ayda ne yaptılar? Bütün her tarafa el atıyorlar. Bak hep ya gömülmüş, ya alt etmiş, ne bileyim hepsi sürmen alt olmuş, dosyalar kaybolmuş, hepsini çıkarıyorlar. İsteseler yapılır. Ama evet. Reis gelip de hepsini tek tek böyle o mu çalışacak? O mu yapacak?
5: Anladım.
4: Peki. İHA'lar, SİHA'lar biz bunları unutmadık. Tamam. Deniz altında şeysiz nedir o? İnsansız denizaltı yapıyor. İnsansız takları gösteriyor. Biz bunları görmedik değil kardeşim bunları. Ama bak şimdi 23 bin liraydı maaşım. 23,5'tu. 26 liradan maaş aldım adın geldi. Yazıktır yani. Peki. Bir adaletsizlik var. Yani onu demek istiyorum. Yoksa ben reisiz kötülemiyorum. Anam. Fakat adamlar konuşuyor diyor ki patates soğan. Ya kardeşim patates soğan değil olay ya. Olay görevini yapmıyor. Görevini yapıyor bakanlar. Alakasız, ilgisiz maaşını alıp yan gelip yapıyor demek ki ya. İsteseler oluyor.
5: Anladım. Peki efendim.
4: İsteseler oluyor Atalla Bey.
5: Ya yani size öyle geliyor. Evet en azından ben öyle görüyorum diyorsunuz. Peki evet, efendim bu sizin düşünceniz. Yorumunuz. Ama iyi günler diliyorum size. Ha. Halil Bey bekliyoruz. Efendim telefon attığımızda kim var buyursunlar efendim. Valla mikrofonu bugün alamıyoruz efendim. Bugün cuma halbuki herkesin konuşması lazım. Buyurunuz efendim.
6: Ya kardeşim bu Erhan Bey'le bu biraz önceki adamı haber spikerliğine alsanız Adolullah Bey.
5: İşte iyi hatırlattınız. Siz de ikinci defa döndünüz. Çok teşekkür ederim Mübera Hanım. İyi ki haftalar diliyorum. Efendim bir dinleyicimiz daha ben bir şey söylemiyorum Übera Hanım dedi. Yani bunlara dedi sonuculuk verelim efendim. Evet buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
5: Hayırlı aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz buyurunuz efendim.
7: Hoş bulduk. İzmir'den Dilaver.
5: Dilaver Bey buyurunuz efendim.
7: Abi az önceki abinin söylediklerinden bayağı bir etkilendim de.
5: Öyle mi efendim?
7: Dedim ya. Aslında benim gündemim başkaydı. Übera Hanım'la uğraşacaktım. Ben de vazgeçtim.
5: bağımsız bir gündeminiz de vardır efendim lütfen.
7: Kanuni Sultan Süleyman'ın sözüne razı gelmiyor. Gazi Paşa söylemiş. Niye? Kanuni atamız değil mi?
5: Atamız 3 kıta 7 denizde hüküm sürmüş ya.
7: Yani,
5: bir de abi, kanuni adalet var yani.
7: Evet.
5: 3 kıta 7 denizi köylümüze vermiş. Çalışanımız şeyimize vermiş. Rençberimize vermiş. Abi her yerde tarım yapılıyor.
7: Evet,
5: hayvancılık yapılıyor. Evet.
7: Ataoğlu abi benim şimdi az önce abimiz diyordu ya ben göğsümü açamayacak mıyım? Şimdi ben de size bir olay söyleyeceğim. Muhtemelen sizin kulağınıza geldi.
5: Sen İzmir'desin abi. Modern bir kenttesin. Yani adına evet. Öyle derler. Modern. Alsancağa giriyor musun bazen abi?
7: Ben şimdi modernlik açılımı yapacağım abi.
5: Modernlik abi, hangisi, ne demek? Evet.
7: Hangisi gavur? Hani Anadolu deyimi vardır ya. Terimi mi diyeyim, deyim mi diyeyim. Müslüman gavur ayrımı vardır ya. Hangisi gavur?
5: Abi biz bilemiyoruz yok, yani. Paranın imanın kimde olduğunu kim bilir ya?
7: Haziran ayında Berlin'de bir Alman fitnessçi ayrıyeten YouTuber mı diyeyim?
5: Evet
7: yani
5: YouTuber tabii ki.
7: Sosyal medya fenomeni. Çıplaksınız 2026 Haziran'da üzerinizde bir şey yok diye uçağa alınmadı.
5: Alınmadı abi doğru.
7: Bizim burada olsaydı o ne olurdu? O abdest alan var ya abdest alan ne yapardı abi? Abdest alıyor yani.
5: Oh.
7: Yakardı değil mi ortalığı? Ateşe verirdi ortalığı. Şimdi ben bunları düşündükçe ben çıldırıyorum. Abi hangisisin bir karar ver. Hangisisin? Müslüman mısın? Değil misin? Araya girme ortada kezilir. Hayırlı günler iyi yayınlar.
5: Hayırlı günler diliyoruz efendim. Peki efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
8: Alo. İyi akşamlar. Bana söz hakkı doğduğu için aradım. Yoksa aramıyordum dinleyici olarak.
5: Buyurunuz efendim. Da. Hayırdır? Bir sataşma mı var?
8: Şimdi şöyle. Ben dün soğan marketler zarar ediyor demedim. Şey, Erhan Bey yanlış anlamış. Soğanı 30 liraya ben alıyorum marketten dedim. Hani ben soğanın çoğusu da bozulmuş.
5: O da orada bugün bulmuş bir yerde abi. Daha ucuza ha. bulmuş. Bravo.
8: Ha tabii şimdi bulabilir ya. 25'i de bulabilir de. Evet. Şimdi soğanın ben zarar ediyor derken şöyle daha aşağı hani 20'ye 15'e satamaz dedim. Hani çünkü buna nakliye parası koyuyor dedim. İşçi çalıştırıyor, eleman çalıştırıyor, vergisi var.
5: Hani sebze de çabuk bozuluyor evet. dediniz. Evet.
8: Çabuk bozuluyor, atıyor. Mesela ben patlıcanları orada millet çekiyor ya markette soğan ha. patlıcanı. Onlar da bozuluyor. Mesela çoğu yarısını atıyor ben personel görüyorum orada. Hmm. Ya bunlar da zaten daha aşağı verse hani kazanamaz dedim. Ben marketi niye savunayım? Ben de emekli bir insanım. Ben 30 bin lira 40 bin lira maaş alan bir insanım.
5: Ay canım içine yani... attın değil mi sen onu? Eyvah
8: ya. Ya herhalde yani yanlış konuşuyor yani. Evet. O yüzden bir de ben şey söyleyecektim ben şimdi bu bizim bir köprüleri eleştiren, köprü zamlarını eleştiren bir arkadaş vardı.
5: Abi onu şimdi, şey yapalım, gemiler gene çalışıyormuş. Orada ya, kuyruğa şimdi, kuracaksın, koyacaksın onu anlayacak abi.
8: Ya şimdi şöyle, bu yap işte devlet niye yapıyor? Parası yok, yapıyor. Tamam şu anda pahalıya malıyor ama bunu yapmasa, bak yabancı olmaz. yabancı yatırımcı gelmez. Evet. Niye? Ya adam burada ticaret yapacak. Senin yolun yok, köprün yok, havaalanın yok, hızlı trenin yok, yük tren taşınmak
5: alt yapın yok. Yoksa olmaz tabii.
8: Alt yapın
5: abi,
8: yok. Evet. Ne yapacak adam gelip de hani dağ başına gelmiş gibi ticaret yapamayacağı yere niye gelsin? Adam zamandan tasarruf yapıyor. Tamam bunlar şu anda pahalı ama ileride bu anlaşma var. Anlaşma bittiği zaman fiyatlar artık çok ucuzlayacak. Mesela bizim İstanbul köprüsü mü şey köprümüz var mesela o çok ucuz mesela şimdi.
5: Evet.
8: Onu devlet yapmış ama bugün böyle fiyat bir gün gelecek hani biz bedeniyor diyeceğiz. Mesela biz şunu yapamayız. Tarlaya buğday at. Ertesi gün çıksın olmaz. Ne yapıyorsun? Buğday atıyorum. Bekliyorsun işte 6 ay 7 ay. Ondan sonra bu köprülerde bir gün zaman gelecek. Hmm. Anlaşma bitecek. O zaman fiyat ucuzlayacak. Bir de şu mazot. Haydar Bey vardı. Mazot niye pahalı?
5: Abi böyle? Ben şeyde coğrafyamızda savaş ya var. Bütün ya şimdi ben bütün dünya bakın, etkileniyor. Dün, Haydar Bey onu görmüyor. Bilmiyorum
8: dün,
5: diyor yani.
8: Dün bunu İran olayını anlatırken şunu dedim. Bu olay daha büyüyse hani Mısır'a, Suriye, Irak'a falan da sıçradı. Mesela dün Mısır'a da saldırdılar. Irak'a da saldırdılar. Allah. Şimdi bu daha büyüyse bu o zaman hani bu Babil Mendeb Boğazı'nı da kapattı Hursiler mesela.
5: Evet.
8: Ya orada da şimdi bu zaman fiyatları artıyor. Yani bu ne olacak? Çin'de mesela savaşı kızıştırıyor. Mesela İran'a diyor ki ya sen anlaşma. Ben sana destek veririm mesela uydudan destek veririm sana füze desteği veririm.
5: Yeah.
8: Savaşı kızıştırıyor hani Amerika'da yıpransın diye. Ne olacak petrol 200 liraya çıkınca mazot tabii artacak. Hani aslında Erhan Bey bunu bilmiyor diye biliyor da hani siyaset yapmaya çalışıyor ama yapamıyor.
5: Haydar Bey siyaset iyi bir politikacı evet.
8: Ama eline yüzüne bulaştırıyor.
5: Karıştırıyor ya, bazen benim yani gibi ben karıştırıyor. De karıştırıyorum. Abi.
8: Ya şimdi şöyle aslında bakın hükümet şunu yapıyor. Eşemobil sistemi uyguluyor bu şeyde mazot benzinde. Eğer evet. bunu uygulamasa ya şu anda mazot benzin 100 liraya çok rahat geçmişti. Adam vergi ÖTV'den vazgeçti. Milyarlarca vergiden vazgeçti hükümet. Ya bunu uyguluyor ki işte vatandaş enflasyonu ezilmesin diye. Hani yoksa enflasyon daha alır başını gider. Normalde ben dün de söyledim. Normalde enflasyon şu anda %32 faizde %37-40. Normalde bunlar eğer bu savaş olmasaydı şu anda bizim enflasyonumuz %25'lerdeydi. Faizde %30'un altına gelmişti. Hani bunun dış konjonktürü var. Öyle sadece içeriden kaynaklı olan bir şey değil ki. Yani bu dünya ekonomisi...
5: Koca köy olduk abi. Mi? Dünya öyle artık. Bir ya, etkileniyoruz.
8: Ya Amerika'da borsa düşüyor. Türkiye'de de borsa düşüyor mesela. Amerika'da.
5: ya da onu bırak. Trump bir şey söylüyor. Bütün dünya ekonomileri, borsaları, piyasaları alt üst oluyor ya.
8: Altın bir yükseliyor, bir düşüyor. Hani konuşmalar yani bu Türkiye'yle alakası olan bir şey değil ki. Yani bunu niye böyle hani bile bile bunlara böyle yapmaları böyle... Siyaset
5: abi
8: yapıyorsa...
5: Abi o konjektürel ya da günübirlik konuşmamak lazım. Evet.
8: Peki abi efendim. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu
5: anlık yorumlar yanıltabilir. Evet, buyurun efendim.
8: Besimbar'ın bir anketi vardı. Ben şeyde dinledim TV100'de bizim bir gazeteci açıkladı. Aslında ben onu söylemeyecektim de bu Besimbar biraz daha iyi biliyor tahmin ediyor. Şimdi AK Parti %35 nokta bilmem kaç. MHP %8 nokta bilmem kaç. yeni kurulan yeni parti %19 bilmem kaç, CHP %9 nokta bilmem kaç. Yani şimdi normalde mesela CHP ile ikisi birleşse bile %28'i buluyor. Normalde bundan İzmir'de 40'ı geçiyordu mesela.
5: Evet ama demek orada ki, altılı masa vardı ya.
8: Demek ki şöyle bu yolsuzlukların bayağı bir etkisi olmuş.
5: Bu da etkisi var olmaz
8: yani
5: mı?
8: Mesela İzmir'de bir deprem olmuştu. Depremde işte belediyesi ev yapacağım diye bir sürü para toplamıştı. Evde yapmadı, paralar da yedi. Yani
5: kooperatif meselesi diyorsun.
8: Kooperatif meselesi.
5: Tabii, tabii, kooperatif.
8: Vatandaş bunu bile bile yani hala da oy verir mi? Parasını yedirttirmiş, dolandırmışsın vatandaşı.
5: Ya vatandaş tepkili, İzmirliler tepkili efendim, evet.
8: Adam kendi vatandaşını dolandırıyor. Yani kendini oy vereni dolandırıyor ya. Böyle bir zihniyet olur mu?
5: Artık ne yapacaksın ya, abi? Yani Allah yar ve yardımcımız olsun efendim. Kolay değil bu.
8: Aslında daha söyleyeceğim konu var.
5: Estağfurullah. Hani her zaman bekleriz beyefendi.
8: Hakkına girmeyin diye dedim.
5: Evet. mücadele zor. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür evet. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Kim var telefon hattımızda? Sevgili Ahmet. Alo, buyurunuz efendim.
9: Alo. Alo.
5: Buyurun efendim.
9: Alo, kolay gelsin Ataullah Bey.
5: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Ben Dağınkan Kasaba abi.
5: Buyursunlar Sayın Kasaba.
9: Her şeyden önce teşekkür ederim. Şimdi birader beni aradı. Dedi ki halde dedi yani kabzım alıldığı için 17 liraya dedi şeftali gönderdim İstanbul'a diyor. 17 liraya.
5: Çok iyi abi. Yani kabzı mal İstanbul'dan 17 liraya.
9: Bak 17 liraya İstanbul'dan buraya mal diyor. 6 liraya diyor domates gönderdim diyor. Domatesin birinci sınıfı 6 liraya. Şu anda diyor öyle bir durumdan karşı kiraz 14 lira. 15 lira yüzüne bakan yok diyor. Ben dedim İstanbul'da bu kadar deyince dedi ki ya dedi, sen dedi en iyisi bir yer aç dedi. Şey yapma dedi, ben sana göndereyim dedi. Pazar yap dedi. Araba sırtında sat dedi. Hiç olmazsa dedi.
5: Ne para kazanılır biliyor musun? Aslında bu ara o tip şeyi bir devreye sokmak lazım ya.
9: Evet dün dedim ben dedim bir programı dinliyordum dedim abi böyle 2-3 dedim.
5: Yükleyecek şeftaliyi şeyden abi kamyonetin arkasına şey neydi bizim Bursa'dan gelecek abi köprü de var hop buraya.
9: Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Soğanı 8 liraya almış ya. Soğanı yerinde şeyden topraktan 8 liraya aldım diyor.
5: Doğru.
9: 13 liraya 12-13 liraya İstanbul'a maliyeti var diyor.
5: Evet.
9: 12 lira 13 lira diyor. Yani bu aradaki fark hani şu anda soğan çok yüksek diyor. 8 lira bile bak gördük ben bile kardeşim. 12-13 liraya diyor çok yüksek diyor. Şu anda 2 lira 3 lira olması gereken soğan diyor. Ama diyor aradaki adamlar diyor öyle diyor. Adam gelmiş diyor paşayı kapat tarlayı kapatmış diyor.
5: Heh.
9: Kim kapattı işte filan kapattı. Kaça kapattı şuna kapattı diyor. Adam öbürü de ayak diretiyor vermiyor diyor.
5: Hmm.
9: Hani nasıl olsa o alıyor diye diyor. Alınıyor gelecek adam geleceğim deyince diyor. Herkes bir umutla onu beklemeye başladı diyor.
5: Doğru.
9: Ben yani bunlar dedim ben şimdi bir çıkıp da bir platformda bir yerde hani bir televizyonda herhangi bir yerde niye dedim açıklayamıyorsunuz siz dedim. Biz ne açıklayacağız ki biz dedi esnafız dedi. Kim açıklayalım biz dedi biraz ileri gitsek dedi. Adam bize mal da vermez.
5: Sen buraya açıkla Balkan Kasabı boş ver. En iyi platform halk platformu bu abi. 30 senedir yaptığım program ya.
9: Canım abi biraz önce mesela abiler konuşuyor. 30 lira 40 lira. Ya yok öyle bir şey yok öyle bir dünya yok. 14 liraya kiraz aldım diyor. 14 liraya kiraz aldım diyor. 18 lira 19 lira maliyeti oluyor bunların diyor. 20 lira 4 lira 5 lira maliyetli diyor. 17 liraya şeftali aldım diye adam daha ne söyleyecek yani 4 Doğru. liraya 5 liraya domates aldım diyor. En kral domatesi aldım birinci sınıf diyor. Yarın öbür gün Ayaş başlıyor. Yarın öbür gün şey başlayacak Beypazarı başlayacak o tarafın malı başlayacak.
5: Evet.
9: Yani bugün yani bu bizim piyasamızdaki bu yüksekliği deminki abilerin söylediği doğru. Bir denetimsizlik bir böyle denetimi eksik yapmak. İnsanlara güvenmek güzel bir şey ama bizim insanımız neyin nesiyse itimatı güveni kaybettik Ataullah Bey.
5: İnsanlar onu, melek değil diyor onu bilmemiz lazım.
9: Ya amenna ama bizim tekrar insanlar arasında bir güveni sağlamamız bizim bir arada şu yani şu işi yapan insanların ben devletin yerinde olmuş olsam sen 15 liraya 17 liraya şeftali alıp da İstanbul'da 120 liraya satıyorsan ben senin elindeki malı alırım. Bütün servetini alırım bir daha tövbe edin kimse bir şey yapamaz. Ama bizde kanunlar çok zayıf bence. Yani bence değil yani çok zayıf. Hmm. Bu şekilde mücadele edip de karşındaki insanla mücadele edemiyorsun. Adama ceza yazmışlar. Kardeşim diyor ya Bursa halinde diyor ceza yazdılar adama diyor 200 küsür bin lira diyor. Adam diyor Mala diyor 5 lira zam yaptı diyor. 500 bin lira para kazanıyor diyor.
5: Tabii.
9: Dikkat edin bak. 200 bin lira ceza alıyor diyor. 500 bin lira para kazanıyor. Cezadan para kazanıyor diyor.
5: Yani evet,
9: ben şunu demek istiyorum. Hani bizim yaptığımız işlerde mesela kendi işimden örnek verdim arkadaşlarına. Mesela kardeşim dedi bunu bir platformda değerlendir. Tamam dedim söyleyeceğim dedim. Hı. Şimdi arıyorum dedim. Konuşturacağım dedim. Hani bilinsin diyor öyle diyor. Burada diyor kiraz diyor yani piyasada 50 liraya 60 liraya alınıp da diyor orada 100 lira maliyet. Hayır diyor yalan söylüyorlar diyor.
5: Evet.
9: Bugün sabahleyin bizim fırın mahallemizdeki fırın. Lokantaları 10 liraya ekmek veriyoruz diyor. Bak kasap şey bakkalları 12 liraya ekmek veriyor diyor. E niye dedim halka 12 liraya ekmek satmıyorsun? Madem seni kurtarıyor da niye 12 liraya satmıyorsun?
5: Ama sattığı yere veriyor abi o da. Benden al diyor sana bu kadar diyor.
9: E tamam da
5: bakkal ve büfe mesela benim öyle bir arkadaşım var bakkaliye gibi büfe gibi ekmek beni her gün kurtarıyor diyor abi.
9: E tamam da Atallah Bey şimdi 12 liraya kurtarıyorsa
5: evet.
9: Neden sen bunu 12 liraya satmıyorsun da 20 liraya tamam bakkal satsın 20 liraya kabul bakkalı sattığına kabulüm ama sen fırında eğer bunu 12 liraya veriyorsan bakkala bana niye vermiyorsun bunu lokantaya 10 liraya 11 liraya veriyorsan bana niye vermiyorsun halka niye yedirmiyorsun tamam fırında sen arkadaş fırından ekmek alırsan 12 lira bakkaldan alırsan 20 lira tamam amenna giden istediği yerden istediği şekilde alır. Ama bu şekilde olmaz ki yani sen 20 lira diyorsun 12 lira ekmek satıyorsun. Nasıl yap? Hani zarar ediyordun? Hani kaybediyordun?
5: Evet peki. Çok teşekkür ederim.
9: Allah yardımcımız olsun inşallah.
5: Amin amin. İyi günler diliyoruz efendim. Evet bakalım geliyor dinleyicimiz. Reklama gitmiyoruz değil mi sevgili Ömer? Peki efendim dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
10: Kolay gelsin. İyi çalışmalar Atallah Bey.
5: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
10: İsmim Musa benim. İstanbul'dan arıyorum.
5: Buyursunlar Musa Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
10: Kusura bakmayın. Ben sizi çok uzun zamandan beri dinleyen birisiyim.
5: Ay ne güzel efendim. Şeref ya bulduk.
10: Allah razı olsun. Yayınınıza ilk defa katılıyorum.
5: Buyurun.
10: Ya dinliyorum. Çok uzun zamandır. Çok böyle... Bazı şeyleri konuşuyor arkadaşlar. Şimdi az evvel arkadaşımız dedi soğandan işte çürüyor. Onun füresi var, bunun füresi var. Onun füresini biz mi ödeyeceğiz? Onu hiç mi düşünmüyor bunu konuşurken? Peygamber Efendimiz rızkın onda dokuzu ticarettir demiş. Ticaret yapın demiş.
5: Evet.
10: Ama ticaretin onda dokuzu da risktir demiş. Bu ticareti yapanlar bu riski göz alarak yapıyor zaten. Attıkları soğanın, füre veren soğanın parasını vatandaşa mı yazacaklar?
5: Evet.
10: O arkadaş yani... Ne anlatıyor anlamadım yani herkesin bir riski var zaten.
5: Evet.
10: Yani ülkenin meselesi zaten soğan, patates, domates, biber, şeftali değil ki.
5: Tabii.
10: Yani dinliyorum kaç günden beri özellikle dünden beri aynı konu. Patates şöyle oldu, soğan böyle oldu. Ya herkes soğan patatesin peşinde bunların hepsi bir öncü başka şeyleri anlatabilmek için diye düşünüyorum. Çünkü çok düşünüyorum yani ne anlatmaya çalıştılar diye.
5: Evet.
10: Soğan fire veriyor. Benim arkadaşım gıda toptancısı. Gıdanın her zaman bir firesi vardır. Adam sucuk satıyor. Yaş alıyor sucuğu. Kilosu 800 lira. Sucuk durdukça kuruyor kilodan düşüyor. Ne yapacak? Kilosu düştü diye şimdi 1200 lira mı verecek kilosu? Çok enteresan yani insanlar boş şeyler diye düşünüyorum.
5: Evet.
10: Ülkenin bir sürü meseleleri var. Bir tabii. Sürü şeyler varken yani patatesin soğanın tabii ki geçim zor. Herkes için zor. En zengini için bile zor. O insanların bile neler düşündüğünü onlar bilirler. Ne yaşadıklarını onlar bilirler.
5: Evet.
10: Yani ben bunları söylemek istiyorum.
5: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Renk kattınız efendim. Efendim kısa bir reklam aramız var. Gidip dönüyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
12: Şimdi reklamlar.
13: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
12: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
14: ikinci el. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: da belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Evet sevgili dinleyiciler, birlikteyiz, beraberiz ve bugün Cuma, Halk Günü efendim. Telefonlarımız 0212-454-5646. Buyursunlar efendim.
4: İyi günler.
3: İyi günler efendim.
4: Ben Gaziantep'ten arıyorum. Dün de aramıştım Türkiye hakkında, Burhan.
3: Buyurun Burhan Bey.
4: İsmim Burhan.
3: Evet.
4: Türkiye hakkında konuşmuştum.
3: Konuştuk abi, eksik bir şey mi var?
4: Biraz önce arkadaşımızın bir tanesi de konuştu TOKİ hakkında.
3: Evet.
4: Bu TOKİ, Atallah Bey, zaten dar gelirli vatandaş için yapıldı herhalde.
3: Tabii.
4: Yapandan, çıkarandan Allah razı olsun.
3: Amin.
4: Bizden de. Biz bundan memnunuz. Ama bizim memnun olmadığımız bir şey, şimdi biz enflasyon mağduru muyuz, banka mağduru muyuz? Ben hesap ediyorum. Senede aylık 12.500 lira diyorum. Senede ediyor 150 bin lira. Enflasyon farkı geliyor 300 bin lira. Şimdi benim düşündüğüm bu borç ne zaman biter, nasıl biter? 150 bin lira ödüyorum, 300 bin lira geliyor.
3: Ya sen bir süre vermişsin, 10 yılda mı bitiyor o?
4: Hayır.
3: Ya kaç yılda bitecek dediler bu taksitlerle?
4: 240 ayda, 20 yılda bitiyor.
3: Tamam.
4: 20 yıla kadar. Tamam. Enflasyon farkı. Bu
3: neyse, anlaşılmıyor herhalde ya. Ömerciğim, bunu atalım, diğer dinleyicimizi alalım. Anlaşılmıyor. Efendim buyurun. Buyursunlar efendim.
5: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
5: Hayırlı cumalar efendim.
3: Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ya işte böyle tanıyamazsın.
3: Tanıyamayız yani, efendim.
5: Çok iyi günler diliyorum mu demem lazımdı Şükrü.
3: Diyemezsin yani. Çünkü o da benden kopya aldığındır Murat Bey.
5: Tamam abi. Yani, aldık.
3: Murat Bey neredesin sen? Hangi yoldasın? Onu söyle.
5: Abi trafikteyim.
3: Yok trafik ya. Bugünlerde rahatız ya.
5: Yok abi, bugün cuma, çok yoğun. Mesela Bayrampaşa halinden şeye doğru, Yıldırım Mahallesi'nden Sultan Gazi'ye daha yeni yol açıldı yani. Yol çok kötü abi.
3: Ciddi
5: böyle
3: misin?
5: Böyle açık maçık değil. Tabii.
3: Niye hal yolu yani o kadar şey abi?
5: Abi her yere bağlanıyor.
3: He.
5: Seme bağlanıyor. O üç dedikleri yola bağlanıyor. Oradan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıyor. Akçalan'ın tarafına bağlanıyor.
3: Ondan
5: Beyran Tepe tarafına bağlanıyor. Tabii canım, yoğunluk var yani.
3: Evet.
5: Abi şimdi ya biz kime güvenelim? İlk önce onu soracağım. Mesela ne alaka? Ya ben bir zamanlar
3: Haber Türk baba güvendik mesela, olmadı diyorsun.
5: Habertürk kanalını seyrederdim abi.
3: Heh.
5: Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy vardı. Yani severdim, bilmiyorum
3: bakardım. Ya abi, nereye girdin sen? O da sizin gibi İmam Hatipli ama.
5: Evet abi, evet abi. Ben sosyal medyada bizim gibi değil, başka İmam Hatipleri görüyorum. Yani ama onlar İmam Hatip'in ölçüsü değil ki abi.
3: Ahmet yani, Hakan da İmam Hatipli.
5: Evet abi, o zaten hepten bir acayip. Onu ben İmam Hatipli olarak da kabul etmiyorum.
3: Babası, yani, babası da müftü ama. Babası da müftü abi, değil
5: yok,
3: hocaydı.
5: Ahmet Hakan, babasına bir şey demiyorum, tanımıyorum. Evet. Ama Ahmet Hakan tamamen çizgisinden çıkmış bir adam. Yani parayı bulunca ne yapacağını şaşırdı. Yani değil, İmam Hatipli değil. İmam Hatip kökenli olabilir ama o ağırlığı taşımıyor.
3: Anladım.
5: Ondan sonra haberleri seyrediyoruz abi. Mesela diyelim, belki de şöyle söyleyeyim. Hani sevdiğimiz haberleri verdiği için veya istediğimiz haberleri verdiği için daha çok kanımız ısınıyor insanlara. Mesela bir Halk TV açtığım zaman ben veya bir Sözcü'yü açtığım zaman hemen kapatmak ihtiyacı duyuyorum. Çünkü çıldırıyorum.
3: Ama haber yok mu orada şimdi, abi?
5: Abi var da orada şimdi şöyle bir şey var. Yani orada nasıl bir haber var?
3: Ekrem İmamoğlu şey var diyorsun.
5: Evet abi.
3: Yani bütün gündem o olabilir mi diyorsun yani? Başka gün abi, memleketin evet, başka bir gündemi yok mu efendim?
5: Vallahi bilmiyorum. Bir de şimdi şunu söyleyeceğim. Abi bir de Cem Küçük'ü de çok seviyordum ben abi. Aha onu da, gerçi daha belli değil. Ne olduğu şey değil ama abi artık ben de şaşırdım. Yani kime güveneyim diyorum ya. Evet. Kimin haberlerine inanayım diyorum. Artık.
3: Büyük imtihan abi.
5: Abi cidden çok zor. Aklıma bazen başka böyle kötü kötü şeyler geliyor. Ya diyorum, biz reisin yoluna kurban oluruz diyoruz, gidiyoruz. Ulan diyorum, yarın reis böyle bir şey yapar mı? Yok diyorum ya, Allah korusun diyorum ya. Yani emin olun, yani insanın içinden böyle aklından şeyler geliyor. Niye? Çünkü çok güvendiğin insanlar hep bakıyorsun yanlışın içindeler. Abi o kadar at izi it izine karışmış ki, hele bu son olaylardan sonra bak şimdi saldırıyorlar bize mesela. Hani AK Partiliyiz ya.
3: Ha.
5: Kardeşim siz hiç yapmıyor musunuz? Sizin belediyelerinizi tabii hükümet koruyor, askeriye koruyor, emniyet koruyor. Sizde bizden daha çok hırsızlık var, yolsuzluk var, bundan ne var, çıkarmıyorum.
3: Öyle ya, dediler, ayaklarına doladı biliyor musun? Allah abi, insanı yani, iddiasında vururmuş abi.
5: Yani ama abi ben yani artık hiç güvenim de kalmadı. Diyorum ki bunlar, ama ben şunu söylüyordum. Bakın zamanın birinde şunu söyledim. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri kazanabilmesi için millette çok büyük bir ızdırap uyandırması lazım. Milletin ekonomik hakkında, ne ekonomisi hakkında çok eksiye düşürmesi lazım. Milleti mahvetmesi lazım. Ondan sonra bir kahraman çıkıp bu milleti kurtarması lazım. Bu kim olacaktı? Ekrem İmamoğlu olacaktı. Ekrem İmamoğlu nasıl kahraman olacaktı? Babasının çiftliğinden o paraları getirmeyecekti. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, teşkilatlara, bilmem nelere çalabildiğiniz kadar çalın, toplayabildiğiniz kadar toplanın. Bu paralar benim yarın iktidarımı sağlamamı sağlayacak diye hırsızlığı yaptırdı. Bütün belediyelerde de şu anda ben eminim, öyle tahmin ediyorum, hiç ak olan bir belediyesi emin olun yoktur. Hepsi, hangisi olursa olsun, il, ilçe, hepsi hırsızlıkla itham edilecektir ve hepsi hırsız olarak çıkacaktır piyasaya. Abi böyle bir şey olur mu ya? Her belediyesi, her belediye başkanı, her meclis üyesi, her parti üyesi, her şeyi, abi komplo mu? Yani bu kadar büyük bir komplo olamaz. Hani bazen de düşünüyorum, bu hani şey var,
3: millete
5: ya,
3: mi komplo bu? Bu millete komplo yani, mu abi aslında?
5: Abi millete,
3: milletimize kurulmuş zaten bir komplo gibi bir şey abi bu ya.
5: Evet abi, ama onlar diyorlar ki bu komplo bize kuruldu.
3: Ha.
5: Zaten belli. Adamın niyeti belli abi. Parasız bu iş olmaz diyor. Milleti diyor rahata erdirmek için çok para lazım. Çok parayı da diyor ben diyor matbaada basamadığıma göre çalmam lazım. Belediyelere de diyor abi çalın, çırpın, ne yaparsanız yapın, her yol mübah. Biz zengin olmalıyız, bu şeyi yapmalıyız. Eğer biz iktidara yarın öbür gün bu milleti mutlu ederek gelirsek, o zaman zaten diyor Türkiye'nin anasını ağlatırız, her yeri çalarız, çırparız, her yeri satarız. Yani zihniyet bu, niyet bu. Allah bizi CHP'nin şerrinden, bak hiç ayırmıyorum, düne kadar ayırıyordum. Ha şu anda aklanırlar mı aklanmazlar mı bilmiyorum. Yeni
3: arınacağız CHP abi, arınacağız tabii. O masumiyet karinesi devam ediyor, mahkemeler bak, devam ediyor. Evet.
5: Abi hasretiz diyorum. İnşallah temiz düzgün CHP'lilerle karşılaşırız, selamlaşırız diyorum. Peki. İnşallah Allah diyorum bizim yardımcımız olsun.
3: Amin abi, Cemil'cim yardımcımız
5: bizi, kim olursa olsun, ama bizi bunların şerrinden muhafaza eylesin diyorum. Başka bir şey demiyorum.
3: Kötü hayır, insanların şerrinden muhafaza eylesin. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. İyi günler evet, diliyorum size efendim.
5: Sağ olun.
3: Evet, bakalım. Yücel Turan geldi, görevine başladı yönetmenim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Bugün Cuma efendim, konuşacağız. Buyursunlar efendim. Alo.
0: Alo, selamünaleyküm.
3: Vaaleykümselam efendim.
0: Hayırlı yayınlar Atal, İstanbul'dan Tuğrul ben.
3: Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
0: Gündem çok yoğun. Ben de değil bir gündem iletişim dedim. Belediyelerle alakalı konuşuluyor da İstanbul Kağıthane'de oturuyorum ben. Bütün geleni İstanbul'un bir çok yerini geziyoruz zaten. Birçok yere gidiyoruz. İstanbul Kağıthane'de

0: içerisinde.
1: Evet.
0: Orası da sosyal tesis, sosyal hizmet tesis. İnsanlar hani orada dışarıdan daha uygun fiyatları yesin içsin şeklinde kafeteryaları var, kantinleri var. Orası da sosyal tesis, orada su 10 lira, aynısı 10 lira. AK Parti Belediyesi yine Kağıthane'de, orası da sosyal tesis.
1: Kağıthane yalnız Sadabat abicim, romantik bir yer.
0: Ya yani orada şimdi
1: kayıt... Orada manzara satıyoruz abi.
0: Yok, 15 Temmuz'u gezdiniz mi bilmiyorum yani. Sadabat'tan çok daha güzel yani. Siz yapmış Tevfik Başkan orayı.
1: Evet.
0: Allah razı olsun. Hepsi beraber müthiş yer yapmış. Belediyeye yazdım ben de bunu. Yani,
1: ha ne dediler, ne cevap veriyorlar?
0: Yani bu su markette 7 lira, 8 lira, 10 lira. Eyvallah. Tamam, burada da 10 lira olsun. Yani aynı ürünü satan işte 15 Temmuz Millet Bahçesi, orası sosyal tesis, orada 10 lira. Sizde niçin 20 lira? Aradan birkaç gün geçti. Size mesaj geldi işte. Talebiniz dikkate alındı, bakıldı. Buna meclis üyeleri, meclis çoğunluğu karar veriyor. Bu mu yani? Şimdi meclis üyeleri neye göre karar veriyor? Hoş bir şey mi?
1: Meclisten geçiyor bu.
0: Meclisten tabii ki geçer. Şimdi meclisten geçiyor. Meclisten neler neler geçiyor. Yani meclisten geçmesi doğru olduğu anlamına gelmez ki. 10 liraya olan su sosyal tesis burası. Ya, çay 25 lira diyorlar. Yan tarafı caminin çocuğunda 10 lira çay.
1: Çay 25 lira mı şimdi orada?
0: 25 lira, 20 lira, 25 lira, tam hakkım yok. Ya 25'ten, 20'den aşağı değil yani. Sosyal tesis burası. Hoş bir şeyimiz. Doğru, enflasyon diyoruz. Enflasyon dediğimiz böyle oluşuyor.
1: Büyükşehir'de nasıl?
0: Büyükşehir'de valla uzun süredir büyükşehir'e gidemiyorum.
1: Aslında 15 lira iyi ya. Çay için 15 lira kurtarır ama ya, 20'nin üzerinde biraz fazla olur be ya.
0: Gütmemek gerekiyor. Kar marjı gütmemek gerekiyor. Burası sosyal, kiran yok. Vergin yok, algın yok, bir eleman masrafım var ya. Gözünü seveyim. Zaten eleman da doğru düzgün koymuyorlar. O self servis olmayanı koymuşlar oraya. O da ayrı bir eziyet. Bir tane kasa var, giriyorsun, iki saat kuyruk bekliyorsun. Hadi onları geçtik ama yani o fiyatı olması hoş olmuyor. Gücü eline geçiren böyle bir zalimleşme şeysi olmasın diyoruz. Yani yazık. Öteki taraftakiler tamam anladık. Zaten hırsızın önüne giden o. Yani çok affedersiniz. Yani yaptıklarını görüyoruz. Adamlar gündem değiştirmek için parti kuruyor. İşte bilmem abdest alıyor, bilmem ne yapıyor. Hadi onları geçtik. Alıştık onlara. AK Parti'de böyle bir şey olması sevdiğimiz gibi muhtemelen haberleri yoktur. Artık görürsem zaten kendisine de söyleyeceğim. O çok sosyal bir insan. Sürekli dışarıda.
1: Kağıthane Belediye Başkanı mı?
0: Evet mevcut başkanımız. Yani seviyoruz o konuda.
1: Tevfik Bey farklı bir fiyat koyuyor. Halk adamı gibi.
0: Aynen öyle. Orada 15 liraya çıkarmışlar. Hatta oradaki kafeteryada çalışan çocuğa sordum. Yani müşterimizle ben işim geliyor.
1: Bir bardak çay 15 lira mı efendim?
0: Orada 10 lira.
1: Ha 10 lira şeyde. 10 lira. Evet.
0: Çay da 10 lira ve öğrencilere, işte yaşlılara ücretsiz veriyorlar.
1: Hmm.
0: 15 Temmuz'da.
1: Ben de yaşlı sayılırım. Bir gideyim ya. Hafta sonu.
0: tabii.
1: İlk defa böyle bir şey duyduk baba ya. Evet.
0: Tabii var, yapıyorlar. Öyle bir uygulamalar da var. Yani burada da...
1: Anladım.
0: Yani onu bir dile getirmek.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum size efendim. Evet efendim, telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Sağ olun size de. Buyursunlar Erol Bey.
2: Atıllı abi. Şimdi biraz önce arkadaş konuştu da. Cenab-ı Allah bizlere akıl vermiş, fikir vermiş değil mi abi?
1: Evet.
2: Bize bir etten kemikten yaratmış aslında değil mi abi?
1: Tabii.
2: Hiçbir kimseyi yani yaklaştırmıyor. Yani kim olursa olsun. Her insanın bir nefsi. Nefis var ya abi. Nefis insanı ateşe de götürür. Tamam mı abi? Suya da götürür. Nefis. Atıllı abi. Şimdi Atıllı abi. Şimdi biraz önce arkadaş dedi ki böyle şeytanlı bir şundan bundan örnek payı bir şeyle abi. Hiç gerçekçi konuşmuyor. Allah abi. Bizim inanmıyorum. Sabah ne yakın bana alın abi. Market. 2 tane domates aldık. 10 lira abi. 2 tane domates. Abi şimdi şöyle bir şey abi. Paranın değeri yok. Allah abi. Paranın değeri yok. Benim mesela dinlenmiş şey yok. Allah abi. Benim bu şeyde de abi, Atallah abi, Gülistan'da da abi. Atallah abi, bütün gelecekte kızımım yani abi. Şey, 2023'ten de olur. Durumu görüyorsun abi. Yani bütün mesela bir valinin, bir emniyet amirlerin, bir polislerin yaptığına bak. Ahlak. Evet olmuşlar abi. Bunlar terörist olmuş abi. Bunlar hiç ahlak, vicdan, Allah korusun kalmamış.

0: kaybetmişler abi bu
1: ya. Düzen hasletlere dönelim efendim. Kendimize gelelim. Ha. Milletimize, kültürümüze tamam. Dönelim. Erol Bey çok tamam teşekkür abi. Ederiz. Reklama sıkıştık efendim.
0: Allah'a emanet olun.
1: Sizden de efendim hayırlı haftalar diliyorum efendim. Hafta sonları diliyorum. Sevgili dinleyiciler bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz. Sürçülisan çok affedersiniz. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Bu arada sürçülisan ettiysek affolla. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

그의 뛰어난 비라시.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyiciler merhaba. Bugün 31 Temmuz Cuma makalelerinden sizler için seçtiklerimizle buluştuk. Makaleleri Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylay'a ait. CHP mi, gerçekten yeni parti mi? Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması Türkiye'de muhalefetin yapısını değiştiren önemli bir siyasi gelişme oldu. Yeni parti mecliste grup oluştururken CHP'nin milletvekili sayısı azaldı. Bu ayrışma hem iki parti arasındaki rekabeti hem de CHP'nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkındaki tartışmaları gündeme taşıdı. Özel grubunun ayrılması CHP yönetimi tarafından bir temizlik ve yeniden yapılanma fırsatı olarak yorumlanabilir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun da işaret ettiği üzere yolsuzluk, usulsüzlük ve parti içi yozlaşma iddiaları dikkate alındığında ayrılık CHP'nin bu unsurlardan önemli ölçüde arınması olarak da kabul bulunmuş görünebilir. Ancak bugünkü ayrışmayı CHP'nin bütün geçmişini aklayan bir gelişme olarak değerlendirmek çok zor. CHP'nin özellikle tek parti dönemindeki sicili ayrıca ele alınmalıdır. Devletle parti arasındaki sınırların ortadan kalktığı, kamu imkanlarının parti düzeni içinde kullanıldığı, siyasi denetimin ve hesap verebilirliğin bulunmadığı bu dönem, yolsuzlukların ve keyfiliğin yaygınlaştığı bir devirdi. Bugün yüceltilerek anlatılan tek parti dönemi aslında CHP'nin yüzleşmesi ve toplumdan özür dilemesi gereken ağır bir tarihi mirastır. Yeni partinin adı yeni olabilir fakat fikri ve siyasi bakımdan ne ölçüde yeni olduğu tartışmalıdır. Parti CHP'nin geleneksel çizgisine köklü bir itirazdan doğmadı. Özel ve arkadaşları Kemalizmi, devletçiliği veya CHP'nin tarihi kodlarını reddederek yeni bir siyasi felsefe geliştirmedi. Tam tersine CHP'nin asıl çizgisinin kendileri tarafından temsil edildiğini ileri sürüyorlar. Bu nedenle ortaya çıkan yapı yeni bir fikri hareket çok eski partinin kadro, liderlik ve iktidar kavgasından doğmuş bir ayrışmanın sonucudur. Yeni partinin kuruluşunun arkasında yalnızca siyasi fikir ayrılıkları bulunmamaktadır. İmamoğlu ve çevresi başta olmak üzere ve eski CHP'liler hakkında ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ve bunlara ilişkin devam eden yargılamalar var. Özel dahil yeni partinin önde gelen isimlerinin ileride hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceği de ileri sürülmektedir. Bu suçlamalar kesinleşmiş yargı kararları olmamakla beraber dokunulmazlıkların korunması ve muhtemel yargılamaların önlenmesi arzusunun yeni partinin kuruluşunda etkili olduğu yönünde değerlendirmeleri desteklemektedir. Partinin kuruluşunda önce cuma namazı kılınması ve ardından Anıtkabir'e gidilmesi de gerçek bir ideolojik dönüşümün kanıtı olmaz. Bunlar farklı seçmen çevrelerine aynı anda hitap etmeye yönelik sembolik hareketlerdir. Bir siyasi partiyi gerçekten yeni yapan düzenlediği törenler değil, devlete, bireye, topluma, ekonomiye, insan haklarına ve özgürlüklere ilişkin geliştirdiği yeni fikirlerdir. Yeni partinin genel anlamda sosyal demokrasiye giden bir başlangıç sayılabilmesi için iki temel dönüşüme ihtiyacı var. Birincisi, mensupları hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını parti dayanışmasıyla siyasileştirerek örtmeye çalışmak yerine açık ve tarafsız biçimde ele alması ve yargılamaların sonuçlarını beklemesi ve kabul etmesidir. İkincisi ise klasik CHP zihniyetinden uzaklaşarak insan haklarını, çoğulculuğu, hukuk devletini, bireysel özgürlükleri ve siyasal eşitliği esas alan ve bu hususlarda ülkede yaşayan insanlar arasında asla ayrımcılık yapmayan çağdaş bir demokrat çizgiye yönelmesidir. Yeni parti hali hazırda CHP tabanının önemli bir bölümünün desteğini arkasına almış görünmektedir. Ne var ki bu desteğin kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Yeni bir fikir, sağlam bir teşkilat ve demokratik bir inandırıcı siyaset programı getirmezlerse parti zamanla çözülerek alanı yeniden CHP'ye bırakabilir. Cevabı çok geçmeden alınacak soru açıktır. Türkiye'nin karşısında gerçekten demokrat
ve İnsan Hakları taraftarı yeni bir parti mi var, yoksa yalnızca CHP zihniyetine sahip ama çatısı farklı ikinci bir CHP mi vardır? Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. CHP mi gerçekten yeni parti mi? Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var sırada. Erdoğan'dan kaçar mı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen imza töreni her zamanki gibi protokolün soğuk ve düzenli akışını yansıtıyordu. Kameralar açık, liderler masada, metinler önceden hazırlanmış. Bu tür törenler semboliktir. Liderler metinleri satır satır okumaz. İmzalar formalitedir. Asıl iş masanın arkasında aylarca süren müzakerelerde biter. Cumhurbaşkanı Erdoğan da teoride sadece izleyip geçebilirdi ama o an öyle olmadı. Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi masada oturmuş, töreni yönetiyordu. Bakanlar sırayla imza atmaya başladı. Birkaç anlaşma imzalandıktan sonra süreç sanki tamamlanmış gibi durdu. Irak Ulaştırma Bakanı Veb Selman el-Hesani önündeki kalkınma yolu mutabakatına imza atmamıştı. Masada bir eksik oluştuğu onca görevlinin dikkatini çekmedi. Erdoğan ise bunu saniyeler içinde fark etti. Beş anlaşma değil miydi sorusu salona düştü. Cumhurbaşkanının ses tonu sakin ama netti. Ben burada sadece fotoğraf çektirmiyorum diye tınlıyordu. Aynı anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yanına çağırdı. Fidan hızla sahneye geldi. Gargaraya getirmeye çalışılan anlaşmada sıradan bir mutabakat değil. Irak'ın Basra'daki Büyük Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan karayolu ve demiryolu koridorunun hızlandırılmasını hedefliyor. Körfez'in dünyayla bağlantısı Irak üzerinden bizim toprağımızdan kurulacak. Daha önemlisi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltabilecek, boğazı bypass edebilecek stratejik bir alternatif potansiyeli barındırıyor. Enerji ve ticaret yollarının bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde böyle bir projenin imzasız kalması tesadüf olabilir mi? İran'a yakınlığıyla bilinen Şii koridorunu ve Bedir örgütüne yakınlığıyla anılan Ulaştırma Bakanı Hasani tereddüttü. Basit bir protokol aksaklığı gibi durmuyor. Projenin İran'ın çıkarlarını zedeleyebileceği endişesiyle imza atmaktan kaçınmış olması muhtemel. Başbakan Ali Ezzeydi'nin şaşkınlığı, bakana dönüp sorusunu sorması ve hemen imzala diye talimat vermesi şüpheleri güçlendiriyor. Sonunda imzayı basan Iraklı bakan Türkiye'ye gelip kendini patlatmadan önce Erdoğan videosu izleseydi belki böyle olmazdı. Mesela yine bir törende eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını fark edip "O ne biçim imza, değiştir" dediği anı görse çok ama çok dikkatli gözlerin üzerinde olduğunu düşünüp en azından kalemi tutuş tarzını gözden geçirirdi. Akademisyen de ama lider olduğuna inanmıştı. Öyle ki görevden ayrıldıktan aylar sonra bile Anadolu'ya çıkarım ve sadece "Esselamu aleyküm" derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım diyordu. Partisi %0.07 oy aldı. Ağzından dava sözü düşmüyordu. Malezya'dan girip Şam'dan çıkıyordu. Günün sonunda hareketini CHP listelerinden seçime sokacak kadar hırsına yenildi. Kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmeyi severdi. Sık sık "devlet adamıyım" derdi. Muhalefete geçince başbakanlığı dönemindeki terörle mücadele operasyonlarını bile siyaset malzemesi yaptı. "Son nefesime kadar Cumhurbaşkanımızla vefa ilişkisini sürdüreceğim. Kimse benden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak. Cumhurbaşkanımızın onuru, hem Cumhurbaşkanı olarak hem dava arkadaşım olarak, onun onuru benim onurumdur. Onun ailesi benim ailemdir." Yeminini çiğ çiğ yedi. YouTuber'ların yayınlarında tık almak için en mahrem konuşmaları ağzına sakız etti. "Geçen gün yazdığım tam 4 sayfalık mektupta kirli siyasete ortak olmayacağım" diyerek siyaseti bıraktı. Hepsi bu kadar. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un makalesini sunduk. Erdoğan'dan kaçar mı?
Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nden Nedim Şener'in makalesi var sırada. Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız? Türkiye'de görüşleri, analizleri, tercihleri, davranışları yanlış çıksa da analarından haklı doğmuşçasına hiç hata yapmadıklarını, toplumu yanlış yönlendirip aldatmadıklarını, olsa olsa karşı tarafın kendilerini kandırdığını ve aldattığını düşünen bir kesim var. İşin ilginç tarafı, yönlendirdikleri kitleyi de kendilerine benzettiler. Onlar da yanlış çıkan tercihlerden, görüş ve analizlerden hiç şüphe etmiyorlar. Kitleyi bu şekilde yönlendiren bir süre sonra o kitle psikolojisinin esiri haline geliyor. Kitlenin duymak istediği şeylerin dışında hiçbir şeyi söylemiyorlar. Yıllardır bir cümle kurarım. Bana bir yalan söyle, yeter ki işime yarasın. Yani yalan ve dezenformasyon sadece söyleyenin bunu üretme sebeplerinden kaynaklanmıyor. Bunu talep edenlerin ihtiyaçlarını gidermek için de üretiliyor. Yalan üretmek değil, kesintisiz bunu talep eden ve bu yalana bağımlı hale getirdikleri bir kitleyi oluşturmuş olmaları belki de en büyük başarıları. Yazarı, çizeri, oyuncusu, medyacısı, şarkıcısı, stand-upçısı, kitlenin üzerinde CHP yönetiminden bile etkililer. Hatta CHP yönetimini bile yönetirler. CHP yönetimi onlardan, onlar CHP yönetiminden, her ikisi de kitleyi yönetmekten, kitle ise onları yönettiğini düşünmekten mutludur. Bir soru, bir görüş, bir tutumla bu taşlaşmış görüş ve yapının çatlamasına değil sarsılmasına bile itiraz ederler. Çünkü en küçük sarsıntıda benliklerini ele geçiren dogmaların duvar gibi yıkılıp altında kalmaktan korkarlar. O yüzden o sarsıntıyı doğuracak en küçük şüpheden bile uzak dururlar. Şüphe edebilecekleri kişiyi de anında linç edip etkisiz hale getirirler. Hatırlayacaksınız, şimdi CHP'de olan Muharrem İnce 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yine bir gün Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diyen kesimler hakkında linç edilmişti. Sahte banka dekontları, sahte porno görüntüleriyle linç edilen Muharrem İnce sonunda pes edip adaylıktan çekildi. Birinci turda seçim pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'la birlikte Muharrem İnce'nin resmi yer aldı. Ama seçmen sandığa gittiğinde ikinci sıradaki Muharrem İnce'ye oy basamadı. Çünkü İnce linç kampanyasıyla adaylıktan çekilmişti. O günlerde %60 ile kazanacak aday Pirom dedikleri Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince aynı kitle ikinci turun yapıldığı 28 Mayıs 2023'ün ertesi günü 29 Mayıs'ta değişim videosu çeken İmamoğlu'nun peşine takıldı. 2023'te yere göğe koyamadıkları Kılıçdaroğlu 3-4 Kasım 2023'te yapılan şaibeli kurultayla koltuğunu kaybedince gözden düşürüldü. İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP yönetimini ele geçirip başına Özgür Özel'i getirince hem yandaşlar hem kitle değişimci oldu. Aynı kitle 19 Mart 2025'te İBB operasyonlarıyla birlikte İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetini savunur hale getirildi. 21 Mayıs 2026 günü Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP yönetiminin şaibeli bir şekilde yolsuzlukla ele geçirildiğine dair tespiti sonrasında unutulan Kılıçdaroğlu hakkında hain Kemal kampanyası başlatıldı. Ardından Kılıçdaroğlu hepimizi aldattı, kandırdı mesajları aldı başını gitti. İmamoğlu ve Özgür Özel'in peşine takılanlar ve bu kitleyi yönetenler hep beraber hain Kemal bizi aldattı, bizi kandırdı diyerek kendilerini temize çıkardı. Ardından Haluk Levent rezaleti patladı. 6 Şubat depremi sırasında FETÖ'cülerin başlattığı "Devlet yok, ahbap var" kampanyasının bilmeyerek de olsa moderatörlüğünü yapanlar ve bunların peşine takılanlar hep bir ağızdan Haluk Levent'i linç etmeye başladı. Özellikle savcılığın bilgisine başvurduğu ünlüler "Haluk Levent bizi de kandırmış, şikayetçiyiz" diyerek yine üste çıkıyorlar. Kendisi bir kuruş para vermemiş olanlar Haluk Levent'in yardımseverliğinden topladığı ve depremzedelere ulaşmayan 4.5 milyar TL'nin borsada çarçur edilmesinden, bahis oynanmasından kendilerine pay çıkarmıyorlar. Haluk Levent'in geçmişini bilenlerse düzelmiştir diye destek olduklarını söylüyorlar. Haluk Levent o tarihte siyasi iktidara karşı en kullanışlı aparattı, bunu hepsi biliyor. Kızılay'a, APAT'a değil de
yardımların ahbaba yapılması kampanyası da bundan kaynaklanıyor. Öte yandan ahbaba ve Haluk Levent'e dair en küçük şüphe ifadesinin linç ile itibar suikastiyle sonuçlandığını da biliyorlardı. Aslında hepsi oluşturdukları canavarın korkusu altındaydı. Bu konuda en önemli itiraf şimdi aynı soruşturmada tutuklu olan YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur'dan geldi. Daha önce Haluk Levent'i eleştiren şarkıcı Atilla Taş'ı Levent'in tutuklanmasından sonra arayan Oğuzhan Uğur, "Abi biz Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük. 2023'te ilişkimizi kestik ama ben cesaret edemedim senin gibi linç gelir diye. Dokunulmazdı biliyorsun." demişti. 6 Şubat deprem sürecinde değil Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik operasyona kadar bu dokunulmazlık devam etti. Öyle bir dokunulmazlık ki 12 Temmuz'da Ahbap Derneği'ne yapılan operasyondan önce bile Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni eleştirirseniz kaçınılmaz biçimde linç edileceğiniz gibi operasyon ve Haluk Levent'in tutuklanması hedef gösterdi diye eleştiri yapanlara mal edilirdi. Yani bu kitle ve bu kitleyi yönetenler hem Kılıçdaroğlu hem de Haluk Levent konusunda yanıltılmış, kandırılmış, hatta korkmuşlardı. Şimdi aynı kitle yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla onun siyasi yapılanması Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin peşinde. Aynı kitle yine aynı isimler tarafından yönlendiriliyor. Fransız sosyolog 1895 yılında yayımlanan Kitlelerin Psikolojisi kitabında kitle psikolojisini şöyle tarif ediyor. Bireylerin bir topluluk içinde yer aldıkları bireysel akıl ve iradelerini yitirerek ortak duygu, düşünce ve davranış biçimini benimsemesi. Buna bir de aynı kitle tarafından linç edilme korkusu eklenince ortaya bu tablo çıkıyor. Bakalım bu kitle ne zaman Özgür İmamoğlu ve yaptıkları konusunda uyanacak ve bir gün bizi kandırdılar diyecek. Onları uyandıracak. O akıl ne zaman ortaya çıkacak? Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız?

0: Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi ile devam ediyor. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Abdestli, namazlı sosyal demokratlar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntüsü aslında Türk siyasetindeki normalleşmenin bir yansıması. daha önce Deniz Baykal'ın yaptığı çarşaf açılımı. Kılıçdaroğlu'nun merkez sağa açılma, cemaatlerle buluşma hamleleri ve Özgür Özel'in Kastamonu'da verdiği abdest alma görüntüsü. Bunların tamamı aslan sosyal demokratların bu ülkenin kodlarıyla, sosyolojisiyle barışmak için attıkları küçük ama anlamlı adımlar. Kimse kendisini kandırmasın. CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamamasının, %25'e sıkışıp kalmasının en önemli sebebi bu adımları atmakta geç kalmasıdır. Müslüman bir ülkede Fransız ekolü laiklik propagandasıyla alınabilecek maksimum oy oranı %25'tir. CHP bunu gördüğü için 2019 ve 2024'teki yerel seçimlerde merkez sağ ve muhafazakar seçmene kapılarını sonuna kadar açmış ve siyaseten sonuç almıştır. Bu süreç bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü aslan sosyal demokratlar Türkiye'de iktidara giden yolun muhafazakarları ikna etmekten geçtiğini artık öğrendiler. Yani toplumun bir kısmını, hatta kahir ekseriyatını yok sayarak yol yürüyemeyeceklerini gördüler. Onlara bu siyaset dersini veren de en büyük rakipleri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan 25 yılda sadece Türkiye'yi değil muhalefeti de değiştirdi ve dönüştürdü. İşin özü Türkiye'yi normalleştirdi. Gençliğin işi zor. Üniversite sınavlarında başarılı olmak yetmiyor artık. Çünkü yapay zeka hem iş dünyasını hem de meslekleri hızla dönüştürüyor. Gençler hayalini kurdukları üniversite ve bölümleri yazarken bir yandan da yapay zeka ileride bu mesleği ortadan kaldırır mı endişesi taşıyor. Peki bu çocuklar ne yapacak? Nasıl bir yol izlemeli? Sadece gençler değil, akademisyenler de bu sorulara kafa yoruyor olmalı. Dün mail kutuma gelen bir mesajı görünce bu kanaate vardım. Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Enes Eryarsoy, artık yüksek öğrenimde yapay zeka merkeze alınmalı. Adaylar mevcut trend olan mesleklere değil, mezun oldukları zaman nelerin trend olacağına bakarak tercih yapmalı diyor. Kısacası yapay zekanın değiştireceği, dönüştüreceği mesleklerden ve bölümlerden uzak durun diyor. Ve uzak durulması gereken mesleklerden biri olarak radyolojiyi gösteriyor. Çünkü yakın gelecekte radyoloji bir meslek olmaktan çıkacak. Bilgisayar ve yapay zekanın otomatik olarak yapabildiği bir beceriye dönüşecek. Sadece radyoloji değil, birçok meslek için aynı durum söz konusu. Gençler üniversite tercihlerini yaparken yapay zeka faktörünü muhakkak dikkate alın. Bitirdiğinizde sizi üniversiteli işsizler ordusunun bir neferi haline getirecek bölümlerden uzak durun. Sizi geleceğin mesleklerine hazırlayacak tercihlerde bulunun. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesiyle devam ediyoruz. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. CHP'nin toplantılarını kalabalık göstermek için kast ajanslardan figüran taşıdığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini içeriden çökertmek için kurgulandığı anlaşılan FETÖ benzeri bu operasyona girmeyeceğim. Aslında mesele başka. Asıl değinmek istediğim, ahbabı göklere çıkaran ünlü gazeteci ve sanatçıların figüranları küçümseyen, aşağılayan tavırları. Kiminin aşağılık, kiminin şanlı şöhretli olduğu o kadar basit değil. Çünkü o sözde ünlü sanatçılar, gazeteciler, yorumcular ve siyasetçiler Türkiye'nin en güvenilmez adamını topluma en güvenilir insan olarak sunan isimler. Asıl sorulması gereken soru şu: bu ahlaksız güruh ahbabı parlatırken hangi senaryonun figüranlığını yapıyordu? Haluk Levent'i Time'ın en etkili 100 kişisi listesine sokabildilerse ortada büyük bir prodüksiyon var demektir. Yoksa yanlış mı? Türkiye karşıtı, her siyasi senaryonun figüranı olan bu sanatçılara, gazetecilere, siyasetçilere ve popülizm tutkunlarına ne demeli? Siyonizmin figüranlığını, FETÖ'nün figüranlığını yapmak daha mı onurlu? Kast ajansına düşük ücretle çalışanların bu şöhret sahiplerinden daha gariban, daha onurlu veya daha dürüst bir iş yaptığı bile söylenebilir. Aynı merkezden komut geldiğinde bu ünlülerin hepsi birden harekete geçiyor. Tesadüf mü? Her biri kendi çapında bir performans sergileyerek Türkiye'nin en güvenilmez adamını en güvenilir kişiye dönüştürmeye çalışıyor. Sahte gözyaşlı kısa videolar çekenler, doğrudan film çekenler, ciddi ciddi haber programları düzenleyip Haluk Levent'i yardım meleği gibi pazarlayanlar, sosyal medyada ahbaba kefil olanlar. Bu isimlerin hiçbirinin ahbaba güvenip bağış yapmadığını da özellikle not düşelim. Dün Ahbap senaryosuna figüran olan bu ünlü gazeteciler, sanatçılar ve yorumcular bugün de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Yeni Parti filminin figüranları oldu. Hiç mi ders çıkaran olmadı? Savcılıkta pişmanlık gözyaşı döküp adliye koridorlarında kahkaha atanlar hala ortalıkta. Sonuç, oyunculukları on numara. Milletçe izledik, filmi beğendik. Oyuncuları tebrik ederiz. Gariban kast figüranlarından onları ayıran tek fark sahtekarlıklarını sanatla birleştirmiş olmaları. Ücret farkı da zaten buradan kaynaklanıyor. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. Habertürk'le devam ediyoruz. Nasuhi Güngör'ün makalesi var sırada. Kopya hikayelerin siyaseti. Türkiye'de siyasi merkezin kendini yenileme kapasitesi, karşımıza çıkan sorunların hacmi dikkate alındığında fazlaca umut vermiyor. Aksine inşadan çok bölünmeyle, perspektif genişliğinden çok daralmayla karşı karşıyayız. CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan ayrışmanın güncel şartlarda yeni kurulan parti lehine olduğuna dair değerlendirmeler ağırlıkta. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partinin artık bir iktidar adayı olduğunu söyleyenler bile var. Partiye katılan milletvekili sayısı, kamuoyunda ortaya çıkan ilgi ve esasen 2019 yerel seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi arayışın devamı olan propaganda mekanizması böyle bir algıyı besliyor. Ancak hem tecrübe hem de mesafe avantajıyla gelişmelere biraz daha serin kanlı bakabilenler bu değerlendirmelerin fazlasıyla aceleci olduğunun farkında. Tekrar vurgularsak güncel şartların getirdiği tablo yeni bir siyasi partinin gidişatına dair fikir verse de büyük iddiaların altını doldurabilecek bir öngörüye sahip olamayız. Bu meselenin ana akımdan ayrılan partilerin akıbeti üzerinden tartışılması da geleceği okumaya yeterince katkı sağlamıyor. Tarihten verilen örneklerin çoğu bugünün şartlarıyla benzerlik taşımıyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapılan benzetme ve değerlendirmeler içinde bu durum geçerli. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 90'lı yılları itibariyle bir dip dalga halinde ilgi gören karizmatik liderliği tartışmasız bir özgünlük ve üstünlük olarak karşımıza çıkıyor. Yetiştiği gelenekten ayrılıp üstelik pek çok tartışmayı arkasında bırakarak yeni bir siyasi mimariye adım atmak aynı zamanda bir özgüven ve cesaret ifadesi olarak okunabilir. Kendi geleceğinden isimlerin de yer aldığı ancak farklı kesimlerden temsil kabiliyeti yüksek aktörlerin de kadroda olduğu bu siyasi hareket 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan ise güçlü liderliğinin avantajlarını sadece siyasi sınırlarımız içinde değil bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye'yi yeni bir role taşıyarak derinleştiriyor. Arka planda Ekrem İmamoğlu'nun teşvik ve planlamasıyla yola çıkan yeni partinin kısaca aktardığımız bu hikayenin taklidi olmaktan öteye geçemediğini söylemek yerinde olur. Kaldı ki mağduriyet üzerinden yapılan göndermelerin mevcut yolsuzluk iddiaları üzerinden bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı sıkıntı ve siyasi yasaklarla yan yana getirilmesi mümkün değil. Özgür Özel partisini kurarken üzerinde hukuki anlamda bagajları olan isimlerden vazgeçmediğinin adeta altını çizdi. Bu durum mevcut şartlarda kendisine sayısal çoğunluk sağlayabilir. Ancak artık sistemde böyle bir isimlendirme olmasa da ana muhalefet olmanın avantajlarını da sunabilir. Ancak burada ortaya konulan iddia iktidar adayı olacak bir siyasi hareketse, diğer muhalif kesimlerin bu tarz bagajlar ve bunların getireceği muhtemel sonuçlar üzerinden değerlendirme yapacağını unutmamak gerekiyor. Kısacası muhalefetin topyekün kurulan yeni partinin etrafında kümeleneceğini iddia etmekte pek çok bakımdan aceleci ve henüz zemini olmayan bir tez. CHP'den ayrılış hikayelerini program, ideolojik zemin ve yeni kadrolar zemininde açıklamakta zorlanan bir parti var karşımızda. Aceleden kaynaklanan eksiklikleri olduğunu söylemek de bu durumu değiştirmiyor. Mesela daha ilk anda mevcut logoyla yollarına devam edemeyeceklerini söylediğimi hatırlatmak isterim. Parti programı içinde durum bundan farklı değil. Geniş bir alanı kuşatacak farklı isimlerin kadroya katılması yönünde ise herhangi bir işaret yok. Mevcut durumu dikkate alarak söylüyorum elbette. CHP'nin kendi çizgisinden kopup kopmadıklarını netleştiremeyen, buldukları ilk fırsatta geri döneceklerini ifade eden bir partiye, bu çizginin dışında kalan, hatta ciddi eleştiriler getiren muhalif kesimden katılım olması hiç kolay değil. Bu durumu seçmenin önceliği bu değil, önce iktidarı değiştirip sonra o işe bakılacak mealinde değerlendirenler, 2023 genel seçim sonuçlarını çabuk unutmuş görünüyorlar. Hedefin sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden tanımlandığı kısır bir siyaset anlayışı bu. Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün Kopya Hikayelerin Siyaseti başlıklı makaleyi sunduk. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Ne romantizmi? Tarih yeniden yazılıyor. Yüzyıllardır dış güçlerin hesaplama alanına dönüştürülen Orta Doğu artık eski Orta Doğu değildir. Bölgede kurulan her denklemde Türkiye'nin adı geçiyor. Ankara'nın tavrı hesap ediliyor ve Türk devletinin iradesi dikkate alınıyor. Bir zamanlar Türkiye'yi sınırlarına hapsetmek isteyenler artık biz Orta Doğu denklemi kuramayacağını gördüler. Bölgemizde yaşayan tüm gerilimler öyle bir hale geldi ki finalde yaşayan tüm gelişmeler Türkiye için bir avantaja dönüşüyor. Ankara'da yaptığı akıllı diplomatik hamlelerle, kurduğu oyunla tüm bu gelişmelerin üzerine adeta bal döküyor. Bu nedenle önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'da Başkan Trump'la yaptığı görüşmede düştüğü rezil durum bir tesadüf değildir. Netanyahu'nun harita açarak bakın Türkler Suriye'nin kuzeyinde üsler kurarak işgal etti. Bu fotoğraf bize de Suriye'nin güneyini işgal etme hakkı doğuruyor şeklindeki ahmakça söylemine verilen tokat gibi mesaj çok derin mesajlar içermektedir. Başkan Trump Türkler orayı işgal etmedi tam aksine davetle gitti diyerek İsrail Başbakanı'nın yüzüne açık açık adeta siz istenmeyen işgalcilersiniz. Türkler akıllı ve bölgede istenen beklenen ülke şamarını indirmiştir. Yıllardır bu sütunlarda Amerika Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakacak çünkü tüm şartlar bunu gösteriyor buna mecburlar diye yazdığımda benimle dalga geçenler oldu. Çok romantiksin diyerek gülenlerdi. Bu konuda yalnızdım ve seçmelerden saçmalar yapan adamdım çok kişiye göre. Ama artık bunu sadece ben söylemiyorum. Son olarak emekli Yunan Büyükelçi Georgios, Çoban Adası'yla Girit Adası arasına kablo döşemeye kalktığımızda Türklerden izin istemeliydik. Onlar da savaş gemilerini gönderip projeyi denize gömdüler dedi. Yunan Büyükelçi hızını alamadı ve Trump bölgede Türkiye'yi bir güç, bir kutup haline getirmek istiyor itirafında bulunarak bombayı patlattı. Evet, Amerika bunu yapmak zorunda. Eğer Çin'le gerçek anlamda mücadele ve rekabet etmek istiyorsa arka bahçesi Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakmaya mahkum. Bölgede istikrar ve barış olmadan asla Çin'le rekabete veya mücadeleye girmesi mümkün değil. Barış ve istikrarı ise sadece ve sadece Türkiye sağlayabilir. Bazıları yine romantiksin diyerek gülebilir. Amerika'nın en derin adamı, başkanları yöneten adam Henry Kissinger bile Orta Doğu'da barışın sağlanması için Osmanlı Devleti'nin kurulmasını önerdim demiştir. Kissinger bir yemekte eski dostu Atlantic Records firmasının sahibi Ahmet Ertegün'le sohbet ederken, Ahmet, Orta Doğu'da barış sağlamanın en iyi yolu tümünü Türkiye'ye geri vermek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır diyor. Bugün yaşadığımız tüm gelişmeler Amerika Başkanı tarafından İsrail'i yöneten bir numaranın dahi Türkiye ile dövülmesi asla tesadüf değildir. Çünkü Türk milleti tarih boyunca yalnızca kendi vatanını savunmamış, bulunduğu coğrafyaya yön vermiştir. Selçuklu ve Osmanlı'nın adalet anlayışı, asırlarca sürdürdüğü devlet tecrübesi, Türkiye'nin güçlü devlet geleneği aynı kökten beslenmektedir. Bugün yeniden yükselen yalnızca bir ülke değil, bin yıllık Türk devlet aklıdır. Yıllarca Türkiye'ye kendi içine kapan, sınırlarının dışına bakma diyenler vardı. Terör koridorları kurulurken sessiz kalmamızı, enerji yollarından dışlanmamızı, Doğu Akdeniz'de kuşatılmamızı istediler. Fakat Türkiye tüm oyunları bozdu. Orta Doğu'da tüm ülkeler Ankara'ya mahkum hale getirildi. Güvenliğini tehdit eden yapılara karşı kararlılıkla hareket eden, diplomasi masasında da sahada da kendi iradesini ortaya koyan yeni bir Türkiye var artık. Bugün Irak'ta güvenlik konuşuluyorsa, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da çözüm tartışılıyorsa Türkiye vardır. Kafkaslar'da barış denklemi kuruluyorsa Türkiye vardır. Körfez ülkeleri yeni ekonomik ortaklıklar arıyorsa Türkiye masadadır. Enerji koridorları planlanırken Ankara'nın görüşü alınmaktadır. Bunun nedeni yalnızca askeri güç değildir. Bunun nedeni güçlü devlet iradesi, stratejik konum ve milletin kararlılığıdır. Türkiye bölgesel dengelerin belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ankara'nın dikkate almadığı hiçbir planın kalıcı başarı sağlaması mümkün değildir. Türkiye yüzyılı sadece ekonomik hedeflerden ibaret değildir. Türkiye artık yönlendirilen değil, yön veren bir ülkedir. Orta Doğu'nun geleceği yalnızca çatışmalarla değil, yeni güç dengeleriyle şekillenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye, devlet geleneğinden aldığı tecrübeyle bölgesinde söz sahibi bir numaralı güce dönüşüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Varsın İsrail, sürekli Osmanlı yeniden kuruluyor diye ağlayıp dursun. Takvim gazetesinden Bekir Hazır'ın makalesini sunduk. Ne romantizmi? Bugünkü makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Yollarımız burada ayrılıyor. Artık birbirimize iki yabancıyız. Ne kadar acı olsa, ne kadar güç olsa, her şeyi, evet her şeyi unutmalıyız. Her kederin tesellisi bulunur, üzülme. İnsan ne kadar sevse unutabilir. Mevsimler gelir geçer, yıllar geçer. Sen de unutursun bir gün gelir. Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine unutursun o günlerimizi, gecelerimizi. Her şeyi, evet her şeyi unutabilirsin. Hatta bütün yazdıklarımı satır satır. Kalırsa içinde derin bir sızı kalır.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Durum var. Sayın Kılıçdaroğlu en başta biliyorsunuz doğru zamanda bu kurultaya gitmeyi tercih etmişti. Kendi açısından da isabetli olan buydu. Çünkü henüz o tarihlerden itibaren kurultayda oy kullanacak delegeler zaten 38. olan kurultayda oy kullanmış, iddialara göre iradeleri sakatlanmış ama her halükarda sonucunda da Kılıçdaroğlu yerine bir başkasına oy vermiş delegeler. Siyaseten bu delegelerle kurultaya gitmek bir siyasi intihar anlamına gelebilir. Dolayısıyla da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerinde hangi akil siyasetçi olursa mutlaka öncelikle ilçe il kongrelerini tamamlayıp yeni delege oluşumuna müteakip kendisinin seçilebileceği bir atmosferde kurultayı yapmayı tercih eder ki bu süreçte en baştan beri söylediğimiz gibi 6-7 aylık bir zamanı alır. Ama o döneminde Eylül'den itibaren başlatılması zannediyorum gündemde. Fakat Sayın Özgür Özel'in partiden ayrılıp yeni partiyi kurmuş olması ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde uyuyan hücre diye nitelendirebileceğim o üçüncü yolcuların da arasında bulunan kimselerin haricinde esaslı bir muhalefetin olmaması. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu yeniden kurultaya gitmek bunun içinde yeni bir delege oluşturmak hususunda hızlanmasına vesile olabilir.
4: Sermet Bey, Zafer Bey'in dediği gibi yine süreç Eylül'de başlayıp böyle mi devam edecek? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yine kurultay sesleri yükseldi. Ne diyorsunuz? Yol haritası sizce ne olacaktır?
5: Şimdi şöyle, her normun ve her kararın bir ratio legisi vardır. Ratio legisi biz hukukçular aklı gerekçesi olarak izah ederiz, açıklarız. Bu mutlak butlan kararında da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 36. Kutu Arayısı tarafından verilen mutlak butlan tarafında

0: Şunla da yapıldı, farklı delegasyonla da yapıldı. Özür dilerim. Tartışmalar nihayete ermedikçe bir kurultay yapmanın hukuki yararı yoktur deniliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi bu Yargıtay'daki 3. Hukuk Dairesi'ndeki butlan kararı kaldırılmadıkça veya onanmadıkça, bir diğer ifadeyle kesinleşmedikçe yeni bir kurultay yapılamaz. Takvimin şu şekilde işlemesi lazım. Önce 3. Hukuk Dairesi'nde kararın kesinleşmesi, müspet ya da menfi anlamda kesinleşmesi ve hukuki uyuşmazlığın ortadan kalkması. Sonra bir kurultay takvimi ilan edilerek onanması durumunda kararın, mahallelerden başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili tüzüğüne ve ilgili hükümlerine, tüzüğün ilgili hükümlerine, tüzükle ilgili de biliyorsunuz bir tartışma var, hangi tüzük geçerli diye. Tüzüğün ilgili hükümlerine göre eğer 2018 tüzüğü denilirse o, 2024 tüzüğü denilirse o, esas alınarak kurultay takviminin sıfırdan başlatılması, mahallelerden, ilçelerden, illerden belirlenecek, sırasıyla bir silsile içinde belirlenecek delegasyonla da genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçilmesi gerekir. Dolayısıyla şimdi zaten ortada 4-5 tane hükümsüz sayılmış kurultay varken bir yedisini eklemenin hiç kimseye bir
1: Anlıyorum.
0: katkısı yok. Niye? Burada davacı Kemal Bey değil. Herkesin kaçırdığı şey şu. Davacı Lütfi Savaş, Levent Çelik, Hatip Karaaslan ve bir sürü isim, yani şimdi hepsini hatırlayamıyorum. Kamuoyuna yansıyanları veya medyada konuşulanları hatırlayabiliyorum. Bu isimler hukuki koruma talep etti. Dolayısıyla tedbir kararı da bu isimlerin hakkını koruyor. Bu isimlerin eğer dava bu şekilde kesinleşirse delege seçiminin tekrar mahallelerden başlatılmasında hukuki menfaati var. Anlatabiliyor muyum burayı bilmiyorum ama burada korunan hak Sayın Kılıçdaroğlu'na ait değil. Korunan hak davayı açan bu 5 ya da 6 Cumhuriyet Halk
1: Anladım.
0: Partisi delegesine ait.
1: Sonuçta o tekrar olağanüstü kurultay isteyenler için de yine bir bekleme süreci olacak. Ben böyle anlıyorum sonuç itibariyle.
0: Olağanüstü kurultay yapılamaz.
1: Tamam.
0: Yapılamaz.
1: Peki. Zafer Bey, yeni partiye 24 saatte 113 milyon lira para bağışı gelmiş. Şimdi bu bağış üzerinde tartışmalar var. 24 saatte çok yüksek bir rakam diyen var. Aman canım bu paralar nereden gelmiş de diye hatta çok daha absürt iddialar da var. 31.934 vatandaştan para gelmiş. Şimdi bu paraların yeni parti, aynı soruyu size de soracağım Sermet Bey. Bir partinin vatandaşlardan bağış alıyorlar. Az önce karar vermiş yeni partili 91 milletvekili bir aylık maaşlarını yeni partiye bağış olarak vereceklermiş. Şimdi kimden geldi? Ve nereye gidecek sorusunu nasıl organize etmeliler ki hani yanlış bir şey olmasın?
2: Evet, sütten ağzı
1: bir de 24 saatte bu rakam yüksek mi az mı?
2: Evet, sütten ağzı yananın tabii ki yoğurdu üfleyerek yemesi gerekir. Özgür Özel ve ekibi onca akçeli işlerden açılan soruşturmalar ve İmamoğlu'nun soruşturma süreci, tutukluluk hallerini göz önünde bulundurarak bundan sonra parti ve para işlerinde büyük bir hassasiyet göstermek zorunda. Yoksa çıktıkları bu yolda daha ilk 100 metrede yine afallayabilirler. Bu bir problem olur. Şimdi yeni partinin biliyorsunuz ki ekonomik bir kaynağı yok. Çünkü ülkemiz mevzuatı açısından ancak seçimlere girdikten sonra %3'lük bir pay alınması halinde hazine yardımından istifade edebiliyorlar.
1: Evet.
2: Oysa ana muhalefet partisi konumunda olup da Cumhuriyet Halk Partisi ile rekabet edecek bir partinin şüphesiz ki bu evrede algı yönetimini yapabilmesi, iletişim çalışmalarını yapabilmesi, faaliyetlerini yürütebilmesi için de ekonomik kaynağa ihtiyacı var. Yasal zeminde bu kaynağı sağlayabileceği tek yol ise bağışlar. Siyasi partilerin hangi koşullarda bağış alabileceği, hangi miktarlarda bağış alabileceği yine ilgili kanunda düzenlenmiş halde. Mesela bir gerçek ya da tüzel kişi bir sene içerisinde maksimum 634 bin lira bağış yapabilir.
1: Anladım.
2: Bunun ötesinde bir bağış olmaz.
1: Her sene değişiyor. Bu
2: Tabii
1: sene 634 bin lira.
2: 634 bin lira. Şimdi bakıldığı zaman şüphesiz ki Özgür Özel'in son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çekişmesi, verilen butlan kararı vesaire etkenler bir mağduriyet algısı yarattı. Dolayısıyla

0: seçmenlerde de, teşkilatta da ve şüphesiz ki Özgür Özel'le hareket eden partililerde de bu yeni partiyi var etmek için bir çaba gayret olabilir. Ve bu kişiler de elbette bazen kendileri adına, bazen de eğer 634 bin liranın üzerinde bir bağış yapılacaksa birden fazla kişi kullanarak isminin adına ismiyle bağış yapabilirler.
1: Evet.
0: Bu rakamı ben astronomik bir rakam olarak görmüyorum.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne hazineden gelen para ne kadar? 1 milyar 800 küsür bin lira değil mi? Öyle hatırlıyorum, evet. Yanlışım yoksa. Ama bu 24 saatte 113 milyon. Yani onun kaçta...
0: Yani 10 günde neredeyse tamamlanacak gibi bir anlam bu hızla giderse.
1: Eğer bu şekilde giderse 10 günde hazine yardımının rakamına ulaşırlar eğer giderse.
0: Bakın, birincisi az önce saymış olduğum şartların bir tanesi de tüm bağışların kayıt altında olması. Yani kimden yapıldığı belli olacak ve partinin kasasına girdikten sonra da gerek parti disiplini, gerek parti mevzuatı tüzüğü, gerekse siyasi partiler kanunu uyarınca da bunların kontrol mekanizması altında işlemesi ve aynı zamanda da denetime tabi, devletin denetime tabisinin olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir süreç içerisinde yapılan bağışlar makul geliyor bana. Neden? Bu tarz yeni parti kuruluşlarında, AK Parti'de de zamanda böyle oldu. En başta kimler buraya oy verdi, kimler buraya bağışta bulundu, kimler Özgür Özel'in yanında bulundu, simgesel açıdan büyük bir önem taşır. Ve vakti zamanı geldiğinde gerek milletvekili adaylığı, gerek belli pozisyonlarda bulunma ya da partiden talepkar olma noktasında bugün bağışta bulunan isimler şüphesiz ki Özgür Özel ve ekibi açısından daha kıymetli ve değerli olur. Hal böyle olunca iyi niyetle bağışta bulunan seçmenlerin haricinde bir ikbal, siyasi ikbal beklentisinde olan kişiler de ve Özgür Özel'in ekibi de bu bağışları yapmaktan geri durmamış olabilirler.
1: Tabii. Siz ne diyorsunuz Samet Bey?
2: Öncelikle şöyle, siyasi partilerin yasal olarak üyelerinden ve toplumdan bağış alma hakkı var. Tabii burada ilgili nüansları, yasal gereklilikleri karşıladıklarını varsayıyorum ben. Üstadın bahsettiği gibi bir yasal üst sınır da var. Bir de gerçek kişiler bağış yapabiliyor siyasi partilere. Yani şirketler, vakıflar, dernekler yapamıyor. Dolayısıyla her bir gerçek kişinin de 634 bin lira yeniden değerleme oranıyla birlikte bu rakam civarında bir bağış yapabilme olanağı var. Tabii toplanan para ciddi bir rakam. Göz ardı edilemeyecek bir rakam kısa sürede. Fakat hem toplanırken hem de harcanırken şeffaf olması lazım bu rakamın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin onda biri gibi işte o rakamı yakalamak belki hızla mümkün olabilir ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal yapısı olan il ilçe binalarının bile büyük çoğunluğu, mülkiyetinin büyük çoğunluğu kendisine ait olan bir parti.
1: Kira ödemeleri yok. Evet.
2: Tabii. Yıllardır gönüllü işte birçok yerde çalışanı olmaz. Yani ilçe binalarını, il binalarını emekli vatandaşlarımız ya da partiye gönül vermiş insanlar, partililer işletir. İşletirden kastım açar, kapatır, çayı koyar, gelenleri karşılar vesaire. Bu tür aktiviteleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olduğu gibi, MHP'de olduğu gibi kurumsal partiler böyledir. Çok büyük bir sarf gider yapmadan giderirler. Ama yeni kurulan bir parti açısından bunun çok hızlı ve aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi işleyeceğini söylemek zor. Bir kere 900 küsur ilçenin en az yarısında bina bulunacak ya da ilçe başkanlığı olmak için elverişli yerler bulunacak. Yine 81 ilin en az yarısında il başkanlığı olmak için elverişli yerler bulunacak. Buralar tefriş edilecek. Buralarda personel istihdam edilecek. Buraların enerji gideri olacak. Lojistik gideri olacak. Çok muazzam bir bütçe istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu belki 1 milyarla 2 milyarla yıllık çevirebilirsiniz. Ki hazine yardımı yanında yine Cumhuriyet Halk Partisi de hali hazırda bağış alabiliyor. Üye aidatı topluyor. Dolayısıyla yine mülk gelirleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani kirada olan gayrimenkulleri var. Başka gelirleri de var. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin finansal olanaklarıyla yeni kurulan bir partinin finansal olanaklarını kıyaslamak mümkün değil. En son hatırlayacaksınız, Sayın Davutoğlu finansal olarak da sürdüremediği için Gelecek Partisi'ni kapatma kararı aldı. Feshetme kararı aldı. Evet. Dolayısıyla yeni parti her ne kadar bir teveccüh yakalamış olsa da, öyle görünse de, teveccüh yakalanmış görünse de işin ekonomik boyutu oldukça çetrefilli ve salt vatandaş bağışıyla uzun bir yol yürümesi güç duruyor. Tabii seçime 1-1,5 yıl var tahminimiz. Yasal süre de o doğrultuda. Eğer seçim zamanında olsa bile 20 ay var en fazla.
1: Evet.
2: Hatta 19 ay kaldı bugün itibariyle.
1: Bayağı az kaldı. Dolayısıyla yani meclisin açılmasıyla beraber artık geri saymaya başlayacağız neredeyse.
0: Seçim satım evet, haline.
2: 19 ay için bağışlarla ve milletvekillerinin işte partililerin bu partide yüksek düzeyde siyaset yapmak isteyen iddialı olanların ekonomik gücü olanların desteğiyle belki idare edebilirler. Yani ama burada son derece şeffaf hareket etmeleri lazım. Yani ben yeni partinin bu 19 aylık seçime kadar gidecek süreçte ekonomik bir sorunla karşı karşıya kalacağını zannetmiyorum. Hem sahip oldukları milletvekili, belediyelerin bir kısmı geçiyor. İşte yani halkta öyle ya da böyle bir karşılık üreteceklerdir bu siyasi mekanizmayla. Ama bir de sütten ağızları yandı üstadın da belirttiği gibi. Evet. Herhalde artık yani bu kaynak üretimi, bulunması ve kullanımı konusunda son derece hassas olurlar diye düşünüyorum. Peki. Aksi mümkün olmaz yani. Bir de partiler Anayasa Mahkemesi denetimine tabi mali yönden.
1: Evet.
2: Çok zor yani o konuda bir istismar yapmaları diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu. Şöyle bir uzunca bir tweet attı yani bir iki gün önce ama çok önemli bir cümle var. Siyasi parti kapatma nedenlerine dedi, rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir diye bir cümle kullandı. Tabii bu cümle olunca herkes işte yeni parti mi ya da Cumhuriyet Halk Partisi mi? Şimdi mesela onu soracağım. Şimdi ne demek istedi Fethi Yıldız ya da bir kapatma davası mı gelecek sorusu da beraberinde geldi. Daha sonra Fethi Yıldız sözlerine açıklık getirdi. Herhangi bir siyasi partiyi kastetmedim dedi. Odak olmak kavramını kavramadıkları görülmüştür diye kızdı. Bir siyasi partinin üyelerince yoğun şekilde işlenen fiillerin parti yönetim organlarınca benimsenmesi veya bu fiillerin doğrudan parti organlarınca kararlılıkla işlenmesi halinde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır dedi. Bu sözler işte adrese teslim olarak okundu, ne olacak sorusu. Siz gördüğünüz zaman meslektaşınızdan gelen bu tweet ve bu cümlelerle ne düşündünüz? Neden bu açıklama geldi?
0: İlk sözüm şu olsun. Siyasi partileri kapatmak konuşulması, düşünülmesi, yapılması gereken en son şey olmalı. Siyasi partiler şüphesiz ki demokrasinin en temel araçları. Dolayısıyla asıl mücadele onları kapatarak değil, onların kapatılmasına vesile olacak gerçek kişilerin eylemlerini sonlandırarak gerçekleşebilir.
1: Evet.
0: O sebeple de değerli meslektaşımın bu noktada demokratikleşmenin önüne geçecek, engelleyecek tavrını hukuki açıdan benimsemediğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi ülkemizde evet siyasi partilerin kapatılması son derece sınırlı hallerde mümkündür. Nedir bu? Anayasal düzene karşı bir davranış. Laik cumhuriyet düzenini bozmaya yönelik bir eylem. Bu suretteki partiler zaten kuruluş amacı itibariyle demokrasiye, anayasaya, cumhuriyet düzenine bir katkısı olmayacağı için kapatılması yargı eliyle yürütülebilir, yönetilebilir. Tabii ki kendisinin ifadesine bakıldığında güncel olarak yoğunlukla Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk soruşturmaları sürdürüldüğü için bu partiye yönelik bir açıklamaymış gibi algılanması da son derece doğal ve hayatın olağan akışına
1: şimdi
0: uygun.
1: Şimdi bu CHP'ye yönelik bir açıklama mı, yeni partiye yönelik bir açıklama mı, böyle bir mesela kapatma davası mesela... Yani böyle bir dava açılsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi açılır, yeni partiye mi açılır gibi tabii ileri sorular var. Bunlar daha ileri
0: evet,
1: sorular.
0: Evet, tabii şu var. Şimdi normal şartlarda hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş belediyelerle ilgili soruşturmalar yürüyor ama daha düne kadar Özgür Özel yönetimindeki bir halk partisinden bahsediyorduk. Ve Özgür Özel'in genel başkanı olduğu süreçte faaliyet gösteren belediyelerin şu aşamada soruşturmaya konu edilmesi ve Özgür Özel'e yakın isimlerin Güler'in belediye başkanı olması aynı zamanda yeni partiyi de hedef alan bir ifade olarak geçebilir. Ama bakın, suçlar ve cezalar şahsidir. Her kim bu suçu işlemişse o gerçek kişinin ceza alması esas olmalı. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yolsuzluğa bulaşan, herhangi bir şekilde hukuksuzluğa karışan bireyler parti içerisinde mevcutsa asıl amaç o partiyi kapatmak, ortadan kaldırmak değil, o parti içerisinde yasaya aykırı davranan kişilerin soruşturulup yargılandıktan sonra mahkumiyet kararları verilirse zaten olması gerektiği şekilde o yüz kızartıcı suçtan ötürü siyasetten yasaklanmaları, bir daha hiçbir partide görev yapamamaları olmalı ve siyasi partilerin kapatılması son çare olarak
1: zaten AK
0: düşünülmeli.
1: Parti siyasi partilerin kapatılmasını da zorlaştırmıştı birçok hükümle. HDP'ye kapatma davası açılmış, yıllarca da devam etmiş. En sonunda HDP diye de bir yer kalmadı. Kapatma davası da henüz sonuçlanmadı. Şimdi Sermet Hocam, Fethi Yıldız'ın, Fethi Başkan'ın bu tweet'i, hani içine bu maddelerin eklenmiş olması gerekir söylemlerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Olabilir mi?
2: Ya şimdi MHP çok enteresan bir parti, siyasi parti. Bir taraftan Sayın Devlet Bahçeli çıkıyor, Özgür Bey'i tatif ediyor, kendilerine bir paye atfedilmesini sağlıyor. Hatta bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı hazine yardımından yeni kurulan partiye bir pay verilmesi gerektiğini söylüyor. Öte taraftan en güçlü kurmaylarından birisi Sayın Fethi Bey iyi bir hukukçudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Bey ve arkadaşlarının işlediği ya da yakın çevresinin itham edildiği fiillerden ötürü bir parti kapatma normunun anayasaya eklenmesini savunuyor.
1: Evet.
2: Bu inanılmaz bir çelişki. Yani bu süreçte, son bir buçuk yıldır yaşadığımız siyasi süreçte MHP kanadından hep bu tür çelişkili tutumları gördük. Yani ben MHP gibi üst siyaset yapan, yani kurmay aklı son derece sağlam olan bir hareketin çelişkili değil de stratejik hareket ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bir taraftan havuç sopa mı diyebiliriz artık, ne diyebiliriz buna bilmiyorum ama tam karşılayacak bir metafor bulamadım. Bir havuç sopa siyaseti izliyor zannımca. Bir taraftan Özgür Bey ve arkadaşlarına meşruiyet atfeder, onların siyasette var olmasını desteklerken öte taraftan onları siyaseten yokluğa mahkum edecek bir tutumu da kamuoyunun takdirine ve dikkatine sunuyor.
0: Tavşana kaç, tazıya tut galiba söylemek istediğiniz benzetme belki bu olabilir değerli üstadım. Tavşana kaç derken tazıya da tut demek gibi bir durum sergiliyor demek istemiş olabilirsiniz.
2: Yani evet, söylenebilir. Yani düşünün, hani bir taraftan Sayın Bahçeli'nin 2-3 gün evvel yaptığı uzun açıklama, bir taraftan da ya işte bu fiilleri işleyenlerin siyasetten yasaklanmasıdır. Yani bir partinin kapatılmasına sebep olanlar, yöneticiler bir süre siyasi yasak alır biliyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan da şimdi Cumhuriyet Halk Partisi özelinde tartışmak istemiyorum. Bu şeyi herhangi bir parti özelinde tartışmak istemiyorum.
1: Evet.
2: Ama parti kapatma fiilinin üstadın söylediği gibi herhangi bir özneyi muhatap alarak tartışılması akıllara bir sürü soru işaretini getiriyor. Tabii ya, kanunların geçmişe yürümezliği, bunun bir anayasa değişikliğini gerektiriyor olması vesaire. Ancak ileriye yönelik olarak bundan sonraki bir anayasal bir norm haline gelse bile ittifakla bu öneri, bundan sonraki işlenecek fiilleri kapsayacaktır.
1: O halde bu yani tartışma geçmişi de kapsamıyor.
2: Tabii
1: mesela diyelim ki
2: yani
1: eklenti
2: yürüyen bir norm yapamazsınız tabii.
1: Ha, hukukta
2: yani
1: şey
2: dolayısıyla
1: yok.
0: Geçmişe
1: anladım.
0: Yürümeyecektir cezalar.
2: Tabii. Biz hukukçular deriz ki bazı kanun abesle iştigal etmez. Yani kanun koyucu boş işle uğraşmaz. Herhalde MHP siyaseti de boş işle uğraşmıyordur. Dolayısıyla burada çok mümteni, sehli mümteni derler. Söyleyişte basit ama içerikte zihin yoran, anlam derinliği içeren bir söz ya da bir öneri var. Fakat bunun hikmeti ilerleyen zamanlarda
1: yani
2: ortaya çıkıyor.
1: Şu anda anlayamıyoruz bunu. İlginç.
2: Yani anlıyoruz ama konuşmak için, yorumlamak için erken olduğunu düşünüyorum. Yani MHP'de hep böyleydi 1-1,5 yıldır. Özgür Bey ve çevresine yakın bir sempati ama güçlü de bir eleştiri var. Bunun ilerleyen safhada, safhat ilerledikçe daha bir tarafa ağırlık kazanacağını düşünüyorum ben.
1: Peki.
2: Yani bu bugün çelişki gibi görünen, anlayamadığımız paradoksal tutumlar, izahlar gittikçe zayıflayacak, tutarlı hale gelmeye başlayacak. Peki. Benim kanaatim bu.
1: Peki. Sermet Bey, ben az önce size soramadım. Hadi biraz belediye başkanlarına yapılan operasyonlarla ilgili de görüşlerinizi alayım. Hazır hukukçuları bulmuşken hukuki konuları da soralım. Şimdi bir taraftan özellikle Erdal Beşikçioğlu tabii'nin gözaltı durumu halen devam ediyor. Sinem'de de taş tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. İddialar yani neredeyse aynı gibi her iki belediye içinde. Şimdi Erdal Beşikçioğlu ilginç, yani bir sanatçı kimliğiyle tanınan bir isim. Toplumun bir kesimi tarafından çok sevilen, Behzat C. karakteriyle sevilen bir isim. Şimdi biraz bunları hem hukuk hem de bu taraftan da yorumlayın istiyorum. Zafer Bey, size de Erdal Beşikçioğlu'nu soracağım. Tutuklama bekliyor musunuz? Mesela Sinem Dedetaş çok kuvvetli dedi. Evet, buyurun.
2: Şöyle, yanlış hatırlamıyorsam ya da sizde daha doğrusu varsa, bu 36. en son Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyon 36. belediye operasyonu ve 36 belediye operasyonunun hemen hemen %90'ında belediye başkanı veya gözaltına alınan üst yöneticilerin büyük çoğunluğu tutuklandı. Ve ben bu konuda biraz ihtiyatlı davranılması gerektiğini düşünüyorum. Hemen her belediyede bir suç örgütü çerçevesinde evet iddiası var. Suç örgütü mefhumu da ortaya atılınca bu katalog suçlar olarak tabir ettiğimiz tutuklamanın diğer iki şartı olmasa da, nedir onlar? Kaçma şüphesi ve delil karartma şüphesi olmasa da tutukluluğa cevaz veren bir suç tipi. Dolayısıyla Sinem Hanım veya Erdal Bey'in kamuya, basına yansıdığı kadarıyla isnat edilen suçlar, Sinem Hanım ve Erdal Bey'e isnat edilen suçlar da örgüt çerçevesinde bu rüşvet, irtikal, görevi kötüye kullanma, zimmet gibi suçların işlendiği doğrultusunda ve Sinem Hanım tutuklama istemiyle sevk edildi. Dilerim tutuksuz yargılanmasıdır çünkü. Tutuklanmaz, hatta beraat eder tüm belediye personeli, belediye yöneticileri. Bunu bir parti şeyinden söylemiyorum. Devletimize, demokrasimize ve toplumun kendi içinde birbirine olan güveninin devam etmesi için söylüyorum. Ama tutuklama kararı çıkacak gibi duruyor. Yani şu an kamuya yansıyan algı, yani deliller, dosyaya ilişkin iddialar, sızan ifadeler, var olduğu iddia edilen deliller değerlendirildiğinde, yine isnadın tipi ve ağırlığı değerlendirildiğinde bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Hem Sinem Hanım açısından hem de ilerleyen aşamada Erdal Bey açısından. Fakat ben altını yeniden çizerek söylüyorum. Tüm rüşvet veya belediye suçu olarak da tabir edebileceğimiz, mahsus suç olarak da tabir edebileceğimiz bu tür faaliyetler bakımından örgüt iddiasının ve örgüt koşullarının çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Yani her her belediye başkanı ve üst yönetimin rüşvet suçlarını, mesela şeyde bir örgüt şeması falan olduğu iddia ediliyor. Etimesgut Belediyesi'nde ve Üsküdar Belediyesi'nde kimin ne kadar alacağı falan böyle tablolaştırılmış falan diyor kamuya yansıyan şeylerden. Ama yani her belediye yolsuzluğunu, her belediyedeki rüşvet olayını bir örgüt faaliyeti olarak, bir suç örgütü faaliyeti olarak tarif edersek bu biraz yani hukuki olarak yönetilmesi zor bir süreci ülke açısından ortaya çıkarır diye düşünüyorum. Mutlaka suçla suçlulukla mücadele edilmeli. Fakat Yani kaça yakın örgüt oldu şu an bu belediyeler?
1: Bayağı,
2: 13-15'e yakın,
1: evet.
2: 13-15'e yakın örgüt iddiası
1: Samet
2: var.
1: Bey, ben aynı soruyu sordum. Şimdi hep bir örgüt kurma. Şimdi var olan bir örgüte üye olmak değil. Yani her biri ayrı bir örgüt mü kurmuş?
2: Yani öyle iddia ediliyor. Mesela
1: Ya o
2: İstanbul bir
1: zaman o
2: örgüt.
1: kadar çok
2: Hani
1: örgüt
2: insan aslında...
1: kurulmuş. Anladım.
2: Evet, yani burada mesela Çankaya Belediyesi'ndeki operasyon örgüt kurmak ve yönetmek belki şöyle olabilir ilerleyen safhada. Yani bunların hepsi bir çatı örgüte mensuptur da denilebilir. Bilmiyoruz ama yani İBB'de var bir suç örgütü, Aziz İhsan'da var bir suç örgütü, Çankaya Belediyesi'nde var suç örgütü, işte burada var bir suç örgütü, şimdi Etimesgut'ta iddia ediliyor bu suç örgütü. Dolayısıyla birden çok örgüt, belediyeler çeperinde kurulan birden çok suç örgütü iddiasıyla karşı karşıyayız.
1: Ne diyorsunuz
2: Bu
1: Zafer Bey? Evet, buyurun Samet Bey. Tamamlayın Zafer Bey'e geçeyim. Zaten son
2: kabul izahı
1: 5
2: ve
1: dakikam galiba.
2: yani kabul izahı ve yönetilmesi çok güç bir şey. Mutlaka burada bir sürü suç vardır ama yani vardır derken kimseyi peşinden mahkum etmiyorum. Suça ilişkin delil vardır. Suç bulgusu vardır. Kuvvetli şüphe vardır ki bu adli işlemler uygulanıyor. Fakat her birinin bir örgüt faaliyet olup olmadığı konusunda son derece ihtiyatlı olmak gerekir.
1: Zafer Bey.
0: Efendim, bir soruşturma başladığında o soruşturmaya ilişkin suçların tasnifini yapma görevi soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına aittir.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla bu soruşturmada bir yere varmak isteyen ve tutuklama talebim kabul edilsin diyen bir başsavcılık atılı suçlardan bahsederken başına bir suç örgütü ibaresini ekleyebilir. Ve bu otomatikmen
1: Mesela bunu eklemek yasal bir şey midir?
0: Tabii baktığınız zaman şartları varsa, kendisi şartlarını olduğu değerlendiriyorsa bu mutlak doğru da olmayabilir. İleride mahkeme yargı aşamasında yorumlanır ama savcılık tabii ki objektif davranmalı ama objektif davranmayıp burada suç örgütü vardır derse gönderdiği tutuklama talep ettiği suç ceza hakimi kanun gereği bunu katalog suçtan kabul edip aksi ispat edilemediği takdirde mutlaka tutuklamak gibi bir sorumluluk altına girecek. O sebeple bu soruşturmaların her biri suç örgütüyle ilişkilendirildiği için kuvvetle muhtemel tutuklamalar gelecek. Şimdi örgüt için ne lazım? Başlı başına belediyeler bir örgüttür zaten, öyle değil mi? Ama suç örgütü olması lazım. Belediyelerin içerisinde bir teşkilat yapısı var. Başkanı, başkan yardımcısı, yani suç örgütünü tasnif etmek için kullanılan o hiyerarşik yapı belediyelerin doğasında var. Aynı zamanda suç örgütünü tasvir etmek için kullanılan emir komuta zinciri zaten belediye teşkilatının doğal yapısında var. Dolayısıyla belediye teşkilatı içerisinde bir suç örgütü ifadesinde bulunmak için zaten bütün unsurlar var. Hal böyle olunca örgüt var ama suç işlemek amacıyla bir araya gelen ve sadece bir suçu değil birden fazla kereler suç işlemeyi amaçlayan bir yapı var mı? Bunun soruşturulması gerekiyor. Ama iddia makamı bugüne kadar topladığını ifade ettiği delillerde, mesela MASAK raporlarında, mesela banka kayıtlarında veyahut da HTS sorgulamalarında işte bu belediye örgütü içerisinde belli bir yapının astık üstlük ilişkisine bağlı olarak birden fazla kere bu zimmet, rüşvet, irtikap suçlarını, ihale fesat karıştırma suçlarını işlemek için bir araya geldiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu kadar ciddi suç isnatlarına karşı şüphesiz ki katalog suç olması hasebiyle kaçabilir, delilleri karartabilir, intiba öncelikli kabul
1: O yüzden
0: edilecek.
1: tutuklama talebi.
0: Bu sebeple tutuklama talep edilir ve karar da verilir. Ancak bazı insanlarda tabii ki tutuklamanın gerekliliği suç ceza hakimince daha nitelikli değerlendirilmesi lazım. Yani bir şahıs eğer kamuya mal olmuşsa, kolayca tanınabiliyorsa, kaçması, saklanması son derece güçse o zaman tutuklama yerine sadece bir yurt dışı çıkış yasağı vermek ya da her gün git polise imza ver demek hem o kamu görevlilerinin sürdürülebilmesi açısından daha verimli bir sonuç doğurabilir. Kamu görevlerinde aksamaya mahal verilmemesini sağlar. Hem de bu insanların lekelenmeme hakkını, masumiyet karinesini korur. Aynı zamanda da tutuklamayla aynı hukuki koruma, güvenlik tedbiri de sağlanmış olur.
1: Peki bir dakika, buyurun Sermet Bey, bir dakikam kalmış, buyurun.
2: Şöyle ya, burada son derece özellikle orta alt yönetici grup için dikkatli olmak lazım. Yani her ne kadar kanunsuz emiri uygulamamak gerekir, yazıyla yenilenmesini istemek gerekir, konusu suçsa bu bile kurtarmaz dense de hukukta, bu pratik hayatta çok mümkün değildir. Dolayısıyla bu örgüt suç mefhumunun çok hassas yönetilmesi gerekir.
1: Anlıyorum. Peki. Doktor Sermet Erdem, çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Zafer İşer, size de çok teşekkür ediyorum. Bütün gelişmeleri zaten izleyicilerimiz takip ediyorlar. Haber merkezimizde her dakika takipte. Ben bir hafta izleyicilerimizden bir mola rica edeceğim. 10 Ağustos pazartesi günü saat 17.30'da bu akşamda buluşalım diyeceğim efendim. Şimdilik hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı garın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkanu ahın ne acep? Kıldığın vaslın temenna yarı zişanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni, kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan, yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır, tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık unanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Алло?
1: Şaka şaka. Evet sevgili dinleyiciler, sırada yine Alo Şaka var. Öğle üzeri bütün güzelliğiyle sürerken biz sizin telefonunuzu çaldıracağız ve size küçük bir şaka yapacağız. Hem güleceğiz hem de ibretle dinleyeceğiz zannediyorum. Çünkü bugünkü şaka konumuz gerçekten çok ilginç. Bakalım sevgili dinleyicimizin tepkisi ne olacak? Seçtiğimiz harf K. Soyadı K ile başlıyor sevgili dinleyicimizin. Adı da Sabit. Sabit Bey'in telefonunu çevireceğim şimdi. Bugünkü şakamıza çok güleceğinizi inanıyorum sevgili dinleyiciler. Sabit Bey inşallah evdedir.
2: Alo, buyurun efendim.
1: Efendim Sabit Bey evde mi?
2: Evde efendim, kim aramıştı?
1: Efendim ben Merkez Efendi karakolundan arıyorum.
2: Ne? Karakoldan mı? Bir dakika. Sabit, karakoldan arıyorlar.
3: Karakoldan mı? Allah Allah, hayırdır inşallah.
4: Alo, buyurun, ben Sabit.
1: Beyefendi, siz cüzdanınızı kaybettiniz mi?
4: Ben cüzdan mı? Yo, yani bilmem. Neden sordunuz?
1: Efendim bulunmuş bir cüzdan var elimizde. İçinde de 65 milyon lira var. Bir de kartvizit var. Sizin adınız yazılı.
4: Aa, 65 milyon mu?
1: Evet, cüzdan sizin mi değil mi? Kartvizitiniz var içinde, o yüzden soruyorum.
4: Benim yani cüzdan.
2: Ya, bir de kötü bir şey mi olmuş? Neden karakoldan arıyorlar?
4: Canım, cüzdan bulmuşlar da benim mi değil mi diye soruyorlar onu.
2: Senin cüzdanın mı?
4: Dur, sonra anlatırım şimdi, bir dakika.
2: Ben çok heyecanlandım.
4: Alo.
1: Efendim.
4: Benim cüzdanım olabilir o.
1: Efendim sizin mi değil mi? Çok önemli bir konu çünkü.
4: Yani diyorum ki bir olabilir çünkü benimki yok da.
1: Yerinde yok sizinki. Peki efendim kahverengi deri bir cüzdan mıydı? Sizinki kahverengi miydi?
4: Evet kahverengi, evet.
1: İçindeki para bir hayli yüksek beyefendi. Tam bir cevap vermeniz gerekiyor. Cüzdan sizin mi değil mi?
4: Evet.
1: Peki nerede kaybettiğinizi biliyor musunuz?
4: Ben tam bilmiyorum, herhangi bir yerde kaybetmiş olabilirim de yani.
1: Beyefendi cüzdanınız cinayet işlenen bir yerde bulundu.
4: Ne? Cinayet işlenen bir yerde mi?
1: Evet efendim, bu sabah arsada bir ceset bulundu. Cüzdan da cesetin yanındaydı.
4: Ya!
1: Orada cinayetin işlendiği arsada işiniz neydi efendim?
4: Ben bilmem, arsaya gitmedim ki ben.
1: Bakın cinayetin faili henüz bulunamadı, soruşturma yapılıyor. Elimizdeki tek ipucu sizin cesetin yanında bulunan cüzdanınız.
4: Bakın vallahi bilemem bu.
1: Adli tıp raporu cinayetin dün gece işlendiğini tespit etti. Dün gece neredeydiniz Sabit Bey?
4: Bir dakika be. Ne demek yani, şimdi benden mi şüpheleniyorsunuz siz?
1: Bakın ne ölenin kimliğini tespit edebildik ne de katili. Elimizdeki tek ipucu size ait olan bu cüzdan. Bu cüzdan sizi bu cinayetle ilgili olarak sorgulamamızı gerektiriyor efendim.
4: Ama ben dün gece evdeydim, evet. İsterseniz evdekilere sorabilirsiniz, inanın.
1: Kusura bakmayın ama ev halkının şahitliği geçersizdir. Eğer ailenizden ya da akrabanızdan olmayan birisi dün geceyi evinizde geçirdiğinizi söylerse, bu konuda şahitlik ederse o zaman başka.
4: Ama bakın, inanın dün gece ben evdeydim.
1: Peki efendim, o zaman cüzdanınızın o cesedin yanında ne işi vardı? Bunu nasıl açıklayacaksınız?
4: Cüzdanım mı?
1: Az önce benim cüzdanım demiştiniz beyefendi, hatırlarsanız. Cüzdan sizinse cinayete kurban giden adamın yanında ne arıyordu peki?
4: Şimdi hatırladım, o cüzdan benim cüzdanım değil Memur Hanım.
1: Kimin peki?
4: Evet. Dün geceki ceketimin cebindeydi, evet, bakın, ay Allah. Bulamayınca benim cüzdanım sanmıştım ben. Yok
1: az
4: canım,
1: önce
4: o cüzdan benim değil.
1: Az önce benim diyordunuz, hatta kahverengi olduğunu söylüyordunuz.
4: Bakın şimdi buldum cüzdanımı diyorum efendim, yani o cüzdan benim değil tabii. Benimki burada, bakın yanımda, isterseniz karıma sorun, müzeyene de sorabilirsiniz bakın.
1: Allah Allah, az önce benim diyordunuz, şimdi değil diyorsunuz, cüzdanımı buldum diyorsunuz.
4: Ama şimdi efendim, bakın bulduğum yanımda, bakın bir dakika çıkarayım, dur, nerede buldum? da yanımdaydı. Yani inanın bu yüzden falan benim bu cinayette falan bir ilgim olabilir. Yani o cüzdan bana ait olmadığına göre yani, öyle değil mi efendim?
1: Yani haklısınız. O cüzdan size ait değil ama ceket size ait. Neyse efendim, peki biz zaten size doğruyu söylememiştik.
4: Nasıl yani? Anlamadım.
1: Şaka yapmıştık size Sabit Bey.
4: Şaka mı? Yani cüzdanımı o cesedin yanında bulduğunuz şaka mıydı sizin?
1: Evet, hem o hem de...
4: Hay Allah, ben de cüzdanımı cinayet işlenen yerde bulduğunuza inanmıştım. Neyse, ne yapalım?
1: Sabit Bey, yaptığımız şaka yalnız cüzdanınızın cinayetle ilgili bir yerde bulunmasıyla ilgili değil. Söylediğimiz her şey, hepsi şakaydı.
4: Durun, bir dakika. Yani nesi, nasıl şaka bu? Anlamadım efendim.
1: Efendim, burası Merkez Efendi Karakolu değil. Ne de içinde 65 milyon lira olan ve sizin kartvizitiniz bulunan bir cüzdan bulundu. Bunların hepsi birer şakaydı.
4: Allah Allah. İyi güzel de peki siz kimsiniz o zaman?
1: Efendim, biz de GRT FM radyosundan arıyoruz sizi. Alo Şaka diye bir bölümümüz var. Vatandaşlarımızı arayıp küçük şakalar yapıyoruz böyle.
4: Ya ama kardeşim, böyle şaka olur mu hiç? Ödümü koparttınız. Resmen yani şimdi ben sanki cinayette suçlanmış gibi oldum ya.
1: Efendim, her olaydan bir ders alınabilir. Biz de bu Alo Şaka'yı sadece gülmek için değil, sonunda bir ders verebilmek için yapıyoruz.
4: Peki bana yaptığınız bu şakadan çıkan ders nedir?
1: Efendim, telefonda söylenen her söze inanmamanız dersi yeterli mi acaba?
4: Anlayamadım.
1: Efendim, polisin cinayetle ilgili bir soruşturmayı telefonla yaptığına nasıl olur da inanabilirsiniz? Hele böyle cinayet gibi çok ciddi bir soruşturmayı.
4: Haklısınız. Bir an için düşünemedim.
1: Bir de ne olursa olsun size ait olmayan hiçbir şeye onun cazibesine kapılarak sahip olmaya kalkışmayın.
4: Ne? Anlayamadım, pardon.
1: Efendim, anlayanlar anlamıştır ne demek istediğinizi. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, bugünkü Alo Şakamız da bu kadar. Yeni bir Alo Şakaya kadar sağlıklı, hayırlı günler temenni ediyoruz efendim. Bu arada Sabit Bey'e de iyi günler diliyoruz.
0: Alo?
1: Şaka şaka.
5: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, akıllı olmanın alameti nefse hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti ise nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ahirette sorguya çekilmek. Değerli dinleyenler, evliyayı kiram, eshab-ı kiram, hatta peygamberler bile hesaba çekilecektir. Kiminin hesabı çok çetin, kimininki ise çok hafif olacaktır. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Doğru imana sahip olarak ölen kimse, cehennemde sonsuz kalmaz. Ama hırsızlık, zulüm gibi günahlarının cezasını çekmeden cennete giremez. Yahut bu kul haklarını sahibine ödemedikçe cennete giremez. Kul borçları ve günahları kalmayınca ancak o zaman cennete girer. İman, salih amellerle ve haramlardan kaçmakla ancak muhafaza edilebilir. İmanını haramlardan kaçıp salih amellerle korumaya çalışmayan kimse, belki de sonsuz olarak cehenneme gidebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Sorgusuz sualsiz cennete girecekler çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Kibri, hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin sorgusuz cennete girer. Allah namazlarını doğru kılanları sorgusuz cennete koyacağına söz verdi. Sorgusuz sualsiz demek hiç sıkıntı çekmeden cennete girer demektir. Yoksa sual sorulmadan hiç kimse cennete girmez. Sen kimsin diye sormak da sorgudur, iğneden ipliğe hesap vermek de sorgudur. Ama aralarında çok fark vardır. Mesela Hazreti Osman'a sen kimsin denecek, o da ben Resulullah'a iki defa damat olmakla şereflenen, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Osman bin Affan diyecek. O büyük zat sen misin? Buyur hemen içeri denecek. İşte sorgusu bu kadar olacaktır. Buna sorgu denmez ama böyle basit sorular kıymetli zatlara sorulacaktır. Hazreti Osman'a böyle muamele edilince günahsız peygamberlere nasıl muamele edileceğini tahmin etmek zor değildir. Peki sorgusuz sualsiz cennete girmek kolay mı? Herkes mutlaka hesaba çekilmeyecek mi? Hadis-i şerifte buyuruldu ki kıyamette herkes şu 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamaz. 1. Ömrünü nasıl geçirdi? 2. İlmiyle nasıl amel etti? 3. Malını nereden nasıl kazandı, nereye harc etti? 4. Bedenini nerede yordu? Ancak hesabı çok kolay geçenler de olacaktır. Mesela sen falanca mısın diye sorulacak, sonra bekletmeden cennete konacaktır. Az önceki örnekte olduğu gibi Hazreti Osman bunlardan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Osman'ın şefaatiyle hepsi cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Allahü Teala buyuruyor ki kulumla ahdim vardır. Namazlarını vaktinde eksiksiz kılarsa ona azap etmem ve onu hesapsız cennete koyarım. Hacca giderken veya gelirken ölenin bütün günahları affolur. O kimse hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girer. Sabırlı ve ihlaslı olanlar hesaba çekilmeden cennete girer. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve ona 70 sevap verilir. Bu iş bitinceye kadar böyle devam eder. İş yapılınca bütün günahları affedilir. Bu işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete girer. Ümmetim 3 sınıftır. Bir kısmı sorgusuz sualsiz cennete girer, bir kısmı hafif hesaba çekilerek girer, bir kısmı da günahlardan temizlenerek girer. Suda boğularak ölen şehitlerin kul borçları da affedilir. Hak sahipleri bu şehitten haklarını istedikleri zaman Allahü Teala ondaki haklarınızı benden isteyin buyuracak, hak sahiplerine
alacaklarını fazla fazla verecektir. Şehit de sorgusuz sualsiz cennete girecektir. Cennete sorgusuz

kolay olur. O halde iyi bir Müslüman olmaya çalışmalıdır. Allahü Teala yegane mülk ve kudret sahibidir. Nasıl istiyorsa öyle yapar. Cennet müminler için ebedi mükafat yeri, cehennem de kafirler için ebedi ceza yeridir. Cennet hatıra hayale gelmeyen nimetlerle doludur. Cehennem de akıl almayacak azaplarla doludur. Mükafat ve azaplar bir hal işidir. Yaşanmadıkça anlatılamaz. Mükafat ve ceza büyük olduğu için sorgu sual işi de büyük olacaktır. Her insanda bulunan kiramen katibin melekleri, insanların yaptığı bütün işlerin resmini çekmekte, her anını filme almaktadır. İnsanların yapacağı işleri Allahü Teala ezelde bildiği için levh-i mahfuzada kaydetmiştir. En ufak bir yanlışlık ve haksızlık olmaz. Herkesin hesabı çok kısa bir zamanda yapılacaktır. Kur'an-ı Kerim'de "Vallahu seri'ul hisab" ifadeleri geçmektedir. Allah hesabı çok çabuk görür demektir. Herkes hesaba hazırlanmalıdır. Bir iş yapmadan önce hatırına gelene dikkat etmelidir. İyi şeyler geliyorsa yapmalı, kötü şeyler geliyorsa nefsin arzusundan olduğunu düşünerek Allahü Teala'dan utanmalı, kendine böyle istek geldiği için nefsini ayıplayıp ona kızmalıdır. Bu işin kötülüğünü, zararını ve kıyametteki cezasını düşünmesi farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun isteyerek yaptığı her iş için önüne 3 defter konur. Niçin yaptın? Nasıl yaptın? Kim için yaptın? Birinci niçinin manası, bunu Allah için mi, nefsine veya şeytana uyduğun için mi yaptın? Bundan kurtulursa nasıla sıra gelir? Her hakkın bir şartı, edebi ve ilmi vardır. Yaptığını ilme uyarak mı, yoksa cahilliği kolay görerek mi yaptın? Şartlarına uygun yapıp bu sualden de kurtulursa kim içine sıra gelir? Bunu ihlasla yalnız Allah rızası için yaptıysan mükafatını görürsün. Başkası için yaptıysan karşılığını ondan iste. Dünya için yaptıysan zaten nasibin yok. Başkası için yaptıysan sıkıntıya ve cezaya maruz kalırsın denir. Bütün bunları bilen kendini hesaba çekmekten gafil olmaz.

Ebu Haşim Sofi Hazretleri buyuruyorlar ki, iğne ile dağı devirmek, kalpten kibri söküp atmaktan daha kolaydır.

Şiirlerle Menkıbeler. Mirza Hüsamettin Ahmet rahmetullahi aleyh. Hırsızın hidayeti. Hadiste buyuruldu: namazını bir kimse cemaatle kılmaya eğer devam ederse, iyilerle haşrolur o kimse mahşer günü ve geçer şimşek gibi hem sırat köprüsünü. Dertlerden, belalardan muhafaza olunur ve bin şehit sevabı o kula ihsan olur. Bir gece hırsız girdi bir velinin evine ve lakin bulamadı götürecek bir nesne. Geri dönüyordu ki üzüntülü ve meyus, bu veli onu görüp oldu gayet huzursuz. Dedi ki, abdest alıp biraz namaz kılsana. Sabah bir şey gelirse veririm onu sana. Hırsız, peki dedi ve abdest aldı o zaman. Gece sabaha kadar namaz kıldı durmadan. O sabah zengin biri gelerek bu veliye 250 altın etti ona hediye. O da o altınları hırsıza verdi hemen. O dahi tövbe edip vazgeçti bu işlerden. Hadiste buyuruldu: çocukları çok olan ve tadil-i erkanla namazlarını kılan, hiç gıybet dedikodu yapmayan Müslümanlar kıyamette

benimle birlikte haşrolurlar. Behaeddin Buhari'nin halis bir talebesi, vardı ki şu vakayı anlatıyor kendisi. Ben Kasr-ı Arifan'da çiftçilik yapar idim. Lakin Müslümanlıkla yok idi fazla ilgim. Tam cehalet içinde geçirirdim bir hayat. Yiyip içip yatmaktan alırdım sadece tat. Behaeddin Buhari giderken namazlara, beni görüp tebessüm ederdi ara sıra. Bir gecede rüyamda gördüm bu evliyayı. Yaklaşıp verdi bana elindeki aynayı. Bakıp gördüm aynada kendi suretimi ben. Velakin çok çirkindim. Ben iğrendim kendimden. Ertesi gün evime gelip sordu sadece. Rüyada o aynayı kim verdi sana gece? Siz verdiniz deyince buyurdu. Peki niçin yüzünü o aynada gördün, iğrenç ve çirkin? Bilmiyorum efendim diye ben edince arz, buyurdu ki, ne için kılmıyorsun sen namaz? Eğer ifa etseydin sen bu ibadetini, aynada gayet güzel görürdün suretini. Namaz nurdur, ışıktır insanların kalbine. İhlas ile kılanlar yakın olur Rabbine. Namaz kılan kimsenin kalbi olur temiz, pak. Namaz kılan yüzünden anlaşılır muhakkak.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların şerefi ve kıymeti malla ölçülseydi, dünya malı çok olan kafirlerin daha kıymetli olması lazım gelirdi.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani bazen öyle olur ki yani işte şunu niye böyle yaptın, şunu niye söyledin gibi sorulduğunda geçmişe dönük. Ya o zaman ben çok üzüntülüydüm, işte kederliydim, ne yaptığımı bilmiyordum gibi cevap verdiğimiz olmuştur. Yani çevremizdeki insanlar da bunu hatırlayabilirler, hayatlarında yaşamışlardır. Şimdi o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. İnsan demek ki keder ve üzüntü halinde, ne bileyim böyle elem halindeyken aklı bir şekilde örtülüyor veya bir gaflet, hani özür dilerim ama ahmaklık üstüne çöküyor demek ki. Öyle anlaşılıyor. Böyle midir? Yani gafil mi oluyor insan? Yani üzüntü anında çevresinden, işte her şeyden gafil mi oluyor da böyle şeyler söylüyoruz biz?
1: Şimdi Mustafa Bey, keder kelimesinin sözcük anlamını sözlerde ifade ederken kelime olarak keder, bulanıklık, tasa, kaygı, gam, gönül üzüntüsü gibi anlamlara geliyormuş. Evet. Yani bu insanın dengesini bozuyor. Gafletse, bunun neticesinde meydana gelen gafletse, Allah-u Teala'yı unutmak anlamında kullanmışlar din kitaplarında. Ama şey olarak, demin sizin söylediğiniz şekilde, çevresindekilerin de onlara yapacağı hizmetler veyahut da karşısındakine bir şey anlatırken onu incitecek, kıracak kelimeleri düşünmeden paldır küldür aynı şekilde söyleyebilir. Kırıcı olabilir. Veyahut da verdiği sözleri unutabilir.
0: Çocuğun ismini bile unutur yani.
1: Unutur. Dolayısıyla keder, üzüntü, bunlar insanı psikolojik olarak derin hani, evet, şey tabiriyle düşünmeye sevk eder. O düşünme anında da çok şeyi unutur. Gaflet basar. Bu Allah-u Teala muhafaza buyursun, Allah-u Teala'nın emirlerini unutmaya kadar bile gidebilir. Gidebilir. Şimdi din büyükleri Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki insan bu dünyada yaşadığı müddetçe üzüntüden, kederden, kısacası sıkıntıdan kurtulamaz. Çünkü burasını Cenab-ı Hak imtihan yeri olarak yaratmış. Bunlar muhakkak burada olacak. Kederin, üzüntünün, sıkıntının, hastalığın olmadığı yer olarak Cenab-ı Hak cenneti yaratmış.
0: Orada yok.
1: Orada yok. Ama burada bu var. Peki efendim, yani bu kederin, üzüntünün, sıkıntının olmasının, kedere, gelen üzüntüye, gelen sıkıntıya sevap verilmiyor buyuruyor.
0: Ya.
1: Bunlara ne derece aynı şekilde sabretti ona bakıyor Cenab-ı Hak. Mesela bir kimseye de mal verdi, mevki verdi, makam verdi. Onlar onu kimseyi meşhur etti. Bu kimse şükrediyor mu? Yoksa kibre kapılıp var mı benim gibi diyor mu? Ne diyor bu? Yani bir tarafta sabır, öbür tarafta şükür. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri yazmışlar ve anlatmışlar da. Dini yarısı sabır, yarısı da şükür diye. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya şimdi Allah diyorsunuz, oturduğunuz yerde de bunlar olabilir mi? Mustafa Bey, olmuş olan hadiseler var. Bakın, bir gün İsa Aleyhisselam, cüzzamdan etleri dökülmüş, gözleri kör olmuş, her tarafı perişan, yatalak bir hastanın, ya bak tekrar ediyorum, cüzzamdan etleri dökülmüş, gözleri kör olmuş, her tarafı perişan, yatalak bir hastanın, çoklarını müftela ettiği dertten beni koruyan Allah-u Teala'ya şükrolsun, hamdolsun dediğini işitir.
0: Allah Allah.
1: Tuhaf değil mi? Etleri dökülmüş. Gözleri
0: daha,
1: görmüyor.
0: Daha ne yani?
1: Gözleri de görmüyor. Ya Rabbi diyor bana, yani beni diğerlerinin müptela ettiğin, onlara verdiğin dert ve beladan koruduğun için sana şükrediyorum diyor. İsa Aleyhisselam bunu duyunca yanına gider. Sana gelmedik bela mı var da böyle dua ediyorsun buyurur.
0: Yani.
1: Yani bela olarak hepsi var. Yatalaksın. Yani derilerin aynı şekilde lime lime dökülüyor. Gözlerin görmüyor. Yani demiş, yani bundan daha ağır bir şey mi olur? O şahıs cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü, benim imanım var. Ben mağfiret sahibiyim. Kalp göz açılmış. Bana böyle bir nimet verdi, yerlerinde yok ki diyor. Benim etim dökülmüş, onda sana gözüm görmüyor falan. Umurumda değil diyor. Benim için onda en büyük şey, dert, bela budur buyuruyor. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki derdi bela kemendi mahbubes. Eğer bir kimse de Allah-u Teala'nın bu dünyada imtihan için gönderdiği ders, sıkıntı, bela, hastalık, bunlar benzeri şeyler gelmiyorsa bu kimse afiyette olamaz. Afiyet ne demekmiş? Afiyet hiç günah işlememek demekmiş. Onun için diyor, bunun diyor, afiyete kavuşması için biraz derdi bela gelmesi lazım buna. Hatta diyor böyleler ne başın sağ olsun demeli. Adam hayatta yani sen yanlış bir rotada gidiyorsun. Makas değiştirilmiş, nimet içerisine gidiyorsun, onu da bilmiyorsun, şükretmiyorsun, tepetaklık olabilirsin diyorlar. Tepetaklık olabilirsin diyorlar. Ebu Osman Hazretleri insanların içine nereden geldiği bilinmeyen keder nasıl çöker diye sormuşlar bu zata. Ebu Osman Hilmi Hazretleri. Bu zata buyuruyor ki ruh insanın işlediği günahları ve kötülükleri asla unutmaz. Nefis ise bunları unutur, hem de çabuk unutur. Ben ne yaptım ki? Ben ne ettim ki? Demeye başlar. Ruh, nefsin mahvolduğunun farkına varır ve bu sebeple insanın içine bir keder çöker. İnsan bunun sebebini anlayamaz. Nereden geldiğini bilemez. Ya içime böyle bir sıkıntı geldi falan. Halbuki ruh diyor ki bu yapmış olduğun kötülükler neticesinde eğer aklın başına gelir de dünyadayken tövbe ettin edemedin, öbür tarafa bu şekilde gidersen bunun karşılığını kat kat fazlasıyla ödeyeceksin. Ruh bunu biliyor. Bildiğin için de üzülüyor. Onun için bir keder çöker insanın üzerine buyuruyor. Bu da farklı bir durum. Dolayısıyla insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesiyle var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. İmam Rabbani Hazretleri'nin sözü bunlar. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kullukta böyle olur buyuruyor. Allah-u Teala burayı imtihan yeri yarattıysa, arkadaş senin başına dert de gelecek, bela da gelecek, sıkıntı da gelecek, fakirlik de olacak, zenginlik de olacak. Makam sahibi de olacaksın, olmayacaksın da. Adam mesela yıllardır bir kariyer yaptım diyor, bir söz söylüyor, bir iş yapıyor, küt ya. 20 yıllık, 30 yıllık gidiyor. Ama birisi de sabrediyor, birden abad olup gidiyor. İkisi de oluyor mu? Evet. Biri iniyor, biri çıkıyor. Devletler de böyledir.
0: Evet.
1: Biri iniyor, biri çıkıyor. Burası böyle bir yer mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız buyurmuşlar. Güle kavuşmak isteyen dikenine katlanmak mecburiyetindedir. Zira her nimet külfet karşılığıdır. Sırrıysa Kadir Hazretleri, Allah-u Teala'yı seven ondan gelen belaların acısını hiç duymaz. Bir değil 70 kılıç darbesi alsa yine duymaz buyurmuşlardır. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecekler ki siz yani çıtayı çok yükseltiyorsunuz. Bunlar olacak şey değil, akıl almaz diyor. Hani Sırrıysa Kadir Hazretleri diyor ki 70 kılıç darbesi yani bundan bir tesir olmaz. Olmaz mı? Hissettiren de Cenab-ı Hak, hissettirmeye de Cenab-ı Hak. Mesela şeyde Saadet Ebedi kitabında bir konuya bakarken orada dikkatim bir şey çekmişti. Ateşin yakma özelliği kendinden değildir buyuruluyor orada. Ben onu gün Allah Allah dedim ya, ateşin kendinde değil. Eğer ateşin yakma özelliği kendinden olsaydı İbrahim Aleyhisselam'ı yakardı. Allah-u Teala'nın emrinde ateş. Allah-u Teala izin verirse yakabiliyor.
0: Yak derse.
1: Berden selama diye emir verdi ateşe.
0: Yakma dedi.
1: Yakma dedi, soğuk ol dedi, soğuk oldu. Yani ateş de onun emrinde. Ateş de onun emrinde. Bütün mahlukat onun emrinde. Bütün mahlukat onun emrinde. Allah-u Teala dilemediği müddetçe yılan da sokamaz, ayı da seni parçalayamaz. Yani Cenab-ı Hak dilemediği müddetçe, izin vermediği müddetçe olmaz öyle. Peki efendim, bütün bunlara rağmen biz sebeplere yapıştık, dua ettik, sadaka verdik, hayır hasenat yaptık ama derdi bela geldi. O da nimettir, dereceyi yükseliyordur. Çünkü en büyük derdi bela peygamberlere gelmiştir. Peki efendim, böyle bir keder, üzüntü geldiği zaman böyle ne yapmak gerekir? Kitaplarda bildirilen bir formül var. Hemen istiğfara başlamalı. Yani estağfurullah demeli veya estağfurullah min külli ma kerihallah. Ne demek o estağfurullah min kulli ma kerihallah? Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, uygun görmediği ne varsa ben onların hepsine tövbe ettim. Özür dilerim ya Rabbi demektir. Buyuruluyor kitaplarda, açıklaması da bunun. Böyle da samimiyetle söylüyorsan Allah-u Teala seni mağfiret eder, ferahlığa çıkartır. Kalbin genişler. Mesela din büyüklerinin derdi bela geldiği zaman çok rahat görünmesinin sebebi kalpleri rahat mı ondan? Kimden geldi diye soruyor. Allah-u Teala'dan. Vardır bir bildiği. Bir hikmeti vardır.
0: Gelecekmiş gelmiş.
1: Gelecekmiş gelmiş diyor. Gelecekmiş gelmiş. Bunun için gelen bela ve sıkıntılara sabrederek göğüs germek büyük nimettir. Sabredemeyen maalesef felakete düşer. Peki nimet de aynı şekilde. Nimete şükretti etti edemedik. O da felakete dönüşür mü? O da felakete dönüşür. Dolayısıyla insan üzüntü içerisinde olduğu zaman, böyle bir kedere gark olduğu zaman tabii bütün vücudunu etkilediği için yani her şeyi unutur, çevresindekilerin haklarını unutur, hatta Allah-u Teala'yı bile unutabilir. Ki buna da gaflet denir buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin Allah-u Teala'nın azabının şiddetini bilseydi, cenneti ümit etmez, kafir de Allah-u Teala'nın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk 80 yaşına geldiği halde gözleri gayet iyi görürdü ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs sol eliyle yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niçin sağ elinle yemiyorsun diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek, sağ elimle yiyemiyorum dedi. Sağ elinle yiyemeyesin buyurdu. Artık o şahsın sağ eli hiç ağzına yetişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, ''Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı. Dua buyurunuz da Allah-u Teala bize yağmur versin.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp, ''Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver.'' diye dua etti. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve ''Ya Resulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu, yollar kesildi, dua buyurunuz da yağmur kesilsin.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp ''Allah'ım bizim üzerimize değil, etrafımıza döndür, tepelere, yüksek yerlere, vadilere, ağaçlıklara çevir buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Urve bin Ebil Cad Baraki'ye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin diye dua etti. Urve radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40 bin dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu anh Küfe'nin zenginlerinden oldu. Cuayl-i Eşcai radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve Allah'ım bu atı ona bereketli eyle diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsı namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah, Allah'ım onun saçını çirkin eyle diye dua etti. O şahsın saçları döküldü.

0: af ve mağfiret için çok yalvarmalıdır. O zaman ve her zaman 100 kere Estağfirullahel azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyume ve etûbi ileyh demeli ve manasını düşünerek söylemelidir. Bunu ikindi namazından sonra, tesbihlerden ve duadan sonra 100 defa okumalıdır. Abdestsiz okunabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette sahifesinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun. Muhammed Masumi Faruki, 2. cildin 80. mektubunda buyuruyor ki, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtaracağı ve rızkı arttıracağı hadis-i şerifte bildirildi. Her farz namazdan sonra bunu 3 kere okumalı ve yalnız estağfirullah diyerek 70'e tamamlamalıdır. İstiğfarı ve bütün duaları manalarını düşünmeden temiz kalb ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse hiç faydası olmaz. Ağız ile 3 kere söyleyince temiz kalp de söylemeye başlar. Günah işlemekle kararmış olan kalbin söylemesi için ağız ile çok söylemek lazımdır. Namaz kılmayanın ve haram lokma yiyenin kalbi simsiyah olur. Böyle kalplerde söylemeye başlaması için ağız ile en az 70 kere söylemelidir.
1: Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harpte olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapana affet, kötülük yapana iyilik et buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teala için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubbi fillah ve budu fillah'tır buyuruldu. Hubbi fillah, Allahü Teala için sevmek demektir. Buğdu fillah, Allahü Teala için sevmemek, dargın olmak demektir.
2: Bugün de sizlere Antalya ilimizin turistik ve sakin bir ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike'nin tarihi yerlerini sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Biraz daha edeceğiz inşallah. Efendim bugün Finike Kalesi'ndeyiz. Finike Kalesi ile ilgili maalesef elimizdeki kayıtlar çok mahdut, kısıtlı. Ulaşmak mümkün değil. Hani bazı sanat tarihiyle uğraşan kimseler, sanat tarihçi demiyorum, uğraşan kimseler bazen konuşmalarında rahmetli Evliya Çelebi'yi hafife alırlar. Ya bizim Evliya da işte tatlı tatlı anlatmış derler. Yani acık şişirerek, kabartarak, bir kısmı doğruysa bir kısmı da acık yalan olarak dercesine. Ya 1650-1700'lü yıllarda yaşamış olan bir insanla ilgili arkasından güzel de bir seyahatname bırakmış. Bunun üstüne de bir seyahatname daha yok. Piri Reis'in seyahatnamesi dahil. Ve bu insan hakikaten demografik yapısını gittiği yerin çok kısa sürede bizzat gezerek, görerek yazmış. Bugün Anadolu'nun, Balkanların, Kuzey Afrika'nın ve Arabistan'ın bilgilerini, demografik olarak bilgilerini Evliya Çelebi'den başka kimden alabiliriz? Evliya Çelebi rahmetullahi aleyh malum alim bir kimsedir. Evet seyyahtır ama ilim sahibidir. Bir insan ilim sahibi olmadı, belgesel çekiyor diyelim. Eğer o belgeseli çeken kimse o eksik bilgiyle çekerse belgeselde gördüğü güzellikleri hiçbir zaman seyircisine aktaramaz. Ama bu konuları araştırır ve bilgi sahibi olursa güzellikleri aktarması çok daha kolay olur ve o güzellikleri dinleyenler, seyredenler de çok istifade ederler. Bugün Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okuyanlar da böyle istifade eder. İşte Finike Kalesi için diyor ki, Teke Paşası'nın mülkü idi diyor. Şu anda biz Finike Kalesi'nin toprağındayız, içindeyiz. Yanımda gördüğünüz kesme mermer taşlar bu kalenin çeşitli zelzelelerle herhalde yıkıldı. Duvarlarından bizlere bugün kalan taşlar. Yolun kenarında acık bir kale surlarından bir kalıntı var. Fakat orada çok boğuk bir yer. Sizlere bir görüntü vermekte zorlanacaktık. Onun için buraya çıktık. Teke Paşası'nın demek ki mülkü idi burası. Burada bir kalenin komutanı vardı. Kale Paşası. Bir yardımcısı vardı. 70 de askeri bulunurdu. Bu kalenin görevlerinin biri de, hani kaleler düşmana karşı savunma için kullanılır. Burası liman kalesi olduğu için gümrük görevi de yapardı. Yani Finike limanına giren gemiler, gemilerindeki yükün cinsine göre ve miktarına göre bir gümrük vergisi ödemek mecburiyetindeydi. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Tabii bunlar indirildiği zaman alınacak olan gümrük ayrı. O devletin hakkı. Peki bu kale neyi alıyor? Limana giriş çıkışın gümrüğünü alıyor. Bugün ona ne deniyor efendim o gümrüğe? Liman vergisi deniyor. Farkı var mı? Yok. Belki o zamanki miktarlar daha böyle mütevazi veya daha insaflı ölçülerde olurdu. Şimdi dünyanın öyle limanları var ki bir Amsterdam limanına geminiz olsa da yanaştıracak olsanız herhalde epey bir soyunup dökülmeniz lazım. Yani parayı boşaltmanız lazım. Burada kalede, ki iç kale burası. Dış kale var mı? Hayır, dış kale denmemiş ona. Kale dışında 300 kadar dükkanı olan bir yerleşim yeri varmış. 300 dükkan az değil efendim. Kalenin ortasında bir camii vardı. Ve asker koğuşları vardı. Komutanın evi ve işte neyse idare yeri vardı. Komutan yardımcısının da evi ve idare yeri vardı. Yani burada şu gördüğünüz harabenin içerisinde belki 400'e yakın insan yaşardı. Tabii bunların hepsinin o günün şartlarında binecekleri birer atı da olması lazım. Burası Elmalı'ya bağlı şekilde çalışırdı. Müftülüğü Elmalı'ydı. Sancağı Elmalı'ydı. Buradaki kale komutanlığıydı. Evliya Çelebi diyor ki bu liman geliri buradaki Finike ahalisi için onları fakr-ı zarurete düşürmeyecek kadar iyi durumdaydı. Limandan şimdi gelir alınca elbette ki buradaki asker bunu masraf edecek. Ayrıca Finike'de kurulmuş böyle çok iyi durumda vakıflar da hiç yoktu diyor. Osmanlı döneminde sosyal problemleri çözmek için çok çeşitli cinslerde vakıflar kurulmuştur. Bu vakıflarla kimse fakir fukaralığın o eziciliğini hissetmezdi. Ancak yaşantısında biraz daha lükse doğru gidiş veya biraz daha vasat olurdu. Yani şimdi ona ne diyorlar? Asgari geçim indirimi. Onun o çizginin altı fakr-ı zarurettir. Burada Finike'de diyor Evliya Çelebi rahmetli, fakr-ı zarurette insan hiç yoktu diyor. Toprağı çok bereketlidir diyor. Ve çeşitli turunçgiller yetişirdi burada. Ve bunun bir dilimini yiyen hasta ise sıhhat bulurdu diyor. Bugün Türkiye'de de şimdi birçok yerde turunçgiller yetişiyor. Akdeniz sahillerinden Kaş'tan başlayalım. Antakya'nın Yayla Dağı tırmanan, daha doğrusu Harbiye sırtlarına kadar her yerde turunçgil yetişiyor. Ama Finike'nin portakalını gördüğünüz zaman, mandalini gördüğünüz zaman, şimdi Bodrum'da biraz daha öne çıktı. Kimseyi kimseyle kapıştırmak değil burada maksadımız. Ama Finike'nin adı öndedir. İstanbul pazarlarında portakal satanların hepsinin portakalı Finike'dir. Niye? En iyisi o da onun için. Finike olmasa da Finike'nin hürmetine diye herhalde öyle diyor. Finike portakalı, Finike portakalı diye. Bizler de oralarda ihtiyaçlarımızı onlardan alarak gidermeye çalışıyoruz. Müftülüğü Elmalı'daydı. Müftülükler Osmanlı Şeyhülislam'ının tayiniyle görev alırlar. Tabii padişahın da inha emri olması lazım. Kendi bildiğine bir kimse bir yere müftü olamaz. Müftü olabilmesi için belli medreselerden mezun olması lazım. Kadı olmak için de aynı şekilde onunla ilgili medreselerden, yani dindeki hukuk nasıldığı öğreneceği medreselerden mezun olması gerekirdi. Evvela Rumeli ve Anadolu beylerbeylikleri, Rumeli ve Anadolu kazaskerlikleri vardı. Daha sonra bu beylerbeylikleri imparatorluk büyüdükçe 20 milyon kilometre kareye hudutları ulaşınca ister istemez bu beylerbeylikleri de çoğaldı. İşte Yemen için bir beylerbeyliği, Mısır için bir beylerbeyliği gibi, Hicaz için aynı şekilde. İşte bu beylerbeylik bölgesindeki bulunan kimseler, kadı askerler yargının başındaydı. yargı Osmanlı'nın merkezinde değildi. Yargının en başı. Bu kadasker efendiler de müftüleri tayin ederdi. Bunlar Osmanlı'nın ilk 300 yılında çok ciddiyetle tayin edildikleri için kadı askerler olsun, efendime söyleyeyim, onların tayin ettikleri kadılar olsun, müftüler olsun, Şeyhülislam başta olmak üzere, hep adaletle hükmettikleri için ve İslam'a uygun fetvalar verdikleri için insanlar arasında sulh ve sükun en üst çizgiye ulaşmıştı. Tabii her kemalin bir zevali vardır derler. Zeval döneminde ise buralarda adam seçme, adam kayırma gibi şeyler ister istemez. Çünkü her insanın içerisinde enaniyet olabilir, nefsaniyet olabilir. Yani bugünkü söylersek Avrupa diliyle egoizmi olabilir. İşte o benim adamım filan yere gelsin, ben de filan makama gelebilirim o sayede diyerek maalesef buralarda aksamalar oldu. Onun için kadı efendilerden, müftü efendilerden misal verirken maalesef bazı iyi niyetini muhafaza edemeyen kimseler bunların fetva verirken işte şu cebime koy bakalım falan, yan cebime koy bakalım deme gibi uyduruk hikayelerle insanların karşısına çıkıyor. Onlara da esef ederiz. Şimdi buradan Filike'nin tarihi sokaklarında birkaç tane tarihi ev bulmaya çalışacağız. Sizlere bir örnek gösterelim diye. Çünkü tarihi Filike burası. Turunçova falan oralar köy olarak eski yerleşimdi. Ama şimdi maşallah almış yürümüş güzel bir halde. Şimdi tarihi mekanlara doğru şöyle bir gidelim efendim. Kalenin merdivenlerinin hemen başında, yani deniz seviyesinde zemini olan bir binadayız. Bu bina liman binası, liman gümrük binası yani bir adı da efendim. Bina yığma taştan yapılmış, iki katlı, döşemeleri ahşap, tavanı ahşap, şu anda kiremitli bir halde. İhtimal ki Osmanlı döneminde de öyleydi. 1900'lü yılların mimarisi görünüyor. Yani Evliya Çelebi'nin Finike Kalesi'ni gördüğü zamandaki gümrük binası bu değil. Peki kalenin içinde miydi? Hayır, kalenin içinde değildi. Gümrük binası çarşının içinde olur. Kale çünkü müstahkem mevkidir. Yani gizlilik arz eden bir yerdir. Kışlaya insan nizamiyesine gelir. Ziyaretçi de olsa buyurun efendim burada oturun. Şimdi kimse ziyaret etti, o kimseyi buraya getiririz derler. Hiçbir zaman hadi koğuşuna kadar git de oğluna görüş amca demezler. Osmanlı döneminde de öyleydi. Çünkü gelen insan, gemiyle gelen insan düşman da olabilir. Senin tertibatını öğrenir, kaç kişi olduğunu, askerlerle seninle benimle olmaya kalkar. O yüzden burada gümrük işlemleri yapılır. Komutana da bilgi verilir. Filan yerden gelmiş, filan yere gidiyormuş diye. Bu binanın yani Osmanlı Devlet İdaresi ilişkisi gümrük binası olmasıdır. Ama bu limanın, Finike Limanı'nın bir özelliği daha vardı efendim. Balkanlardan, İstanbul'dan deniz yoluyla hacca gidenlerin bu limanlar uğrak limanlarıydı. Bodrum uğranırdı. Efendim daha önce Ayaslu var Selçuk'ta, uğranırdı. Efendim Marmaris, Fethiye, Finike, Antalya, bu limanlara mutlaka hacıları taşıyan gemiler uğrarlardı. Ne için? Sürat düşük, gıda ve su ikmali yapmak için uğrarlardı. Onun için bu limanlarda bir de tüccar eşyası için yapılmış hanlar vardır. Ama şimdi öyle bir yükleme, indirme, bindirme bu limanlarda yapılmıyor. Sadece turistik yat ziyaretleri için bu limanlar kullanılıyor. O hanlarda yapılış maksadının dışında şu anda kimisinin içinde pideci var, fast food dükkanları var, efendim içkili lokantaları var, o var, bu var. Ben güllükten itibaren böyle yerleri gezdim. Efendim tabii siz merak ediyorsunuzdur, bu oturduğumuz oda nedir? Etnografik bazı eserler var burada, eşyalar var. Burası Finike Kaymakamlığı'nın tanzim ettiği Kültür ve Sanat Evi efendim. Güzel bir şekilde döşenmiş. Zaman zaman bazı sanatçılar burada sergilerini de açabiliyorlar. Ama gönlümüz ister ki, ve Finike Kaymakamlığı da bunu tahmin ediyorum yapacak durumda, yapma şeyi de var, niyetleri de var herhalde. Burası bir kent müzesi olarak hemen hayata geçirilebilir. Ve halk da evlerindeki müzelik çeşitli eşyaları, ninelerinin çeyiz sandığından kalan eşyaları getirip buraya seve seve bağışlarlar. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 147. bölüm. Evet. İşte Plevne'nin artık iyice muhasara içine düştüğünü, muhasara çemberinde 27 ila 28 kilometre olduğunu, işte çapının da 9 kilometre olduğunu düşünürsek dairenin, her taraftan kim nereden çıkmak isterse çıkamıyor, duvara toslamış gibi geri geliyor. Bu arada çeşitli çarpışmalar ve zayiatlar oldu. Bu zayiatların olduğu çarpışmalarda Todleben yasak etmesine rağmen General Gurko o emre muhalefet ederek bu çarpışmaları yapmış. Bizleri çatışmasız bırakmamıştı diyor. Muvaffak olduğu için de neticede takdir edildi. Burada başarı kazanıp bazı yerleri, bazı tabyaları alınca Gurko emre uymayıp suç işlediği halde takdir edildi. Biz Plevne'de gittikçe kötüleşen, bu hali bilmiyor, her gün iştiyakla gelecek yardımı bekliyorduk. Bu hali tasvir etmemiz ve bu tasviri tasavvur etmemiz çok güçtür diyor. Nasıl orada Mehmet Ali Paşa'nın muavini olan ve Orhaniye'de üstün bir vaziyetteki kudretli Şevket Paşa, amiri ve arkadaşı Gazi Osman Paşa'nın yardımına koşmaktan aciz kalabilirdi. Nasıl olur? Hiç şüphesiz Osman Paşa bize tehlikelerle dolu bir azamet ifade eder. Bu adamın Ekim'in sonundan 9 Aralık günü sonuna kadar ne gibi duyguları olduğunu anlamak ve anlatmak imkansızdır. Niye böyle oldu yani? Koca bir Kasım ayı var. Aralık'ın 9 günü var. Ekim ayında bir haftası var. Bu 40 gün ne yaptı? Müşir dehasıyla yükseldiği zafer ve şerefin zirvesindeyken talihin fırtınaları onu sarsıp alt etmişti. Ona yardım için tek el uzanamadı. Yardım etmediler diyemeyiz. Emri dinleseydi bu yardıma ihtiyacı kalmayacaktı. Uzaklarda onun birçok meslektaşları bazı vaatler, protesto ve münakaşa ve hazırlıklarla zaman geçiriyorlardı. O zaman bütün dünyada hayretle şu suali soruyordu. Osman Paşa ne zamana kadar dayanacak? Bütün Avrupa devletleri Osman Paşa'nın bu kadar ümitsiz bir hale düşmesiyle beraber teslim olmayışı insanları sersemletiyordu, şaşkına çevirmişti. Bütün Avrupa basını açık açık soruyorlar makalelerinde. Ne zamana kadar dayanacak? Romanya Miralayı, Rumen Albayı, Salni Ceanu'nun emrindeki muhtelit fırka, karışık olan, muhtelit demek, karışık demek efendim. Kasım'ın 21'inde Rahova'yı, 30'unda Lomparenka'yı zapt etti. Rahova'da 2000 askerin 500'ünü ölü ve yaralı olarak zayi eden zayıf Türk kuvveti mecburen Vidin'e çekildi. Vidin komutanı Mehmet İzzet Paşa 20 Aralık'ta 3 Romanya fırkası tarafından başlanan ve 3 Şubat 1878'deki mütarekeye kadar süren muhasaraya hazırlanıyordu. Ruslar Plevne düştükten sonra 20 Aralık'a kadar toparlanmaya çalıştılar İstanbul'a gelebilmek için. yoktu, mecelleri yoktu. Hani futbolcuları çıkarıyorlar ya Uludağ'a, işte oksijen depoladılar falan diye, veya sporcuları. Onlar da enerji depolamaya çalışmış. Osmanpaşa enerjisini sömürmüş onların, ama yeri gelince de, kaçılacak yerde de, ricat edecek yerde de etmesini de bilmek lazım. Buna da insanımızı, eğittiğimiz askerimizi hazırlamak mecburiyetimiz vardır. Canım akıllarına kaçmayı düşünme. Hayır. Sen öyle yetiştir ki onlar aklına gene en son kaçma gelsin. Kaçmanın bir hezimet değil, yeri geldiğinde kaçmanın yeni bir zaferin müjdecisi olduğunu anlatmak lazım. Evet. Vidin komutanı Mehmet İzzet Paşa, 20 Aralık'ta 3 Romanya fırkası tarafından başlanan ve 3 Şubat 1878'deki mütarekeye kadar süren muhasaraya hazırlanıyordu. Hikayemin kronik sırasıyla takip ettiği seyre döneceğim. Şimdi bir ara açılım yapmıştı. Tekrar seyre dönüyor. Ekim bitti. 1 Kasım, 4 Kasım arası her iki taraf arasında sükût vardı. 4 Kasım'dan sonra Ruslar batıyı bombardımana başladı. Topçu ateşi 9 Kasım'a kadar 5 gün sürdü. 9 Kasım akşamı Sokolov'un bizzat idare ettiği kuvvet güneyimize Hacı Baba, Gazi Osman Paşa, Brestovic ve Yunus Bey tabiyalarıyla küçük tabiyaya hücum etti. Şiddetli muharebe gece yarısına kadar sürüp Rus püskürtüldü. Muhasarada yapılan en şiddetli muharebe bu oldu. Muhasaraya düştükten sonraki. Burada Rus zayiatı 600 kişiydi. Bizim zayiatımız ise 200 kişiydi. Ertesi gün Yunus Bey tabiyesine karşı taarruzu tekrarladı Ruslar, ama beceremediler. 10-11 Kasım gecesi Gazi Osman Paşa tabiyesine şiddetli ama neticesiz hücum oldu. Bu muharebe sabahın saat 2'sine kadar sürdü. 11 Kasım'da bütün cephelerde topçu ateşi devam etti. Biz de umumi bir hücuma teşebbüs ettikse de muvaffak olamadık. 12 Kasım'da Sokolov gene Gazi Osman Paşa'nın tabiyesine vurdu ama gene tepelendi. Aynı günde İbrahim Bey tabiyesine gelen bir mükaleme memuru, elçi, parlamenter demiş ona o, Fransızca biliyor bu adam, Von Herbert, Osman Paşa'ya

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurun. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekrar FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker, bendeniz Mehmet Sıddık Arpas hazırlayıp sunuyoruz. Bugün kumanda masasında seslerimizi size ulaştıran kıymetli bir kardeşimiz var. Ahmet Hilmi Kaya kardeşimiz var, kumanda masasında yönetmenimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim değerli hocam, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hocam, geçen haftalarda sizi yurt dışında görmüşler. Özbekistan'a gitmişsiniz galiba.
1: Evet hocam, mübarek toprakları, akrabaları gördük. Evet. Elhamdülillah.
0: Akrabaları gördünüz.
1: Evet hocam, yani
0: bugün onlardan biraz ki, bize evet. Bahseder misiniz? Yani mikrofon sizde efendim, buyurunuz.
1: Estağfurullah, değerli hocam. Tabii buraların esas üstadı, bu konuları anlatmakta esas güzellikler sizlerin dilinde saklı.
0: Estağfurullah.
1: Biz nacizane oraları tabii gezdik, gördük, ziyaret ettik. Dediğimiz gibi akrabalarımızı da gördük.
0: Maşallah.
1: Caminin bahçesinde halamı, pazarda da amcamı gördüm hocam.
0: Özbekistan'da.
1: Yani, evet. Yani onların jest ve mimiklerine o kadar benziyordu ki. Ondan dolayı.
0: Ben de Allah Allah, Osmaniye neresi, Özbekistan nere diye ben de merak ettim.
1: Evet. İnsanlara bunu anlatınca aynı sizin dediğiniz gibi hocam söylüyorlar. Ya ne alaka diye. Dedelerimizin, ecdadımızın geldiği o topraklarda hocam hiç yabancılık hissetmedik. Tabii çeşitli vazifeler dolayısıyla bulunduk ama buralarda oranın manevi hazzını hissetmek için özel zaman ayırmak gerekiyor. Dünya meşguliyeti arasında, iş yoğunluğu arasında evet. Kendimize bu büyük zatları ziyaret konusunda çok fazla zaman ayıramamıştık şimdiye kadar. Ama hocam dünya işleri, meşgaleleri bitmiyor.
0: Bizde bir söz var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Diyanet personeli emekli olunca bülüğerer. akademideki hocalar da profesör olunca bülüğererler.
1: Aynen.
0: Kendilerine dolayısıyla biraz latif yaptım, kusura bakmayın ama.
1: Estağfurullah. Hocam işler biraz azalır diye bekliyorduk ama

0: bunlar işler katmerlenerek çoğaldı. Tabii mesuliyet de artınca, dediğiniz doğru. Biz biraz daha rahat ederiz. Böyle çantayı toplarız. Efendim köye, kasabaya taşınır. İki inek, bir keçi alır, vaktimizi gider köyde geçiririz zannediyorduk. Hocam hiç öyle değilmiş. Ondan dolayı mesuliyet de artıyor doğal olarak. Biraz daha hocam zaman ayırmak gerekiyor. Biraz manevi noktada. Hep çalışma, tempo, yüksek tempo. Hep hayatımız şimdiye kadar bunların mücadelesiyle geçti.
1: Hocam özür dilerim. Malumeniz Cennet Mekan dedemiz Yusuf Selim Han sırtındaki şir pençe biraz sancı yapınca Hasan Can'a şöyle bir bakıver diyor. Hasan Can bakıyor. Galiba hekim de çağırıyorlar.
0: Ya, evet.
1: Sultanım hak ile olma vaktidir deyince bredensiz sen bizi şu ana kadar kiminle zannedersin diye cevap veriyor. Yani ya, dolayısıyla Müslüman doğuşundan vefatına kadar hak ile beraber olmalı.
0: Doğru hocam.
1: Ve sadece işte efendim emekliye ayrıldım. Yok efendim çoluğu çocuğu everdim. Ondan sonra camiye, hacca, şuraya bir yere gideceğim diye bir mesele yok biliyorsunuz bizde. Yani imkanlar, şartlar neyi gerektirirse elden geldiğince İslamiyet'in bütün emirlerine uymak zorundayız. Yapmak zorundayız hocam. Maneviyat her zaman olmalı.
0: Hanımefendi bazen bize diyor ya işte iş temposu düştüğü zaman, emekli olduğun zaman, işte profesör olduğun zaman artık biraz daha işler sakinleşir, daha fazla zaman ayırırız falan diye düşünüyor. Ama tabii iş temposu daha da ağırlaşıyor. Biz herkes tabii mesuliyet duygusu ön planda olunca biraz daha farklılaşıyor hocam bazı şeyler. Ama unutmamak lazım tabii. Esas dünyaya geliş maksadımız sizin söylediğiniz şekilde. Ubudiyet noktasında hocam.
1: Evet, öyledir ya.
0: Noktasında unutmamak lazım. Ama dünya meşguliyeti, bazen hocam şeyi diyorum, yani gaflet içerisinde yaşamamak lazım mutlaka. Bir tanıdığım, bir yakınım bir ara böyle bir hastalığa yakalanıyor. Tabii hastalığı da gözünde çok büyütüyor. Bu herhalde ben yolcuyum, öleceğim falan diye düşünmüş. Bütün dünyadan elini, tasını, tarağını çekiyor. Tamamen efendim sürekli gece gündüz bunu düşünüyor.
1: Evet.
0: Artık kendisinin dediğine göre üretkenlik neredeyse sıfırlara ulaşmıştı falan diyor. Bu kadar düşmüştü. Artık diyor yani gaflete düşünce yeniden dünya işine yöneldik. Ama tabii bu Allah-u Teala'yı unutturmadan insanlara hizmet etmek, efendim varoluş maksadınıza hizmet etmek. Bunlar yapılabilirse bunlar çok kıymetli. Yoksa öbür türlü.
1: Hocam evet. Dünya ve ahiret farklı bir şey. Evet. Tamam isimler farklı fakat Müslümanın işinde dünya efendim ahiret diye yok, diye bir şey yok.
0: Ya,
1: yani sevgili peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bütün mübarek hayatı göz önünde.
0: Ya,
1: yani bir Müslüman şu evlada doğduğunda nasıl hareket eder? Tabii. Büyüdüğünde nasıl hareket eder? Ya. Evden çıktı, yattı, yedi, içti, işe gitti, şunu yaptı, bunu yaptı. İslamiyet bütün bu hususları
0: hiç ölmeyecek gibi dünya için
1: zannetmiş. Tabii
0: hemen
1: hocam
0: ölecekmiş
1: yani.
0: Gibi ahiret için değil mi Sayın Hocam? Doğru.
1: Namaz. Doğru. Namaz günde beş vakit farz. Nasıl nefes alabiliyorsak, doğru, nasıl yemek yiyebiliyorsak üç öğün, namaz da var. Efendim ben dünyadan elimi çekeyim de namaz. Öyle olur mu? Namazını kıl, dünyaya da çalış.
0: Doğru.
1: Yani nihayetinde malumunuz İslamiyet sosyal bir dindir yani. Doğru. Ve bir Müslümanın 24 saatini dizayn etmiş ve bütün her şeyle, kural kaideleriyle İslam alimleri yazmışlar, bildirmişler yani hocam.
0: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii böyle ziyaretler sevdiklerinizle bir arada beraber olunca daha da hocam lezzetli oluyor.
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim yani
0: dostlarımızla da
1: Ramazan olunca, Hoca'yla yapmak ayrı bir şey.
0: Ramazan Ayvallah Hoca Allah-u Teala hayırlı uzun
1: yani ömür Ramazan versin. Hoca tabii. Çok farklı bir mübarek bir, yani bir hocamız. Evet, yani onunla ziyaret etmek, onunla hatta onunla bir gezintiye gitmek, onunla bir ziyafete gitmek de ayrı bir şey.
0: Hocam yani. Çok fazla baş başa zaman geçirdik hocamla. Allah-u Teala hayırlı uzun ömürler versin.
1: İnşallah istifade etmişsinizdir.
0: İnşallah hocam yani Allah-u Teala layık olmayı nasip eylesin. İnsanoğlunun nefsi çok farklı tabii ki. Hocam bugün var olan kıymet, nimetlerin kıymetini çok iyi bilmek lazım. Tabii bizi İrfan Turizm götürdü. Biraz reklama katacak
1: reklam
0: ama kusura
1: bakmayın.
0: Hocam. Doğal olarak
1: reklam
0: güzel
1: yapmayalım.
0: Bir program yaptı. Ve netice itibariyle hocam çalışmalar tabii
1: bak,
0: her harika. Yönetmenimiz
1: diyor ki hocam İrfan Turizm'den bana bir program reklamı alsın
0: tabii,
1: diyor.
0: Tabii yani. Sponsorluğu hocam hiç kaçırmayalım. Allah-u Teala razı olsun tabii. Neticede böyle kutlu mübarek hizmetleri yapıyorlar. Yaptıkları çalışmalar da gerçekten çok insanın memnuniyetiyle neticeleniyor. Allah Teala hayırlı uzun ömürler versin.
1: Ama kendilerini biraz geliştirmeleri de gerekir.
0: Değil mi hocam?
1: Bazı hususlar var. Evet. Onları tabii o arkadaşlara ben bazen söyledim.
0: Evet.
1: Yani bir tur nasıl düzenlenir?
0: Evet.
1: Ve daha efendim götürdüğü ziyaretçileri nasıl memnun ederiz? Onunla evet. ilgili biraz profesyonelce düşünmeleri ve hatta broşürler hazırlamaları veya bir efendim klipler hazırlamaları icap ediyor.
0: Yapıldı hocam onların yani hepsi son zamanlarda tabii. Onların hepsi hazır şu anda.
1: Ama ben memnun kaldım gittiğim. 2016 yılında gitmiştim Özbekistan'a.
0: Şu anda
1: kalmıştım.
0: Bu mübarek beldeleri profesyonel manada en iyi yapan tur şirketi desek mübalağa etmemiş oluruz. Çok da son aylarda reklamı güzel çalışmalar da hocam.
1: Hocam reklama girmeden.
0: Hocam alacağız onun karşılığını.
1: Siz bir mevzuya gelirseniz iyi olur hocam yani.
0: Hocam şimdi tabii Özbekistan dendiği zaman Buhara hatıra gelir. Buhara için meşhur bir söz vardır değerli hocam. Allah-u Teala büyük zatların yaşadığı yere semadan nur, feyiz, bereket indirir. Buhara'dan ise feyiz, nur ve bereket semaya yükselir derler. Hmm. O kadar büyük zatlar vardır ki.
1: Evet.
0: Bu mübarek zatların tabii baktığımızda Abdülhalik Goncduvani Hazretleri Sayın Hocam, Arif-i Rivegeri Hazretleri, Arif-i Dikkarani Hazretleri, Mahmud İncirfaknevi Hazretleri, Ali Rahmiteni Hazretleri, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Gülel Hazretleri, Seyyid Muhammed Bahattin Buhari, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Hocam baktığınızda her gittiğiniz yerlerde bu mübarek zatların feyzini, bereketini
1: fakat
0: hissediyorsunuz.
1: Ondan daha evvel başka bir zat var orada.
0: Yusuf-ı Hemedani Hazretleri de tabii daha Abdülhalik Goncduvani Hazretleri'nin hocası ama o daha farklı bir beldede tabii
1: hocam,
0: ki.
1: Hocam malum nasıl ki İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri bu beldenin büyüğüyse
0: ya, değil mi?
1: Orada bir de Kusen bin Abbas Hazretleri
0: Kusen
1: var.
0: Kusen bin Abbas Hazretleri Semerkant'ta hocam.
1: Tamam işte yani tabii, Özbekistan
0: yani, mübarek topraklarda tabii.
1: Şahezinde.
0: Şimdi Buhara olduğu için mevzumuz hocam dediğiniz
1: siz
0: doğru.
1: Siz bölge bölge
0: tabii, bölge bölge evet doğru. Tabii bura dediğiniz çok doğru. Yani İstanbul dendiği zaman nasıl ki Eyüp Sultan Hazretleri hatıra geliyorsa Özbekistan dendiği zaman da Resul Efendimizin kuzeni mübarek amcaoğlu Resul Efendimizin evet. mübarek Hamza kabrinden son defa en son çıkan ve en son mübarek bedenine dokunan mübarek zat Kusen bin Abbas Hazretleri Şah-ı Zinde deniyor değil mi Sayın
1: evet.
0: Hocam orada? Bu mübarek zat var. Semerkant'ta tabii mübareğin kabri ama şimdi Buhara, Semerkant, Kitap, Taşkent diye ayırdığımız için mevzuyu ona göre ayrı ayrı kısa kısa ele almak icap ediyor. Şimdi hocam indiğinizde tabii çok yüksek bir sıcak havayla karşılaştık. Yani bizim Çukurova'nın havasına çok benziyor. Tabii nem olmaması sebebiyle
1: kuru
0: de kuru bir hava. Biraz daha böyle Şanlıurfa Gaziantep'in havasına daha fazla benziyor. Tabii burada her şey mükemmel, her şey güzel ama tabii Ruslar buralarda maalesef insanlara zamanında o kadar çok zulme, eziyet etmişler ama buraya gidenlerin en büyük sıkıntısı tuvaletlerle alakalı. Eskiden hocam tuvaletlerin kapıları bile yoktu deniyor. Şimdi tabii bayağı mesafe alınmış. Buralarda artık sular var. Temizlenme maksatlı farklı şeyler
1: evet.
0: var. Taşkent'e doğru gittikçe biraz daha Türkiye minvalinde bir temizlik anlayışını görüyorsunuz. Biz ilk önce Buhara'ya gittik. Oradan Kitap şehrine. Oradan Semerkant'a en sonunda Taşkent'ten dönüşe geçtik. Şimdi Buhara çok dingin bir şehir hocam. Çok sakin. Yani gittiğinizde sanki efendim Anadolu'nun bir şehrine geçmiş gibi hissediyorsunuz. Bir Ankara toprağı yani Ankara toprağına o kadar benziyor ki. Ovası Sakarya Ovası gibi. Çukurova gibi. Yani hiç yabancılık hissetmiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde insanlar sizi çok sıcak karşılıyorlar. Türkiye'den geldiğinizi duyunca hemen hocam sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Tabii biz orada gittiğimizde tabii çocuklar çok farklı fotoğraf çektirmek için gelenler Arda Turan Arda Güler'le Kenan Yıldız'ı soruyorlar hocam bize.
1: Kim onlar
0: yani
1: hocam?
0: Futbolcular var ya bu meşhur futbolcular.
1: Hmm.
0: Yani ondan dolayı yani gerçekten çok farklı. Hocam dediğim gibi bazı şehirler var. Haritada yalnızca
1: Ramazan
0: nokta
1: hocamı
0: gibi görünür.
1: Çok severler çocuklar orada.
0: Çok seviyor. Ramazan Hoca da onları sevdi tabii
1: Ramazan
0: ki.
1: Ramazan Hocam onlara harçlık verir.
0: Harçlık verdi. Onlara güzel güzel efendim dualar etti. Onlarla çok güzel zamanlar geçirdi. Onun için hocam gerçekten Buhara çok farklı. Buhara'nın özelliği yani Özbekistan sınırları içerisinde kadim bir şehir. İslam medeniyetinin hafızası deniyor hocam burası için. İlmin başkentlerinden biri. Gönül mimarlarının yetiştiği bir yer. Hocam burası ruh terbiyesinin merkezi deniyor aynı zamanda Buhara evet. için. Tabii bazı şehirler malumunuz haritada küçücük nokta gibi görünür. Fakat insan ruhunda ve insanlık tarihindeki yeri bir kıtadan büyüktür. Buhara tam da bu tanımlamaya uyan bir şehir. Tabii oraları görmek için yola çıkılıyor ama vardığınızda aslında bir şehirden ziyade farklı bir atmosfer sizi karşılıyor.
1: 13. ve 14. Evet. yüzyıl gibi değil mi hocam?
0: Tabii aynen öyle hocam. Bir de dedim ya sessiz, çok böyle yoğunluğu kalabalığı olmayan bir şehir. Gündüzleri hava sıcak olduğu için sokaklarda çok kimse yok. Akşam güneş battıktan sonra insanlar sokaklara çıkıyorlar. Belli bir edep ölçüsü var. Yani oralarda Ruslar maalesef çok fazla bazı şeyleri zayi etmişler ama yine de hala o edep ölçüsünü, Türk İslam kültürünün kadim şehri olması hasebiyle de o evet. ruhaniyeti hissediyorsunuz. Dediğimiz gibi hocam, hatta Buhara için derler ki bazı şehirlerde taşlar susar ama ruhlar coşar. İşte ruhların coştuğu şehir Buhara'dır derler hocam. Hatta buraların tanımlamasını yaparken bazı şairler duvarları sessiz, asırlar boyunca insanlığa söz söylemeye devam eden kadim şehir derler.
1: Evet.
0: Bunlarla birlikte hocam aynı şekilde yani Buhara'ya gittiğinizde bir Anadolu'nun kadim şehrine gelmiş gibi hissediyorsunuz. Tabii Özbekistan sınırları içerisinde çok kıymetli, özellikle Semerkant yine aynı şekilde efendim ondan da ayrıca bahsedeceğiz. Fakat buranın, bu coğrafyanın kalbi, ruhu, hafızası Buhara'dır sayın hocam. Evet. Buhara tabii yalnızca taş, toprak, mimariden ibaret değil. İlmin şehirleşmiş ve hikmetin sokaklara taşmış halidir denir. Sessizliğin bile konuştuğu bir yer olarak tanımlanır Buhara. Tabii evet. adını duyduğumuzda hocam zihnimizde tarih canlanıyor. Buhara'da özellikle kubbeler, minareler, medrese avlularındaki ilim halkaları, birden sizi hocam sıradan bir geziden ziyade sanki medeniyet yürüyüşüne çıkmış gibi hissettiriyor.
1: Tarihte yolculuk.
0: Tarihte evet. yolculuk hocam. Tabii bu şehir yani sadece bir insanların yaşadığı bir şehir o değil. Bu bir medeniyetin kalbinin attığı yer netice itibariyle. Dediğimiz gibi hocam İslam medeniyetinin en güçlü ilim merkezlerinden biri olarak tarif ediliyor. Tabii bu tanım eksik bile kalır aslında Buhara için. Çünkü burası sadece alim yetiştiren bir şehir değil. Aynı zamanda medeniyetin ruhunu yoğuran bir merkezdir. Tabii burada yetişen ve yaşayan alimlere bakmak bile insanın ruhunu doyurur denir sayın hocam mütefekkirlerin eserlerinde okuduğunuzda. Tabii Buhara ve çevresi özellikle Nakşibendiye yolunun kalbi olarak kabul edilen Silsile-i Aliye büyüklerinin önemli bir kısmını mübarek bağrında taşır. Bu mübarek hocam bu mübarek zatlar yalnız kendi dönemlerinde değil aynı zamanda Türk İslam dünyasının manevi iklimini şekillendirmiş büyük gönül sultanlarıdır.
1: Evet.
0: Bu arada kabirleri bulunan Silsile-i Aliye büyükleri şehrin manevi havasını zirveye ulaştırır. Siz de gezdiniz, gördünüz, buraları ziyaret ettiniz sayın hocam. Tabii Buhara için dediğimiz gibi dünyada mübarek zatların bulunduğu yerlere semadan nur ve bereket yağar. Ama Buhara'ya öyle büyükler, Buhara'da öyle büyükler vardır ki oradan semaya nur ve feyiz yükselir denir.
1: Evet.
0: Tabii Buhara yalnızca bir şehir değil. Asırlardır gönülleri aydınlatan büyük mürşitlerin huzur beldesidir aynı zamanda. Bu kutlu beldede Abdülhalik Goncdvani Hazretleri insan ruhunun terbiyesini hikmetle yoğuran büyük bir irfan mimarı olarak Arifili ve Geri Hazretleri hakikat yolunda istikamet ve sadakatın sembolü olarak Mahmud İncir Faknevi Hazretleri ise gönül eğitiminde aşkı temsil eden büyük bir mürşid-i kamil olarak burada
1: evet.
0: metfundur. Buhara topraklarında Ali Rahmi Tenî Hazretleri yani Hacı Azizan veya Pirin Esas olarak bilinen mübarek zat Ali Rahmi Tenî Hazretleri
1: evet.
0: edep ve manevi olgunluğun timsali olarak kabul ediliyor hala bu topraklarda böyle. Bizim gönül coğrafyamızda özellikle Silsile-i Aliye büyükleri içerisinde de çok önemli bir yeri oluşturuyor. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri yüksek feraset ve basiretiyle Seyyid Emir Kulel Hazretleri, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri gibi büyük bir derya yetiştirmesi hasebiyle gönüller fetheden büyük bir mürşid-i kamil olarak asırlardır burada ziyaretçilerini karşılamakta.
1: Evet.
0: Önce hocamı sonra anamı en sonda beni ziyaret edin buyurmuş Şah-ı Nakşibendi Hazretleri malum haliniz. Hocamı dediği Seyyid Emir Kulel Hazretleri ve meşhur mübareğin annesi kabri Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin hemen kabrinin yanı başında. Onun için hocam burada hem hocaya saygıyı, hem tevazuyu, hem de ataya hürmeti, evet, bir arada görüyorsunuz. Evet. Tabi altın silsenin en parlak yıldızlarından biri kabul edilir malum haline. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri Buhara'nın manevi semasını aydınlatan en büyük kutuplardan biri olarak burada, evet, metfundur. Halk içinde hak ile olabilmek düsturu yalnız yaşadığı çağa değil, modern dünyanın bunalımlı insanına da hala yol göstermektedir. Bizim kaldığımız otel Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ile hocam arada 200-300 metreydi. Bir gece yarısı böyle uyku tutmadı.
1: Evet.
0: Gittim hocam. Kabrinin normalde kapılar kapatılıyor ama o gün kapıları kapatmamışlar. Ortada hiç ses yok. Sadece arada böyle kediler dolaşıyor. Hocam mübarek kabrinin hemen duvarının dibine çömdüm, oturdum dizüstü. Orada bir saat, bir buçuk saat. Sanki mübareğin huzurunda baş başasınız gibi hissediyorsunuz. Bir ara böyle kalbim geçmiş. İnsan farklı yerlerde, farklı alemlerde hissediyor kendini.
1: Evet.
0: Tabii insan orada farklı şeyler de yaşıyor ama onlar tabii gönül coğrafyamızda, gönlümüzde, kendi içimizde kalsın. Ondan dolayı sayın hocam bu buraları mutlaka ziyaret etmek, görmek, bu dinle, yani dinleyicilerimizin tamamına tavsiye ediyoruz. Uygun zamanı beklemeye de gerek yok. Niyetlenildiğinde hemen buraların ziyaretini yapmak lazım. Buhara halkı yedi pir olarak adlandırıyor bu mübarek zatları hocam. Malumunuz, evet, biraz önce mübarek isimlerini saydığımız zatları. Abdülhalik Goncduvani Hazretleri, Muhammed Arif İrivegeri Hazretleri, Mahmud İncir Faknevi Hazretleri, Ali Ramiteni Hazretleri, Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, Seyyid Emir Kulel Hazretleri ve Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Türkistan'ın manevi kalbi sayılan bu coğrafyada adeta bir nur halkası, evet, oluşturmuşlardır. Tabii Buhara'yı ziyaret etmek sadece tarihi eserleri görmek değil malum haliniz. Mübarek Silsile-i Aliye büyüklerinin asırlar boyunca kurduğu büyük maneviyet iklimini hissetmek, o ruhu teneffüs etmek ve medeniyetimizin kalp atışlarını yeniden duymaktır aynı zamanda.
1: Evet.
0: Tabii Buhara'ya vardığınızda ilk hissettiğiniz şeylerden biri de şaşırtıcı bir sükunet hocam. Modern hayatın gürültüsüne alışmışız biz İstanbul'da.
1: Evet. İstanbul'da, evet, trafik, ya, kargaşa, gürültü yok. Ya, yüksek binalar da yok.
0: Yüksek bina da yok hocam, değil mi? Çok, evet, ilginç. Ve burada sanki Anadolu'nun bir kasabasına gelmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yani, evet, sokaklar sakin, insanlar saygılı. Onların böyle küçük küçük arabaları var hocam. Çok yeri de kaplamıyor. Küçük küçük, mini minnacık, yuvarlak, yumurta gibi.
1: İslam alakının, evet, yaygın olduğu bir coğrafyada derin, uzun bir yıkımdan sonra
0: ya,
1: İslam geride kalan kırıntıların, İslam alakından kalan kırıntıların,
0: evet,
1: adet olarak telakki edildiği bir coğrafyayı görüyoruz. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki Semerkant, Buhara, o coğrafyalar evliya kaynıyordu.
0: Aynen hocam.
1: Ve hocam fark etmişsinizdir, hemen hemen her sokağın başında devasa medreseler var.
0: Evet hocam.
1: Her medresede belki onlarca alim, ulema vardı ve binlerce talebe yetişiyordu. Sonra o coğrafya ahalisi, ya Rabbi biz yeter, dünyalık istiyoruz dediler.
0: Ya, evet.
1: Ve Cenab-ı Hak başlarına ruhsarı musallat etti, değil mi?
0: Ya, değil mi hocam?
1: Evet işte, evet, bu şeye gitmişsinizdir. Kur'an-ı Kerim'in sergilendiği bir cami var, meşhur, adını unuttum.
0: Evet hocam.
1: Camiden yani arta kalan, geride kalan birkaç, evet, sütun, başka bir şey yok. Hepsini bombalamışlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah-u Teala o nimeti ellerinden aldı. Ruhsarı tasallut etti.
0: Ya.
1: Ve devasa bir coğrafya, muazzam efendim bereketi topraklar, her türlü meyve yetişiyor. Ama ve insanların da geride kalanlar da efendim anne babalarını öğrendikleri, duydukları bazı İslami yete ait adetlerin, hususların adet diye anlatıyorlar. Fark etmişseniz belki.
0: Ya, yani, değil mi sayın hocam? Ya, Allah'a da razı olsun. Hazreti İmam Külliyesi var hocam, dediğiniz gibi orada. Ve oralardaki o ruhu Taşkent'ten sanırım bahsettiniz.
1: Yok, Semerkant'ta, ha, öyle, Buhara'da öyle, ha, Taşkent'te Buhara'da, öyle. Evet, her yerde, evet, öyle hocam. Yani.
0: Hani geliyor, Kur'an-ı Kerim'in bulunduğu yer dediniz ya.
1: Mübarek yerleri ziyaret, evet, ediyorlar. Sadece para verip Kur'an-ı Kerim okutup gidiyorlar. Yani.
0: Doğru.
1: Yani. Sadece bu kalmış. Hatta, evet, malum daha önce anlatırlar da Sovyetlerin elindeyken. O Türkistan iç coğrafyası için, Özbekistan için anlatmıyorum. Aha. Gelirlerdi. Derlerdi ki efendim işte öyle bir hale geldi ki, hı hı, yani bağrında İmam Buhari'leri yetiştiren, bağrında efendim Şahin Aşmazları gibi zatları yetiştiren, hı, bir coğrafyanın insanları,
0: evet, evet,
1: vodka alıyor. Ya. Vodka alınan yerde soruyor marketçiye, burada sen hınzır eti satıyor musun? Satıyorum diyor. Hınzır eti satan yerde vodka almam ben diyor adam.
0: Allah Allah. Ya. Yani
1: bu hale düştü. Evet. Ama elhamdülillah şimdi tekrar buna dinden öğreniyorlar. Kitaplar oraya giriyor. Hocam yönetmenimiz
0: tabii hocam, ara verelim diyor. Bir şey söylediniz. Çok güzel bir ifadede bulundunuz. Eskiden kum gibi evliya kaynarmış, evet, oralarda. Hatta bazıları keramet icabı böyle farklı hallerini görürlermiş. İnsanlar artık bunlara o kadar normal karşılamışlar, evet, ki bir evliya yine uçuyor derlermiş hocam. Yani o kadar çünkü kum gibi her yerde mübarek zatlarla karşılaşıyorlar. Evet.
1: Dinimizde uçmak bir, evet, şey
0: maharet
1: değil.
0: Maharet değil.
1: Yani tabii. Önemli olan istikamet üzere olmaktır.
0: İstikamet üzere.
1: Hocam müsaadenizle.
0: İstikamet kerametten üstündür, evet, değil mi değerli hocam?
1: Hocam bir ara verelim.
0: Evet.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Tarihi Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim tekrar merhaba. Tarihe açılan pencere programı kısa bir ara verdi. Ve tabi bu arada yönetmenimiz de değişti. Şu anda kumanda masasında çok kıymetli bir yakışıklı bir arkadaşımız devraldı. Ahmet kardeşimizden, Yücel Turan kardeşimiz şu anda devraldı yönetmenliği. Yine tekrar sizlerle beraberiz. Kardeşimiz de hoş geldi tabi. Hocam, şair demiş ki, Semerkant saykayla ruh-i zemin est, Buhara kuvveti İslam-ı din est. Siz buraları anlatıyorsunuz. Yani yeryüzünün parlayan süsü, yüzü ve cilasıdır Semerkant şehri.
1: Evet hocam.
0: Buhara'da İslam dininin kuvvet bulduğu merkez ve kubbedir, evet. Diye. Siz buraları anlatıyordunuz. Daha neler söyleyebilirsiniz bize? Buyurunuz efendim.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Tabii dediğiniz gibi hocam, bu mübarek zatların yaşadığı coğrafyalarda bir ara kafir çizmeleri maalesef buraları istila etmiş. Tabii insanların, evet, üzerinde hala o zulmeti hissediyorsunuz, görüyorsunuz ama tabii modern hayatın gürültüsüne alıştığımız için insanlar olarak bu sükunet ve dinginlik neredeyse unutulmuş bir duygu olarak geldi bize. Sokaklarda yürürken bir şey fark ediyorsunuz. Evet. Hocam bu şehir neredeyse hiç acele etmiyor. Sanki zaman burada yavaş yavaş akıyor. Bu yüzden Buhara insanın iç sesini en net duyabildiği şehirlerden biridir, evet. Şairler, şair ruhlu insanlar buraları tarif ederken. Hı hı. Tabii şehrin manevi duraklarından birisi, bizim ilk ziyaret ettiğimiz yer Seyit Emir Gule Hazretleri oldu sayın hocam. Mübarek huzuruna vardığınızda kalbinizde tarif edilmesi güç bir huzur hissediyorsunuz. Tabii arkasından Mübarek Hanımefendi, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin mübarek valideleri,
0: Bibi
1: Arife Fatıma, evet, Hatun'un mübarek türbesini arkasından ziyaret ettik. Daha sonra Şah-ı Nakşibendi Hazretlerini, yani demek ki buyurmuşlar ya, hocamı, anamı, sonra beni ziyaret, evet, edin diye. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin bu mübarek sözünü rehber edinerek efendim ki teşrifat kaidesi koymuş mübarek Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, aslında bu şekilde bize de bir usul tatbik etmemiz için de bir işaret buyurmuşlar.
0: Hocam bu büyüklerde, evet, bu haller var. Mesela, evet, bakıyoruz, geçen biz de gitmiştik Arvas Nehri'ye. Evet. Şimdi işte inşallah yakında gidiyorsunuz galiba.
1: İnşallah sizle de
0: gidiyorsunuz. Nehri'ye ilk gelen Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri. Evet. Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin, evet, talebesi hem de arkadaşıdır. Sonra Seyyid Tayyakâr Hazretleri yeğeni, evet, devralıyor. Yani orada vazifeyi ifa ediyor. Amcasını mezarlığın girişine defnediyor. Hmm. Buyuruyor ki önce gelin. Amcamız gelen önce amcamı ziyaret etsin. Ya. Sonra benim kabrimi de biraz daha öteye koyun ki, evet, önce amcama uğrasınlar insanlar, ondan sonra benim kabrime gelsinler. Neden? Evet. Evet. Çünkü ben bu nimeti, yani beni Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi zirve bir büyüğe benim amcam Seyyid Abdullah Şemdini götürdü buyuruyor. Ya, onun, evet, için Nehri kabristanlığının girişinde Seyyid Abdullah Şemdini Kudsesi Ruh Hazretleri var. Ondan sonra Seyyid Tayyakkari ve Seyyid Muhammed Salih Hazretleri var.
1: Evet, evet,
0: yani hocam, bu yolun büyüklerinde, doğru, demek ki ta oradan ya, gelen bir edep ve terbiye.
1: Tabii, ahlak
0: ve hocam, bir de bu büyüklerde muazzam bir vefa var.
1: Değil mi hocam?
0: Aynen.
1: Eskiden de böyle değil mi hocam? İstanbul'a ilk gelen Eyüp Sultan Hazretleri
0: tabii,
1: ziyaret ediyor.
0: Şu anda bile tabii, öyle olmalı öyle, yani. Tabii, öyle olur. İstanbul'un manevi sahibi orası, o zattır yani.
1: Doğru, doğru.
0: Ve dolayısıyla 83 ve bir rivayete göre 93 yaşında gelmiş mübarek.
1: Ya, evet.
0: Ben buradayım, burası benimdir dedi. Ve ondan sonra gelen bütün İslam orduları, İslam kumandanları İstanbul'u almak, o müjdeye kavuşmak için ve bu mübareğe yoldaş olmak için seferber oldular.
1: Evet.
0: Ve nihayetinde Muhammed Fatih Han Hazretleri'ne nasip oldu.
1: Evet, çok doğru.
0: Evet hocam, buyurunuz efendim.
1: Hatta bizim tura katılanlardan birisi demişti ki hocam, ben buraya gelmeyi neredeyse 30 yıldır tehir ediyorum. Oturdum bir taşın dibine, hüngür hüngür ağladım. Ey mübarekler, beni affedin, huzurunuza geç geldim diye. Bunu da gittim özür diledim diye. Onun için, evet, buradan dinleyicilerimize tekrar altını çizerek arz etmek istiyoruz. Hiç beklemeden buraları ziyaret edin. Mutlaka o mübarek zatlar. Tabii bizim, yani derler ya hocam, çağrılmak lazım. Bunun için de dua etmek lazım. Ya Rabbi bu mübareklere efendim tez vakitte ulaşmak.
0: Hocam imkanla, evet, alakalı bu,
1: imkanla
0: tabii.
1: Alakalı. İmkanla alakalı. Yani... Hocam imkanla alakalı ama imkanı sınırsız olup da hiç böyle imkana takılmayan çok kimseye de nasip olmayabiliyor.
0: Tabii mutlaka. Evet. Mesela şöyle buyuruluyor. İnde zikru salihin tenzilur rahmet.
1: Ya değil mi hocam?
0: Yani salihlere zikredince rahmet-i ilahi yağar. Evet. Bir de İslam büyüklerinin huzurunda kalıpların değil kalplerin yakınlığı önemlidir.
1: Evet, çok doğru.
0: Yani çok uzak bir coğrafyadadır ama o kadar yakındır ki. Ama çok yakındadır, o kadar uzaktır ki mesela. Evet. İstanbul'da olup Mihmandar Resulillah sevgili peygamberimizi aleyhisselam 7 ay evinde misafir eden ve alemlerin efendisini evinde misafir eden bir zatı hiç ziyaret etmeyen var. Ya. Haberi olmayanlar var. Doğru. Hakeza efendim Semerkant'ta, Buhara'da olup mesela Semerkant'ta olup Şahizinde Hazretleri'nin haberi olmayan kimseler var.
1: Doğru.
0: Ve dolayısıyla istemek lazım ama evet. illa da zorlayıp da şey değil.
1: Hocam,
0: onlar da tabii nasip meselesi.
1: Rızkındır yer yer gezdiren seni.
0: Evet.
1: Gafil olma bir gün yer, akıbet yer.
0: Yer, yer, seni,
1: yer demiş. Seni demişler. Evet. Hocam nasip bu işler. Hocam biz tabii dediğimiz Şah-ı Nakşibendi Hazretleri mübarek Nakşibendi geleneğinin temelinde mübarek evet. yolunda halk içinde hak ile olmak sözünü biz zaman zaman kitaplarda okur. Bu konuyu da İmam Hatip'te okurken de hocalarımız bize anlatırlar da Ehl-i Sünnet hocalarımız. Allah-u Teala razı olsun. Tabii Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin mübarek hayatına baktığımızda hocam büyük bir hakikati görüyorsunuz. Hakiki büyüklük gösterişte değil maneviyatta yani gönüllerdedir.
0: Evet.
1: Mübarek o düz doğru. Tabii gürültüde değil sükundadır denir hala bazı şeyler için. O yüzden Buhara insana sürekli aynı soruyu soruyor hocam. Bunca koşuşturmanın içinde hakikatte aslında biz neyi kaybettik? Tabii Buhara sadece manevi yönüyle değil hocam. Mimarisiyle de muhteşem. Orada bulunduğumuz süre zarfında tabii çok önemli yerler de ziyaret ettik. Özellikle dünya mirası listesinde, UNESCO'nun dünya mirası listesinde kabul edilen tarihi merkezler var. Adeta burası açık hava müzesi gibi. Bir Ark Kalesi var mesela hocam. Geçmişin
0: evet.
1: siyasi hafızası. Neredeyse karşınıza heybetli bir şekilde çıkıyor.
0: Nasıl hocam? Çok hazin ama değil mi?
1: Değil mi ya hocam?
0: Evet. Orada görüyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada nice hanedanlar,
1: ya,
0: nice efendim, emirler geldi geçti.
1: Doğru.
0: Ama şimdi baykuşlar yuva yapıyor.
1: Aynen öyle.
0: Onu fark ettim. Yani orada bir de taht odası var
1: taht
0: yani orada.
1: Odası var ya.
0: Aslanlar falan böyle karşılıklı durmuşlar. Ama hakikaten enteresan. Dünya budur hocam.
1: Yani. Aynen öyle. Mübarek Timur Han'ın da şimdi Semerkant'ta anlatacağız ama.
0: Evet.
1: Timur Han'ın hocam o mermer tahtını gördük. Mübarek her gittiği yere o tahtı götürmüş. Yani bugün bize şimdi arabamla şimdi yaz tatiline çıkacağız. Arabamızın arkasına hanımefendi diyor ki ya işte biz marketten aldığımız bu basit sandalyeyi koysak mı koymasak mı onu tartışıyoruz. Hocam Timur Han Hazretleri mübarek tabii devletin ihtişamını burada temsil ettiği için hocam ne yapıyor? Koskoca o bir tonluk mermeri gittiği yere götürüyor mübarek. Arkasından o bal şerbetinin olduğu bir kavanoz var. Görmüşsünüzdür mutlaka. Bal şerbeti, gül şerbeti. Oralarda onları dağıtmak için üstünde şey yapıyorsun. Altında çeşmeler, muslukları var. Yani onları taşıyorlar hocam ya. Yani devletin heybetini temsil etmek çok farklı bir şey.
0: Devlet budur
1: ama netice hocam. İtibariyle baktığınızda hepsi kaldı hocam.
0: Evet.
1: Hepsi kaldı. Ama Timur Han'ın kıymetini, değerini de çok iyi anlamak lazım. O şimdi, mübarek zatın
0: Timur Han
1: Allah'a
0: Türkiye'de,
1: rahmet eylesin.
0: Türkiye'de
1: evet.
0: Timur Han'la ilgili çok dezenformasyon var malum.
1: Maalesef.
0: Ama
1: maalesef.
0: Nasıl ki Yıldırım Beyazıt Han Cihangir bir sultansa,
1: evet.
0: Timur Han da Cihangir bir sultan.
1: Çok doğru.
0: Ve kabrini ziyaret ettiğinizde gördünüz değil mi?
1: Elhamdülillah. Başına
0: en öndeki kim var? Ya. Seyit Berek Hazretleri var.
1: Mübarek değil mi hocam?
0: Sonra hocasının ayakları dibine defnedilmiş.
1: Doğru.
0: Ve dolayısıyla Cihangir bir Türk sultanı.
1: Doğru.
0: Seyitlere, şeriflere, alimlere, ulemaya çok hürmet gösteren.
1: Doğru.
0: Mübarek bir sultandır.
1: Tabii. Tabii.
0: Ve
1: çok
0: dolayısıyla
1: hürmet göstermiş amca. Evet.
0: Cihangir'lik davasında doğru. savaş olur. Yani doğru. Yıldırım Beyazıt Han tedbirini alsaydı yenilmeseydi.
1: Evet.
0: Ve nihayetinde de çok şeye vesile olmuştur. Yani neden? Çünkü Osmanlı sarayına kadar ta Ulu Cami'de evet. bir rafizi çıkıp
1: evet.
0: Peygamber Efendimizin aleyhisselam diğer peygamberlerden bir üstünlüğü yoktur
1: evet.
0: Diyebilme cüretinde bulunuyor. Ve bunun üzerine de Süleyman Çelebi Hazretleri efendim Uluca Bursa Camii Kebir Ulu Cami'nin baş imamı Süleyman Çelebi Vesilet-i Necat diye
1: evet.
0: Mevlid kasidesini yazıyor. Ve ama ne aşkla yazıyor.
1: Evet.
0: Ve tabii ki başkentteki payitahttaki camide kürsüde konuşacak kadar cüret
1: bu adam buna tevessül
0: edebiliyor. Sarayda var.
1: Evet.
0: Nihayetinde bu Osmanlı devletinin İslamiyet'e hizmet etmesi gerekiyordu. Ve bunların ayıklanması lazımdı.
1: Doğru.
0: Mübarek Timur Han'la efendim Cenab-ı Hak şöyle bir
1: tabii.
0: Osmanlı çınarını salladı. Doğru. Çürükler döküldü. Doğru. Ve sonra
1: Sultan Çelebi Mehmet Han. Meşhur bir söz vardır, evet. Ya oku daha ileriye atabilmek için bazen geri çekmek, evet, lazım diye. Tabi Timur Han mübarek bir padişah, mübarek bir hükümdar. İstanbul'un fethinde de bulunmuş ama, evet, nasip olmamış. Tarihinde hocam neredeyse hiç yenilgi görmemiş. İstanbul'un fethinde böyle bir muhasara oluyor, başarısızlık oluyor, evet, ama tarihinde mübarek neredeyse yenilgi görmemiş. Biraz da tabii insanın şeyinde vardır bu. Timur Han Çin taraflarına fetih için gidince arka tarafta tabii Osmanlı'nın büyümesi doğal olarak Timur Han diyor yani Osmanlı büyüdüğünde buralara da gelir belki ama biz diyor bir anlaşma yoluna gidelim diye, evet, aslında bir nevi arada böyle bir yazışmalar, mektuplaşmalar falan da var. O sırada Timur Han Yıldırım Bayezid Han'a mektup gönderiyor. Diyor ki senden kaçan iki bey beni doldurmaya çalışıyor. Muhtemelen benden kaçanlar da seni doldurmaya çalışıyordur. Biz bu oyunlara gelmeyelim diyor.
0: Evet.
1: Bunun üzerine tabii Yıldırım Bayezid Han Timur Han'ın bu mektubuna biraz da duyarsız kalıyor mübarek. Yani kendi çünkü hedefi çok yüksek. Timur Han'ın da hedefi çok yüksek. Bu süre zarfında savaşmak istemiyor Timur Han aslında. Hatta Seyyid Emir Kulel Hazretlerinden müsaade alıyor.
0: Allah hocam, efendim, hocam öyle bir savaşmak istiyor ki.
1: Yani şöyle hocam, hiç savaşmaktaki şöyle sayın hocam. Yani savaşmak istemiyor demek. Ya cihat tabii ki netice itibariyle ama ilk önce biliyorsunuz savaşmadan önce muhatabınıza mektup gönderirsiniz. Bu işi sulh yoluyla. Mutlaka. Onu, evet, kastediyorum yani.
0: Evet.
1: Yıldırım Bayezid Han'a bak seni bana karşı dolduruyorlar. Beni de sana karşı dolduruyorlar. Bu konuda dikkatli olalım diyor. Ama tabii Yıldırım Bayezid Han tarihinde yenilgi görmediği için mübarek o zaman da bazı şeylere kulaklarını tıkıyor. İki tarafta bir yanda Seyyid Emir Kulel Hazretleri bir yanda da Emir Sultan Hazretleri var. İkisi de aslında Müslüman kanının akmaması için mücadele, evet, ediyorlar.
0: Sonuna kadar, yani sonuna gayret, kadar ediyorlar,
1: gayret, evet, ediliyor. Ama netice itibariyle Yıldırım Bayezid Han savaşmayı tercih ettiği için Timur Han da neticede savaş yapıyor. Ve sonuçta şimdi Timur Han'ın arkasında Seyyid Emir Kulel Hazretleri var. Mübarek hocasıdır. Yıldırım Bayezid Han'ın da damadı Emir Sultan Hazretleri var. Onlar da Müslüman kanı dökmek istemiyor, evet, ama Yıldırım Bayezid Han doğal olarak da tabii cengaver bir hükümdar. İslam yani fetih ve cihat ruhuyla yanıyor mübareğin kalbi. Netice itibariyle savaş yapılıyor. Mağlubiyet de bitiyor ama savaştan sonraki husus çok önemli. Yıldırım Bayezid Han, Timur Han Yıldırım Bayezid Han'a kesinlikle saygısızlık yapmıyor. Sarayda kendisini misafir ediyor. Hatta Konya'da yani hürmet gösteriyor. Hani bu yıllardır bize işte intihar etti, şöyle oldu,
0: kafeste
1: böyle oldu.
0: Kafeste gezdirdiler diye bir terane de var hocam.
1: Yani aptal, ya çok özür dilerim. Yani bunu savunanlar yani özür diliyorum ama tabirim varsa tamamen aptallıktır. Yani
0: şöyle değil mi hocam
1: yani,
0: o?
1: Bunun usulü kaidesini yani 100 yıldan beri Timur Yıldırım Bayezid için intihar, ya bunlar intiharın ne kadar büyük günah olduğunu bilmeyecek kadar
0: bir
1: böyle
0: de hocam,
1: insanlar
0: akıl mı? Mantık var. Tabii. Yani yalın kılıç ordunun en önde giden bir tek, evet, gayesi şehit olmak olan bir sultanın ya yüzüğünde zehir taşıyıp intihar edeceği
1: böyle bir ahmaklık olabilir
0: akla
1: mi?
0: Gelebilir mi?
1: Tabii,
0: İkincisi
1: tabii.
0: Doğru mesela yani kafese konmuştur ama nasıl kafes? Şöyle bir şey mağlup olan bir sultan Timur Han esir etmiştir onu. Beraber giderlerken ki bu esnada buyurduğunuz gibi herhangi bir saygısızlık etmemiş. Giderken karşı tarafta yani kendi tarafında olup da o tarafa geçen beylerin, evet, böyle çok bakışlarına rahatsız olmuş mübarek.
1: Evet.
0: Ve buyuruyor ki beni işte hani o tahterevan dediğimiz şeye,
1: evet, evet,
0: oraya,
1: evet,
0: almasını rica ediyor.
1: Evet.
0: Ve orada tahterevanı almıyor.
1: Bizim bildiğimiz şekilde kafes de değil.
0: Değil
1: hocam.
0: Değil.
1: Yani böyle filmlerde tabii, tabii, falan gördüğümüz şekilde yani, değil yani.
0: Evet. Bu hevdeş deniyor. Deveye evet, şey yapıyor. Evet, evet, veya atın, evet, üzerinde veya tabii, birkaç kölenin taşıdığı. Tabii. O
1: ellerini bile bağlamamış aslında. Bazı mutlaka tarihçiler öyle söylüyorlar.
0: Yok,
1: tabii canım. Yani, yani bunu öyle anlatıyorlar bizim tarih kitaplarında. Yani ahmak
0: bir Roman Diyojen'e bile yapılan bir muamele Yıldır Beyazıt'a yapılabilir mi?
1: Yaparlar mı? Hele Timur Han gibi, Seyyid Emir Kulel Hazretleri gibi bir mübarek zattan feyiz almış, ondan efendim ilim öğrenmiş bir Timur Han yapabilir mi hocam böyle
0: tabii
1: bir şey?
0: Ve sonra üzüntüden vefat ediyor ki dolayısıyla bu böyle olan bir hadise yani.
1: Tabii. Dilinize sağlık, çok güzel söylediniz. Onun için hocam yani bu Ark Kalesi'ni biz gördük. Oradaki heybeti gördük ama buralarda yaşayanların hepsi toprak oldu. Bunları gördük sayın hocam. Sonra evet, bu Poyi Kalon Kompleksi diye bir yer var. Bu bizim dikkatimizi çekti. Tabii buraya adım attığınız anda gözleriniz doğal olarak hocam bu mimariyi görüyorsunuz. Bu minarenin.
0: Kalan Minaresi var. Meşhur.
1: Evet, evet, meşhur.
0: Türkistan tarihinde, evet, çok şeydir. Buhara'daki değil mi hocam bu?
1: Evet evet. Yani 20 kolonu vardır efendim.
0: Arslan Han'ın yaptırdığı.
1: Evet.
0: Kalyon veya Kalan Camii Minaresi.
1: Kalon veya Poyi Kalon.
0: Meydanın içerisinde devasa
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii, tabii, evet, tabii. Onun için hocam o heybeti görüyorsunuz. Taşlaşmış bir vakar hatta karşınızda neredeyse.
0: Evet.
1: Orada hocam yani şu konu Poyu Kalın Kompleksi ile ilgili sadece bir program yapsak yeridir. Yani o kadar heybetli bir yer. Tabii vaktimiz mahdut olduğu için detaylara giremiyoruz ama mutlaka buraları dinleyicilerimizin araştırmalarını tavsiye ediyoruz. Bunlarla ilgili biz televizyon, internet televizyonlarında konuyu da detaylı şekilde anlatacak şekilde çekimler de yaptık. Bizim sayfamızda bunlar var. Bunlara da bakılabilir. Mir Arap Medresesi var hocam. İlmin heybetini temsil evet. eder denir hatta. İnsan orada durup düşünüyor sayın hocam ya. Çok nasıl bir heybet. Bir medeniyet ilme bu kadar mı değer verir?
0: Devasa bir portal kapı ya, değil mi? Geniş evet. ol, cömert ol.
1: Evet.
0: Ama hocanın huzuruna girerken ki hücre kapıları nasıl hocam? Dershane
1: ya,
0: kapıları.
1: Hocam.
0: Böyle edep eğilerek girmek için. Ya, evet.
1: Nasıl bir heybet. Ondan dolayı hocam bir medeniyet zirvelere yükselirken bu kadar mı muazzam olur
0: için,
1: diyorsunuz.
0: Seyyidab'daki Marmara Sistemi için ne buyurmuşlar hocam?
1: Evet.
0: İslamiyet dairesi içerisinde hiçbir mazarat yoktur.
1: Evet, hiçbir çirkinlik
0: İslamiyet dairesi dışında evet. hiçbir fayda, iyilik yoktur buyurmuşlar.
1: Aynen.
0: İslamiyet'in başı da edep, ortası da edep, sonu da edeptir buyurmuşlar.
1: Ya aynen. İşte edeple gelen lütufla gelen
0: aynen
1: buyurmuş ya değerli
0: evet.
1: hocam.
0: Evet. Onu orada görebiliyoruz.
1: Evet.
0: Evet hocam.
1: Yine hocam orada Bolo House Camii var hocam. Ahşap sütunlar arasında yürürken geçmişten bugüne uzanan bir estetik anlayışını görüyorsunuz. Ya hocam oradaki inceliği, sabırı, zerafeti görünce bu modern dünyanın içerisinde kendinizi çok küçük görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu Bolo House Camii'ni ve buranın sütunlarının hemen karşısındaki havuz var hocam. Yani sütunların efendim şavkı, gölgesi efendim havuza vurduğunda 20 sütun 40 sütun olarak görünüyor. Düşünebiliyor
0: Allah
1: musunuz? Böyle bir muhteşem bir mimari. Tabii Buhara'nın çarşılarını gezerken de bambaşka yüzlerle karşılaşıyorsun. Özellikle yaşayan ve hayal ötesi bir Buhara.
0: Orada enteresan bir şey evet. daha var hocam, özür dilerim ama. Bu İsmail Samani
1: türbesi
0: var.
1: Türbesi var.
0: Çok
1: evet.
0: enteresan bir tuğla ya, işçiliği var hocam. Yani.
1: Orası hocam toprak kapalıymış önceden.
0: Evet.
1: Hatta Moğollar geliyorlar orayı bulamıyorlar.
0: Yıkmasınlar diye üstüne evet. toprakla örtüyorlar.
1: Evet. Evet. evet. Ramazan Ayvalı Hoca bu İsmail Samani Hazretleri diye bize uzun evet. uzun da anlattı. Biz tarih boyutuyla bakıyoruz ama evet. olaya. Tabii orada farklı şeyler de var değerli hocam. Gidildiğinde orada da bu kabri görmek, oradaki muazzam estetiği gördüğünüz zaman
0: evet.
1: çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz.
0: Fakat çok evet. hoşuma gitti yani dikkatimi evet. çekti. Ara sokakları görmedim ama
1: evet.
0: bu mübarek zatların, bu türbelerin ve bu tarihi eserlerin olduğu yerlerde
1: evet.
0: Özbek Devleti müthiş bir bakım yapıyor.
1: Çok
0: yani
1: dikkatli.
0: Tertemiz.
1: Hocam çöp yok yerde.
0: Evet.
1: Dikkat ettiniz mi?
0: Evet evet.
1: Ya çok şaşırdık.
0: Ve her yer
1: evet.
0: gül dolu.
1: Evet.
0: Fakat buyurduğunuz gibi işte yani temizlik meselesi, bir kültür
1: evet.
0: meselesi ya.
1: Doğru.
0: Hani bazı yerlerde tuvaletlerin olmaması ve suyun olmaması. Doğru. O tabii zamanla ne oluyor?
1: Doğru.
0: Zamanla inşallah o da yerleşecek.
1: İnşallah hocam. Tabii sokaklar hocam biz neredeyse bütün Buhara'yı sokak sokak, ara sokakları dahil gezdik, ziyaret ettik.
0: Evet.
1: Bu baharat kokuları hocam, tandır ekmeği, oranın meşhur tandır ekmeği. Yaparken taze burnunuza geliyor. Doğal ekmeğin kokusunu hissediyorsunuz.
0: Nakışlı bir ekmekleri var.
1: Ya evet evet. Ya nasıl bir şey?
0: Anladınız mı? Yenge Hanım'a o efendim hamura nakış yapan aletlerden almadınız mı?
1: Aletten almadık ama ekmeğini aldık. Çok hoşumuza
0: fakat,
1: gitti. Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim. Programın başında siz hiçbir programda dikkatimi çekiyor. Yenge Hanım'a selam göndermeden program yapmıyorsunuz. Fakat o zaman bir daha gidip o evet. şekil veren şeylerden almak lazım.
1: Hocam inşallah onu notumuz arasında aldık.
0: Nar
1: hocam.
0: Gibi kızarıyor değil mi hocam?
1: Bunu hanımefendi duymasın. Duyarsa şimdi
0: yok,
1: niye
0: kimse
1: unuttuk
0: duymaz. Yani kimseye söylemedik. İkimiz arasında olan bir hadise bu.
1: Allah
0: ve hocam o kadar güzel pişiriyorlar ki o ekmeği.
1: Evet.
0: Allah razı olsun. Yani yine gittiğimizde orada durduk. Fırından ekmekleri aldık.
1: Evet.
0: Hocam ekmek çay.
1: Ya değil mi? O nasıl bir lezzet hocam
0: yani,
1: ya?
0: Yani poğaça gibi ekmek yani.
1: Biz o tam dediğiniz gibi şaşırdık ya.
0: Uzun süre bayatlamıyormuş ekmek.
1: Öyleymiş. O da dikkatimizi çekti. Notumuzu aldık hocam. O alet edevat işini biz tabii ihmal ettik ama daha nasip olursa çok gideriz. Sizin riyasetinize gideriz inşallah nasip olursa.
0: Estağfurullah.
1: Hocam bir de geleneksel Özbek pilavı meşhur. Yani şimdi böyle sen bir yemek saatinde olacak dinleyicilerimizi de iştahlandırmak
0: istemez. Hocam at etiyle mi yapılan yoksa normal kuzu
1: hocam,
0: etiyle mi?
1: At eti de orada yendi biliyor musunuz?
0: At eti herhalde
1: biz
0: biliyorsunuz.
1: Biz bir lokantaya gittik. Çok enteresan hocam. Tabii biz erkekler olarak oturduk bir yerde, hanımefendiler de başka yerde oturdular. Biz hanımefendilere dedik ya böyle bir at eti var, bir görün dedik. Hocam tabak geri boş geldi bize. Yani biz bize bırakmamışlar. Hanımefendiler daha çok sevdi at etini. Biz at etini yemedik ama nasıl bir şey diye sorduk. Kabak oradaki görevlilerden biri dedi ki bizim burada da sabah kahvaltılarında dedi şöyle yeniyor, böyle yeniyor. Yumurtalısı var, şöylesi var, böylesi var. Ya hocam at böyle kıpkırmızı böyle bir et.
0: Ramazan Hoca'ya sormuşlar. Efendim demişler, siz demişler hiç at eti yediniz mi demişler oraya gittiğinde. İlk gittiklerinde demiş ki yemedim. Türk değilsiniz o zaman demiş. Bizim coğrafya at eti malumunuz yani evet. Eşek eti haram.
1: Evet.
0: Hınzır eti de haram. Evet. Ama at eti tenzih yemek olsa sayılmış. O niye savaşta kullanıldığı için? Ya
1: hocam taşımacılıkta tabii.
0: Bizim coğrafyada da pek rağbet görmüyor. Yani ama o coğrafyada görülür tabii.
1: Şimdi yiyecek kültür de çok önemli. Yani eskiden at neticede at avrat silah denir ya bizim kültürümüzde evet. De. İnsanlar yüklerini develerle taşımıyor. Başka şeyleri de taşımıyor. Atla taşıyor. Ya atı kesip yersen yükü kim taşıyacak? İnsanlar bakmışlar yükü kendileri taşımaya başlayınca o at etinin atların kesilmesi yasaklıyorlar Türk evet. Kültüründe. Yoksa Türk at eti caizdir dinen. Şimdi bizim kültürümüzde adam haberlerde diyor at eti yakalandı şu kadar falan.
0: Keşke at eti olsa.
1: Özbekler sizin diyor haberleri böyle şaşırarak gülerek takip ediyoruz. Ya diyor o etleri at etlerini çöp atmasınlar bize göndersinler diyor bazı Özbekler.
0: Hocam bir yere polis baskın yapmış. Evet. At kesiyorlarmış fakat bir baktım ki gözleri çekik mekik. Yani bu adamların kültüründe at eti at yeniyor. Özbek veya Türk veya Kazak veya tabii. Kırgız.
1: Tabii.
0: Ve dolayısıyla ben bazen öyle polis baskını yaptığında gençlerle biz konuştuğumuzda ya duasından ki at eti. Yani ya. Hınzır ve köpek şey veya olursa, efendim eşek eti olmadığına şükretsinler. Çünkü tenzihi mekruh.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Hocam bir de burada bakır işlemeler dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Bunların hepsini görünce hocam bir şey size resmen hitap ediyor. Medeniyet yalnızca sadece kitaplarda değil aynı zamanda hayatın içinde kurulur. Biz işte Buhara'da bunu görüyoruz hocam. Evet. Şimdi Özbek pilavının başında ustayı izledik. Tabii kültürün neredeyse bir devamlılığı olarak görüyorsunuz. Nesilden nesile aktarılan bir hafıza. Ve bu her Özbek mutlaka çocuğuna erkek olsun kız olsun Özbek pilavını pişirmeyi öğretirmiş hocam. O bir gelenek. Şimdi biz burada zaman zaman gençlerle de bir araya geliyoruz. Öyle muhteşem yapıyorlar ki. Ve hocam. Özbek ekmeğini yemiş. Herkes de muhteşem bir şekilde yapıyor. Bizim çocuklara hadi bulgur pilavını pişir desen çocuk nasıl pişirileceğini bilmiyor ama ben Özbekleri de çok şaşırıyorum. Her çocuk Özbek pilavını biliyor.
0: Hocam ben Türkiye'de, evet. Türkiye'de orada farklı da evet. Türkiye'de bir merhum bizim radyomuzun da sunucularından da programcılarından da efendim Mustafa Kırpıslı
1: Allah Teala rahmet
0: abinin
1: eylesin ya.
0: Bizi Zeytinburnu'na götürdüğü bir yer var.
1: Evet.
0: Bir oradaki pilav. İki, siz de tanırsınız beraber çalıştık. Osman Paşa Üniversitesi'nde doçent Muhammed İbrahim Hoca.
1: Oo, evet.
0: O hocam.
1: Buradan da selam ediyoruz Muhammed
0: evet,
1: İbrahim Bey'e.
0: Evet, o nefis yapardı hocam. Yani onunla çok hatıramız vardır ama pilav üzerine.
1: Doğru söylüyorsunuz. O Afgan'dır aslen ama çok tabii güzel de yapardı.
0: Ama
1: evet.
0: Hakikaten yani o konuda müthiş yapardı hocam.
1: Evet, çok doğru.
0: Hatta biz pilavı yağsız bile pilav yaptığımız Allah günler oldu Allah. Onunla ama
1: etin yağıyla.
0: Buhara yok. Suyla.
1: Suyla.
0: Haşlardı. Allah Allah. Makarna gibi. Bir de öyle çok da leziz yapardı ama Türkmen pilavını ve Buhara pilavını veya işte onun dediği Afgan pilavını evet. Çok nefis yapardı hocam.
1: Doğru. Hocam yani şimdi dinleyicilerimiz bu pilav muhabbetine devam ederse bu gidişle herhalde pilav pişirmeye başlayacaklar bu saatte.
0: Yapsınlar hocam yani.
1: Pişirirlerse bize de göndersinler. Bizi davet etsinler biz geliriz değil mi hocam?
0: Tarifleri ben gençlere diyorum evet. Bakın diyorum. Fazla dışarıda sağda solda yemek yemeye heveslenmeyin.
1: Doğru.
0: Annenizin yaptığı yemeği yiyin. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz de hı-hı. Evde şöyle güzel bir pilav efendim ya, kavursalar yapsalar sonra efendim beyefendilerine sonra evet. Çocuklarına efendim ikram etseler. Bu arada birkaç kelam da yani ya, Cenab-ı Hak'tan, evet. Peygamber Efendimiz'den, İslam büyüklerinden etseler
1: doğru.
0: Evde bereketlenir. İnşallah aynen vesile oluruz hocam.
1: Niyetli yapılınca bereket daha
0: hasıl olur. Aynen öyle.
1: Hocam?
0: Evet.
1: Ya çok güzel anlatıyorsunuz hocam. Allah Teala razı olsun.
0: Estağfurullah.
1: Tabii, bu mevzuda süremizi de açtık ama hocam bugün birçok insanın mutluluğu hocam netice itibariyle geçici şeyler de arıyoruz ama işte böyle mübarek beldeleri, şehirleri yaşadığınız, gördüğünüzde orada yaşayan insanların mübarek ruhlarından çıkan o muhteşem şeyleri hissederek,
0: evet,
1: nasıl bir kültürün mücessem hale geldiğini de görüyorsunuz. Yani ruhla maneviyatın, maneviyatla maddiyatın nasıl bir araya gelip muhteşem bir heybet haline nasıl geldiğini Buhara'da görüyorsunuz. Yetiştiremedik bugün ama Semerkant
0: İnşallah haftaya devam ederiz.
1: Semerkant'ı da ayrıca anlatacağız.
0: Hocam bir de şöyle bir durum var. Mesela Medine-i Münevvere'den, yani Mekke, Medine-i Münevvere malum haliniz nurlu şehir. Medine şehir demek.
1: Evet.
0: Yani Medine-i Münevvere'den bütün cihana nasıl bir İslam medeniyetinin, bir İslam kültürünün ve nasıl bir medeniyet inşa edildiğini görüyoruz. Yani bir veya bir şehri, bir medeniyet nasıl inşa ettiğini görüyoruz.
1: Doğru.
0: Ve sonra neyi görüyoruz? Sonra İslamiyet'ten, medeniyetten haberi nasibi olmayan komünist bir zihniyetin, barbarların bir medeniyeti nasıl yıktığını, harabeye çevirdiğini görüyoruz. Sonra dönüp bakıyoruz Müslümanlar olarak Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyük bir nimet. İşte devasa eserler, devasa kitaplar,
1: doğru,
0: büyük büyük alimler,
1: evet,
0: ve Cenab-ı Hak benim verdiğim nimetleri şükrederseniz arttırırım, şükretmezseniz elinizden alır, ya, almakla kalmam, şiddetli azap yaparım. Bunu efendim orada müşahhas olarak, somut olarak biz orada gördük.
1: Doğru.
0: Biz de yaşadık. Türkiye'de biz de bunu yaşadık. Ve inşallah tekrar bu medeniyet, o şehirleri kuran, o medeniyeti kuran efendim bir ceddin torunları, nesilleri olarak biz de tekrar inşallah inşa ederiz.
1: Allah-u Teala nasip
0: teşekkür ederiz hocam.
1: İnşallah. Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza
1: hocam.
0: Sağlık.
1: İnşallah Allah-u Teala nasip ederse hocam başka programda
0: önümüzdeki hafta inşallah devam ederiz.
1: Taşkent anlatacağımız çok şeyler var.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz,
1: dinleyicilerimizi selamlıyoruz hocam.
0: Tarih açılan, bir tarih açılan pencere programı da sonuna geldik. Bu programda hocamız bize Semerkant'tan değil de Buhara'dan bahsetti. Yani Semerkant, Buhara ve Taşkent ziyareti yapmıştı. Bize Buhara'dan bahsetti. İnşallah önümüzdeki hafta diğer Semerkant ve Taşkent'ten de inşallah bahsederiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker hazırladı ve ben Deniz Mehmet Sıkarbaz hazırladı ve yönetmenimiz de efendim programımızı Ahmet Kaya ile başladık ama Yücel Turan kardeşimizle programımızı bitiriyoruz. Başka bir programa buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
3: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne Makaleler Arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 27 Temmuz Pazartesi Makaleleri.
2: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sanayici dertli, çok dertli. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısındaydım. Resmi gündem maddesi erken sanayileşmeydi. Aslında gündemin konusu sanayicilerin çok anlattığı sıkıntıların iki kelimede özetlenmiş haliydi. Öyle çok sebep var ki bu tehlikenin altında yatan. Mesela gençler sanayide kariyer yapmak istemiyor. Daha okullar tercih edilirken masa başı iş hayaliyle adım atılıyor. Sonra fabrikalarda açık işler binlerce kişiye ulaşırken genç işsizliği diğer tehlike olarak ortaya çıkıyor. Son dönemde 60 bin kişi sanayiden hizmet sektörüne geçmiş. Bu geçişin altında yatan çok sebep var. İş zorluğu, ücretler, sosyal haklar. Sanayicinin başka bir derdi de karsızlık. %7.1 olan ortalama karlılık %3.5'lara kadar düşmüş. Dün ihracat rekorları kıran sektörler bugün satamıyoruz diye feryat ediyor. İSO Meclis üyesi ve ülkemizin önemli markalarından birinin sahibi olan Yalçın Ayaydın bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Anadolu olmasa çoktan batmıştık. İstanbul, Ankara, İzmir artık bu şehirlerde yaşayanlar satın almıyor. Çünkü alamıyor. Ancak Anadolu'ya satabiliyoruz. Çünkü Anadolu'da hayat büyük kentlere göre çok daha ucuz. Mavi yaka, beyaz yaka, memur, asgari ücretli fark etmiyor. Hepsi Anadolu'da daha büyük refaha ulaşıyor ve biz satışı onlara yapıyoruz. Orada çalışan maaşını alıyor, harcamalarını yapıyor ve arttırıyor. Şunu net olarak söyleyeyim ki bugün sektörler, özellikle tekstil sektörü ayaktaysa Anadolu sayesinde. Anadolu'daki bütün şehirler bugün İstanbul, İzmir, Ankara'dan daha iyi iş yapıyor. Anadolu olmasa biz bugün burada yoktuk. Çünkü para Anadolu'da. Orada yeme içme ucuz, kira ucuz, her şey ucuz. Beyaz yakalı maaşını aldığı zaman arttırabiliyor bile. İstanbul'da bırakın arttırmayı, yettirmesi mümkün değil. Dedim ya sanayici çok dertli diye, derdini dile getirenlerden biri de İSO Meclis üyesi Erkan Özkan. Şöyle anlatıyor pahalılık sebebiyle yaşadığı sıkıntıyı Erkan Bey. Ben 5 yıl önce ihraç ettiğim mobilyanın ancak yarısını ihraç edebiliyorum çünkü pahalı. Türkiye'de her şey pahalı. Bugün Avrupa'ya gidin, 10 gün tatil yapın, o parayla Türkiye'de ancak 4-5 gün tatil yaparsınız. Dışarıda yemek yesen en çok 60 dolar kişi başı, aynı yemeği Türkiye'de 10 bin liraya yersin. Mal satamamamın tek sebebi pahalı olmamız. Bakın 2022'ye kadar dünyanın her yerine mobilya satarken bugün satamıyoruz. En gelişmiş makineleri aldık, yatırımlar yaptık, inovasyon, beyaz yakalı çalışanlar, kurumsallık, her şeyi yaptık. Bakın biz Çin'den pahalıyız demiyorum, onlardan zaten pahalıyız. Biz Polonya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan pahalıyız. İtalya ile kafa kafayayız. İnanın geçen gün Londra'daydım, falanca markadan, ki o marka bizde de var, alışveriş yapıyor Türk vatandaşları. Neden? Bizde yok mu? Var. Ama karşılaştırıyor, aynı ürünü buradaki fiyatla vergi iadesini falan düşünce çok daha ucuz alıyor. Erkan Bey'e peki çare ne sizce diye sorunca yemin billah ediyor. Vallahi bilmiyorum, ben şirketi zor yönetiyorum. Mehmet Bey bu politikasıyla şimdiye kadar başarıyla getirdi ama bundan sonra her şey aynı şekilde devam edecekse vallahi batacağız. Şu yurt dışından alışveriş yapma işi var ya, bu konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de benzer şeyi söylemişti. Bakın ben tekstil hazır giyim sektöründeyim. Bir arkadaşım anlattı, hazır giyim için Avrupa'ya gidiyorlar. Fiyat buradan çok daha ucuz. Bir de aldıklarının vergi iadesini düşünün. Uçak bileti, konaklama, yeme içme bile üzerine konduğunda buradan ucuza geliyorsa yanlış bir şeyler var.

ve dolu. Acil çare. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Anadolu olmasa biz batmıştık. Sırada Sabah Gazetesi'nden Melih Altınok'un makalesi var. Tweetleri ikiye katladılar. CHP'li gazeteciler partilerindeki huzursuzluktan ötürü olmalı çok agresifler. Kimisinin planları, hayalleri suya düşmüştür, kimisinin ise yarası vardır. Kılıçdaroğlu ekibi her gün özel döneminde CHP'li gazetecilere ödenen paraların kayıtlarını isim isim paylaşıyor. Yılmaz Özdil bana da para teklif ettiler diyerek teyit ediyor. Sebepler farklı olabilir ama sonuç hazin. Rahatlamışsınızdır. Geçenlerde bir tanesi haber sunarken krize girip kendi kendine konuşmaya başladı. Sinirini Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan çıkardı. Bir katili Cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız. Burası Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet. Bir başkasıysa medyada meslektaşlarına bundan böyle CHP'nin adını bile anmayalım. Nasıl küçük partiler hakkında hiçbir şey yazmıyorsak CHP'yi de o kadar görelim tavsiyesinde bulundu. Sadece CHP'li gazeteciler mi? Firari FETÖ'cüler de cephede. CHP'li Atilla Sertel dün bir tanesini şu sözlerle ifşa ediyordu. FETÖ'cü kaçak hainin bu konuşmasını dinleyin. CHP'yi yok etmeye and içmiş. Mustafa Kemal Atatürk düşmanı bu FETÖ'cü kaçkın Özgür Özel ve arkadaşlarına öğütler veriyor. Yeni parti içinde konumlamaların dikkatine sunarım. Umarım bu FETÖ'cülere gerekli yanıtı vereceklerdir. Sertel'in paylaştığı videoyu açtım. Bahsettiği kişi yeni partiye başarması için şöyle taktikler veriyordu. Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerden çıkmalı. Adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup, yok edilip, gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. On binlerce firari FETÖ'cünün Türkiye'ye dönebilmek için tek şansları Erdoğan'ın devrilmesi. 7-24 mesailerini bu işe harcıyorlar. Bu kez tek umutlarını da Kılıçdaroğlu'nun CHP'si değil, Özel İmamoğlu ikilisinin yeni partisi. İmamoğlu'na step ne olacak? Ana muhalefet liderliği Özel için ilk aşamada yeterli. Ama bu hedef ipini İsrail'in devraldığı FETÖ'yü artık kesmez. Sahipleri iktidar istiyor. Tweetleri ikiye katlamanın, trolleri yeni partiyi eleştirenlerin üzerine salmanın sebebi bu. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un tweetleri ikiye katladılar başlıklı makalesini sunduk. Sırada Hürriyet gazetesi var. Fatih Çekirge'nin makalesiyle devam ediyoruz. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi? İsrail ve Amerika'nın İran'ı vurduğu günlerde Trump'ın rejimine direnen İran halkına dayanın geliyoruz dediği dönemde Netanyahu'nun İran'da rejim devrilmek üzere dediği saatlerde 1. Suriye-İran hattında Ankara'ya çok kritik bir istihbarat geliyor. Mossad, İran'ın kuzeyindeki Kürt gruplarını ve PKK'nın İran'daki karşılığı PEJAK'ı silahlandırmayı hedefliyor. Irak'ı ve Suriye'deki hareketlenmeleri gözden kaçırmamak lazım. Bazı adımlar atılıyor ve Ankara'nın ilk değerlendirmesi, böyle bir girişim Türkiye için beka meselesidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini dinamitlemektir. İran'daki böyle bir ayrışma ve çatışma Türkiye'yi olumsuz etkiler. MİT'in ve asker

Bir istihbaratın bölgedeki gücünü biliyoruz. Bölgede istihbarat örgütlerinin faaliyetleri adım adım izleniyor ve sonuçta Ankara'da Washington'a çok açık bir mesaj gidiyor. Körfez Savaşı sırasında bölgedeki Kürt grupları silahlandırma politikası bugün çok yanlıştır. İsrail'in böyle bir operasyonu bölgede iktidarı tümüyle riske eder. Türkiye gereğini yapar. Ankara'nın bu konudaki kararlılığı birinci ağızdan Başkan Trump'a iletiliyor. 2. İsrail'in sahadaki temasları artınca MİT o tarihlerde bölgede bazı operasyonlar yapıyor. Böylece operatif mesajlar adresine gidiyor. Yani bakın buradayız, ne yaptığınızı görüyoruz. 3. Çok ilginçtir. Tam bugünlerde Öcalan'ın çağrısıyla başlayan PKK'nın silahları bırakması ve terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri başarıyla geçmiş. PKK'dan silah bırakma sürecini hızlandırması bekleniyor. Ancak nasıl oluyorsa PKK atacağı adımlar da yavaşlıyor. Bu nedenle MİT ve askeri istihbarat silahların bırakılması ve teslimi konusunda MGK'ya gerekli onayı vermiyor çünkü bir yavaşlama var. Yavaşlamanın İsrail'in bölgede oynamak istediği PKK-PJAK kozundan kaynaklandığı biliniyor. Ankara tekrar uyarılarda bulunuyor ve sonunda Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvence verince Türkiye operasyon hazırlığını durduruyor. Açık kaynaklardan aldığım izlenime göre Trump'ın Türkiye savaşa girecekti, ben istedim durdu dediği olayın özeti bu. Eğer İsrail, İran ve Suriye'deki PKK-PJAK'ı silahlandırmaya ve isyana teşvike başlasaydı Türkiye gereğini yapacaktı. Bu da örtülü ya da örtüsüz savaş demekti. Ancak Ankara'nın dik duruşu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı bölge için muhtemel bir felaketi önledi. 4. Bizim bölgemizde ne yazık ki hiçbir olay tesadüfi olmuyor. Çünkü yıllarca terör örgütleri figüran görevi yaptı. Her gelişmenin bir yurt dışı bağlantısı oluyor. Ayrıca Suriye'de Esad rejiminin PKK'ya kol kanat germesini ve silahlandırmasını hatırlarsak kukla ve kuklacı hikayesi bizim için yabancı olmuyor. Kuklacının kuklayı nasıl silahlandırdığı biliniyor. Ne zaman ki Türkiye gelişen savunma sanayi ve istihbarat gücüyle bölgeye hakim olmaya başladı, peş peşe yapılan sınır ötesi harekatlar, oluşturulan tampon bölge etki alanını genişletti. Türkiye, İsrail'in bölgede terör gruplarıyla oynamak istediği oyunu bozunca bunun terörsüz Türkiye sürecine olumlu etkisi oluyor. Yavaşlayan terörsüz Türkiye projesi yeniden hareketleniyor. Çerçeve yasa hazırlığı hazırlanıyor. Öcalan'la temas yeniden başlıyor. Son olarak PKK-KCK yönetiminden olumlu açıklamalar geliyor. Açık kaynaklara göre Öcalan çerçeve yasayı iyi bir başlangıç olarak yorumluyor. Türkiye'nin İsrail'e karşı kazandığı bu gizli savaş Suriye'deki terör yapılanmasını da etkiliyor. Yıllardır PKK'ya destek olan Suriye'nin Amerika'nın terörist ülke listesinden çıkartılması için Trump düğmeye basıyor. Bu gelişmede Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projesinin büyük katkısı vardır. Bugüne gelirsek, önümüzde tarihi bir dönem var. 40 yıldır bu milletin canına, malına, geleceğine mal olmuş terör belasının bitmesi için çok kritik bir eşikteyiz. Bu sürecin bir bilek güreşi olmadığının altını çiziyorum. Amacımız bu güzel memleketin, bu milletin, demokrasinin zengin kültüründe barış içinde yaşamasını sağlamak ise, kişisel ve siyasal hırsların, nefretin ve öfkenin ötesinde biraz sakin olalım, birbirimize biraz daha saygılı olalım. Eminim bu şekilde başaracağız.

0: Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'nin makalesini sunduk. İsrail'in PKK planı nasıl engellendi?
1: 28 Temmuz Salı makaleleri.
0: Halk Partisi'nin Öyküsü adlı makalemizde silsile halinde tarihçesini anlattığımız üzere iş bu CHP bir kere daha bölündü. Bu defaki bölünme Abdülhamit Han'a karşı dağa çıkmış olan sahte hürriyet kahramanı Rezneli Niyazi gibilerin 2. Meşrutiyet isyanı 23 Temmuz ve Lozan dayatmasının akdedilme tarihi 24 Temmuz'a yakın olsun istenmişse de 24 Temmuz 2026 aynı zamanda Cuma gününe de denk geldiği için ana muhalefet partisiyle yollarını ayıran 91 CHP'linin partilerinden kopmaları ve yeni partilerini ilan etmeleri 24 Temmuz'da oldu. Buna da bir mazeret gösterir gibi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ilk meclisi açmadan evvel Hacı Bayramı Veli Camii'nde cuma namazı kılıp dua etmelerini gösterdiler. Kendileri de aynısını yaptılar. Bu tarihte bahsedilen kimseler cumaya gitmese ve dua etmeselerdi siz bugün camiye gitmeyecek ve dua etmeyecek miydiniz diye kendilerine soru yöneltildiğinde buna nasıl cevap verirler bilemeyiz. Diyeceğimiz şu ki her ne şekilde olursa olsun cuma günü camiye gitmeleri, vatandaşla omuz omuza saf tutmaları, Allah-u Teala'nın huzurunda secdeye varmaları ve teşebbüslerinde muvaffak olup mahcup olmamaları yolunda bu yaptıkları geç de olsa yerlilik ve millilik ve yeni parti adına kazançtır. CHP 24 Temmuz 2026'da 91 vekilin partiden ayrılmasıyla ortadan ikiye bölündü. Vaka sıradan değildir. İkinci partiyken ana muhalefetten 5. sıraya düştü. Yerine ise kulağa geçen boynuz misali yeni parti geçti. İki tarafa da hayırlı olsun derken Kur'an-ı Kerim'le gelmiş, mevcut ve kıyamete kadar gelecek bütün insanların en üstünü, peygamberler peygamberi, sevgili peygamberimizin buyurduklarına dayanan inanç hükmümüz şudur. Vaki olanda hayır vardır. Halk Partisi'nin önceki bölünmelerinden farklı olarak bu defa gidenler kalanlardan fazla oldu. 135 milletvekili olan partide 44 vekil kalırken 91 vekil taşra çıktı. Olay şudur, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21 Mayıs 2026 tarihinde CHP'nin 38. kurultayındaki seçimlerle alınan bütün kararları iptal ederek mutlak butlan kararı verdi. Temyiz üzerine Yargıtay tedbirli olarak dosyayı ön incelemeye aldı. Konu ilk patlak verdiğinde Özgür Özel CHP'si hadiseyi iktidara yıkmaya çalıştıysa da mızrak çuvala sığmadı. Suçlanmak istenen parti sözcüleri de şunu dediler. Kurultay CHP'nin şikayet edenler CHP'li olduğu halde kendi aralarında cereyan edenleri başkalarına yamamaya çalışıyorlar. Bu sözler haklıydı. Nitekim bir süre sonra bundan vazgeçtiler. Artık parti içi kavga kızışmıştı. Bugün ayrılan tarafta olanlar mahkeme kararıyla yerine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na hain, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler de karşı tarafa hırsız, kirli, dolandırıcı gibi ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla partisinin kirlendiğinden bahisle millete arınma sözü verdi. Bölünmeden sonra arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Bu cümleden anlaşılan mezkür partinin %100 temizlenmediğidir. Bundan sonra ne olur? Bundan böyle öyle tahmin edilir ki aslında tek parti zihniyeti mensubu her iki taraf iktidar partilerine değil acımasızca birbirlerine yükleneceklerdir. Seçimler ister 2027 sonbaharı veya 2028'de yapılsın müstakbel manzara budur. Bu vaziyette bu zihniyetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması imkansıza yakındır. Hedef külliye olmaktan ziyade yeni parti için ikinciliği korumak, CHP içinse yeniden ikinciliği elde etmektir. Bu arada kurultaylar yapılıp genel başkanlar değişse bile şu manzara çok fark edecek gibi görünmüyor. Bu zoraki yapıyı ancak seçmen değiştirir. Her iki tarafında elindeki silah Atatürkçülüktür. Bir taraf diğer tarafı sahte Atatürkçü itham edip öz, hakiki, asıl Atatürkçünün kendileri olduğunu bağıra çağıra savunacaklardır. Böyle bir zaman dışı iddianın bazı partizan seçmen dışında geniş kitleyi tatmin etmesi beklenemez. Gelecek seçimlerde sandığa gitmeyen seçmen yüzdesi bugüne dek yaşanmadık ölçüde olabilir. Bu küs CHP seçmenidir. CHP gelen seçimleri de kaybederse, ki kaçınılmaz sondur, tükeniş yoluna girer. Yeni parti ise başarı gösterebilirse bir dönem daha yaşar. Eğer CHP kendini geçerse usulden usule çözülür ve bugün gidenler o gün parça parça istifalarla koptukları partiye dönerler. Her iki halde de kaybeden CHP zihniyetidir. Bütün bu yaşananlar ve herhalde şiddetlenerek yaşanacak olanlar tek parti zihniyetinin iflas haberidir. CHP bütün çağrı ve çağrılarımıza rağmen bugüne kadar mazisiyle asla ve kat'a yüzleşmedi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi öylesine övüyor ki hayret etmemek kabil değil. Bunu yaparken hemşehrisine ne diyeceğini hiç mi hesap etmez? Sayın Özel ise CHP'nin mazisine dair bir tenkit, muhakeme, hesaplaşma yapma yerine seçmen kazanmak uğruna asıl CHP'nin yeni parti olduğunu iddia etmesi kesin gibi görünmekte. Seçimlere 21 ay var. Bu zaman zarfında yukarıdaki ihtimaller dışında farklı gelişmeler de olabilir. Netice itibariyle CHP'de, onun diğer yarısı yeni partide zor yoldalar. Ana caddeye çıkmak liderle mümkün olur. Bu zihniyetin aşamadığı büyük mesele lider çıkartamamaktır. Tek parti zihniyeti gününü tamamlamıştır. Bunu göremeyen sadece kendini avutur. Neyse, bugün Türkiye yüzyılında kimse çıkıp da bu zihniyet tutucularına şunu demeyecektir: ana muhalefet partisi lazımsa onu da biz kurarız. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Bir zihniyetin iflası. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var sırada. Terörsüz Türkiye ve Milli Vakar'ın Değeri. Nihayet tarihi kavşağa giriyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ideali için görünür görünmez engellere rağmen kat edilen mesafe artık hukuki çerçeveye kavuşuyor. Esasen Türkiye, farklı tarihlerde de sürekli olması kaydıyla eve dönüş veya topluma kazandırma yasaları çıkardı. Ama hiçbirinde örgütün feshi ve silah bırakma aşamalarına kadar gelinmemişti. İç ve dış konjonktürde bugünkü kadar uygun bir düzlemde buluşmamıştı. Düşünün, bundan 23 yıl önce örgüt üyesi olmasına rağmen hiçbir eyleme katılmamış ve gönüllü teslim olmuş kişilere hiç ceza verilmedi. Örgüt bünyesinde eylemlere katılmış ancak pişmanlık gösterip kritik bilgiler verenlerin cezaları 2/3 oranında indirildi. Yasa çıktığı tarihte cezaevinde olan hükümlü ve tutuklular da ceza indirimlerinden yararlandı. Terör örgütünün kurucuları, üst düzey yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu. Ülkeye dönenlere topluma uyum sağlaması için yardımlar yapıldı. Üretim hayatına katılmaları maksadıyla meslek edindirme kursları düzenlendi. Eğitim çağında olanlara öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için idari kolaylıklar sunuldu. Demem o ki bu hafta gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasa sadece ileri doğru atılmış bir adım olacak. Mühim olan 1970 model Marksist kafanın değişmesi, Türkiye'ye küresel sistemin gerçekliğine uyum sağlayabilmesi. Daha açıkçası silahların zihinlerde de bırakılması ve siyaset yapma kanallarının örgütçü dille zehirlenmemesi. Elbette geleceğe yönelik beklentilerin yönetilmesi için 1- kök yasanın yürürlüğe girmesi, 2- örgütün silah bırakması ve 3- toplumun ikna edilmesi gerekecek. Unutmamamız gerekiyor ki İran rejimi üzerinden kurgulanan Siyonist senaryo, yani İsrail faktörünün kullanılmaktan vazgeçmediği Kürt kartı hala hassas. Üstelik Kandil baronları Türkiye-İsrail ilişkilerinin onlara göre örgütü güç mücadelesinin nereye evrileceğini görme eğiliminde. Buna ilave olarak Başkan Trump'ın Kasım'daki ara seçimlerde topal ördek durumuna düşmesi ihtimaline yatırım yapan odaklar da az değil. Yani Türkiye için Çerçeve yasanın zamanlaması ve kapsamı tam isabet. Kaldı ki toplumsal hazmetme kapasitesi ve sürecin gelişiminin netleşmesinden İmralı'ya ve örgütün lider kadrosuna alan açılmaması doğru bir karar. Birçok şeyi zamanın ruhunun belirleyeceği çok açık. Kazanma kaybetme veya yenilgi zafer ikilemine sıkıştırılmak istenen sürecin akılcı yönetimi, idarenin inisiyatif alma kabiliyeti ve DEM Parti'nin Ekim ayındaki kongresinde alacağı şekil ve takip edeceği yol, terörsüz Türkiye iradesinin amacına ulaşmasında gösterge niteliği kazanacak. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer misali yasanın çıkmasından sonra Türkiye'ye dönüş kapısı açılanların özel törenle karşılanması, kitlesel gösterilerle adeta takdir edilmeleri gibi aşırılıklara başvurulmaması veya bu tür girişimlere geçit verilmemesi de sürecin moral kondisyonunu doğrudan etkileyecek. Tabiri caizse artık oyun oynayacak ya da küçük hesapların yapılacağı bir zaman diliminde değiliz. Terör örgütü üyeliği suçundan suçun düşürüleceği, örgüt mensuplarının cezaevinden peyderpey tahliye olacağı, olağan hayata karışmalarına destek verileceği bir dönemdeyiz. Bu nedenle örgüt mantığını yine örgüt zinciri içinde yeniden bölgesel örgütlenmeye çevirmemeleri, görünür gelecekteki hukuk ve idari tedbirlerin hızına ve içeriğine doğrudan tesir edecek. Bu amaçla koordinasyon kuruluyla birlikte takip mekanizması da oluşturulması, meclisin her an devrede tutulması, sürecin bürokratik sınırlardan milletin temsilcilerinin ortaklaşma sınırına taşınması, Büyük Türkiye hedefinin kilometre taşları olarak kaydedilecek. Umalım ve dileyelim ki siyaset kurumu kendi iç rekabetini veya çekişmesini terörsüz Türkiye projesine yansıtmasın. Kısır polemiklerin malzemesine çevirmesin. Eleştirsin, kaygı beyan etsin ama sürece omuz vermekten geri durmasın. Ve son nokta, Büyük Türk Meclisi'nin vakarı yanlış yorumlanmasın. Milletin sinir uçlarına basılmasın. Sabır ve içselleştirme gayreti istismar edilmesin. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye ve Milli Vakarın Değeri başlıklı makaleyi sunduk. Hürriyet gazetesindeyiz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var. Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı? Hafta sonu Hazar Denizi'nde çevremizde yaşanan iki savaşı, Ukrayna-Rusya, İran-Amerika-İsrail savaşlarını çakıştıran kritik bir gelişme yaşandı. Ukrayna-İran savaşına taraf olmadığı halde hasmı Rusya'dan askeri malzeme taşıdığı gerekçesiyle İran'a ait bir yük gemisini uzun menzilli sihalarla vurdu. İyi de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Rusya ile sıcak cepheden neredeyse 1000 kilometre uzaktaki Hazar'da niye İran'ı vurdu? Rusya ve İran 2025'te kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak siyasi, ekonomik, enerji, siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini geliştirme kararı almıştı. 2022 yılında Ukrayna'ya savaş açan Rusya hali hazırda Ukrayna'nın 1/5'ini işgal ediyor. Moskova balistik füzelerin yanı sıra teknolojisini İran'dan temin ettiği Şahit dronları ve kendi geliştirdiği İHA'larla Ukrayna'nın kritik enerji ve lojistik altyapısını vurmayı sürdürüyor. Ukrayna ise Batı'dan sağladığı silahlar ve kendi geliştirdiği yapay zeka destekli SİHA, drone ve füze sistemleriyle hem işgale direniş gösterip hem de Rusya'nın rafineri ve enerji altyapısına yıkıcı saldırılar düzenliyor. Son dönemde Ukrayna kendi geliştirdiği Flamingo füzeleriyle Rusya'nın yüzlerce kilometre derinliklerindeki mesafelerden operasyon düzenlerken Rus halkı da cephenin ötesine geçen savaşı bizzat tecrübe etmeye başladı. Karadeniz'de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırılar artarken hafta sonu Ukrayna cepheye yaklaşık 1000 kilometre ötede Hazar Denizi'nde Rus hedeflerine uzun menzilli saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Aslında Rusya daha önce Hazar Denizi'ndeki savaş gemilerinden Ukrayna'ya füze saldırısı düzenlemiş, Ukrayna'da Hazar'daki Rus rafinerisini vurmuştu. Bu kez farklı olan bir İran ticaret gemisinin de hedef alınmış olması. Ukrayna lideri Zelenski cumartesi günü yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde İran'a askeri kargo sevkiyatı için kullanılan deniz araçlarını da hedef alan çok güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini ilan etti. Zelenski ayrıca Rus istihbaratının İran'a Körfez'le ilgili uydulardan elde edilmiş istihbarat paylaşımı yapıldığını da öne sürdü. Rus askeri lojistik zincirlerini hedef alarak gören Ukrayna'ya göre İran gemisine saldırıda bir meşru müdafaa eylemiydi. İran ise saldırı sonrasında yaşanan patlamada bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in Ukrayna'yı bu saldırıya kışkırttığını öne sürerek Avrupa'yı kendi savaşına dahil etmek istediğini belirtti. Arakçı, Hazar saldırısının karşılıksız kalmayacağı mesajını verdi. Ukrayna'nın saldırısı ve İran'ın misilleme tehdidi dünyayı iki farklı yerdeki savaşın birleşerek çok cepheli bir krize dönüşme riskiyle karşı karşıya bıraktı. İngiliz Sky News'a konuşan Zelenski ise şahit dronlarını Rusya'ya vererek İran'ın zaten baştan beri savaşa taraf olduğunu duyurdu. Peki Ukrayna lideri Zelenski kendi inisiyatifiyle mi hareket etti? Hazar saldırısı tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın seçmen tabanında Ukrayna'nın direnişine yönelik sempatisinin arttığı bir döneme denk geliyor. Trump'a yakın aşırı sağcı aktivist, komplo teorisyeni Laura Loomer geçtiğimiz günlerde Zelenski ile röportaj yapmış ve Rus propagandasıyla kandırılmışım diye yorumda bulunmuştu. Trump da Loomer'ın Zelenski röportajını sosyal medyada yeniden paylaşarak çok iyi yorumunda bulunmuştu. Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için Amerika'ya giden Zelenski bugün Başkan Trump'la görüşmeye hazırlanıyor. Görüşme tam da Rusya ile ateşkes girişiminin yeniden konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Hatta Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı hava saldırılarını durduracak bir ateşkesin altyapısı oluşturulabilir mi diye de beklenti var. Trump bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüşecek. Dolayısıyla hem Ukrayna hem İran cephesinde gidişatı etkileyecek görüşmeler olabilir. Trump göreve geldiğinde Zelenski'yi yerin dibine batırırken Ukrayna'nın sahadaki atılımlarıyla birlikte Washington'da hava sanki Kiev lehine dönüyor gibi. Ancak Ukrayna'nın Hazar saldırısı savaşın yayılma tehlikesine de işaret ediyor. Amerika İran'a saldırıları şimdilik askıya alsa da Basra Körfezi'nde İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Hazar saldırısı ise Rus-İran bağlantısını hedef alarak İran'a kuzeyden de baskıyı arttırıyor. Hem Ukrayna hem İran krizlerinde çözüm arayışları devam ederken iki savaşın Hazar'da kesişmesi ise Türkiye açısından bölgesel riskleri arttırma potansiyeli taşıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Ukrayna Hazar'da İran'a niye saldırdı başlıklı makalesini sunduk. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT. ...29 Temmuz Çarşamba makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Trans-Hazar jeopolitiğinde çok kutuplu dengeler. Avrasya coğrafyasına artık Türk dünyasının stratejik hamleleri damga vuruyor. Türk dünyasında Temmuz 2026 ayı itibariyle yoğunlaşan somut hamleler, Türkistan ve Kafkasya coğrafyasını küresel enerji ve lojistik hatlarının merkez üssü haline getirdi. Bu dinamizmin en önemli halkasının dünyadaki dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olan Türkmenistan doğalgazının doğrudan Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasını hedefleyen Trans-Hazar projesi olduğunu belirtelim. Söz konusu stratejik hat Haziran 2026 başında Ankara ve Aşgabat arasında imzalanan 71 maddelik eylem planıyla resmiyet kazandı. Söz konusu hamlelerin ne kadar kritik olduğu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Temmuz 2026'nın başında Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaretle tescillendi. Ziyarette Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve Avrupa Birliği'nin Global Gateway programı kapsamında bölge altyapısına 200 milyon euroluk hibe paketi tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nin Rus gazına alternatif ararken Azerbaycan ve Türkmenistan'ı en güvenilir liman olarak konumlandırmış olması Türk dünyası için oldukça önemli bir gelişme. Mamafi, Batı aksındaki bu entegrasyon hamleleri Hazar üzerinde tekel kurmak isteyen Kremlin'in çok boyutlu direnciyle karşılaşıyor. Rusya bölge ülkelerinin Moskova ekseninden uzaklaşmasını engellemek adına Kafkasya'da gümrük yasakları uygulamakta ve yasal engellemeler çıkarmaktadır. Rus gerilimi Temmuz 2026'nın son haftasında Karadeniz hattında Kazak petrolü taşıyan tankerlerin kaynağı belirsiz drone saldırılarına maruz kalmasıyla askeri boyuta evrilmiştir. Ukrayna yaptırımları delmeye çalışan Rus gölge filosunu hedef aldığını belirtirken Rusya Kazak petrolünün %80'inin kendi topraklarından geçerek Novorossiysk limanından yüklenmesini stratejik bir koz olarak kullanıyor. Rusya sivil Kazak tankerlerini ve batılı enerji şirketlerinin petrollerini kendi askeri tesislerinin hemen yanındaki terminalde depolayarak bu gemileri Ukrayna dronlarına karşı fiilen canlı kalkan haline getirmiştir. Moskova bu asimetrik stratejiyle hem Ukrayna'nın askeri operasyonlarını küresel kamuoyuna sivil altyapıyı hedef alan gayrimeşru eylemler olarak sunmayı hem de Astana yönetimine Moskova ekseninden uzaklaşması halinde enerji güvenliğinin tehlikeye gireceği yönünde dolaylı bir gözdağı vererek alternatif lojistik rotalara yönelimini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Novorossiysk limanındaki bu kriz Kazakistan'ın günlük üretimini derinden etkilemiştir. Kazakistan savaşa taraf olmamasına rağmen bu saldırı nedeniyle petrol sevkiyatını geçici olarak durdurmak, depolama kapasitesini dolduğu için petrol üretimini yarı yarıya azaltmak zorunda kalmıştır. Bu durum Astana için ciddi bir gelir kaybı demektir. Kazak petrol sahasında milyarlarca dolarlık yatırımı olan Amerikalı enerji devi Chevron'un CEO'su Mike Ward, konuya doğrudan Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimine taşımıştır. Beyaz Saray'ın Ukrayna üzerinde Batı sermayeli sivil ticarete zarar vermemesi yönünde gayri resmi bir baskı kurduğu diplomatik kulislerde konuşulmaktadır. Hasıl bu gelişmeler ve yaşanan tecrübeler Türk devletlerinin Rusya topraklarına ve Karadeniz'e bağımlı kalmasının nedenli büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu kanıtlamış. Astana ve Taşkent yönünün Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Orta Koridor gibi güvenli rotalara çevrilmesini zorunlu kılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2026'da Ankara'da gerçekleştireceği 13. Olağan Liderler Zirvesi öncesinde Temmuz 26'nın bu son günlerinde liderler arasında yürütülen yoğun telefon diplomasisi de bir dönüşümün bir nevi kurumsal altyapısının tasarlanmasıdır. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan lideri Mirziyoyev'in görüşmesinde ortak müze kart uygulamasından Taşkent'in mevzuatını bu ay yürürlüğe koyduğu yapay zeka entegrasyonlu dijital devlet yapılarına kadar geniş bir gelecek projeksiyonu ele alınarak entegrasyon süreçleri hızlandırılmaktadır. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki kronik sınır anlaşmazlıklarının da yine bu ayın son günlerinde nihai çözüme kavuşturulması, bölgenin kendi meselelerini diplomatik olgunlukla çözebildiğinin de ilanıdır. Bütün bu gelişmeler, Türk dünyasının artık küresel dengeleri belirleyen bir aktöre dönüştüğünün kanıtıdır. Yüce Allah daim etsin. Türkiye gazetesinden Meryem Aybike Sinan'ın Türk-Hazar jeopolitiğinde çok kutuplu dengeler başlıklı makalesini sunduk. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var. Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı. Müzik. 25 Temmuz 2026'da Ukrayna Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir kargo gemisine, bir Rus füze botuna ve petrol platformuna İHA'larla saldırdı. Bu sıradan bir savaş eylemi değil. Zelenski, askeri kargo taşıyan gemileri vurduk dedi. İran'sa ticaret gemimiz vuruldu, bir denizci öldü diyerek tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyan bu operasyon aslında çok daha derin bir jeopolitik mesaj taşıyor. İngiltere ve NATO Hazar'dan Donald Trump'a net bir "biz hazırız" sinyali gönderiyor. Hazar Denizi yıllardır Rusya-İran askeri lojistiğinin gizli ana arteri olarak çalışıyor. Astrahan ve Olya limanlarından İran'ın kuzey limanlarına uzanan bu kapalı su yolu, yaptırımdan kaçan karanlık gemilerle İHA, füze ve mühimmat taşıyor. Ukrayna daha önce bu hatta vurmuştu. 2024'te Olya'da bir Rus gemisini batırdı. Platformlara yönelik operasyonlar düzenledi. Ancak bu son vuruş menzil, isabet ve zamanlama açısından bambaşka bir sıçrama. 2000 kilometre ötedeki hedeflere bu kadar cesur bir operasyon sadece Kiev'in kendi kaynaklarıyla açıklanamaz. Uzun menzilli İHA teknolojisi, istihbarat ve hedef seçimi en azından dolaylı bir batı, özellikle İngiliz desteğine işaret ediyor. Zamanlama her şeyden önemli. Saldırı Zelenski'nin Netanyahu ile Washington'a uçmasından hemen önce gerçekleşti. Trump'la görüşecekleri günlerde Hazar'dan yükselen duman net bir mesaj veriyor. Sen Putin'le iyi ilişkiler ve barış ararken biz Rusya-İran eksenini vurmaya devam ediyoruz. Destek kesersen veya yumuşama yoluna girersen bu cephe kendi başına yürümeye devam eder. Bu iş tek başına Zelenski'nin omzuna yüklenemez. İngiltere tarihsel olarak Atlantik'in diğer yakasında daha sert ve risk alan taraf oldu. Trump dönemlerinde Londra, Avrupa'nın Rusya'yı asıl düşman olarak tutma lobisinin motoru olmayı sürdürdü. NATO'nun bazı başkentleri, özellikle İngiltere, Baltıklar ve Polonya, Trump'ın Putin'le olası bir anlaşmasından rahatsız. Çünkü bu hem silah siparişlerini hem de Rus tehdidi üzerinden kurulan meşruiyeti zayıflatıyor. Hazar operasyonu savaşı İran'a doğru genişleterek Rusya sadece Ukrayna meselesi değil, global bir tehdit anlatısını güçlendiriyor. İsrail'in yeni cephelerle savaşın yaygınlaşmasından memnun kalması tesadüf değil. İstihbarat paylaşımı dahil elinden geleni yaptıklarına da şüphe yok. İran'ın kaynaklarını bölen her hamle Tel Aviv'in işine geliyor. Dahası NATO'nun Avrupa kanadının İran savaşına dahil olması ihtimalini Trump'ın Türkiye'yi merkeze koyan yeni yöntem stratejisinin panzehiri olarak görüyorlar. Hazar artık sadece enerji ve ticaret denizi değil, büyük oyunun yeni satranç tahtası. Ve bu tahtada İngiltere ile NATO ilk hamleyi çoktan yaptı. Gözler Putin'in cevabında. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı. İletişim Şurası'na girerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel'le selamlaştık. Bu yaz çok yoğun geçecek, yükünüz ağır dedim. Hepimizin yükü ağır diye karşılık verdi. Haklısınız demekle yetindim. Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya geldik. Yasal düzenleme yapılacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye gelecek. 50 yıllık terörle mücadele döneminde ilk kez yeni bir sayfa açılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler haklı. Hepimizin yükü ağır. Hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bu iş sadece devlete bırakılamayacak kadar önemli bir iş. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca kampında meclis kapanmadan bu yasa çıkacak demişti. Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında da meclis kapanmadan bu işi bitirin diye talimat veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Erdoğan bu işi bizden başka kimse yapamazdı. Cumhur İttifakı ortakları olarak biz yaptık diyor. Arkasından da dönüp meclis kapanmadan bu işi bitirin diyor. Tarihi olaylar, tarih liderlikleri gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 50 yılına mal olan PKK terör örgütünü tasfiye ediyor. İran'ın tasfiye sürecindeki rolü nedeniyle Gary Adams'ın neredeyse heykeli dikilecekti. Binlerce şehit vermemize neden olan PKK'yı tasfiye eden Erdoğan'a bir teşekkürü az mı göreceğiz? Erdoğan tarihin akışını değiştirecek bir olaya liderlik yapıyor. Burada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gösterişten uzak çabalarının altını çizmemiz gerekiyor. Öcalan'ın üstlendiği sorumluluğu takdir etmemiz gerekiyor. Akanka'nın durması için bir tırnak ucu kadar katkısı olan kim varsa ondan Allah razı olsun. Bu tür tarihi süreçlerde liderlik önemli. Bu noktada Öcalan'ın bir değerlendirmesini yansıtmak istiyorum. Kürt sorununun çözümü ve PKK'nın silah bırakması için ilk olarak Özal inisiyatif almıştı. Celal Talabani'yi ve Cengiz Çandar'ı Öcalan'a göndermişti. Öcalan'ın Özal yaşasa bu iş çözülürdü. Bundan dolayı Özal'ı öldürdüler dediği ifade ediliyor. Erbakan çaba göstermişti. Onun da üzerinden 28 Şubat silindir gibi geçti. Erdoğan iki kez yaptı. Baldıran zehri içme pahasına bu işe girişti. Birini İngilizler, ikincisini Amerikalılar sabote etti. Siz 15 Temmuz darbe girişiminin bir gerekçesinin de Erdoğan'ın PKK'yı tasfiye etme çabası olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Ama bu kez durduramayacaklar, engel olamayacaklar. Çünkü güç bizde, iç ve dış konjonktür elimizde. Son olarak önemli bir şey eklemek istiyorum. Bu süreci sadece mecliste yasanın çıkması ve silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönüşü olarak düşünmeyin. Bu süreç çok daha kapsamlı, çok daha derinlikli. Süreç etap etap ilerleyecek. Dinamik bir süreç olacak. Eğer iyi giderse çok daha büyük adımlar atılacak. Peki kötü giderse onu düşünmek bile istemiyorum. İletişim Şurası için Ato Kongresyum'dayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor deyince bir an durdum düşündüm. Erdoğan'ın Haluk Levent'in ahbabını ve Babala TV'nin Oğuzhan Uğur'unu kastettiği belliydi. Haluk Levent milletin yardımlaşma duygularını istismar etti. Deprem felaketini ranta çevirdi. Oğuzhan Uğur'sa depremde herkesin canının derdine düştüğü bir sırada Hatay'da baraj patladı tweetini atarak günlerce kurtarma çalışmalarının aksamasına yol açtı. Kurtarma çalışmalarında bir dakikanın bile çok değerli olduğu bir sırada belki birçok insanın ölmesine sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz üzerine çok şey yazılır, çok şey söylenir ama ben uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Haluk Levent'i ve Oğuzhan Uğur'u depremzedelerin ahı tuttu. Boşuna dememişler, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bir kafa yapısı var, bir tayfa var. Onlara geziciler diyorum. Gezi olayı seçilmiş iktidara karşı bir kalkışma girişimiydi. Arkasında Soros desteği olan küresel bir hareketti. Gezi başarılı olmadı ama bir zihniyetin doğmasına neden oldu. O zihniyet ne? İktidara karşı olan her şeyin yanında yer alıyorlar. Gezi zihniyeti Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı. İmamoğlu asrın yolsuzluğu davasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanıyor. Bu geziciler Erdoğan'a ve devlete karşı alternatif olarak gördükleri kim varsa onu desteklediler. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nun peşine düştüler, kimi zaman Haluk Levent'i kahraman yaptılar. Haluk Levent asrın dolandırıcılık olayı dolayısıyla yargılanıyor. Babala TV'yi Oğuzhan Uğur'u desteklediler. O da Haluk Levent'le girdiği para trafiğinden dolayı hesap veriyor. Muhalif olunur. Ama muhaliflik adına neredeyse dolandırıcı, neredeyse yolsuzluk yapan, nerede kirli işler varsa onun içine giren, onların peşine düşen olunmaz ki. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı.
1: 30 Temmuz Perşembe makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait, celladına aşık olmak. Şimdi bahsedeceğimiz hadise bile tek parti zihniyetini tek başına anlatmaya yeter. Bahsini edeceğimiz zatın ismini vermeyeceğiz. Devrin damalı dolmuşlarıyla taksicilik yaparak nafakasının peşinde koşan bu insan, söz edeceğimiz olay tarihinde Süleymaniye Camii'ne yakın oturmaktadır. Yahya Kemal'in teşbihiyle Ulu Mabed'e yine bir vakit namazı için girer. Namaz bitip camiden çıktığında cüzdanının çalındığını fark eder. Eyvah! Parasının gitmesi neyse ama cüzdanında şoförlük ehliyeti vardır. Hemen yanındaki polis karakoluna koşar. Şikayetini söylemek için söze başlayacaktır ki komiser öfkeyle bağırır. Başındaki şu suç unsurunu çıkart be adam. Mağdur vatandaş şaşırır, elini başına atar. Yaşadığı üzüntü ve heyecanla başında namaz takkesi olduğunu unutmuş. Devir tek parti zihniyetinin eseri 27 Mayıs darbesi devridir. 10 yıllık iktidar devrilmiş, başvekil Adnan Menderes ve iki bakan asılmış, yüzlerce Demokrat Partili mahkumdur. Tam bir faşizan terör esmektedir. Vatandaş karakoldadır. Kolay mı heyecanlanmamak, mümkün mü karşısında koskoca komiser bulunmakta? 1997'de başlayan 28 Şubat Junta zulüm günlerinde başı örtülü anneler, evlatlarının okul bahçelerine giremedikleri, onların mezuniyet törenlerine katılamadıkları gibi 1923-1950 arası erken cumhuriyette de vatandaş şikayet ihbarı için polise, jandarmaya, hatta tedavi için gönül rahatlığıyla hastaneye gidemezdi. O kadar ki kafasındaki kasketten pamukların fırladığı, üstündeki ceket köyde müştereken kullanılan eşya olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eczaneye bile ayakkabılarını çıkartarak girmeye teşebbüs ederdi. Hakim müdde-i umumi zaten bir tarafa, polisten korkulur, tahsildar merhamet istenir, muallim bey karşısında mahcup konuşulurdu. Nahiye müdürüne, kaymakama, valiye yaklaşmak olacak şey değildi. Uzak tarih olarak 100 sene öncesinden daha yakın tarih olarak da 60 yıl evvelinden söz ediyoruz. Bugün ortadan çatlayarak ikiye ayrılan parti ve tükeniş sürecine girmiş olan tek parti zihniyetini şimdi nakledeceğimiz şu vaka çok net izah ve resmeder. Eskiden yazmıştık, bugün yazıyoruz, gerektiğinde yine yazacağız. 10 yılda 15 milyon genç yarattığı iddiasını taşıyan, kanunlardan gündelik hayata, modaya ve daha nelere kadar şahsiyetsiz bir Avrupa replikası bu zihniyet, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti karşısında seçimleri kaybederek hezimete uğrayınca parti kodomanları milli şefe koşarlar. Ne yani, iktidarı hasolara, memolara mı vereceğiz? Bazılarının bizim dinimiz Kemalizm'dir dediği bu kadrolar, sırtına bir ur gibi yapıştığı Anadolu çocuğuna böylesine kerih ve tiksindirici bir tavırla bakıp öylece muamele etmektedir. Bundan dolayı tebessümden nasipsiz küçük şef bazı valiler, başlarındaki milli şefe layık olmak için karşılarındakilere böcek muamelesi yaparak onları terletmekte, titretmektedir. Ankara valisi Nevzat Tandoğan o meşhur sözünü işte böyle bir ortamda etmiştir. Dava eri, fikir ve gönül adamı Osman Yükselser'den geçti, 1944 yılında tutuklanır. Cezaevine gönderilmeden evvel hukuk bir tarafa bırakılarak evvela vali beyin huzuruna çıkartılır. Şef gibi Hitler bıyıklı Nevzat Tandoğan karşısında dimdik duran maznunu tepeden tırnağa süzdükten sonra edepten mahrum ağzı çalışmaya başlar. Ulan öküz Anadolulu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek. Bu yüz karası sözleri burada daha evvel de yazmıştık. Mermeri suyun ısrarı deler. 1940'larda Nevzat Tandoğan bu şekilde tebessüm eden tek parti replika zihniyeti 1980'lerde darbe günlerinde de devam ediyordu. Kenan Evren adaleti temin için bir sağdan bir soldan astık derken Merdi Kıptilik yapıyordu. Aynı üslupla şunları da söyleyebilmiştir. Ne yapacaktık? Besleyecek miydik? Bu manzarada malum zihniyetin apoletli halidir. Osman Yüksel Tek Parti döneminde yazı ve konuşmaları sebebiyle 8 defa mahkumiyet aldı ve 4,5 yıl hapis yattı. Kemal Tahir'i 1938-50 arasında hapiste yatıran da bu zihniyetti. Sabahattin Ali'yi 2 Nisan 1948'de görevli sopasıyla katleden başka zihniyet değildir. Necip Fazıl'a 1942'den itibaren 8 defa mahkumiyet veren ve şairi toplam 42 ay 20 gün hapis yatıran aynı replika, kopya zihniyettir. Sultan-ı Şuara 25 Mayıs 1983'te hapishanede vefat etmediyse bunu Ayhan Songar'a borçluyuz. Ayhan Hoca sağlığı hapse girmeye engel diye rapor yazarak üstadı bir hapishane çilesinden daha korumuştur. 1980 darbe şiddeti eserken savcı "Vatan haini değil, büyük vatan dostu Sultan Vahidettin" adlı eseri sebebiyle Necip Fazıl hakkında dava açmıştı. Müsned suç ilk reisi cumhura hakaret iddiasıydı. Eserde suç unsuru yoktur diye bilirkişi raporu olduğu halde Yargıtay karardan bir yıl sonra 1982'de mahkumiyet kararını tasdik etti. Adaletin siyasetin emrine girmesinden daha büyük cinayet olamaz. Bitmedi. Nazım Hikmet'e 28 yıl 4 ay hapis veren, 12 yıl 7 ay hapis yatıran, yurt dışına çıkmaya mecbur bırakan ve göğsüne "vatan haini" yazan da o taklitçi zihniyettir. Bunlar ülkemize maalesef yaşanmış zalim dramlardan meşhur misallerdir. Daha birçoğu var. Öyle ki şu satırları yazan da 28 Şubat mezaliminde üniversite önlerinde yerlerde sürülen kız talebelere yapılanları tenkit etti diye İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından aleyhine dava açılması sebebiyle mahkumiyet aldı. Ne hazindir ki o gün uğruna mahkumiyet aldığımız aziz örtü bugün bir kısım çağdaş, uygar ve ilerici mestureler tarafından anlamından koparılmıştır. Farkında olmasalar bile ciddi bir muhafazakar, hatta belki dindar kitle Stockholm sendromuna yakalanarak Kemalistleşmiş bulunuyor. Gerçekle yüzleşmek kolay değildir. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Celladına aşık olmak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Müderrisoğlu'nun makalesi var sırada. Şeytan üçgeni: İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Belli ki küresel sistem Kıbrıs'ta yeni bir tasarım istiyor. Türkiye ile ilgili konularda dürüstlüğüyle bilinen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in görev süresinin bitimine 5 ay kala yeniden Kıbrıs dosyasını açması aslında şaşırtıcı değil. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de jeostratejik gelişmeler Kıbrıs'ın önemini bir kat daha arttırdı. Adada öteden beri üsleri bulunan İngilizlerin yanı sıra Amerika, İsrail ve Fransa'nın da Güney Kıbrıs Rum yönetimine askeri nitelikli anlaşmalarla yerleşmesini, Rumların agresif biçimde silahlanmasını çok boyutlu değerlendirmek durumundayız. Özellikle İsrail meselesine ayrı bir parantez açmak zorundayız. Zira İsrail savaş makinesi asla durmayacak. Bugünü dünden ayıran en önemli unsur, İsrail ordusunun Pentagon'a damardan bağlayan yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmakta. Önce Kıbrıs'taki İsrail varlığını ele alalım. Rum Tapu Dairesi'ne göre İsrailliler Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hızla mülk ediniyor. İsrail vatandaşlarının en çok gayrimenkul edindiği bölgelerin başında Larnaka, Baf, Limassol geliyor. Yaklaşık 4000 mülk edinilmiş. İsrailliler ada nüfusundan uzak, güvenlikli izole siteler inşa ediyor. Satın aldıkları büyük arazilerin limanlara, turistik sahillere, askeri üslere yakın noktalarda olması dikkat çekiyor. Ayrıca savaş şartlarında tahliye edilen binlerce İsrailli adadaki bu hazır mülklere yerleştiriliyor ve ada adeta arka bahçe olarak kullanılıyor. Askeri açıdan bakıldığında ise İsrail kendi coğrafyasına benzerliği sebebiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Trodos dağlarında komando ve özel kuvvet eğitimi yapıyor. İsrail askeri personeli Rum ordusuna satılan sistemlerin kurulumu ve bakımı için adaya profesyonelce kök salıyor. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında ortak Tugay kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Baf'taki Andrea Papandreou Hava Üssü, İsrail savaş uçakları tarafından yakıt ikmali ve bölgedeki sıcak çatışma alanlarında ise acil iniş noktası olarak değerlendiriliyor. Limassol limanı da askeri sevkiyatların merkezi görevini görüyor. Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı güvenlik kalkanı kurma gerekçesiyle İsrail'den demir kubbe benzeri hava savunma ekipmanları satın aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilk etapta İsrail üretimi Barak MX sistemini envanterine kattı. Rumlar bu alımın birinci amacının Türkiye'nin Geçitkale'de konuşlandırdığı Bayraktar TB2 ve diğer insansız hava araçlarına karşı koymak olduğunu ilan etti. Barak MX füze bileşenleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Mari Deniz ve Baf Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. İsrail ana karasındaki radar ağlarıyla adadakiler arasında entegrasyon sağlandı. İsrail kendi hava savunmasını Kıbrıs üzerinden ileriye taşıma hedefine ulaştı. Bu konuda yazacak çok şey var. Örneğin Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği savunma programlarından elde ettiği bütçenin yaklaşık 800 milyon euroluk kısmını bu kez Fransa'dan savunma sanayi ürünleri alımına odakladı. Rumlar Fransa'dan kısa ve orta menzilli Mistral ve Espid hava savunma füzeleri aldı. Rum ordusunun elinde Rus yapımı Mi-35 helikopterleri, Airbus H-145M saldırı ve arama kurtarma helikopterleriyle değiştirildi. Rum kıyılarına Fransa üretimi uzun menzili Exole anti gemi füzeleri yerleştirildi. Hal böyleyken Rumların adada Türklerle aynı çatı altında yaşamak istediğini düşünmek saflık olur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü tanınmadan adada kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılamayacağını not ederek yine İsrail üzerinden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2027 mali yılı ulusal savunma yetkilendirme yasasıyla İsrail'e yönelik askeri destek geleneksel finansal yardımların ötesine geçerek teknolojik entegrasyon ve ortak üretim boyutuna taşınıyor. 2027 yılında Amerika-İsrail askeri programlarına 750 milyon dolar kaynak ayrılıyor. Tasarının 219. maddesiyle Amerika-İsrail Savunma Teknolojisi İşbirliği girişimi başlatılıyor. Pentagon'da İsrail'le ikili savunma sanayi araştırmalarını ve ortak projeleri koordine edecek icra merkezleri kuruluyor. İsrail menşeili askeri teknolojiler Amerikan ordusunun silah geliştirme ve tedarik sistemine bağlanıyor. Kritik koşullarda İsrail ordusunun Amerika'ya ait mühimmat depolarından doğrudan silah ve top mermisi çekebilmesine imkan tanınıyor. Nokta. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu'nun makalesini sunduk. Şeytan Üçgeni, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. CHP'de 4 genel başkan adayı var. CHP bölündü. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibi CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak CHP'de taşlar henüz yerine oturmadı. CHP'nin ilk grup toplantısında Gürsel Erol'la Faik Öztrak yarıştı. Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Faik Öztrak ancak ikinci turda seçilebildi. Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu'na partiyi 4 ay içinde kurultaya götürmesi ve aday olmaması çağrısı yaptı. Hatta CHP'den istifa edip bağımsız kalma sinyali verdi. Gürsel Erol yalnız değil, Ali Öztunç ve Engin Altay'la birlikte hareket ediyor. Önümüzdeki hafta Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Karan'ın öncülük ettiği bir grup milletvekili bir deklarasyon yayımlayacak. Deklarasyonda en kısa sürede kurultayın toplanması talebinde bulunacaklar. Hatırlarsınız, bu isimler önce CHP'nin bölünmemesi için uğraşmışlardı. Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokunmuştu. Ancak onların çabası yeterli olmadı. CHP bölündü. Onlar Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak için baba ocağı olan CHP'de kaldılar. Ancak bugün itibariyle CHP'de hiçbir şeyin değişmediği, eski tas eski hamam durumun devam ettiği kanaatine ulaştılar. O yüzden kurultayın acilen toplanması için deklarasyon yayımlamak üzere kolları sıvadılar. Deklarasyon önümüzdeki hafta yayımlanacak. Bakalım kaç milletvekilinin imzasını taşıyacak. Bu bize CHP içindeki durum hakkında bilgi verecek. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun kemik ekibi 23-24 milletvekilinden oluşuyor. Diğerlerinin bir gözü yeni partide, diğer gözü CHP kurultayında olacak. Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içinde partiyi kurultaya götüreceği gibi bir hava yok. Öncelikle Yargıtay'daki mutlak butlan kararı beklenecek. Karar bozulursa siyaset alt üst olacak. Özgür Özel'e CHP'ye dönüş yolu açılacak. Yargıtay kararı onarsa Kılıçdaroğlu devam edecek. O zaman kurultay takvimi ilan edilecek. Bunun da en erken 6-7 ayı bulması bekleniyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı net değil. Yeni bir isime de işaret edebilir, kendisi de aday olabilir. CHP bölündü, içinden yeni parti çıktı. 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte gitti, 44 milletvekili kaldı. Ama onların bir kısmının da geleceğe dönük hesapları var. Bu siyasette normaldir ama bir durum tespiti için söylemek durumundayım. CHP'de kalanların bir kısmının gözü Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki kurultayda aday olmamasını istiyorlar. Yeni bir isim CHP'nin başına geçerse yeni parti rüzgarının kesileceği ve CHP'nin yeni bir rüzgar estireceği savunuluyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun da istifalarla sıkıştırılmaya çalışıyor.

0: ismi de işaret edebilir. Her ne kadar bölünse de CHP öyle kolay kolay bırakıp gidilecek bir parti değil. CHP tarihinde şimdiye kadar ayrılanlar hep kaybetti, sonunda CHP kazandı. CHP bölünmüş, 91 milletvekili ayrılıp yeni partiyi kurmuş. CHP ilk kez ana muhalefet parti konumundan düşmüş. CHP üyeliğinden istifalarsa yağmur gibi yağıyor. Tam bu sırada CHP'nin aleyhine esen rüzgarı tersine çevirmek için, bakın CHP'de sadece istifalar yaşanmıyor, tam aksine kitleler halinde insanlar CHP'ye üye olmak için geliyor. CHP'ye üye olmak isteyenler spor salonlarına sığmıyor. Kılıçdaroğlu yeni katılanlara parti rozeti takıyor havası vermek için İstanbul'da bir toplantı düzenlenmiş. CHP eriyor. CHP'liler akın akın yeni partiye gidiyor algısını tersine çevirmek için bir organizasyon yapılmış. Bu organizasyon başarılı olsa kamuoyuna CHP istifalarla sarsılmıyor. Tam aksine yeni katılanlarla kan tazeliyor. Bak, CHP bitti diyorlardı ama bitmemiş havası verilecekti. CHP eriyor algısı tersine çevrilecekti. Ama ne oluyor? Rozet takanların CHP'ye gönül veren kişiler olmadığı, filmlere, televizyon programlarına figüran götüren kast ajansından kiralanan figüranlar olduğu ortaya çıkıyor. Bugün gazetesinin muhabiri Ebru Çelik, kast ajansına kendini figüran olarak yazdırıp aralarına sızıyor ve haberi patlatıyor. CNN Türk canlı yayınında kast ajansının sahibi ve ajanstan destek isteyen şahsı dinledim. Figüranlara gönderdikleri WhatsApp mesajlarını kabul ediyorlar. Kişi başı 950 lira vermeyi vaat ettiklerini söylüyorlar. Programa katılanların bir kısmına ödeme yaptıklarını itiraf ediyorlar. Bu durumda ne yapmalarını beklerdiniz? Biz bir çuval inciri berbat ettik. CHP'nin organizasyonunu mahvettik. Kılıçdaroğlu'na en büyük darbeyi vurduk. Bundan dolayı özür dileriz demelerini beklerdiniz değil mi? Ama onlar tam aksine üste çıkmaya çalıştılar. İtibar suikastine maruz kaldıklarını savundular. CHP'ye operasyon çekildiğini iddia ettiler. Pes doğrusu. Tam da CHP'nin bölündüğü, herkesin CHP'yi terk ettiği izleniminin doğduğu bir sırada, CHP'ye yeni katılımların olduğu toplantıya figüran göndermek demek, Kılıçdaroğlu'na en büyük darbeyi vurmak demektir. Eğer CHP'ye bir operasyon çekildiyse bundan daha iyi bir operasyon olmazdı. Bu organizasyonu başarısız kılmak için 10 Özgür Özel, 5 Ekrem İmamoğlu kafa kafaya verse bu kadar başarılı olamazdı. Figüran olayı CHP'ye büyük bir darbe vurdu. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. CHP'de 4 genel başkan adayı var. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Burası TGRT FM.
4: 31 Temmuz Cuma makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. CHP mi, gerçekten yeni parti mi?

Özel ve 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurması Türkiye'de muhalefetin yapısını değiştiren önemli bir siyasi gelişme oldu. Yeni parti mecliste grup oluştururken CHP'nin milletvekili sayısı azaldı. Bu ayrışma hem iki parti arasındaki rekabeti hem de CHP'nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkındaki tartışmaları gündeme taşıdı. Özel grubunun ayrılması CHP yönetimi tarafından bir temizlik ve yeniden yapılanma fırsatı olarak yorumlanabilir. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun da işaret ettiği üzere yolsuzluk, usulsüzlük ve parti içi yozlaşma iddiaları dikkate alındığında ayrılık CHP'nin bu unsurlardan önemli ölçüde arınması olarak da kabul bulunmuş görünebilir. Ancak bugünkü ayrışmayı CHP'nin bütün geçmişini aklayan bir gelişme olarak değerlendirmek çok zor. CHP'nin özellikle tek parti dönemindeki sicili ayrıca ele alınmalıdır. Devletle parti arasındaki sınırların ortadan kalktığı, kamu imkanlarının parti düzeni içinde kullanıldığı, siyasi denetimin ve hesap verebilirliğin bulunmadığı bu dönem, yolsuzlukların ve keyfiliğin yaygınlaştığı bir devirdi. Bugün yüceltilerek anlatılan tek parti dönemi aslında CHP'nin yüzleşmesi ve toplumdan özür dilemesi gereken ağır bir tarihi mirastır. Yeni partinin adı yeni olabilir fakat fikri ve siyasi bakımdan ne ölçüde yeni olduğu tartışmalıdır. Parti CHP'nin geleneksel çizgisine köklü bir itirazdan doğmadı. Özel ve arkadaşları Kemalizmi, devletçiliği veya CHP'nin tarihi kodlarını reddederek yeni bir siyasi felsefe geliştirmedi. Tam tersine CHP'nin asıl çizgisinin kendileri tarafından temsil edildiğini ileri sürüyorlar. Bu nedenle ortaya çıkan yapı yeni bir fikri hareket çok eski partinin kadro, liderlik ve iktidar kavgasından doğmuş bir ayrışmanın sonucudur. Yeni partinin kuruluşunun arkasında yalnızca siyasi fikir ayrılıkları bulunmamaktadır. İmamoğlu ve çevresi başta olmak üzere ve eski CHP'liler hakkında ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları ve bunlara ilişkin devam eden yargılamalar var. Özel dahil yeni partinin önde gelen isimlerinin ileride hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabileceği de ileri sürülmektedir. Bu suçlamalar kesinleşmiş yargı kararları olmamakla beraber dokunulmazlıkların korunması ve muhtemel yargılamaların önlenmesi arzusunun yeni partinin kuruluşunda etkili olduğu yönünde değerlendirmeleri desteklemektedir. Partinin kuruluşunda önce cuma namazı kılınması ve ardından Anıtkabir'e gidilmesi de gerçek bir ideolojik dönüşümün kanıtı olmaz. Bunlar farklı seçmen çevrelerine aynı anda hitap etmeye yönelik sembolik hareketlerdir. Bir siyasi partiyi gerçekten yeni yapan düzenlediği törenler değil, devlete, bireye, topluma, ekonomiye, insan haklarına ve özgürlüklere ilişkin geliştirdiği yeni fikirlerdir. Yeni partinin genel anlamda sosyal demokrasiye giden bir başlangıç sayılabilmesi için iki temel dönüşüme ihtiyacı var. Birincisi, mensupları hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını parti dayanışmasıyla siyasileştirerek örtmeye çalışmak yerine açık ve tarafsız biçimde ele alması ve yargılamaların sonuçlarını beklemesi ve kabul etmesidir. İkincisi ise klasik CHP zihniyetinden uzaklaşarak insan haklarını, çoğulculuğu, hukuk devletini, bireysel özgürlükleri ve siyasal eşitliği esas alan ve bu hususlarda ülkede yaşayan insanlar arasında asla ayrımcılık yapmayan çağdaş bir demokrat çizgiye yönelmesidir. Yeni parti hali hazırda CHP tabanının önemli bir bölümünün desteğini arkasına almış görünmektedir. Ne var ki bu desteğin kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Yeni bir fikir, sağlam bir teşkilat ve demokratik bir inandırıcı siyaset programı getirmezlerse parti zamanla çözülerek alanı yeniden CHP'ye bırakabilir. Cevabı çok geçmeden alınacak soru açıktır. Türkiye'nin karşısında gerçekten demokrat ve insan hakları taraftarı yeni bir parti mi var? Yoksa yalnızca CHP zihniyetine sahip ama çatısı farklı ikinci bir CHP mi vardır? Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. CHP mi gerçekten yeni parti mi? Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var sırada. Erdoğan'dan kaçar mı?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen imza töreni her zamanki gibi protokolün soğuk ve düzenli akışını yansıtıyordu. Kameralar açık, liderler masada, metinler önceden hazırlanmış. Bu tür törenler semboliktir. Liderler metinleri satır satır okumaz. İmzalar formalitedir. Asıl iş masanın arkasında aylarca süren müzakerelerde biter. Cumhurbaşkanı Erdoğan da teoride sadece izleyip geçebilirdi ama o an öyle olmadı. Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi masada oturmuş töreni yönetiyordu. Bakanlar sırayla imza atmaya başladı. Birkaç anlaşma imzalandıktan sonra süreç sanki tamamlanmış gibi durdu. Irak Ulaştırma Bakanı Veb Selman el-Hesani önündeki Kalkınma Yolu mutabakatına imza atmamıştı. Masada bir eksik oluştuğu onca görevlinin dikkatini çekmedi. Erdoğansa bunu saniyeler içinde fark etti. Beş anlaşma değil miydi sorusu salona düştü. Cumhurbaşkanının ses tonu sakin ama netti. Ben burada sadece fotoğraf çektirmiyorum diye tınlıyordu. Aynı anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yanına çağırdı. Fidan hızla sahneye geldi. Gargaraya getirmeye çalışılan anlaşmada sıradan bir mutabakat değil. Irak'ın Basra'daki Büyük Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan karayolu ve demiryolu koridorunun hızlandırılmasını hedefliyor. Körfez'in dünya ile bağlantısı Irak üzerinden bizim toprağımızdan kurulacak. Daha önemlisi Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı azaltabilecek, boğazı bypass edebilecek stratejik bir alternatif potansiyeli barındırıyor. Enerji ve ticaret yollarının bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde böyle bir projenin imzasız kalması tesadüf olabilir mi? İran'a yakınlığıyla bilinen Şii koridorunu ve Bedir örgütüne yakınlığıyla anılan Ulaştırma Bakanı Hasani tereddüttü. Basit bir protokol aksaklığı gibi durmuyor. Projenin İran'ın çıkarlarını zedeleyebileceği endişesiyle imza atmaktan kaçınmış olması muhtemel. Başbakan Ali Ezzeydi'nin şaşkınlığı, bakana dönüp sorusunu sorması ve hemen imzala diye talimat vermesi şüpheleri güçlendiriyor. Sonunda imzayı basan Iraklı bakan Türkiye'ye gelip kendini patlatmadan önce Erdoğan videosu izleseydi belki böyle olmazdı. Mesela yine bir törende eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını fark edip "O ne biçim imza, değiştir" dediği anı görse çok ama çok dikkatli gözlerin üzerinde olduğunu düşünüp en azından kalemi tutuş tarzını gözden geçirirdi. Akademisyen de ama lider olduğuna inanmıştı. Öyle ki görevden ayrıldıktan aylar sonra bile Anadolu'ya çıkarım ve sadece "Esselamu aleyküm" derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım diyordu. Partisi %0.07 oy aldı. Ağzından dava sözü düşmüyordu. Malezya'dan girip Şam'dan çıkıyordu. Günün sonunda hareketini CHP listelerinden seçime sokacak kadar hırsına yenildi. Kendisinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmeyi severdi. Sık sık "devlet adamıyım" derdi. Muhalefete geçince başbakanlığı dönemindeki terörle mücadele operasyonlarını bile siyaset malzemesi yaptı. "Son nefesime kadar Cumhurbaşkanımızla vefa ilişkisini sürdüreceğim. Kimse benden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak. Cumhurbaşkanımızın onuru, hem Cumhurbaşkanı olarak hem dava arkadaşım olarak, onun onuru benim onurumdur, onun ailesi benim ailemdir" yeminini çiğ çiğ yedi. YouTuberların yayınlarında tık almak için en mahrem konuşmaları ağzına sakız etti. Geçen gün yazdığım tam 4 sayfalık mektupta "kirli siyasete ortak olmayacağım" diyerek siyaseti bıraktı. Hepsi bu kadar. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un makalesini sunduk. Erdoğan'dan kaçar mı? Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi'nden Nedim Şener'in makalesi var sırada. "Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız?" Türkiye'de görüşleri, analizleri, tercihleri, davranışları yanlış çıksa da analarından haklı doğmuşçasına hiç hata yapmadıklarını, toplumu yanlış yönlendirip aldatmadıklarını, olsa olsa karşı tarafın kendilerini kandırdığını ve aldattığını düşünen bir kesim var. İşin ilginç tarafı,
Yönlendirdikleri kitleyi de kendilerine benzettiler. Onlar da yanlış çıkan tercihlerden, görüş ve analizlerden hiç şüphe etmiyorlar. Kitleyi bu şekilde yönlendiren bir süre sonra o kitle psikolojisinin esiri haline geliyor. Kitlenin duymak istediği şeylerin dışında hiçbir şeyi söylemiyorlar. Yıllardır bir cümle kurarım. Bana bir yalan söyle, yeter ki işime yarasın. Yani yalan ve dezenformasyon sadece söyleyenin bunu üretme sebeplerinden kaynaklanmıyor. Bunu talep edenlerin ihtiyaçlarını gidermek için de üretiliyor. Yalan üretmek değil, kesintisiz bunu talep eden ve bu yalana bağımlı hale getirdikleri bir kitleyi oluşturmuş olmaları belki de en büyük başarıları. Yazarı, çizeri, oyuncusu, medyacısı, şarkıcısı, stand-upçısı kitlenin üzerinde CHP yönetiminden bile etkililer. Hatta CHP yönetimini bile yönetirler. CHP yönetimi onlardan, onlar CHP yönetiminden, her ikisi de kitleyi yönetmekten, kitle ise onları yönettiğini düşünmekten mutludur. Bir soru, bir görüş, bir tutumla bu taşlaşmış görüş ve yapının çatlamasına değil sarsılmasına bile itiraz ederler. Çünkü en küçük sarsıntıda benliklerini ele geçiren dogmaların duvar gibi yıkılıp altında kalmaktan korkarlar. O yüzden o sarsıntıyı doğuracak en küçük şüpheden bile uzak dururlar. Şüphe edebilecekleri kişiyi de anında linç edip etkisiz hale getirirler. Hatırlayacaksınız, şimdi CHP'de olan Muharrem İnce 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yine bir gün Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal diyen kesimler hakkında linç edilmişti. Sahte banka dekontları, sahte porno görüntüleriyle linç edilen Muharrem İnce sonunda pes edip adaylıktan çekildi. Birinci turda seçim pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'la birlikte Muharrem İnce'nin resmi yer aldı. Ama seçmen sandığa gittiğinde ikinci sıradaki Muharrem İnce'ye oy basamadı. Çünkü İnce linç kampanyasıyla adaylıktan çekilmişti. O günlerde %60 ile kazanacak aday Pirom dedikleri Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince aynı kitle ikinci turun yapıldığı 28 Mayıs 2023'ün ertesi günü 29 Mayıs'ta değişim videosu çeken İmamoğlu'nun peşine takıldı. 2023'te yere göğe koyamadıkları Kılıçdaroğlu 3-4 Kasım 2023'te yapılan şaibeli kurultayla koltuğunu kaybedince gözden düşürüldü. İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP yönetimini ele geçirip başına Özgür Özel'i getirince hem yandaşlar hem kitle değişimci oldu. Aynı kitle 19 Mart 2025'te İBB operasyonlarıyla birlikte İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvetini savunur hale getirildi. 21 Mayıs 2026 günü Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP yönetiminin şaibeli bir şekilde yolsuzlukla ele geçirildiğine dair tespiti sonrasında unutulan Kılıçdaroğlu hakkında hain Kemal kampanyası başlatıldı. Ardından Kılıçdaroğlu hepimizi aldattı, kandırdı mesajları aldı başını gitti. İmamoğlu ve Özgür Özel'in peşine takılanlar ve bu kitleyi yönetenler hep beraber hain Kemal bizi aldattı, bizi kandırdı diyerek kendilerini temize çıkardı. Ardından Haluk Levent rezaleti patladı. 6 Şubat depremi sırasında FETÖ'cülerin başlattığı "Devlet yok, ahbap var" kampanyasının bilmeyerek de olsa moderatörlüğünü yapanlar ve bunların peşine takılanlar hep bir ağızdan Haluk Levent'i linç etmeye başladı. Özellikle savcılığın bilgisine başvurduğu ünlüler "Haluk Levent bizi de kandırmış, şikayetçiyiz" diyerek yine üste çıkıyorlar. Kendisi bir kuruş para vermemiş olanlar Haluk Levent'in yardımseverliğinden topladığı ve depremzedelere ulaşmayan 4.5 milyar TL'nin borsada çarçur edilmesinden, bahis oynanmasından kendilerine pay çıkarmıyorlar. Haluk Levent'in geçmişini bilenlerse düzelmiştir diye destek olduklarını söylüyorlar. Haluk Levent o tarihte siyasi iktidara karşı en kullanışlı aparattı, bunu hepsi biliyor. Kızılay'a, APAT'a değil de yardımların ahbaba yapılması kampanyası da bundan kaynaklanıyor. Öte yandan ahbaba ve Haluk Levent'e dair en küçük şüphe ifadesinin linç ile, itibar suikasti ile sonuçlandığını da biliyorlardı. Aslında hepsi oluşturdukları canavarın korkusu altındaydı. Bu konuda en önemli itiraf şimdi aynı soruşturmada tutuklu olan YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur'dan geldi. Daha önce Haluk Levent'i eleştiren şarkıcı Atilla Taş'ı Levent'in tutuklanmasından sonra arayan Oğuzhan Uğur, "Abi biz Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük. 2023'te ilişkimizi kestik ama ben cesaret edemedim senin gibi linç gelir diye.
dokunulmazdı biliyorsun demişti. 6 Şubat deprem sürecinde değil Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik operasyona kadar bu dokunulmazlık devam etti. Öyle bir dokunulmazlık ki 12 Temmuz'da Ahbap Derneği'ne yapılan operasyondan önce bile Haluk Levent'i ve Ahbap Derneği'ni eleştirirseniz kaçınılmaz biçimde linç edileceğiniz gibi operasyon ve Haluk Levent'in tutuklanması hedef gösterdi diye eleştiri yapanlara mal edilirdi. Yani bu kitle ve bu kitleyi yönetenler hem Kılıçdaroğlu hem de Haluk Levent konusunda yanıltılmış, kandırılmış, hatta korkmuşlardı. Şimdi aynı kitle yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu'yla onun siyasi yapılanması Özgür Özel'in kurduğu yeni partinin peşinde. Aynı kitle yine aynı isimler tarafından yönlendiriliyor. Fransız sosyolog 1895 yılında yayımlanan Kitlelerin Psikolojisi kitabında kitle psikolojisini şöyle tarif ediyor. Bireylerin bir topluluk içinde yer aldıkları bireysel akıl ve iradelerini yitirerek ortak duygu, düşünce ve davranış biçimini benimsemesi. Buna bir de aynı kitle tarafından linç edilme korkusu eklenince ortaya bu tablo çıkıyor. Bakalım bu kitle ne zaman Özgür İmamoğlu ve yaptıkları konusunda uyanacak ve bir gün bizi kandırdılar diyecek. Onları uyandıracak o akıl ne zaman ortaya çıkacak? Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Kılıçdaroğlu sizi kandırdı, Haluk Levent sizi kandırdı. Peki Özgür İmamoğlu hakkında ne zaman gözünüzü açacaksınız? Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi ile devam ediyor. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Abdestli, namazlı sosyal demokratlar. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntüsü aslında Türk siyasetindeki normalleşmenin bir yansıması. Daha önce Deniz Baykal'ın yaptığı çarşaf açılımı, Kılıçdaroğlu'nun merkez sağa açılma, cemaatlerle buluşma hamleleri ve Özgür Özel'in Kastamonu'da verdiği abdest alma görüntüsü. Bunların tamamı aslan sosyal demokratların bu ülkenin kodlarıyla, sosyolojisiyle barışmak için attıkları küçük ama anlamlı adımlar. Kimse kendisini kandırmasın. CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamamasının, %25'i sıkışıp kalmasının en önemli sebebi bu adımları atmakta geç kalmasıdır. Müslüman bir ülkede Fransız ekolü laiklik propagandasıyla alınabilecek maksimum oy oranı %25'tir. CHP bunu gördüğü için 2019 ve 2024'teki yerel seçimlerde merkez sağ ve muhafazakar seçmene kapılarını sonuna kadar açmış ve siyaseten sonuç almıştır. Bu süreç bundan sonra da böyle devam eder. Çünkü aslan sosyal demokratlar Türkiye'de iktidara giden yolun muhafazakarları ikna etmekten geçtiğini artık öğrendiler. Yani toplumun bir kısmını, hatta kahir ekseriyatını yok sayarak yol yürüyemeyeceklerini gördüler. Onlara bu siyaset dersini veren de en büyük rakipleri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan 25 yılda sadece Türkiye'yi değil muhalefeti de değiştirdi ve dönüştürdü. İşin özü Türkiye'yi normalleştirdi. Gençliğin işi zor. Üniversite sınavlarında başarılı olmak yetmiyor artık. Çünkü yapay zeka hem iş dünyasını hem de meslekleri hızla dönüştürüyor. Gençler hayalini kurdukları üniversite ve bölümleri yazarken bir yandan da yapay zeka ileride bu mesleği ortadan kaldırır mı endişesi taşıyor. Peki bu çocuklar ne yapacak? Nasıl bir yol izlemeli? Sadece gençler değil, akademisyenler de bu sorulara kafa yoruyor olmalı. Dün mail kutuma gelen bir mesajı görünce bu kanaate vardım. Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Enes Eryarsoy, artık yüksek öğrenimde yapay zeka merkeze alınmalı. Adaylar mevcut trend olan mesleklere değil, mezun oldukları zaman nelerin trend olacağına bakarak tercih yapmalı diyor. Kısacası yapay zekanın değiştireceği, dönüştüreceği mesleklerden ve bölümlerden uzak durun diyor. Ve uzak durulması gereken mesleklerden biri olarak radyolojiyi gösteriyor. Çünkü yakın gelecekte radyoloji bir meslek olmaktan çıkacak. Bilgisayar ve yapay zekanın otomatik olarak yapabildiği bir beceriye dönüşecek. Sadece radyoloji değil, birçok meslek için aynı durum söz konusu.
Gençler üniversite tercihlerini yaparken yapay zeka faktörünü muhakkak dikkate alın. Bitirdiğinizde sizi üniversiteli işsizler ordusunun bir neferi haline getirecek bölümlerden uzak durun. Sizi geleceğin mesleklerine hazırlayacak tercihlerde bulunun. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesiyle devam ediyoruz. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. CHP'nin toplantılarını kalabalık göstermek için kast ajanslardan figüran taşıdığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini içeriden çökertmek için kurgulandığı anlaşılan FETÖ benzeri bu operasyona girmeyeceğim. Aslında mesele başka. Asıl değinmek istediğim ahbabı göklere çıkaran ünlü gazeteci ve sanatçıların figüranları küçümseyen, aşağılayan tavırları. Kiminin aşağılık, kiminin şanlı şöhretli olduğu o kadar basit değil. Çünkü o sözde ünlü sanatçılar, gazeteciler, yorumcular ve siyasetçiler Türkiye'nin en güvenilmez adamını topluma en güvenilir insan olarak sunan isimler. Asıl sorulması gereken soru şu: bu ahlaksız güruh ahbabı parlatırken hangi senaryonun figüranlığını yapıyordu? Haluk Levent'i Time'ın en etkili 100 kişisi listesine sokabildilerse ortada büyük bir prodüksiyon var demektir. Yoksa yanlış mı? Türkiye karşıtı her siyasi senaryonun figüranı olan bu sanatçılara, gazetecilere, siyasetçilere ve popülizm tutkunlarına ne demeli? Siyonizmin figüranlığını, FETÖ'nün figüranlığını yapmak daha mı onurlu? Kast ajansına düşük ücretle çalışanların bu şöhret sahiplerinden daha gariban, daha onurlu veya daha dürüst bir iş yaptığı bile söylenebilir. Aynı merkezden komut geldiğinde bu ünlülerin hepsi birden harekete geçiyor. Tesadüf mü? Her biri kendi çapında bir performans sergileyerek Türkiye'nin en güvenilmez adamını en güvenilir kişiye dönüştürmeye çalışıyor. Sahte gözyaşlı kısa videolar çekenler, doğrudan film çekenler, ciddi ciddi haber programları düzenleyip Haluk Levent'i yardım meleği gibi pazarlayanlar, sosyal medyada ahbaba kefil olanlar. Bu isimlerin hiçbirinin ahbaba güvenip bağış yapmadığını da özellikle not düşelim. Dün ahbap senaryosuna figüran olan bu ünlü gazeteciler, sanatçılar ve yorumcular bugün de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in Yeni Parti filminin figüranları oldu. Hiç mi ders çıkaran olmadı? Savcılıkta pişmanlık gözyaşı döküp adliye koridorlarında kahkaha atanlar hala ortalıkta. Sonuç, oyunculukları on numara. Milletçe izledik, filmi beğendik, oyuncuları tebrik ederiz. Gariban kast figüranlarından onları ayıran tek fark sahtekarlıklarını sanatla birleştirmiş olmaları. Ücret farkı da zaten buradan kaynaklanıyor. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Figüranlar, sanatçılar, gazeteciler. Habertürk'le devam ediyoruz. Nasuhi Güngör'ün makalesi var sırada. Kopya hikayelerin siyaseti. Türkiye'de siyasi merkezin kendini yenileme kapasitesi, karşımıza çıkan sorunların hacmi dikkate alındığında fazlaca umut vermiyor. Aksine inşadan çok bölünmeyle, perspektif genişliğinden çok daralmayla karşı karşıyayız. CHP'de mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan ayrışmanın güncel şartlarda yeni kurulan parti lehine olduğuna dair değerlendirmeler ağırlıkta. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partinin artık bir iktidar adayı olduğunu söyleyenler bile var. Partiye katılan milletvekili sayısı, kamuoyunda ortaya çıkan ilgi ve esasen 2019 yerel seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi arayışın devamı olan propaganda mekanizması böyle bir algıyı besliyor. Ancak hem tecrübe hem de mesafe avantajıyla gelişmelere biraz daha serin kanlı bakabilenler bu değerlendirmelerin fazlasıyla aceleci olduğunun farkında. Tekrar vurgularsak, güncel şartların getirdiği tablo yeni bir siyasi partinin gidişatına dair fikir verse de büyük iddiaların altını doldurabilecek bir öngörüye sahip
olamayız. Bu meselenin ana akımdan ayrılan partilerin akıbeti üzerinden tartışılması da geleceği okumaya yeterince katkı sağlamıyor. Tarihten verilen örneklerin çoğu bugünün şartlarıyla benzerlik taşımıyor. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yapılan benzetme ve değerlendirmeler için de bu durum geçerli. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 90'lı yılları itibariyle bir dip dalga halinde ilgi gören karizmatik liderliği tartışmasız bir özgünlük ve üstünlük olarak karşımıza çıkıyor. Yetiştiği gelenekten ayrılıp üstelik pek çok tartışmayı arkasında bırakarak yeni bir siyasi mimariye adım atmak aynı zamanda bir özgüven ve cesaret ifadesi olarak okunabilir. Kendi geleceğinden isimlerin de yer aldığı ancak farklı kesimlerden temsil kabiliyeti yüksek aktörlerin de kadroda olduğu bu siyasi hareket 24 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan ise güçlü liderliğinin avantajlarını sadece siyasi sınırlarımız içinde değil bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye'yi yeni bir role taşıyarak derinleştiriyor. Arka planda Ekrem İmamoğlu'nun teşvik ve planlamasıyla yola çıkan yeni partinin kısaca aktardığımız bu hikayenin taklidi olmaktan öteye geçemediğini söylemek yerinde olur. Kaldı ki mağduriyet üzerinden yapılan göndermelerin mevcut yolsuzluk iddiaları üzerinden bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı sıkıntı ve siyasi yasaklarla yan yana getirilmesi mümkün değil. Özgür Özel partisini kurarken üzerinde hukuki anlamda bagajları olan isimlerden vazgeçmediğinin adeta altını çizdi. Bu durum mevcut şartlarda kendisine sayısal çoğunluk sağlayabilir. Ancak artık sistemde böyle bir isimlendirme olmasa da ana muhalefet olmanın avantajlarını da sunabilir. Ancak burada ortaya konulan iddia iktidar adayı olacak bir siyasi hareketse diğer muhalif kesimlerin bu tarz bagajlar ve bunların getireceği muhtemel sonuçlar üzerinden değerlendirme yapacağını unutmamak gerekiyor. Kısacası muhalefetin topyekün kurulan yeni partinin etrafına kümeleneceğini iddia etmekte pek çok bakımdan aceleci ve henüz zemini olmayan bir tez. CHP'den ayrılış hikayelerini program, ideolojik zemin ve yeni kadrolar zemininde açıklamakta zorlanan bir parti var karşımızda. Aceleden kaynaklanan eksiklikleri olduğunu söylemek de bu durumu değiştirmiyor. Mesela daha ilk anda mevcut logoyla yollarına devam edemeyeceklerini söylediğimi hatırlatmak isterim. Parti programı içinde durum bundan farklı değil. Geniş bir alanı kuşatacak farklı isimlerin kadroya katılması yönünde ise herhangi bir işaret yok. Mevcut durumu dikkate alarak söylüyorum elbette. CHP'nin kendi çizgisinden kopup kopmadıklarını netleştiremeyen, buldukları ilk fırsatta geri döneceklerini ifade eden bir partiye, bu çizginin dışında kalan, hatta ciddi eleştiriler getiren muhalif kesimden katılım olması hiç kolay değil. Bu durumu seçmenin önceliği bu değil, önce iktidarı değiştirip sonra o işe bakılacak mealinde değerlendirenler 2023 genel seçim sonuçlarını çabuk unutmuş görünüyorlar. Hedefin sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden tanımlandığı kısır bir siyaset anlayışı bu. Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün kopya hikayelerin siyaseti başlıklı makaleyi sunduk. Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesiyle devam ediyoruz. Ne romantizmi? Tarih yeniden yazılıyor. Yüzyıllardır dış güçlerin hesaplama alanına dönüştürülen Orta Doğu artık eski Orta Doğu değildir. Bölgede kurulan her denklemde Türkiye'nin adı geçiyor. Ankara'nın tavrı hesap ediliyor ve Türk devletinin iradesi dikkate alınıyor. Bir zamanlar Türkiye'yi sınırlarına hapsetmek isteyenler artık biz Orta Doğu denklemi kuramayacağını gördüler. Bölgemizde yaşayan tüm gerilimler öyle bir hale geldi ki finalde yaşayan tüm gelişmeler Türkiye için bir avantaja dönüşüyor. Ankara'da yaptığı akıllı diplomatik hamlelerle, kurduğu oyunla tüm bu gelişmelerin üzerine adeta bal döküyor. Bu nedenle önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'da Başkan Trump'la yaptığı görüşmede düştüğü rezil durum bir tesadüf değildir.
Netanyahu'nun harita açarak bakın Türkler Suriye'nin kuzeyinde üsler kurarak işgal etti. Bu fotoğraf bize de Suriye'nin güneyini işgal etme hakkı doğuruyor şeklindeki ahmakça söylemine verilen tokat gibi mesaj çok derin mesajlar içermektedir. Başkan Trump Türkler orayı işgal etmedi tam aksine davetle gitti diyerek İsrail Başbakanı'nın yüzüne açık açık adeta siz istenmeyen işgalcilersiniz. Türkler akıllı ve bölgede istenen beklenen ülke şamarını indirmiştir. Yıllardır bu sütunlarda Amerika Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakacak çünkü tüm şartlar bunu gösteriyor buna mecburlar diye yazdığımda benimle dalga geçenler oldu. Çok romantiksin diyerek gülenlerdi. Bu konuda yalnızdım ve seçmelerden saçmalar yapan adamdım çok kişiye göre. Ama artık bunu sadece ben söylemiyorum. Son olarak emekli Yunan Büyükelçi Georgios, Çoban Adası ile Girit Adası arasına kablo döşemeye kalktığımızda Türklerden izin istemeliydik. Onlar da savaş gemilerini gönderip projeyi denize gömdüler dedi. Yunan Büyükelçi hızını alamadı ve Trump bölgede Türkiye'yi bir güç, bir kutup haline getirmek istiyor itirafında bulunarak bombayı patlattı. Evet, Amerika bunu yapmak zorunda. Eğer Çin'le gerçek anlamda mücadele ve rekabet etmek istiyorsa arka bahçesi Orta Doğu'yu Türkiye'ye bırakmaya mahkum. Bölgede istikrar ve barış olmadan asla Çin'le rekabete veya mücadeleye girmesi mümkün değil. Barış ve istikrarı ise sadece ve sadece Türkiye sağlayabilir. Bazıları yine romantiksin diyerek gülebilir. Amerika'nın en derin adamı, başkanları yöneten adam Henry Kissinger bile Orta Doğu'da barışın sağlanması için Osmanlı Devleti'nin kurulmasını önerdim demiştir. Kissinger bir yemekte eski dostu Atlantic Records firmasının sahibi Ahmet Ertegün'le sohbet ederken Ahmet, Orta Doğu'da barış sağlamanın en iyi yolu tümünü Türkiye'ye geri vermek ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaktır diyor. Bugün yaşadığımız tüm gelişmeler Amerika Başkanı tarafından İsrail'i yöneten bir numaranın dahi Türkiye ile dövülmesi asla tesadüf değildir. Çünkü Türk milleti tarih boyunca yalnızca kendi vatanını savunmamış, bulunduğu coğrafyaya yön vermiştir. Selçuklu ve Osmanlı'nın adalet anlayışı, asırlarca sürdürdüğü devlet tecrübesi, Türkiye'nin güçlü devlet geleneği aynı kökten beslenmektedir. Bugün yeniden yükselen yalnızca bir ülke değil, bin yıllık Türk devlet aklıdır. Yıllarca Türkiye'ye kendi içine kapan, sınırlarının dışına bakma diyenler vardı. Terör koridorları kurulurken sessiz kalmamızı, enerji yollarından dışlanmamızı, Doğu Akdeniz'de kuşatılmamızı istediler. Fakat Türkiye tüm oyunları bozdu. Orta Doğu'da tüm ülkeler Ankara'ya mahkum hale getirildi. Güvenliğini tehdit eden yapılara karşı kararlılıkla hareket eden, diplomasi masasında da sahada da kendi iradesini ortaya koyan yeni bir Türkiye var artık. Bugün Irak'ta güvenlik konuşuluyorsa, Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da çözüm tartışılıyorsa Türkiye vardır. Kafkaslar'da barış denklemi kuruluyorsa Türkiye vardır. Körfez ülkeleri yeni ekonomik ortaklıklar arıyorsa Türkiye masadadır. Enerji koridorları planlanırken Ankara'nın görüşü alınmaktadır. Bunun nedeni yalnızca askeri güç değildir. Bunun nedeni güçlü devlet iradesi, stratejik konum ve milletin kararlılığıdır. Türkiye bölgesel dengelerin belirleyici aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ankara'nın dikkate almadığı hiçbir planın kalıcı başarı sağlaması mümkün değildir. Türkiye yüzyılı sadece ekonomik hedeflerden ibaret değildir. Türkiye artık yönlendirilen değil, yön veren bir ülkedir. Orta Doğu'nun geleceği yalnızca çatışmalarla değil, yeni güç dengeleriyle şekillenmektedir. Bu yeni dönemde Türkiye, devlet geleneğinden aldığı tecrübeyle bölgesinde söz sahibi bir numaralı güce dönüşüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Varsın İsrail, sürekli Osmanlı yeniden kuruluyor diye ağlayıp dursun. Takvim Gazetesi'nden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Ne romantizmi? Bugünkü makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Köyün Doktoru 10. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, Doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Doktoru görmek için de sık sık hastalık numarasıyla Cemil'i evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla Fırıldak Salman'a para vererek doktorla Osman Ağa'nın arasını açmasını ister. Salman, doktorun sık sık evlerine geldiği için köylülerin dedikodu yaptığını söyleyince, buna sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen Fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür ve yemekte içirterek cebine de para koyarak köyü terk ettirir. Yarışma günü şoförünü bulamayan Osman Ağa ne yapacağını şaşırır. Yarışa yarım saat kalmıştır. Eğer yeni bir sürücü bulamazsa yarışı otomatik olarak kaybedecektir. İşte tam bu sırada Doktor Cemil gelir ve Osman Ağa'nın traktörüne biner.

0: Sen et meraklanma Hüseyin'im. Ben ne yapıp edip bu yarışı sana kazandırıvereceğim gari.
1: E hadi bakalım göreyim seni Salaman. Sana vereceğim 40 dönümlük tarlaya sahiplenmek istiyorsan beyninde ne kadar fırıldak varsa çevirmeye bak.
2: Tamam. Gürültüyü neyin kesin gari. Sürücüler yerlerini alsınlar. İkinci yarış başlayacak. Yarışmacılar traktörün arkasındaki römorklara köylüleri doldurdular mı?
3: Benim oturum hazır.
2: Doktor nerede doktor?
3: Geliyor. Osman Ağa'nın yanındaydı. Belli ki taktik alıyor.
4: Moralini bozma Cemil. Biz zaten birinci yarışı gözden çıkartmıştık doktor.
5: Orası öyle de Osman Ağa.
4: Daha önümüzdeki iki yarışa bak sen. Sen onlara bak. Dananın kuyruğu o zaman kopacak.
6: Şu gönlünü değiştir istersen doktor. Terden iyice ıslanmış.
5: Kalsın Recep dayı. Üşütmem, hava çok sıcak.
4: Hadi Cemil, Tahir alanın ortasına git, sen de git. Göreyim seni oğlum, hadi.
5: Merak etme Osman ağam, elimden ne geliyorsa yapacağım.
4: Aferin oğlum.
2: Hazır mısın doktor be?
7: Hazırım hakem efendi.
2: Duyduk duymadık demeyin. İkinci yarış sürat yarışıdır. Başlatıyor. Başla.

0: İnşallah bu yarışı Tohtur Cemil kazanır Allah'ım.
1: Hem de kazanacak Mevşi abla. Baksana daha şimdiden Tahir'in motorunu geçti gitti bile.
0: Sen mi diyorsun kız?
1: Sen neden bakmıyorsun da gözlerini kapattın?
0: Heyecandan kız, heyecandan.
1: Ana Menevşi abla, Menevşi abla, aç gözlerini, aç da bak. Koca kafalı Tahir'in motoru çamura saplandı, battı, çıkamıyor.
0: Vallahi de kız. Oh olsun koca kafalıya. Hadi Cemil, hadi tohtorum, göreyim seni.
1: Hiç boşuna gırtlağını yorma hanımım. Baksana tohtorumuzun motoru canavar gibi bitişe gidiyor. Tahir'inki hala çamurda dırlayıp duruyor.
0: Yaşasın, bu yarışı biz kazanacağız Güllü.
2: Dayan Cemil, dayan oğlum.
3: Yaşasın aslanım, az kaldı, gayret az kaldı. Yarışı bitirmene, hadi hadi hadi.
4: Allah canını ala Tahir. La kurtar şu motor bataktan gerizekalı, görmüyor musun? Motor motor tren gibi gidiyor. Salak gerizekalı. La kazanmaz, kazanmaz.
5: Başına vurma traktörü Tahir. Kurtaramazsın kendini o bataktan.
3: Yoksa kuvvet çubuğu yerine hiddiyam içirdi motoru neler Tahir. Baksana böyle mışık mışık gidiyor.
5: Mutlaka pinti bubası arpasını az vermiştir malınızın değil mi?
3: Tahir, ister misin lan öküzleri koşup da gelen?
4: Mahvolduk, mahvolduk. Tahir hala traktörü bataktan kurtaramadı. Puh, sana verdiğim emeklere bir de benim oğlum olacaksın he mi?
6: Baba elimden geleni yapıyorum ya.
4: Heh, ulan işte kurtardı. De hadi seni görüp Tahir kapat arayı aslanım. Başla gaza, baş gaza, geç şu doktoruna bak.
3: Görüyor mu birader, görüyor mu? Bizim aslan doktor az daha yarışı bitirecek. Hadi hadi, bitiyor. Bu yarışın galibi biz olacağız.
7: Dur hele dur ya. Bu arada Tahir de motorunu bataktan kurtardı. Baksana.
3: Ya boş ver canım, baksana aralarındaki farkı. Mümkün yok. Koca kafalı bizim direktör yetişemez artık.
5: Vay canına. Doktor iki motora saplandı.
7: Aman şimdi de bizim traktör saplandı. Doktor gayret et evladım. Sırası buydu tekerin batağa saplanmasının. Allah kahretmesin.
3: Dur birader, sinirlenme hemen. Tahir daha çok gerilerde. O yetişinceye kadar Cemil kurtarır motoru bataktan.
8: Geliyor geliyor. Tahir deli gibi geliyor bakın. Doktorun nefesi de bu kadarmış birader. Hadi Tahir, geç şunu aslanım, geç de yansın.
7: Dayan Cemil, dayan evladım, hele güne rezil etme bizi lan.
3: Korkma korkma, Tahir hala gerilerde. Gayret Cemil'im, gayret.

0: Allah'ım ya. Dur hanımım üzülme. Hemen baksana toldur motor kurtarmaya çalışıyor.
1: Ama Tahir de arayı kapatıyor.
2: Hadi oğlum hadi aslanım Tahir'im. Koca kapalım bas gaza. Az kaldı yiğidim diye hadi ulan.
3: Kökle Tahir kökle. Bu yarışı da sen kazanacaksın koşu.
2: Lan oğlum yiğidim.
4: Bastır be. Geç doktoru be Tahir. Seni kim geçer yiğidim be.
0: Yazık. Cemil bu yarışta kaybedecek galiba. Bakamayacağım. Gözlerimi kapatacağım Gülnur.
5: Hadi doktor.
0: Yaşasın. Doktor traktörü kurtardı. Az gözlerimi reşatı açtı. Bak üzülme. Doktor yola çıktı bile.
6: Hesabı diyor kız. Uşanım. Şuraya bak. Gülnur uçarak geliyor doktor.
2: Hadi Cemil
0: doktor. Ne sandın ya? Tahir'in gitağı nerede baksana. Yarışı biz kazandık Menenşah abla.
2: Yarışı biz kazanacağız değil mi Recep?
7: Kazandık bile birader kazandık.
2: Baksana doktor Barış'ın dışına geldi geçti bile. Tahir'in iki daha gerilerde. Demedim mi sana? Cemil bu işi kıvırır diye.
3: Hadi. Çok şükür. Hüseyin Ağa'ya derken az kalsın benim yüreğimeydi verecekti gari.
2: Öyle.
3: Aslan Cemil be.
2: Aman Cemil be. Aman Cemil birader kardeşim kafalı çocuk bu. Bak buraya doğru geliyor.
3: Aferin be. Lan Salman niye sevinmiyor? Ben deminki yarışı Tahir kazandığında neredeyse sevincinden havada takla atacaktım be. Şimdi ise kıkım bile çıkmıyor. Yok sen benden yana görünüp de Hüseyin Ağa'ya mı yardakçılık ediyorsun ha?
8: Ben yok lan tövbeler olsun. Sana öyle gelmiş olacak.
3: Öyle mi?
8: En büyük traktör bizim traktör.
3: Namussuz.
8: En büyük traktör bizim traktör.
3: Sahtekar.
8: Bur iletin. Hüseyin Ağa dinlesin.
9: Sonunda Allah. Allah yüzümüzü kara çıkarmadı Osman Ağa'mı. Yarışı biz kazandık.
3: Gel Cemil. Gel seni bir öpeyim aslanım.
9: Sağ ol ağam sağ ol.
10: Bravo be doktor.
3: Aslan Cemil'im. İyi idare ettin yarışı. Öp Recep sen de öp Cemil'i. Çamura saplandığında az kalsın yüreceğim duru verecekti. Bizim motor bataklığı geçemeyecek diye ödüm koptu. Neyse Allah'a şükür. Madem ki ne bu yarışı kazandık gerisi kolay artık.
2: Birader haklı Cemil. Üçüncü yarışı nasıl olsa biz kazanırız. Bizim traktörün gücü onlarınkinden baskındır. Hem de motor da yenidir.
9: Haklısın Recep Bey.
3: Allah'a sen Cemil'im şunların motorunu dereye kadar bir sürü. Derenin içine gelince bırakıver oracık da. Azıcık sevdeneyim şu İseğin ağacında olmaz mı?
9: Olur Osman ağam olur. Dediğin gibi yapacağım merak etme.
10: Fatma bacının didinmeleri boşa çıkmadı Doktor Cemil. Aslansın be. Canına okudun İseğin ağanın motorunu la değil mi?
2: Yani açılın şöyle lan. Açılın bakayım açılın. Açın doktor biraz nefes alsın yüzünü yıkasın ferahlasın. Kaçın lan.
3: Daha şunlara.
10: Bak Menekşe abla buraya geliyor he.
9: Menekşe mi geliyor?
6: Cemil.
9: Menekşe.
6: Susamışındır. Sana ayran getirdim serinlersin.
9: Sağ ol Menekşe.
6: Bizim traktör batağa saplanınca az kalsın helecandan yüreğim duracaktı Cemil'im.
9: Benim de öyle. Bir an için gözüme seninle Tahir'in hayali geldi. Ben yarışı kaybetmişim ve sen de Tahir'le evlenmişsin. Delirecek gibi oldum. O hırsla gaza öyle bir köklemişim ki traktör bataktan ok gibi fırladı valla.
6: Ne yap ne et son yarışı kazan Cemil'im. Her şey buna bağlı. Eğer bir kaybedersen sen de ben de kıyamete kadar yanarız doktorum. Babam hiç düşünmeden beni o koca kafalı Tahir'e verir.
9: Bunu aklına bile getirme Menekşem. Sen benim olacaksın. Benimle evleneceksin.
6: Bunu ben senden fazla istiyorum Cemil. Ama bunların gerçekleşmesi için Tahir'in traktörünü dereye sürmen şart.
9: Süreceğim. Traktörü de Tahir de ikisini de dereye sürüp bırakacağım Menekşem.
6: Senin için dua edeceğim Cemil.
8: Tahir'in yarışı kaybedeceği belliydi. Doktorun altındaki traktör yepyeni. Belli ki son yarışta kazanacak Cemil. Bir şeyler yapıp Cemil'i yendirmem gerek. Yoksa 40 dönümlük tarla hayal olacak.
11: Salaman!
8: Buradayım Kadir Efendi hayrola?
11: Hüseyin ağamın selamı var. Git o Salaman huysuzuna söyle. Son yarışı kaybedersek değerli tarla vermek. Bu köyden sürerim onu dedi.
8: Merak etme Kadir Efendi. Son yarışı Tahir kazanacak.
11: Nasıl kazanacak be? Son yarış şüfürden çok traktörün motor gücüne bağlı. Osman Ağa'nın traktörü son model. Yepyeni. Bizim traktör kaç yıllık? Eğer sen bir fırıldaklık yapamazsan mümkünü yok. Tahir bu yarışı kazanamaz.
8: Ya içinizi serin tutun. Ben her şeyi planladım. Yarışı Tahir kazanacak diyorsam Tahir kazanacaktır.
11: Peki nasıl kazanacak?
8: Adettendir. Son yarış tam başlarken hakem traktörlere benzin koydurun diyecek. İşte o zaman Doktor Cemil'in anasından doğduğuna pişman edeceğim.
11: Yo, peki ne yapacaksın?
8: İçine su doldurduğum benzin bidonunu doktorun traktörün deposuna boşaltacağım. Ondan sonra da seyreliğin doktor motorunu yarı yolda zart zart ötmeye başlayacak.
11: Sen yok musun Salaman sen? İnan şeytana papucunun tersi giydirirsin ha. Tam fırıldak lakabına uygun bir herifsin.
8: Ne yapacaksın? Geçim dünyası Gaye Efendi, geçim dünyası. Bu da benim işim işte.
5: Yarışmacı arkadaşlar son yarışma için alana gelsinler bakayım.
3: Hadi Cemil'im, hadi göreyim seni. Bütün umudumuz bu yarışmaya bağlı aslanım.
9: Merak etme Osman'a. Biz bu yarışı çok rahat kazanacağız.
2: Kazanmak zorundasın doktor. Eğer kaybedecek olursan inan bana en çok kayıp senin olacak. Osman Ağa zengindir doktor. Onun kaybedeceği mal mülk. Ama senin kaybedeceğin bütün bir ömre bedeldir oğlum.
9: Biliyorum Recep dayı, biliyorum. İnan bugün hayatımın en büyük kumarını oynayacağım.
5: Hadi. Motorlar alana gelsin, bekliyoruz gari.
9: Benim için dua edin. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Şansın bol olsun tohtorum.
9: Yolun açın.

0: Lan koca kafalı oğlum, doktor alana gitti, sen hala burada içip duruyorsun. Lan şimdi sırası mı içmenin salak?
1: Merak etme baba, ben içiyorsam heyecanım geçsin diye içiyorum. Zoracıma neden telaş edersin ki, nasıl olsa yarışı biz kazanacağız.
0: Lan delilendirme adamı, altındaki eski traktörlü Osman Ağa'nın yepyeni traktörünü nasıl sürüp de dereye atarsın? Neyine güveniyorsun salak oğlum?
1: Salaman emmiye güveniyorum baba, nasıl olsa bir fırıldak çevirip yarışı bize kazandırır.
0: Umarım öyle olur da yarışı biz kazandırır, yoksa kaybedeceklerimizin listesini bir yapacak olursam yok mu ya? Çüt diye kalpten giderim vallahi.
1: Ben gidiyorum baba.
0: Ya hadi tez git. La yarışı kazan ha.
1: Tamam tamam.
2: Evet, sürücüler geldi. Şimdi bu yarış çok zorlu olacak. Belki de saatlerce birbirinizi çekmek zorunda kalacaksınız. Bu yüzden traktörlerinize benzin doldurun bakalım. Yoksa yarı yolda kalabilirsiniz. Şartları biliyorsunuz. Benzini biter, yarışı da kaybeder. Bu kadar.
1: Benim traktörün benzini tamam, az önce doldurdum.
3: Ben doldurmak istiyorum. Salaman efendi.
4: Geldim doktor bey. Merak etme, hemen şimdi doldururum. Hele şu bidonun kapağını bir açayım de. Tamam. Şimdi dolduralım bakayım. Bu namussuz motor batakta epeycene terledi. İçirelim şerbetini. Tamamdır doktor bey. Motorumuz evelallah şerbetini içmiştir. Yarışa başlayabilirsin gari.
3: Sağ ol Salaman efendi.
4: Hadi bol şanslar.
2: Benzin ikmali yapıldı. Traktörler arkadan birbirlerine çelik halatlarla bağlandı mı?
5: Bağlandı.
2: Yarışmacılar birbirlerini çekmeye çalışacaklar. Kimin motoru güçlüyse o diğer motoru dereye sürecek. Dereye düşen motor yarışı kaybedecek ve ortaya sürülen ödülleri yarışı kazanan motorun sahibi olacak. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
2: O halde silah sesiyle başlayacaksınız. Yarış başlasın.

0: Mahcubetle bizi pinti Hüseyin Ağa'ya.
1: Oy be, şuraya bak. Motorumuzun gücüne bak biraderim. Görüyor musun? Ağır ağır tayiri motorunu sürmeye başladı bile.
0: Aslanım benim. Aslan motorum ve de tohtorum. Sür onu, dereye sürüyor ya çocuğuma.
2: Tayirin motorunu batırttı. Yeter artık tohtor bey. Dereye sür şunu be, dereye be.
0: Aha.
2: Hüseyin Ağa'nın bu turu abuyuttu ya. Şuraya bakın, doktor yavaş yavaş nereye doğru geliyor.
0: Başka tohtur yok mu? Hüseyin Ağa'ya bir bakıversin he. Adamcağız kalpten filan gitmesin. Yaşa Cemil'im. Bakma gözünün yaşına. Sür dereye, sür namussuzu. Salaman, dut yemiş bülbüle döndün. Dümbelek bağırsan ya lan. Tezahüratta bulunsan ya. Doktorumuza neden moral vermiyor he?
3: Hemen bağırayım ağam.
0: Hemen bağır ya.
3: Yaşa doktor, aslan doktor, gayret doktor. Yandım, mahvoldum.
0: Bağır lan bağır.
3: Benzin diye o kadar su verdim. Neden durmuyor bu motor ya?
0: Niye susuyor
3: lan? Gayret doktor, gayret. Ha, koşun doktor, hadi. Yarışı doktor kazanırsa Hüseyin Ağa garanti vurur beni.
0: Hadi lan, hadi. Ara vermeden bağır.
3: Ara vermeden doktor, hadi doktor. Dairin durumu kötü. Gitti bizim 40 dönüm tarla, gitti.
4: Cemil abi, dereye sür şu koca kafayı, dereye sür.
5: Allah'ım, Allah'ım dualarımı kabul ediyorum. İşte Cemil Tahir'in motorunu yavaş yavaş dereye sürüyor. Birazdan yarışı kazanacak ve ben yakışıklı tohtorumla evleneceğim. Hadi Cemil'im, bas gaza, az kaldı, ha gayret.
4: Namussuz Tahir, koca kafalı Tahir. Benim gül gibi hanımımı nikahlayacaktın he mi? Şimdi görürsün sen nikah. Dereye tohtur dereye. Motoru da Tahir'i de bu orada.
5: Yavaş kız, herkes bize bakıyor.
4: Aman be Melevşi abla, bakarlarsa bassınlar, ne yapalım?
6: Ana!
4: Neler oluyor? Tohtur'un motoru birdenbire susuverdi Melevşi abla.
2: Doktorun traktörü bozuldu be.
4: Hayır! Hayır olamaz! Cemil! Cemil çalıştır şu motoru, Allah aşkına çalıştır. Allah'ım! Allah'ım olamaz.
0: Allah kahretsin, niye sustu bu motor be? Recep, Cemil, ne oldu traktör evlat?
1: Lan Allah Allah, Allah Allah. Tıkır tıkır çalışan motor birdenbire susuverdi. Bozuldu mu yoksa?
2: Hüseyin Ağa! Hüseyin Ağa! Bravo Hüseyin Ağa!
7: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: yapılan, vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
1: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
1: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
0: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar. TGRT FM.

0: çağrısında bulundu. Güçlü devlet anlayışının temelinde hukuk ve adalet bulunduğunu vurguladı.
1: Halk kendisine devletin adil davrandığına inanmazsa o zaman koruma görevini yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir sisteme itaat sağlanır. Ama bağlılık sağlanmaz. İşte bu nedenle böyle bir sarsılmaya meydan vermemek için devletin adaleti gerçek anlamda tesis etmesi gerekir.
0: Bahçeli Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvurunu detaylandırdı.
1: Türk ve Türkiye yüzyılının dayanaklarının ilki Türkçe dünya kurma idealidir. Türkçe dünya kurma ideali bütün diğer dayanakların çatı kalıbı ve yüksek idealimizdir. Türkçe dünya kurmak yüksek idealimizin en önemli eşiği şüphesiz ortak alfabedir.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin birliği ve milli değerlerin muhafazası bizim için tartışmaya kapalı bir hakikattir.
0: Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olarak tarih sahnesindeki yerini alacağını vurguladı.
1: Lider ülke Türkiye, süper güç Türkiye düşüncelerimiz kendi seyri süluku içinde ve zamanın ruhuyla her daim yeniden yoğrulmaktadır. Bütün dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı, kendimizi buna hazırlamalıyız.
3: Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Polise sıçrayan soruşturmada adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı. Biri adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmadaki son duruma göz atalım.
4: Eski Tunceli valisi Tuncay Sönel Erzurum.
0: Soruşturmanın ucu polise kadar uzanmış, şüpheliler kıskıvrak yakalanmıştı. 5 kişi için daha tutuklama kararı çıktı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku. Tunceli'de üniversite okuyan genç kız 6 yıl önce sırra kadem basmış, yıllar sonra açılan dosyada katledildiği ortaya çıkmıştı.
5: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
6: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Son olarak soruşturma o dönem görev yapan polislere kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda bir emniyet müdürü, bir emniyet amiri, bir başkomiser, bir komiser, bir baş polis memuru, 10 polis memuru, bir bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru hakkında işlem yapılmıştı. 18'i de gözaltına alınmıştı.
7: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: 30 Temmuz günü bu şüphelilerden 4 polis tutuklanmış, 3 kişi adli kontrolle, biri ise direkt serbest bırakılmıştı. 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından hakim karşısına çıktılar. Bu şüphelilerden 5'i daha tutuklandı, biri ise adli kontrolle salıverildi. Kalan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
3: Yargıda yeni dönem resmen başladı. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. İcradan miras hukukuna, dolandırıcılık suçlarına kadar birçok alanda yeni kurallar uygulamaya başladı.

0: Başladı işte o düzenlemenin ayrıntıları.
1: Yargıda yeni dönem başladı. 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme yürürlüğe girdi.
2: 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşın günlük hayatını ilgilendiren birçok konuda yeni kurallar geldi.
1: Dededen babadan kalan ev veya arsalarda yeni dönem başladı. Ortak miraslı taşınmazlarda ilk açık arttırmaya sadece mirasçılar katılabilecek.
2: Yani miras kalan bir malın satışında ilk aşamada dışarıdan biri gelip teklif veremeyecek.
1: Açık arttırmaya girdiniz, teklif verdiniz ama paranızı zamanında yatırmadınız. Bunun bir yaptırımı da olacak.
2: İhale bedelinin süresi içinde ödemeyen kişilere teklif ettiği bedelin %5'i oranında idari para cezası uygulanacak.
1: Bazı davalarda süreç hızlanacak. Belli miktarın altındaki idari davalar tek hakim tarafından görülebilecek.
2: Öğrencilerin burs, kredi, yurt işlemleriyle bazı kamu görevlerinin davaları da bu kapsama alınacak.
1: Mahkemelerde uzun süren dosyalar içinde yeni düzenleme geldi. Hukuk davalarındaki duruşmalar arasındaki süre 3 ayı geçmeyecek.
2: Ama zorunlu durum larda hakim gerekçesini açıklayarak farklı süre belirleyebilecek. Yeni düzenlemeyle IBAN mağdurlarına ceza indirimi geldi. Dolandırıcılık suçuna doğrudan karışmadan sadece banka hesabını veya ödeme aracını kullandırdığı değerlendirilen kişiler için özel bir düzenleme yapıldı. Şartları oluşan kişilerin cezasında yarı oranında indirim uygulanabilecek. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenleme de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affı olarak bilinen teklifte kabul edildi. Çeşitli nedenlerle eğitimine ara vermek zorunda kalan üniversite öğrencilerine akademiye dönüş kapısı açıldı. Af düzenlemesi hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki tüm akademik programları kapsıyor. Ancak daha önceki aflardan yararlanmama şartı var. Başvurusu onaylanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibariyle okullarına geri dönebilecek.
0: Tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in koltuğuna oturan Başkan Vekili Haldun Güler 33 meclis üyesiyle birlikte yeni partiye geçti ve böylece 1989 yılından beri CHP yönetiminde olan Çankaya Belediyesi ilk kez el değiştirmiş oldu.
2: Ankara'nın Çankaya ilçesinde siyasi dengeler değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Çankaya Belediyesi yeni partiye geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da Güner'i görevinden uzaklaştırmıştı. Yapılan seçimde Güner'in koltuğuna başkan vekili olarak seçilen Haldun Güler oturdu. Güler 33 belediye meclis üyesiyle birlikte yeni partiye katıldı. Böylelikle Çankaya Belediyesi de yeni partiye geçmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 1989'dan bu yana ilk kez Çankaya Belediyesi'ni kaybetmiş oldu.
0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar geliyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifine göre şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine ödenen bakım desteğinde de artış öngörülüyor. İşte o düzenlemenin ayrıntıları.
3: Bu şimdi gruba sunuldu. Gruba efendim bakanlıklarla görüşüyorlar. Son değişiklikler, son ilaveler, son efendim görüşler alınıyor. Ve inşallah bu iş bir aşama daha ilerleyecek. Ve en kısa zamanda bu iş kanunlaşma yönünde ilerleyecek.
2: AK Parti şehit yakınlarıyla gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeren 12 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin önümüzdeki hafta başında meclise sunulması bekleniyor.
4: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
2: Teklife göre şehit aileleri ve gazilere bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında kalmayacak. Düzenleme daha önce bağlanan maaşları da kapsayacak ancak geriye dönük fark ödemesi yapılmayacak. Teklifle şehit çocuklarına onursal statü tanınması öngörülüyor. Ayrıca 25 yaşına kadar şehit çocuklarının şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında bilet indirimlerinden yararlanması planlanıyor. Mevcut sistemde şehitlerin yalnızca bir çocuğu kamuda istihdam ediliyor. Yeni düzenlemeyle şehitlerin tüm çocuklarına kamuda istihdam hakkı tanınacak. Bakıma muhtaç olan gazilerle vazife malullerine sağlanan mali bakım destekleri artırılacak.
4: İnsanların lafına sözüne aldanmayın arkadaşlar. Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk, olmaya devam ediyoruz, bunu görün.
2: Teklifte 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmasına rağmen mağlul sayılmayan veya mağlullük derecesi belirlenmeyen gazilere de muharip gazilerle aynı tutarda şeref aylığı bağlanması yer alıyor.
5: Haftaya çıkar mı? Çerçeve yasadan önce?
4: Mümkün olduğu kadar erken zamanda çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Muğla ve Aydın'da alevlerle zamana karşı yarışan orman kahramanları yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Geceyi gündüze çeviren o mücadele aksiyon kamerasına da saniye saniye bakın nasıl yansıdı.
6: Yardım edin, yardım, aç aç aç, aç orkumu hadi.
2: Alevler yükseldi, rüzgar büyüttü, onlarsa geri adım atmadı. Muğla'nın Fethiye ve Seydi Kemer ilçeleriyle Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınları şehirlerde hayatı durdurmuştu. Kahraman itfaiyecilerse her zaman olduğu gibi görev başındaydı.
6: Yardım edin, yardım, aç aç aç, aç orkumu hadi.
2: Alevlerin içine girdiler, dumanın arasında ilerlediler. Bir ağacı, bir canı, bir ormanı kurtarmak için canlarını ortaya koydular.
6: Caner!
2: Şiddetli rüzgar işi daha da zorlaştırdı ama fedakarlık kazandı. Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı. Çin'de ise alevlerle mücadele sürüyor. Ateş savaşçılarının göğsündeki aksiyon kamerası ise o anlarda kayıttaydı. Saniye saniye kaydedilen kahramanlık ormanı korumak için verilen o zorlu mücadeleye böyle yansıdı.
0: Vur vur vur! Başkentte artan orman yangını riski üzerine Ankara Valiliği de harekete geçti ve ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Orman çevresinde ateş yakmak tamamen yasaklandı.
2: Artan sıcaklıklar ve insan kaynaklı hatalar orman yangını riskini zirveye taşıdı. Türkiye'nin farklı noktalarında birden fazla yangın çıktı. Ankara'da da ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Eylül 2026'dan 15 Ekim 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ankara Valiliği artan yangın riskine karşı yeni bir genelge yayımladı. Kurallar daha da sıkılaştırıldı. Başkent genelinde ziraat arazileri, bağ, bahçe ve tüm açık alanlar dahil olmak üzere orman bitişiğinde ateş yakmak tamamen yasaklandı. Kolluk kuvvetleri, orman muhafaza ekipleri ve ilgili kurumlar tam teyakkuzda. Yangın açısından risk taşıyan tüm kırsal alanlar ve orman sınırları kesintisiz olarak sürekli gözlem altında tutulacak. Bu süreçte muhtarlara da büyük görev düşüyor. Yasakları ihlal edenler bizzat muhtarlar tarafından takip edilecek. Tespit edilen ihlaller derhal güvenlik güçlerine bildirilecek. Alınan bu hayati tedbirlere uymayanları ise ağır yaptırımlar bekliyor. Yasakları ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem başlatılacak. Meydana gelebilecek tüm zararlar ve müdahale masrafları sorumlulardan tahsil edilecek.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan konut çalışmalarını değerlendirdi. Kurum 2 yılda 455 bin deprem konutunun teslim edildiğini söyledi.
7: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan bir yere vur.
8: 2 yıl gibi kısa bir sürede 11 ilde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği deprem sonrasında tam 455 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiştir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından 2 yılda 455 bin konut teslim edildiğini belirtti. Kurum Fas Milli Günü programına katıldı. 6 Şubat depremlerindeki desteği için Fas'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin her alanda süreceğini belirtti.
8: Dostluğu ve kardeşliği iyi günde kötü günde hep gördük. Bu anlamda ben bu vesileyle 6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem sebebiyle dost ve kardeş Fas hükümetine, Fas halkına buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum.
2: Bakan kurum orman yangınlarının da dünya için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.
8: İspanya'da, Fransa'da yaşanan orman yangınları, yine ülkemizde yaşanan orman yangınları da maalesef şehirlerimizi, insanımızı ciddi derecede etkilemektedir.
0: Mecliste kurulan okul saldırılarını araştırma komisyonu öğrenci, öğretmen ve velileri dinledi. Öğrenciler akran zorbalığını azaltmak için okullarda akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanılmasına geçilmesini önerdi. Bir öğrenci ise okullarda hangimizin arkadaşı daha belalı gibi bir tehlikeli akımın yayıldığına dikkat çekti.
9: Özellikle dijital işler konusunda gördük ki sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve dijital platformlar çocuklarımız için ciddi tehditler oluşturmaktadır.
2: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu bu kez öğrencileri, velileri ve öğretmenleri dinledi. Toplantıda sosyal medya ve çevrim içi oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri bütün boyutlarıyla masaya yatırıldı.
9: Çocuklarımızın güvenli, bilinçli ve sorumlu birer birey olarak yetişmesini sağlayacak güçlü bir koruma sistemini devreye sokmamız gerekmektedir.
2: Komisyonda söz alan öğrenciler akıllı telefonların hem dikkat dağınıklığına hem de akran zorbalığına yol açtığını belirterek yasaklanmasını istedi. Bunun yerine tuşlu telefon önerisi geldi. 12. sınıfa giden bir öğrenci de okullarda yayılan tehlikeli bir akıma dikkat çekti.
10: Acaba bugün benim ya da bir arkadaşımın başına bir şey gelir mi? En güvenli hissetmemiz gereken yer olan okulumuzda ne yazık ki bu tarz endişelerle ders dinlemek zorunda kalıyoruz. Gençler arasında şiddeti havalı gösteren, hangimizin arkadaşı daha belalı gibi tehlikeli akımlar var.
2: Veliler okul güvenliğinin sadece devletin değil ailelerin de ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Öğretmenlerse rehberlik servislerinin güçlendirilmesi ve okul içi iletişimin artırılması gerektiğini ifade etti. Bir öğretmen görev yaptığı okulda öğrencilerin öğretmenleri tehdit etmesi üzerine yaşanan güvenlik krizini örnek gösterdi.
0: ABD ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim küresel enerji maliyetlerini zıplatmaya devam ediyor. Bununla da kalmadı. İçeride de kredi faizlerinde adeta zirve üstüne zirve ortaya çıkıyor. 5 ayda öyle ki %7,6 artan konut kredi faizleri %40'lı seviyelere çıktı. Bankalarsa 6 aylık karlarını açıkladı. Faizler arttıkça bankalar da karlarını katladı.
2: ABD-İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi enerji ve kredi faizlerini tırmanışa geçirdi. Yükselen faizlerle bankaların karları da rekor kırdı. ABD-İran savaşının başladığı 28 Şubat'ta konut kredisi faizleri %34 seviyelerindeydi. Aradan geçen 5 aylık dönemde %7,06 yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faizleri %34,63'ten %41,23'e çıktı. Böylelikle 2025'te görülen %40'lı seviyelere yeniden ulaşıldı. Yine bu dönemde ihtiyaç kredisi, kredili mevduat kullanımı ve taşıt kredisi faizleri de yükseldi. Takipteki alacaklar 810,1 milyar liraya ulaşarak dikkat çekti. Bu oranlarla Türk bankacılık sektörü de yılın ilk 6 ayında güçlü finansal performansıyla dikkat çekti. Türkiye'de bankalar ikinci çeyrekle birlikte 527 milyar lira kar elde etti. Toplam kredi hacmi 27 trilyon liraya yaklaştı. Sektörün ilk 6 aylık kar oranı da önceki yıla göre %25 oranında yükseldi. Bazı bankalarda 6 aylık kar oranlarını açıkladı. Buna göre Garanti Bankası 2026'nın ilk 6 ayında 64,4 milyar lira net kar elde etti. Yapı Kredi Bankası'nın karı 31,01 milyar lira oldu. QNB Türkiye 29 milyar 299 milyon lira kar açıklarken Enpara Bank da 3,9 milyar lira net dönem karı elde etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Fidan, Suudi mevkidaşıyla da telefonda görüştü.
2: Ankara, küresel ve bölgesel diplomasinin kalbi olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ı kabul etti. Görüşmede bölgesel güvenlik ve stratejik işbirliği adımları masadaydı. Eurofighter savaş uçaklarının teslimat takvimi de netleşti. İlk uçaklar 2030 yılında teslim edilecek. Bakan Fidan ve Powell'ın görüşmesinde bu konuda masadaydı. Başkentteki diplomasi trafiğinin bir diğer önemli ayağını da yavru vatan oluşturdu. Bakan Fidan Powell'ın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Kritik görüşmede Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik ortak vizyon ele alındı. Fidan diplomasi trafiğine telefonda devam etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Sud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son durum değerlendirildi.
0: İspanya'da göçmen istilasının yaşandığı saatlerde İsrail, Fas Kralı 6. Muhammed'i tahta çıkışının yıl dönümü için tebrik etti. İsrail ile Fas arasındaki bu yakın ilişki, krizin arkasında acaba Tel Aviv mi var sorusunu da beraberinde getirdi.
2: İspanya'yı hedef alan göçmen istilası Avrupa'yı karıştırdı. Sınır bölgesinde kaosun yaşandığı saatlerde İsrail'den gelen mesajlarsa krizin arkasında Tel Aviv'in olduğu iddialarını ortaya çıkardı. Madrid yönetimini sarsan kriz Fas Kralı 6. Muhammed'in tahta çıkışının 27. yıl dönümüne denk geldi. Sosyal medyada ard arda mesaj paylaşan İsrailli bakan ve devlet kurumları Fas Kralı'nı tebrik etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar iki ülke arasındaki bağları güçlendireceklerini söyledi. Tüm Faslıların bu kutlama gününün tadını çıkarmasını dilerim dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da benzer bir paylaşım yaparak Fas Kralı'nı tebrik etti. Aynı saatlerde Afrika'daki İspanya toprağı olan Ceuta şehrinde ise kaos hakimdi. Sınırı yüzerek geçen binlerce göçmen İspanya topraklarına girdi. Filistin yanlısı tutumuyla bilinen İspanya'nın yaşadığı kriz İsrail'in tebrik mesajlarıyla birleşince göçmen istilasının arkasında İsrail mi var sorusunu da beraberinde getirdi. Nitekim İsrail yanlısı sosyal medya hesaplarında yapılan bazı paylaşımlarda bu iddiaları güçlendirdi. İsrail yanlısı bazı kullanıcılar paylaştıkları görsellerde İspanya'yı ikiye bölerek güneyini Fas, kuzeyini ise İspanya olarak gösterdi. Kullanıcılar Filistin meselesine atıfla iki devletli çözüm paylaşımı yaptı. İsrail'in askeri ve teknolojik desteğini arkasına alan Fas yönetimi göç kartını masaya sürerken akıllara tek bir soru geliyor. İsrail, Filistin'i açıkça destekleyen Başbakan Pedro Sanchez'e kendi sınırlarının da güvende olmadığını mı hatırlattı?
0: Kanada'da camiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. İslam düşmanı, ırkçı saldırganlar her yerde aranıyor. Ülkedeki Müslüman toplum da ayağa kalktı.
2: İslam düşmanları Kanada'da iş başında. Winnipeg kentinde camiye silahlı saldırı düzenlendi. Rahma İslam Merkezi gece yarısı kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Cami önünden geçen bir araçtan ibadethaneye doğru silahla ateş açıldı. Silah seslerinin ardından yaya olarak gelen iki şüpheli caminin camlarını taşlarla aşağı indirdi. Saldırganların olaydan hemen önce de cami cemaatine yönelik ırkçı hakaretler savurduğu ortaya çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Ülkedeki Müslüman dernekleri ayağa kalktı. Saldırganlar kayıplara karıştı. Kanada polisi geniş çaplı arama operasyonu başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Yetkililere göre Kanada'da İslam düşmanlığı her geçen gün artıyor.
0: Cezayir'de bir yolcu otobüsü yoldan çıktı, kaza yaptı. Kazada 25 kişi öldü. 44 kişi de yaralandı.
2: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Setif kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü başkent Cezayir'in yaklaşık 55 kilometre doğusundaki Bumerdas vilayetinde kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otobüs Urda'ya döndü. Cezayir Sivil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bilançonun ağır olduğu belirtildi. Kazada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Facianın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki tahliye ve kurtarma operasyonu gün boyunca devam etti.
0: NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni hava savunma planına Türkiye ön plana çıktı. Estonya'yı F-16 filosu ve askeri personel gönderdi Ankara ve Baltık semalarının güvenliğinde de kritik bir sorumluluk üstlendi. NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katkısının ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiğini vurguladı ve Türkiye'ye özel teşekkür etti.
2: Türk F-16'lar Avrupa için havalandı. NATO Türkiye'ye teşekkür etti. NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeni savunma planında sahne bu kez Türkiye'nin oldu. Baltık semalarına F-16'larını gönderen Ankara, ittifakın doğu kanadında kritik bir görevi üstlendi. NATO'nun hava polisliği görevini daha güçlü bir hava savunma konseptine dönüştürmesiyle birlikte Türkiye Estonya'ya yaklaşık 80 personel ve 5 F-16 savaş uçağı konuşlandırdı. Türk savaş uçakları Mart ayından bu yana bölgede görev yapan Portekiz unsurlarından nöbeti devraldı. Türk Hava Kuvvetleri yaklaşık 20 yıl aradan sonra Baltık bölgesinde yeniden görev üstlenirken Estonya'da ilk kez aktif hava savunma görevi yürütecek. Böylece Türkiye, NATO'nun Rusya sınırına yakın en hassas bölgelerinden birinde kritik bir güvenlik sorumluluğu üstlenmiş oldu. NATO Müttefik Hava Komutanlığı Türkiye'nin katkısına özel vurgu yaptı. Yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtalya ve İspanya ile birlikte sağladığı desteğin ittifakın caydırıcılığını güçlendirdiği belirtilerek müttefiklerin kararlılığı ve yüksek hazırlık seviyesi övüldü. Görevin 30 Kasım 2026'ya kadar devam edeceği bildirildi.
0: Pasifik Okyanusu'nun küçük ada ülkesi Nauru tarihi bir karara imza attı. Ülke yıllardır kullandığı resmi adını değiştirdi ve bundan böyle Nauru Cumhuriyeti olarak anılacağını duyurdu.
2: Dünya haritalarında dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Pasifik'in ada ülkesi Nauru adını tarihe gömerek yeni kimliğiyle sahneye çıktı. Hükümet ülkenin resmi adının artık Nauru Cumhuriyeti olduğunu ilan etti. Kararla birlikte yalnızca ülkenin adı değil, uluslararası kodu ve vatandaşlarının tanımı da değişti. Bundan böyle ülke Nauru, halkı ise Dei Nauru olarak anılacak. Aylar süren tartışmaların ardından alınan kararın arkasında ulusal kimliği ve kültürel mirası yeniden öne çıkarma hedefi bulunuyor. Cumhurbaşkanı David Adink'in girişimiyle başlayan süreç parlamentonun anayasa değişikliğini kabul etmesiyle tamamlandı. Referandum beklentilerine rağmen hükümet geri adım atmadı. Yetkililer Nauru adının yeni değil ülkenin özünden gelen tarihi adı olduğunu savunarak halk oylamasına gerek görmedi. Birleşmiş Milletler'in de resmen kayda aldığı değişiklikle birlikte Nauru adı uluslararası belgelerden silinmeye başlarken Pasifik'te yeni bir devlet ismi dönemi resmen başlamış oldu.
0: Sadece göçmenler değil, artık robot süpürgeler de ABD'ye giremeyecek. Karar ABD Başkanı Trump'a ait. Beyaz Saray'ın yapay zekalı yerli malı eylem planını birlikte izleyelim.
2: Bu kez robot süpürgelere el attı. ABD Başkanı Donald Trump yerli malı eylem planı için düğmeye bastı. Beyaz Saray yapay zeka ile çalışan birçok ürünün ithalatını yasakladı. Bunlar arasında robot süpürge de var. Trump yönetiminin amacı yapay zekalı yerli üretimi artırmak. Amerikan Federal İletişim Komisyonu FCC yasaklı yabancı ürünler listesini genişletti. Böylece ABD'ye giriş yasağı otonom hareket edebilen ve sensörlere sahip gelişmiş robotları da kapsayacak. Yeni düzenlemeye göre şarj aleti dahil toplam ağırlığı 2 kiloya aşan ve bir ağa bağlanabilen tüm yabancı üretim robotlar ülkeye alınmayacak. Piyasadaki bütün robot süpürgeleri vuran karar sadece bununla sınırlı kalmayabilir. Çim biçme makineleri, havuz temizleyiciler, otonom ulaşım araçları ve endüstriyel sistemler için de Trump yasağı yolda.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı müjdeyi duyurdu. Çiftçilerin hesaplarına 301 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yatırıldı.
2: Çiftçilerin merakla beklediği haber sonunda geldi. 301 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yüzleri güldürdü. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı.
11: Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 301 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
2: Tarımsal destek ödemesi çiftçilere büyük moral oldu.
0: Milli ve yerli savaş uçağımız Kaan yeni görüntüleriyle nefes kesti. Kaan'ın P1 prototipi ilk uçuş öncesindeki yer testlerine başladı. Hepimizin göğsünü kabartan o görüntüleri de TUSAŞ paylaştı.
12: Biz Hürkuş'la Türk havacılığında bir başlangıç yaptık. Hürjet'le jet çağını açtık. Şimdi Kaan'la da bu işi en son sınırına meydan okuyoruz.
2: Keskin hatları, özel gövde, tasarımı, yüksek teknoloji kokpiti. Kaan'ın yeni görüntüleri nefes kesti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan yeni görüntüleriyle tüm Türkiye'yi gururlandırdı.
13: Milli teknolojiye omuz veren Türk kadınları olarak emeğimizi kanatlara dönüştürüyor, geleceği gökyüzünde inşa ediyoruz.
2: Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın P1 prototipi ilk uçuş öncesindeki yer testlerine başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi o anlara ait ilk görüntüleri paylaştı. Özel tasarımı sayesinde radar izini azaltmayı hedefleyen uçak modern hava savaşlarının ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor. Yerli savaş uçağımız Kaan gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Modern hava savaşlarının ihtiyaçlarına göre geliştirilen Kaan özel tasarımı sayesinde radarda izini kaybettiriyor. Kaan, çift motorlu güçlü yapısı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar ve sensör sistemleriyle dikkat çekiyor. Milli muharip uçağımız yapay zeka destekli görev sistemleriyle düşman unsurlarını kolaylıkla bertaraf edebiliyor. Türkiye'nin yine yerli ve milli imkanlarla ürettiği havadan havaya ve havadan karaya gönderilebilen füzeleri de Kaan'da kullanılacak. Kaan programındaki uçuş testlerinin esas prototip olarak nitelendirilen P1 ile hız kazanması bekleniyor. Prototipin bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiren P0 prototipi uçağın temel uçuş karakteristiklerinin doğrulanması amacıyla geliştirilmişti. P1 ise daha olgun tasarımı ve sistemleriyle kapsamlı uçuş testlerinde kullanılacak.
0: Mersin'de kan donduran bir olay yaşandı. Zincir Market'te 11 yaşındaki çocuk gözü dönmüş bir caninin saldırısına uğradı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.
14: Deli o adam.
15: O adam deli deli.
14: Ya deli deli biliyorum.
2: Peşinden koştuğu çocuğu acımasızca darbetti. Marketteki o canilik böyle kaydedildi. Kan donduran olayın adresi Mersin'in Akdeniz ilçesi.
16: Vallahi kimse müdahale etmiyorum ya.
17: Malda içtim.
2: Bir grup çocuğun peşinden markete giren saldırgan 11 yaşındaki Mehmet Ali'yi çekip köşeye sıkıştırdı. Darp etmeye başladı. Gözü dönmüş cani defalarca çocuğu havaya kaldırıp yere fırlattı.
14: Deli o adam.
15: O adam deli deli.
14: Ya deli deli biliyorum.
2: Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hemen düğmeye bastı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet Erke adındaki cani kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. Ağır yaralı olan Mehmet Ali'nin hayati tehlikesi var. Hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.
0: MİT ve Emniyet işbirliği yaptı. Sanal dünyada kurulan suç ağına darbe vuruldu.
18: Benlik politikasına dair temel vizyonu Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
2: Sosyal medyada suç örgütlerini övenler, tetikçilik propagandası yapanlar emniyetin radarına takıldı. Türkiye genelinde 52 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Polis ve MİT'in ortak operasyonunda 216 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde MIT ve siber suçlar ortak çalışma yürüttü. İletişim gruplarında tetikçi arayanlar, suç örgütlerini övenler, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar tek tek tespit edildi. 52 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 216 kişi kıskıvrak yakalandı.
18: İnternet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz.
2: ÇETÖ üyelerinin örgüte eleman kazandırmak için sosyal medyayı kullandıkları tespit edildi. Suçu özendirmek, korku yaymak ve örgütler arasındaki hesaplaşmalar için bu hesapların kullanıldığı belirlendi.
6: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gençlerimize hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz mesajı verdi.
6: Başka bir polis!
0: İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılarına da darbe vuruldu. Hindistan'dan gelen konteyner Ambarlı Limanı'ndan çıktıktan sonra adım adım takip edildi. Kontrollü teslimatla yürütülen operasyonda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı.
2: Hindistan'dan gelen konteynerdaki sevkiyat adım adım izlendi. Dev operasyonda 2 milyar 100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı gemideki bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine düğmeye basıldı. Ekipler sevkiyatın arkasındaki organizasyona ulaşabilmek için kontrollü teslimat yöntemi uyguladı. Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun yüklendiği tır adım adım izlendi, ardından tıra baskın düzenlendi. Çuvalların içine gizlenmiş 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değerinin 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirtilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından kararlılık mesajı verdi.
17: Teknolojinin sağladığı bütün imkanları kullanarak suçun izini sürecek, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef alan hiçbir suç odağına müsamaha göstermeyeceğiz. Suç gelirlerinin ve suç organizasyonlarının üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
0: İstanbul polisi vatandaşların banka hesapları üzerinden milyonları aklayan bir şebekeye de darbe indirdi. 7 kişi gözaltına alındı.
2: Banka hesabınız bir gün dolandırıcıların kasası, arkadaşınızsa milyarlık bir vurgunun kahramanı olabilir mi? İstanbul'da tam da bu oldu. Arkadaşına güvenip IBAN'ını veren bir kişi hesabındaki yüksek meblağlı para trafiğinden şüphelenerek soluğu savcılıkta aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen düğmeye bastı. İşte o kirli para trafiği kameralara böyle yansıdı. Şebeke mağdurun hesabında toplanan paraları bankadan çektikten sonra bir kuryeye teslim ediyordu. Kurye ise o paraları alıp kripto bürosuna götürüyordu. Bir kafede yakalanan şebeke elebaşının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Günlük 25 bin dolar haksız kazanç sağlayan çeteyle ilgili soruşturma sürüyor.
0: İstanbul'da emniyet güçleri helikopter ve drone destekli operasyonlarla suç örgütlerine nefes aldırmadı. Geniş çaplı asayiş denetimleri ve zehir tacirlerine vurulan ağır darbenin detaylarını ekrana getirdi.
19: Elebaşısından tetikçisine kadar bütün suç örgütlerinin köklerini kazımaya kararlıyız.
2: Havadan helikopterler, karadan özel birlikler. İstanbul'da suçlulara göz açtırılmıyor. İstanbul'da suç ve suçlulara karşı yapılan kapı duvar operasyonların adresi bu kez Esenyurt oldu. Havada helikopter ve dronlar, karada özel harekat ve asayiş ekipleri. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği Şafak ablukasında suçluların soluğu kesildi. Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde kritik noktalar tutuldu. Denetimlere çok sayıda özel birim ve şube müdürlüğü katıldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız organize suç yapılarına karşı net bir mesaj verdi.
19: Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin adları ne olursa olsun organize suç örgütleri bizim için yalnızca hukuk karşısında hesap verecek olan suç yapılarıdır.
2: Asayiş operasyonlarının yanı sıra narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Son bir ayda İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 163 kilogram uyuşturucu madde, 21.765 adet uyuşturucu hap ve 249 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelenin her alanda kararlılıkla süreceği vurgulandı.
19: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz. Savrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
2: Emniyet güçlerinin sahadaki kararlı duruşu ve peş peşe gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar vatandaşlardan da büyük takdir topladı.
20: İnanın polisin olduğu her yerde kesinlikle çok rahatız.
0: İstanbul Arnavutköy'de kaybolan 21 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın katledildiği ortaya çıktı. Cinayetin detayları ise kan dondurdu.
2: Henüz 21 yaşında düğün fotoğrafçısıydı. İyi niyetle edindiği dostluklar onun sonu oldu. Genç fotoğrafçı hain bir planla katledildi.
21: Biz yandık, başkası yanmasın, başkasının canı yanmasın.
2: Tarihler 13 Temmuz'u gösteriyordu. 21 yaşındaki düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık için kayıp başvurusu yapıldı. Polis düğmeye bastı. Araştırma derinleştikçe ortaya bir kayıp değil, önceden planlanmış vahşi bir cinayet çıktı. Yapılan çalışmada Ferhat Açık'ın katil zanlısı Okan Kılıç'ın düğün fotoğraflarını aylar önce çektiği belirlendi. İddiaya göre borç batağındaki Kılıç sosyal medyadaki paylaşımlarına bakıp genç fotoğrafçının varlıklı olduğunu düşündü. Onu kaçırıp parasını almayı planladı. 12 Temmuz'da Ferhat Açık kendi otomobiliyle Poyrazkaya, Rıdvan Kılıç ve Okan Kılıç'ı alıp yola çıktı. Adres Arnavutköy'deki ormanlık alandı. Üç arkadaş burada hain planı devreye soktu. Telefonu gasp edip mobil bankacılığına girdiler. Ancak hesapların boş olduğunu görünce öfkeleri daha da büyüdü. Genç fotoğrafçıyı darp ettiler, ardından otomobilini ele geçirmek için ağabeyini arattılar. Bununla da yetinmediler. Ferhat Açık'ın telefonundan "başım namus meselesinden belada, arabayı satıp yurt dışına gitmem lazım" mesajını göndererek izlerini gizlemeye çalıştılar. Sonra gencin boğazını kestiler ve vücuduna 8 bıçak darbesi saplayarak öldürdüler. Cinayetin ardından notere gidip Ferhat Açık gibi davranarak otomobili üzerlerine almaya çalıştılar. Ancak noter çalışanları durumdan şüphelendi, planları bozdu. Okan Kılıç daha sonra Ferhat Açık'ın telefonunu 9.000 liraya sattı. Polis şüphelilerin Van'a kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonda Rıdvan Kılıç'la Poyrazkaya Van merkezde yakalandı. Okan Kılıç ise İran sınırından kaçmaya çalışırken İHA desteğiyle kıskıvrak yakalandı. Olayla bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti önceden planladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Ferhat Açık'ın cansız bedeni ise kadavra köpeği Zeyna'nın yardımıyla gömüldüğü ormanlık alanda bulundu.
0: İstanbul Boğazı'ndan geçen Hacı Hüseyin isimli kargo gemisi Kanlıca açıklarında makine arızası yaptı. Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla Ahırkapı demir sahasında emniyete alındı. Boğaz'daki gemi trafiği de yeniden açıldı.
2: ...22.000 ton demir cevheri yüklü 154 metre uzunluğundaki devasa gemi makine arızası yaptı, Boğaz trafiğini durdurdu. South Tom and Principe Demokratik Cumhuriyeti bayraklı Hacı Hüseyin adındaki gemi Rusya'dan İskenderun limanına gidiyordu. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kanlıca arasında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenerek demir atmak zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma operasyonunun düğmesine bastı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Kurtarma 8 ve Kurtarma 3 römorkörleriyle Ahırkapı demir sahasına demirlendiğini açıkladı. Geminin kaldırılmasıyla Boğaz'ın askıya alınan trafiği kuzey-güney yönünde tekrar açıldı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sakarya'daydı. Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı.
2: Bölge için büyük bir ihtiyaçtı. Proje kısa sürede tamamlandı. Köprülü kavşak ve hızlı tren şehrin can damarı olacak.
1: Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı gibi yaptırımlarımız yalnızca yerel değil, yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir ulaşım zincirinin de çok çok önemli bir parçası olacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pamukova Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Ali Fuat Paşa Köprülü Kavşağı açılışı için Sakarya'ya gitti. Bakan beraberindeki heyetle birlikte açılışı yaptı. Proje hakkında da bilgi veren Uraloğlu faydalarına dikkat çekti.
1: Lojistik akış daha düzenli hale, daha güvenli hale gelmiş oldu. Bölgedeki fabrikalara gidiş geliş yapan günlük ortalama 900 tır bu kavşağı kullanacak ve Bağlarbaşı kavşağını kullanmadıkları için şehir trafiği de rahatlamış olacak.
2: Uraloğlu proje sayesinde ciddi miktarda gelir elde edileceğini de söyledi.
1: Güzergahımız da yaklaşık 8 kilometre kısalmış olacak. Bu sayede yıllık 103 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca yaptığımız yaya merdivenleriyle de vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçmesini, fabrikalar bölgesine hızlı, güvenli olarak hareket etmesini sağlamış olacağız.
2: Uraloğlu ayrıca konuşmasında yeni projeler hakkında da bilgi verdi. T26 tüneliyle Doğançay Ripajı 2 projelerinin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 30 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacağını duyurdu. Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin ihalesinin ise 14 Ekim'de yapılacağını bildirdi. Genel müdürümüz ve onun...
0: Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck bu hafta ABD'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında konuk oldu ve 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.
2: Hollywood yıldızı Ben Affleck bu kez bir film setinde değil bilgi yarışmasında gündem oldu. Affleck, ABD'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazandı. Oscar ödüllü oyuncu yarışma şampiyonu Jamie Dink'le birlikte final sorusuna kadar yükseldi. Kader anında devreye sunucu Jimmy Kimmel girdi. 1 milyon dolarlık soruda Kimmel'ın tahmini belirleyici oldu. Christ. You're gonna put this on me. Affleck ve Dink son anda D şıkkını işaretledi. Karar doğru çıktı. Stüdyoda konfetiler yağdı. İkili büyük sevinç yaşadı. Ben Affleck ise kazandığı 1 milyon doları bağışlayacağını açıkladı.
3: TGRT FM Haber.
22: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı sokakta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve selamlık olarak inşa edilen evin selamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
3: ...1440'lar filandır. Hani ...2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağ harcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır,

0: Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han Latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur. Bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr medresesine tayin eder. Ardından Yıldırım medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Der. Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz. Ne var bunda? Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek. Ya öyleyse çıkar bakayım çorabını. Niye hocam? Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek. Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya. Dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. Hadi bakalım diye mırıldanır. Şimdi derslerini kır da göreyim seni. Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle. Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve otur der. Hayır, oraya değil, şuraya. O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşa kalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. Darabe fiilini çek bakayım. Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadığı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. Döverim, seni döverim, seni öyle bir döverim ki... Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. Darabtühü cidden şediden. İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, Arabi ve Farisi bilmek yetmez der. Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin. Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat, oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretleri'nin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar. Ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gülani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gülani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gülani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp, hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle, gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada. Burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ahmet Namıki Camii Hazretleri, Horasan'ın büyük velilerindendir. Eshab-ı Kiram'dan Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh soyundandır. Horasan'ın Namık köyünde 1049 Hicri 441 senesinde doğdu. Sonradan Cam kasabasına yerleşti. Bu yüzden Namıki ve Cami nisbeleriyle tanındı. Ahmet Namıki 1142 Hicri 536 senesi Ocak ayında vefat etti. Meşhed ile Herat arasındaki yolun tam ortasında Türbe-i Cami bahçesine defnedildi. Ahmet Cami Hazretleri ümmiydi. Yani okula gitmemişti. 22 yaşındayken tövbe etmek nasip oldu. O yaşa kadar arkadaşlarıyla zevk-ü sefa içinde yiyip içerdi. Bir gün içki getirmek sırası ona geldi. Bulundukları yerde 40 küp içkileri vardı. İçki almak için gidip baktığında hiçbirinde şarap bulamadı. Şaşırıp kaldı. Sonra merkebiyle şarap için bağa gitti. Oradaki şarapları merkebe yükledi. Merkep yürümemekte inat ediyordu. Hayvanı şiddetle dövmeye başladı. Sonra aniden, "Ahmet, niçin bu hayvanı incitirsin? Onu biz yürütmüyoruz. Biz irade etmeden yürümeyeceğini bilmiyor musun? Arkadaşların özrünü kabul etmezse, biz kabul ederiz." diye bir ses işitti. Hemen yere kapandı ve, "Ya Rabbi, tövbe ettim. Bundan sonra hiç şarap içmeyeceğim. Emreyle merkep yürüsün. O insanlara mahcup olmayayım," dedi. Merkep yürümeye başladı. Arkadaşlarının yanına varıp şarabı önlerine koyduğunda ona, "Sen de iç," dediler. "Ben tövbe ettim," dedi. Fakat içirmek için ısrar ettiler. Aniden kulağına yine bir ses geldi. "Ya Ahmet, ellerinden al, iç ve içtiğin bardaktan onlara da içir," diyordu. Hemen alıp içti. Şarap bal şerbeti olmuştu. Allahü Teala'nın kudretiyle şarap şerbete çevrilmişti. Orada bulunanlara da tattırdı. Hepsi tövbe ettiler ve dağıldılar. Sonra dağa çıktı. Uzun müddet insanlardan uzak durdu. Nice yıllar orada kalıp ibadet ve taat ile meşgul oldu. Artık okuyup yazmaya başladı. Kur'an-ı Kerim ile diğer temel dini kitapları, din büyüklerinin hayatını devamlı okuyordu. Bir zaman sonra ona verilen manevi bir işaret üzerine tekrar insanlar arasına döndü ve doğru yolu göstermeye başladı. Ahmet Camii'nin oğullarından Zahirüddin İsa, babasının elinde 600 bin kişinin tövbe ederek doğru yolu bulduklarını bildirmiştir. Ahmet Namıki Camii'ye ehli sünnet vel cemaat olmanın şartlarını sorduklarında şöyle buyurdu. Ehli sünnet ve cemaatten olmanın şartları hakkında çok meseleler vardır. Bu meseleleri bilmek, namazı, orucu, haccı bilmek gibi farzdır. Bunlar öyle farzdır ki, itikat doğru olup da namazda, oruçta ve diğer ibadetlerde bir noksanlık olursa ve bu noksanlık kasten olmazsa affedilebilir. Eğer affolunmazsa, insan cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Fakat ehli sünnet ve cemaat itikadında bir sarsıntı olursa, bid'at sahibi olunmuş olur. Bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. İtikatta bid'at sahibi olan bir kimseye azap vacip olur. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadına sarılmak ve bid'atten çok sakınmak lazımdır. Bu sözlerimizin senetlerini de bildirelim ki, söylediklerimiz boş söz zannedilmesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala halifelerime rahmet etsin. Denildi ki, ya Resulallah, sizin halifeleriniz kimlerdir? Sünnetimi ihya edenler ve onu Allahü Teala'nın kullarına öğretenlerdir, buyurdu. Ya Ebu Hureyre, sen insanlara benim sünnetimi öğret ki, kıyamet gününde senin için parlak bir nur olsun. Önce ve sonra gelenler sana gıpta etsin. Ben insanlarla, onlar la ilahe illallah diyene kadar savaşmakla emrolundum. İnsanlar bunu kelime-i tevhidi söyleyince, benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslamiyet'ten doğan haklar bundan müstesnadır. Onların hesapları ise kalplerindekini bilen Allahü Teala'ya aittir. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların yalnız biri cennete girecek, ötekilerin hepsi cehenneme gidecektir. Şefaatim kelime-i şehadeti ihlas ile söyleyen, dili kalbini, kalbi de dilini tasdik eden kimse içindir. Bu tür haberler çoktur. Daha fazlasını söylersek söz uzar. Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmiş olan mümin ve itikadı düzgün bir kimseye bu anlattıklarımız yeter. Eğer buna imanı yoksa, onun sünnet ve cemaat ile zaten alakası yoktur. Biliniz ki, ehli sünnet ve cemaatin meseleleri, alametleri çoktur. Ama onun esası ve kaidesi 10 meseleye dayanır. Bu 10 meseleyi mutlaka bilmek lazımdır. Ebu'l-Hasan bin Ali'nin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, sünnet ve cemaat üzere olana Allahü Teala her bir gün için 1000 nebi sevabı yazar ve her bir gün için ona cennette bir şehir bina eder. Kaldırdığı ve koyduğu her adım için ona 10 iyilik yazar. Cemaat ile namaz kılana her bir rekatı için bir şehit ecri, sevabı yazar. Eshab-ı kiram aleyhimir rıdvan dediler ki, ya Resulallah, bir kişinin sünnet ve cemaat üzere olduğu ne zaman ne ile bilinir? Buyurdular ki, şu 10 haslet kendisinde mevcud ise, o kişinin ehli sünnet ve cemaat üzere olduğu bilinir. 1. Cemaati terk etmez. 2. Eshabımı söz ile kötülemez, sövmez. 3. Bu ümmete, Müslüman ümmete, kılıçla karşı çıkmaz, kılıç çekmez. 4. Kaderi tekzip etmez, kadere inanır. 5. İmanda şüphe etmez. 6. Allahü Teala'nın dininde münazaa, itiraz, münakaşa etmez. 7. Ehli kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez. 8. Tevhid ehli bir kimseye günahı sebebiyle büyük bir günah işlese bile kâfir demez. 9. Seferde ve hazerde, mukim ve yolcu iken mest üzerine meshi terk etmez. 10. İyi veya günahkar olan imamın arkasında namaz kılar ve cemaati terk etmez. Bu hasletlerden birisini terk eden sünnet ve cemaati terk etmiş olur. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan birkaçını nakledelim. Ahmet Namıkî Camii Hazretleri bir nehrin kenarında oturmuş bir talebesine tasavvuf yolunda Allahü Teala'nın sevdiklerine ne kadar lütuf yapmış olduğundan bahsediyordu. Bu sırada nehri gösterip, eğer Allahü Teala'nın dostları, sevdikleri işaret edip, ey su, geri dön ve yukarı doğru ak deseler, geri dönüp yukarı doğru akar. Buyurması ve işaret etmesiyle su gerisin geri akmaya başladı. Ebu'l-Hasan Salah isimli bir zat, gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Dört halifesi sağ tarafında, Ahmed-i Cami Hazretleri sol tarafında oturuyordu. Resulullah Efendimiz, Eshab-ı Kiram'la konuşuyordu. Konuşmaları bitince, Ebu'l-Hasan selam verip huzura yaklaşarak, ya Resulallah, bugün kendisine uyulacak zat kimdir, kime uymak lazımdır diye sordu. Resulullah Efendimiz, Ahmed-i Namık-i Camii'yi işaret ederek, ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat buyurdular. Ehli sünnet vel cemaat ile Ahmed Namık-i Hazretlerini kastetmişlerdi. Ahmed-i Namık-i Camii Hazretlerini sevenlerden birisi bir gün Ahmed Namık-i Hazretlerinin yanına gideyim, mübarek eliyle ağzıma bir lokma koysun diye aklından geçirdi. Bu zat ile Ahmed Namık-i Camii Hazretleri bulunduğu yer arasında 3 günlük mesafe vardı. Yola çıkıp Ahmed Namık-i Camii Hazretlerinin yanına vardı. O sırada sofra hazırdı. O zatı da sofraya buyur ettiler. Ahmed-i Namık-i Hazretleri eline bir lokma aldı ve o zatın kulağına "Senin istediğin bu ise işte lokma." deyip ağzına koydu. Ahmed Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdu ki, tövbe, Müslüman olsun olmasın, her akıllı kimsenin ihtiyacı olan bir şeydir. Bir iş yapan ve onun kötü olduğunu gören herkesin pişman olup tövbe etmesi vacip olur. Tövbe etmezse kendine zulüm etmiş olur. Üzerine farz olan ilimlerden bir meseleyi öğrenmek, insana bütün dünyadaki kazançların hepsinden, yapacağı ve ele geçireceği altın ve gümüşlerinden daha iyi ve üstündür. Tövbe eden ve etmeyen herkese, ilim öğrenmekten daha iyi hiçbir şey yoktur. İşlerin hepsi ilim ile doğru olur ve ilimsiz hiçbir iş yapılmaz. Tasavvuf büyükleri öyle zatlardır ki, günahkar, serseri, hırsız, bid'at sahibi, yolunu şaşırmış vesaire kimseleri kendilerine benzetir, düzeltirler. Bu Allah adamlarının kendilerine has güzel koku ve renkleri olur. O kokuyu ve rengi tadan onlara benzer. Kendi zan ve kafasına göre davranarak başkalarını düzeltmeye çalışmak çoğu zaman fayda yerine zarar hasıl edebilir. Bunun için çok dikkatli ve uyanık olmalı, bir kimsenin saadetine vesile olayım derken, o kimsenin hatta kendinin bile felaketine sebep olmamalıdır. Tanıştığınız, görüştüğünüz, beraber olduğunuz kimsenin iyi arkadaş mı, kötü arkadaş mı olduğunu anlamakta dikkat edilecek husus ve ölçü şöyledir. Gördüğünüz, görüştüğünüz, beraber olduğunuz, birlikte oturup kalktığınız kimse, sizin Allahü Teala'yı hatırlamanızı ve unutmamanızı, onu dil ve gönül ile anmanızı sağlıyor, bunu tazeliyor ve kalbinizi uyanık tutuyorsa, işte o iyi arkadaştır. Ama beraber olduğunuz kimse, Allah korusun, Cenab-ı Hakk'ı ve onun zikrini size unutturuyorsa, gerçekten bil ki o kimse kötü arkadaştır. Ondan sakınmak elbette çok lazımdır. Ondan yırtıcı arslandan kaçar gibi hatta daha çok kaçmalıdır. Çünkü arslanın yapacağı olsa olsa canını almaktır. Arslan insanın canını alabilir onu öldürebilir. Fakat imanına zarar veremez. Kötü arkadaş ise insanın hem imanının ve hem de canının gitmesine, onun ebedi felaketine sebep olur. İyi bir arkadaş, iki cihan içinde büyük saadettir. Maksada çabuk ulaşmayı sağlar. İnsanlar birlikte yaşarlar ve arkadaşsız olamazlar. Babamız olan Adem aleyhisselam, en güzel yer olan cennette bulunduğu halde, kendisine insan olarak bir arkadaş gerektiğini hissetti ve bunu istedi. Onun sol kaburga kemiğinden Hazreti Havva validemiz yaratıldı. İyi arkadaşa sahip olunca çok hamd etmeli ve hep iyi kimselerle beraber bulunmalıdır ki kıyamette pişmanlık çekilmesin. Kur'an-ı Kerim'de bu hal bildirilmektedir. İnsana ulaşan her felaket kötü arkadaş sebebiyle gelir. Ondan çok uzak durmalıdır. Arkadaşın iyiliği veya kötülüğü mutlaka asıl nesep, akrabalık gibi sebeplere bağlı değildir. Eshab-ı Kehf'e yakın olup onlardan ayrılmayan Kıtmir isimli köpek, Kur'an-ı Kerim'de onlarla beraber zikrolundu. İyi arkadaş, insanı derekelerden, aşağılıklardan derecelere, yüksekliklere ulaştırır. Kötü arkadaş ise bunun tersini yapar. Herkes ile arkadaş olma. Konuştuğun kimselerin akıl ve anlayışlarına uygun konuş. Tekebbür etme, kibirlenme. Sırrını kimseye söyleme. Herkesin sözüne aldanma. İnsanların sözlerine değil, işlerine bak. Kendi kendisine faydası olmayan kimseden çok sakınmalıdır. Nerede kaldı ki onun başkasına faydası olsun? Kötü bir kimseyle arkadaş olan iyi bir kimse, eğer onu kendisine çevirip iyi yapabilirse ne âlâ. Eğer bunu yapamaz, kendisi de ona benzer ve onun gibi olursa, o zaman çok fenadır. Akıldan daha kıymetli bir sermaye yoktur. Kişinin dininin kemali, olgunluğu, aklının kemaline göredir. Kişinin güzel ahlakı sevmesi, kötü ahlakı terk etmesi, aklının bulunduğunun alametidir. Akıllı kimsenin, dünyevi bir menfaati kaçırdığı için bunu kendine gam yapması uygun değildir. Çünkü üzülmekle ele bir şey geçmez. Aynı zamanda fazla üzüntü akla zarar verir. Akıllı olan hiç kimseyi küçük görmez. Çünkü sultanı hor gören dünyada rahatını bozar. Sultan olmadan emniyet ve güven olmaz. Salih kimseleri hor gören dini hususunda zarara uğrar. Çünkü böyle kimseler İnsana Allahü Teala'yı ve ahireti hatırlatır. Dostlarını ve arkadaşlarını küçümseyen vakar ve asaletini kaybeder. Diğer insanları beğenmeyip onları aşağılayan onların kötülüğünden emin olmaz. Akıllı insan önce kendi ayıplarını görür. Kendi ayıbını görmeyen kimse başkasının güzelliklerini göremez. Kişinin ayıbını görememesi kötülük olarak ona yeter. Çünkü aybını göremeyen kimse bu aybından kurtulamaz. Akıllı kimseye ahlakı güzel, susması uzun olması yaraşır. Çünkü bunlar peygamberlerin ahlakındandır. Fazla konuşup kötü ahlaklı olmak eşkıyanın, kötü kimselerin huylarındandır. Akıllı insan hazırlıksız dövüşmez. Delili olmadan bir şeyi müdafaya kalkışmaz. Kuvvetli ve mahir değilse güreş meydanına çıkmaz. Sen yanında kimse olmadığı zaman ben yalnızım deme. Beni gören var de. Allahü Teala'nın senden bir an olsun habersiz olduğunu, gizli olarak yaptığın şeylerin kaybolduğunu sanma. Allahü Teala'ya taati, Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmayı alışveriş olmadan kazanç getiren bir ticaret olarak bil. Dünyada kişinin taatlerinin başı içini düzeltip onu bozacak şeyleri terk etmektir. İyilerin kalbinde iyi düşünceler, kötülerin kalbinde kötü düşünceler dolaşır. Akıllı kimse her zaman kalbini kontrol eder. Allahü Teala'nın emrettiği şeyleri yapıp yasak ettiklerinden sakınır. Allahü Teala'dan gafil olmaz ve emirlerini yapmakta gevşeklik etmeyip uyanık olur. Böyle olan kişi işlerinde tedbirli olur. Verâ ve tefekkür en faziletli amellerdendir. Tefekkür dört türlü olur demişlerdir. Allahü Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydaları düşünmek, ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek, ondan korkmaya ve kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allahü Teala'dan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allahü Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukatı düşünerek ibret alanları sever. Ahmet Namık-ı Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Müslümanlar bir araya geldikleri vakit bileşik kaplar misali kalpten kalbe feyz akar. Kimin ihlası fazlaysa ondan diğerlerine feyz akar. Dolayısıyla bu akım durdurulamaz. Bu insanın elinde, ihtiyarında değildir. Nasıl ki fizikte bileşik kaplar usulü yüksek olan taraftaki diğer tarafa akıyor, denge buluncaya kadar sular gidip geliyorsa, müminler de bir araya geldiklerinde kalpten kalbe işte böyle akım olur. Ancak Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere kötülük iyiliğe hakim olur. O bakımdan kötülerle, imansızlarla, kâfirlerle bir arada bulunanın kalbi mutlak kararır. Çünkü kötülük iyiliğe hakim olur. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İslamiyet'in başlangıcında Müslümanların kabir ziyaretini yasaklamıştı. Çünkü anne babaları kâfirdi. Onları ziyarete gidince onların zulmeti kalplerini karartıyordu. Şüphesiz ki Allahü Teala dünyaya iki güneş göndermiştir. Güneşin bir tanesi bizim bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır. Onun verdiği ışık enerjisi aracılığıyla kara topraktan rızıklarımız çıkıyor. Bu nihayet bedenimizi besliyor. Her türlü canlı bundan istifade ediyor. Ama insan sadece beden değildir ki, insan hem beden hem de ruhtur. Elbette ki ruhun da gıdaya ihtiyacı vardır. Ruhun gıdasının kaynağı, yani ikinci güneş, Cenab-ı Peygamber'dir aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla Cenab-ı Peygamber'den aleyhissalatu vesselam gelmeyen hiçbir iyilik, hiçbir feyz değildir. Bu bir felakettir. Kaynak odur. Peki bu kaynaktan gelen feyz kime gider? Tabii ki onu en çok kim seviyorsa, ona tabi ise o kimseye gider. Feyzin kaynağından bunlar çok istifade ederler. Bir mübarek zat sohbetinde buyurmuşlardı ki, bir kumaş boyanmak üzere boyaya batırılırsa, boya artık o kumaştan çıkmaz. İşte bunun gibi Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam bir an bile sohbetinde bulunmakla o kumaşların boyandığı gibi derece kazanmışlardır. Nasıl ki boya kumaştan çıkmazsa ne yaparsa yapsınlar, Eshab-ı kiram da kazandıkları vasıflarını kaybetmezler. Artık onlar şöyle yaptılar, şunu istediler vesaire demek bizim haddimiz değildir. Çünkü onların kazanmış oldukları dereceler ancak Resulullah aleyhissalatu vesselamın sohbetiyle elde edilir. Sohbetin dışında hiçbir kimseye o imkan, o derece verilmemiştir. Ancak birisi o kazanılan elbiseyi çıkarırsa, yani mürtet olursa o derece elden gider. Nitekim Salebe zekatı inkar etti ve o elbise gitti. Hatta Sure-i Tevbe'de Allahü Teala ona dua edilmemesine emir buyurdu. Sonra pişman oldu ama ne fayda? Onun için iman bir bütündür. Hepsini beğendim ve kabul ettim demek şarttır. Sonra altı şarta sıra gelir. Hepsini beğendim. Dinime aittir. Allahü Teala'nın buyurduğu, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın naklettiği ve yaptıklarının hepsini beğendim, kabul ettim derse bu imandır. Sonra altı şeye iman etmeye sıra gelir. Eğer bunlardan birini kabul etmez, beğenmezse altı şeye ne kadar inansa da Müslüman olamaz. Çünkü İslamiyet bir bütündür, parçalanamaz, delinemez. Eshab-ı kiramdan sonra Eshab-ı kirama en yakın olanlar, yani tabiin, onların yüksekleri, mezhep imamlarımız, onların talebeleri, onlardan bu zamana kadar gelen ehli sünnet alimlerinin kalpleri feyzin kaynağıdır. Kimin kalbinde o mübareklerin sevgisi ve itaati varsa ondan gelen feyzi alabilir ve istifade eder. Bu feyzin alınıp alınmadığı nasıl anlaşılır? Büyükler buyurmuşlardır ki, feyz alanın kalbinden dünya sevgisi çıkar. Feyz Allah sevgisidir. Dünya sevgisiyle Allah sevgisi birbirine zıttır. Birinin olduğu yerde diğeri olmaz. Eğer bir müminin kalbinde dünya muhabbeti, yani servet ve şöhret, eğlence, oyun, zinet, yani gösteriş yapmak, övünmek, yani kibirlenmek, mal ve evlat isteği artmış ve bu dünya muhabbeti o insanı Allahü Teala'ya inanmaktan alıkoyuyorsa, o büyük bir felakete düşmüştür. Bu hususu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Onlar feyz alamaz. Feyz insanı dünyadan soğutur. Tasavvufun nihai gayesi zaten budur. Cem-i zıddeyn muhaldir. Yani iki sevgi bir kalpte bulunamaz. Allah sevgisiyle dünya sevgisi bir kalpte olmaz. Biri gelirse diğeri gider. Bir mübarek zat buyurmuşlar ki, İslamiyet bir dairedir. Bu dairenin içi Müslümanlıktır, İslamiyettir. Bu dairenin dışı felakettir, küfürdür, zulümdür, bid'attir. Bu dairenin sınırları vardır ve bu sınırlar aşılmamalıdır. Bu sınırlar aşılırsa insan felakete gider. Dairenin içi ne kadar nurlu, aydınlıksa, dairenin dışı da o kadar karanlıktır. Kur'an-ı Kerim nurdur, aydınlıktır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam güneştir, aydınlıktır. Ehl-i sünnet alimleri aydınlıktır. Namaz aydınlıktır. İman nurdur, aydınlıktır. Dairenin içi aydınlıktır, dışı zifiri karanlıktır. İşte bu dairenin sınırı üç şeyden meydana gelmiştir. Eğer bu üç şey aşılır, dairenin dışına çıkılırsa, insanlar felakete sürüklenir. Tam tersine, dairenin dışındakiler bu üç şeyi aşıp da dairenin içine girerlerse, zulmetten aydınlığa, nura kavuşurlar. Bu üç kademe şey, İslamiyet'in esasıdır. Bu üç kademe, İslamiyet'in esasıdır. Bu kademeden birisi ilimdir. Hadis-i şerifte, alimlerin iyisi, yani ehl-i sünnet alimleri, insanların en iyisidir, buyuruluyor. Din adamlarının kötüsü, insanların en kötüsüdür. Allah muhafaza, böyle kötü bir din adamına düştüğünüzü düşünün. O, İslam alimi olarak biliniyor ama hileli kelimeler kullanarak insanların imanını bozmaya çalışıyor. Bu melunların bir adeti vardır. Bunlar zehirli sözlerinin arasına 3-4 tane doğru bilgiler de yerleştirir. Ehl-i sünnet yolunun tamamını kötülemez. Bu şekilde şeytani hileler yaparlar. Maksatları tuzak kurmaktır. Onun için ulema-i su denilen bu tür kötü din adamlarıyla görüşmek, onların kitaplarını okumak, onlarla beraber olmak, tedavisi ve telafisi olmayan bir zehirlenmedir. Bu zehri alanın kat'iyen iyileşmesi mümkün değildir. Bu kademeden ikincisi ameldir. Amel, öğrendiğini tatbik etmek, uygulamaktır. Eğer öğrendiğini yapmazsa, ahirette buna bildiğin halde niçin yapmadın demezler mi? Bu kademelerden üçüncüsü tabii ki ihlastır. İhlas Allahü Teala için yapmaktır. İnsanların takdirini kazanmak, insanları memnun etmek için yapmak noksanlıktır. İnsan dediğin kimdir? İnsanın ömrü çok kıymetli ama bir o kadar da kısadır. İnsan niçin yaratıldığını bilmek mecburiyetindedir. Allahü Teala hepimizi iki maksatla yaratmıştır. Birincisi, insanın aciz olduğunu ifade etmesi içindir. Biz aciziz. Her an Allahü Teala'nın kudretine, varlığına muhtacız. Allahü Teala'nın kayyum sıfatıyla ayaktayız. Allahü Teala'nın bir an sendelemesi, dalması, uyuması yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Ayet-el Kürsi ayeti haber vermektedir. Velhasıl insanın kabul etmesi gereken yaratılış maksadının birincisi, bütün bu kudret içerisinde zavallı aciz bir mahluk olduğunu bilmesidir. Allahü Teala'nın insanları yaratmada ikinci maksadı, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere insan ve cinlerin ancak ve yalnız kendisine ibadet etmeleridir. İbadetin birinci basamağı onu tanımaktır. Tanımak için de tanıyanlarla beraber olmak lazımdır. Onların sohbetlerinde bulunmak, onların kitaplarını okumak lazımdır. Herkes kendi kafasındakine, kendi hayalindekine göre Allah demesin. O hayal Allah değildir. Allahü Teala Habib-i Ekrem'i aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla ne şekilde kendi sıfatlarını bildirmişse o şekilde Allahü Teala'yı bilmek lazımdır. Ancak ve yalnız Cenab-ı Peygamber'in aleyhissalatu vesselam'ın vasıtasıyla Allahü Teala'nın bildirdiği sıfatlarıyla ona inanmak doğru inanmak olur. Cenab-ı Hak hakimdir. Hakim demek Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey hikmetlidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de mealen, yerleri gökleri sizin emrinize verdim, size musahhar kıldım ama sizi de kendim için yarattım buyuruyor. Kainatta isabetsiz bir zerre yaratılmamıştır. Hepsinin bir faydası vardır. Bütün bu zerreler birleşiyor, ve hepsinin sonuç olarak faydasının insan için olduğu görülüyor. Allahü Teala'nın insana ne kadar kıymet verdiği buradan anlaşılmaktadır. Düşünün ki yıldızlardan tutun da deniz dibindeki balıkların hepsinin faydası insanadır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Biz bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmet Camii Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir zaman nefsim benden zerdali istedi. Bir yıl oruç tutarsan zerdali veririm dedim. Nefsim bunu kabul etti. Bir yıl oruç tuttum. Bir yıl tamam olunca nefsim bana seslenip, ben hizmetimi bitirdim. Sen de verdiğin sözü yerine getir, diyordu. Babamdan miras kalan bir bağım vardı. Oraya gittim. Bağda bir hayvan öldürülmüş ve karnı deşilmişti. Midesinde çiğnenmeden yutulan zerdaliler vardı. Onlardan bir tane alıp temizledim. Nefsim feryat edip, senin bana vermeyi söz verdiğin zerdali, böyle hayvan midesinden çıkarılan zerdali değil idi, dedi. Ben, bu da zerdalidir. Eğer itiraz edersen, bunu da vermem, dedim. Nefsim kabul etmedi. Tek bana bunu verme. Başka bir şey de istemem, dedi. Sonra birkaç tane daldan kopararak elime aldım. Dostum Ebu Tahir'in yanına vardım. Getirdiğim zerdalileri önüne koydum. Bana, Ahmet, bize vakıf zerdalesi mi getirdin, dedi. Vakıf değildir, kendi ağacımdan, kendi elimle toplayıp getirdim, dedim. Vakıf zerdalesi getiriyorsun, sahibiyim diye bize veriyorsun. Bizi görmüyor sanıyorsun, dedi. Ben edepsizlik olmasın diye susuyordum. İçimden de Allahü Teala'ya münacat edip, Ya Rabbi, sen de biliyorsun ki bu zerdalileri babamdan bana miras kalan bağdaki kendi ağacımdan toplayıp getirdim. O ise vakıf zerdalisi olduğunu söylüyor. Bu işin doğrusunu onun kalbine ilham eyle, dedim. Biraz sonra Ebu Tahir oğlunu çağırıp, git kendi süründen bir koyun getirip kes. Açlık Ahmet'in başına ve beynine vurmuş. Ne söylediğini bilmiyor. Vakıf zerdalisini kendi malı sanıyor. Çorba ve et pişirsinler, dedi. Bunlar olurken ben oturuyordum. Çorba ve eti pişirip getirdiler. Benim gönlüme bu etten ve çorbadan yememek geldi. Çünkü helal değildi. Sadece kuru ekmekten yedim. Ebu Tahir, niçin yemiyorsun, dedi. Öyle hoşuma gidiyor, dedim. Israr etti. Gönlüme gelen ilhamı anlattım. Oğlunu çağırıp koyunu nereden getirdiğini sordu. Oğlu, sürü uzak gitmişti. Siz acele istediğiniz için eti falan kasaptan aldım, dedi. Kasabı çağırdılar. Kasap dedi ki, bu koyunu bekçi haksız olarak bir yerden almış, bana getirdi. Ben de kestim. Yarısını bekçi alıp gitti. Diğer yarısını da oğlunuz gelince ona sattım, dedi. Bu hal anlaşılınca Ebu Tahir başını önüne eğdi. Ben de kalkıp yakında bulunan mağaraya gittim. Orada bana bir ağlama hali geldi. Ya Rabbi, o itin durumunu ona gösterdin. Zerdalinin de durumunu ona ihsan eyle diye münacaatta bulundum. Bu sırada Ebu Tahir mağaraya geldi. Arkasından Hızır aleyhisselam geldi ve ''Ey Ebu Tahir, Ahmet'in malına vakıf dersin, şüpheli ete helal dersin, bunu kimden öğrendin? Ahmet'in mertebesi çok yüksektir.'' buyurdu. Ebu Tahir o zaman meseleyi anlamış oldu. Ahmet Namık-ı Camii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bil ki, ehl-i sünnet ve cemaatin meseleleri çok olup, tafsilatı uzundur. Ama esası ve temeli 10 meseledir. Bu 10 mesele zaruri olup, hepsini bilmek şarttır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, bir kimse sünnet ve cemaat üzere olursa, Allahü Teala onun her bir gününe peygamberlerden 1000 peygamber sevabı yazar ve her bir günü için cennette ona bir şehir bina eder. Kaldırıp koyduğu her bir adım için Allahü Teala ona 10 hasenat yazar. Bir kimse cemaat ile namaz kılarsa Allahü Teala her bir rekatı için ona 1 şehit sevabı yazar. Eshab-ı kiram efendilerimiz sordular. Bir kimse kendinin ehli sünnet vel cemaat üzere olduğunu nasıl bilir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kendinde 10 haslet görürse, birincisi cemaati terk etmez, ikincisi eshabıma sövmez, üçüncüsü Müslümanlara kılıç çekmez, dördüncüsü

etmiş olur. Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselamın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselamın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. Nitekim Allahü Teala Eshab-ı Kehf'ten nerede bahsetse köpeği de onlarla beraber zikreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 22. ayeti kerimesinde mealen o yiğitlerin sayısı 3'tür. Dördüncüleri de köpekleridir. Sayıları 5'tir. Altıncıları da köpekleridir diyecekler buyuruluyor. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekala olur. Zira bütün alimler ve tarikat şeyhleri hep bozuk kimseleri, başıboşları, hırsızları ve bid'at sahiplerini ve yoldan sapmışları kendilerinin doğru yoluna çevirmişlerdir. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır

0: ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Şerefli ve asil olan kişi kuvvetli olunca tevazu, alçak gönüllülük yapar. Düşük ve bayağı olan ise kibirli olur. Kibir insanın dindarlığını bozar, aklını noksanlaştırır, insanların kınama ve kızgınlığını çeker. Güler yüz göstermeden verilen bağıştan daha güzeldir. Her hastalığın bir ilacı vardır, tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan, yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Hazreti Ali Efendimiz buyurdular ki, kim kendi aybına bakarsa başkasının aybını görmez. Kardeşine kuyu kazan kimse oraya kendisi düşer. Kendi sürçmesini, hatasını unutan kimse başkasınınkini büyük görür. Başkasının perdesini yırtan kimsenin evinin gizli şeylerini örten perdesi yırtılır. İşlerinde başkasıyla yarışa kalkan kimse, başkalarının kızgınlığını üzerine çeker. Kendi görüşünü beğenen kimse, doğruyu bulamaz. Aklına güvenen kimse, hata eder. İnsanlara karşı büyüklük taslayan kimsenin ayağı kayar. Düşük ve bayağı kimselerle beraber olan kimse hor görülür. Alimlerle beraber olan kimse ise hürmet görür. Kim kötü işlerin olduğu yerlerde bulunursa töhmet altında kalır. Ahlakı iyi olan kimsenin işleri kolay olur. Sözünü güzel yapan kimse heybetli olur. Allahü Teala'dan korkan kimse kazanır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

Profesör Ernest Renan İslamiyet hakkında şöyle der. Renan İsa'nın Hayatı ismindeki eserinde onu bir insan olarak inceledi. Renan'ın fikrine göre İsa Aleyhisselam bizim gibi bir insandır. Anası Hazreti Meryem, Yusuf adlı bir marangozla nişanlıydı. İsa Aleyhisselam daha küçük bir çocukken söylediği sözlerle birçok alimleri hayrette bırakacak kadar üstün bir insandı. Allahü Teala onu peygamberliğe layık gördü ve ona bu vazifeyi verdi. İsa Aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Bu bir iftiradır ve papazlar tarafından uydurulmuştur. Katolik papazlarıyla Renan arasındaki mücadele uzun sürdü. Katolikler onu dinsizlikle itham ederken o da onları yalancılık ve mürayilikle itham ediyordu. Renan hakiki nasranilik, Allahü Teala'yı bir olarak ve İsa Aleyhisselam'ı da ancak insan ve peygamber olarak kabul eden bir dindir diyordu.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Doktor Arel Mellema, Hollandalı. Doktor Mellema, Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nin İslam Eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakkında Bilgiler, İslamiyeti Tanıttırma adlı eserleriyle meşhurdur. 1919 senesinde Leiden Üniversitesi'nde Doğu dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap diline vakıf Profesör Hargrange idi. Bana Arabi okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'le Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma konusu İslamiyet'te hukuk idi. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet ile alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde yayınlanmış birçok kitap gördüm. 1921 yılında Mısır'a giderek El-Ezher Medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldım. Bundan sonra Arabi'den başka Sanskrit ve Malay dillerinde öğrendim. 1927 senesinde o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'ya gittim. Jakarta'da yüksekokulda Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddetle kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor, hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler. Beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerinde çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-55 yılları arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilerine götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Camideki hissiyatımı 1955 yılında Pakistan Kuaterli Mecmuası'nın 4. sayısında şöyle naklediyordum.

Bu sefer daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikten sonra camiden ayrılmak isterken beni oraya getiren Allame sahip, beni dikkatle seyreden Müslüman kardeşlerin, benim de bir şeyler söylememi arzu ettiklerini, kendisinin söyleyeceklerimi Urdu diline tercüme edeceğini bana bildirdi. Bunun üzerine onlara şunları söyledim. Ben ta uzaktan Hollanda isimli memleketten geliyorum. Orada bulunduğum yerde çok az Müslüman vardır. Bu adedi az olan Müslümanlar size selamlarını bildirmeye beni memur ettiler. Sizin bağımsızlığınızı kazanmış olmanıza ve böylece dünyada yeni bir Müslüman devleti daha kurulmuş bulunmasına çok seviniyorum. 7 sene önce kurulmuş olan Pakistan, vaziyetini tamamıyla sağlamlaştırmaya muvaffak olmuştur. Başlangıçta çektiğiniz birçok müşkilattan sonra artık memleketiniz feraha kavuşmuştur ve süratle ilerlemektedir. Pakistan'ın geleceği çok parlaktır. Ben memleketime döndüğüm zaman vatandaşlarıma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cömert ve misafirperver olduğunuzu uzun uzadıya anlatacağım. Bana karşı gösterdiğiniz büyük sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlerimi Allame sahip Urdu diline çevirince camideki bütün Müslümanların yanıma koşarak ellerimi sıkmaya ve beni tebrik etmeye başladıklarını büyük bir zevkle gördüm. Kalplerinden gelen bu candan kardeşlik tezahürü beni son derece mesrur etti. Ben artık tamamıyla Müslüman kardeşler camiasına girdiğimi görüyor ve kendimi çok bahtiyar hissediyordum. Pakistanlı Müslüman kardeşler bana İslamiyet'in yalnız teorilerden ibaret olmadığını gösterdiler ve ispat ettiler ki İslamiyet her şeyden önce ahlak güzelliğidir ve bir insanın iyi bir Müslüman olması için çok temiz ahlaklı olması lazımdır. Şimdi ikinci sorunuza, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sorunuza cevap vermek istiyorum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır.

Evvela tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halik tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. İkinci olarak şunu söylemeliyim. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı. İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten sorumlu tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. Üçüncü nokta şu: İslamiyet'teki büyük merhamet. Bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki "zor ile Müslüman yapmak yoktur" mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir Müslümanın ilim öğrenmek için gerekirse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emredilmiştir. 4. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. 5. İslamiyet'te maddiyat ile maneviyata aynı kıymetin verilmiş olması. Diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil beden temizliği için de lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı, yükselmesi, bedeni ihtiyacı ile birleştirilmiş ve onun maddiyatı, maneviyatı tarafından kontrol edilerek ve maneviyatı maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması gerektiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir. Son olarak İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması, kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları yasaklaması İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu açıkça göstermeye kafidir.

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir günde buluştuk. Hayırlı cumalar. Haftanın son çalışma günündeyiz. Nihayet haftayı tamamlıyoruz. Güzel ve keyifli geçmiştir umarım sizin için hafta. Üniversitede tercih dönemi devam ediyor. Gençler için çok hareketli bir hafta. Okullarla ilgili pek çok yerde tanıtımlar var. Belediyelerin, kamu kuruluşlarının oluşturduğu tanıtım günleri var. Yine özel sektörde vakıf üniversitelerin, özel üniversitelerin hazırladığı tanıtım günleri var. Üniversiteleri tercih etmeden önce mutlaka buraları bir görmenizi tavsiye ediyorum. Yani o okulda okuyan öğrencilerle konuşmak, onların gruplarında yazışmalar içinde neler geçtiğine bir bakmak, sosyal medyada üniversiteyle ilgili bir araştırma yapmak, ondan sonra karar vermek çok doğru olacaktır. Çok beklentinizi karşılayacaktır. Bir üniversite sadece size binasıyla, sınıflarıyla, gösterişli taraflarıyla sıcak gelebilir. Ama biz üniversiteye eğitim almak için gidiyoruz. Bunu da lütfen aklınızda tutun. Ana kumanda masamızda Selim bu sabah bizimle birlikte. Ben Hülya. Önce gençlere, tercih yapacak olanlara. Şimdi mesela Selim de daha yeni üniversite mezunu. O da o tercih dönemini, heyecanını daha yeni geride bıraktı. Bizim için belki üzerinden çok zaman geçmiş. Çok hafızalarımıza taze olmayabilir. Gerçi biz tercih yaparken özel üniversiteler yoktu. Devlet üniversiteleri içinden tercih yapmak gerekiyordu. O devlet üniversitesini tercih ederken de ancak uzaktan görebilirdik belki. Ya da orada okuyan abiler, ablalar varsa onlardan öğrendiklerimiz. Bir de tabii öğretmenlerimizin anlattığı vardı. Ama şimdi hem üniversite okuyan genç sayısı çok, hem üniversite sayısı çok, hem onlara ulaşmanın, onlarla ilgili bilgi edinmenin yolları çok. Dolayısıyla bu yolların hepsinden geçmeden karar vermeyin diyelim ve hemen İstanbul'a bir dönelim. İstanbul'da şu anda trafik nasıl bir bakalım. İstanbul'da hareket halinde olmaya çalışanlara yardımcı olabilecek miyiz görelim.

Biz bugün program içinde ikinci bölümde Türkiye Hastanesi'nden misafirler ağırlayacağız. Biraz hacamat ve ozon tedavisinden bahsedeceğiz. Bu konu ilginizi çekiyorsa lütfen ikinci bölümde bizimle birlikte olun.

Takvim programımız ne diyormuş bize, bir bakalım ne pişirelim sorusu. Artık ayın sonuna geldik. Temmuz çok sıcak, öyle çok çok teferruatlı yemekler de yenmiyor gerçekten. Hani hazır geldiyse bile çok ağır geliyor insana. Hazırlamaksa bu sıcakta çok daha zor. Evet, bugün takvim yaprağımız yayla çorbası, karışık kızartma, sütlaç demiş. Biz de programa girmeden önce Hande ile ah bir çılbır mı olsa düşüncesindeydik. Çılbır bu mevsimin böyle serin güzel yiyeceklerinden, hem hayvansal hem bitkisel protein içerebilir. İsterseniz üzerine biraz da yanına bir de salata ekleyebilirsiniz. Çılbır deyince çılbırdan yola çıkarak sonrasında soğanlı yumurtaya döndük. Böyle karamelize edilmiş güzel bir soğan, bolca üzerine kırılmış yumurta, biraz pul biber ya da yanında acı turşu. Bu arada sıcakta acı yenmez düşüncesi yanlış. Sıcakta acı daha serin hissetmemize yol açıyor. Mesela Meksika biberi dünyanın en acı biberlerinden biri. Meksikalılar onu yazın çok yiyorlar. Sebebi vücut ısısını yükselttiği için dışarıdaki sıcaklığı daha az hissetmemiz. Dolayısıyla biz daha serin hissediyoruz. Ama tabii yerken yanıyoruz, o da başka. Acı bu yemeğin üstüne çok yakışır. Böyle aklımızdan bir çılbır düşüncesi geldi geçti. Bu akşam bizde kadıvudu köfte var. Eğer hani bir alternatif olsun derseniz aklınızın bir kenarında bulunsun.

Hafta sonu nasıl planlıyorsunuz bilmiyorum. Nerelere gideceksiniz? Aklınızda ne var? Ama lütfen dikkatli olun. Hava çok sıcak. Bir. İkincisi bu sıcağa rağmen özellikle cumartesi pazar için konuşalım. Hava daha da sıcak olacak. Cumartesi günü meteoroloji yani 1 Ağustos tarihi itibariyle artık Karadeniz'deki yağışların da azalacağını, Güneydoğu'da sıcaklıkların bu seviyelerde olacağını söylüyor. Pazarda yine Karadeniz'in doğusuna hapsoluyor yağışlar. Onun dışında Türkiye genelinde yağış yok. Güneydoğu çok sıcak, Akdeniz çok sıcak. Gerçi o Antalya'daki 40-41 dereceler Ağustos başı itibariyle gerileyecek ama yine de bölge oldukça sıcak. Adana'ya bakıyorum bazen bu hafta boyunca 42-43 dereceydi. O da Ağustos başı itibariyle bir parçacık serinleyecek ama yine de hava çok sıcak. Yanınıza mutlaka su taşıyın. Yanınıza mutlaka böyle ağır yemekler yerine yiyebileceğiniz hafif şeyler bulundurun. Özellikle yola çıkıyorsanız, tatile çıkıyorsanız, genelde tatilciler cuma akşamdan yola çıkarlar ki cumartesi günü tatilleri başlasın. Cuma günü yorgunsanız eğer uyumadan lütfen yola çıkmayın. Uykunuz geldiğinde, göz kapaklarınız artık sözünüzü dinlemediğinde kenara çekin, dinlenin lütfen. Kısa bir mola uzun bir yolu daha güvenli hale getirir. Kısa bir mola uzun bir yolu daha güvenli hale getirir. Aklınıza kalması gereken cümle bu. Yolunuz uzun. Kısacık bir mola vermek size hiçbir şey kaybettirmez. İnsan en çok ne zaman yoruluyor? En çok uykusuzluğa ne zaman yakalanıyor biliyor musunuz? Gitmesi gereken yere çok yaklaştığında. Ya çok az kaldı diyorsunuz. Hadi birazcık daha gayret edeyim, direneyim diyorsunuz ama öyle olmuyor. O direnme bir süre sonra göz kapaklarınızın artık sözünüzü dinlememesine yol açıyor. Ve bakıyorsunuz ki direksiyon başında uyumuşsunuz. Üstelik de gitmeniz gereken yere çok yaklaşmışken. Çok bile yaklaşsanız girin bir benzinciye, elinizi yüzünüzü yıkayın. Baktınız açılmıyorsunuz. Bir 15-20 dakika uyuyun. Bir dinlenin. İnanın o kısacık uyku bile sizi kendinizi çok iyi hissetmenize yardımcı olacak.

bir yolu daha konforlu hale getirmenin yolları var tabii. Bir kere tabii yolda bir arkadaş olması, arabada sizinle beraber yolculuk eden bir arkadaş olması kıymetli. Sohbet edebilirsiniz, yolu fark etmeden almanıza, ilerlemenize yardımcı olabilir bir arkadaş. İş bölümü yapabilirsiniz, bazen o kullanabilir, bazen siz kullanırsınız, biraz dinlendirici olabilir. Bunun dışında yine konforlu hale getirmenin yolu, biraz önce söylediğim gibi, küçük molalar vermek. Bunun için yola çıkmadan önce güzergahınızda nerelerde durabileceğinizi belirleyebilirsiniz. İşte diyelim ki buradan Antalya'ya gidiyorsanız eğer, küçük molalar, yavaş yavaş durma noktaları, bu noktalar size bir süre sonra o bölgeyi tanıma fırsatı da verecek. Yani ilk defa gittiğiniz bir yer, ilk defa gördüğünüz bir yer neresi? Diyelim ki Denizli'den ilk defa geçiyorsunuz. Ne yapılır, ne edilir, nereler gezilir? Şöyle bir iki saat Denizli'yi gezmek, sonrasında küçük bir mola vermek, belki o bölgedeki yiyeceklerin tadına bakmak, hem orayı görmek anlamına gelecek sizin için, hem de bir süre sonra aslında yeni bir şeyler öğrenmenin de dinlendirici tarafı olduğunu fark edeceksiniz. En önemlisi, her sene aynı yere gitseniz bile tatil için, yol boyunca farklı güzergahlardan geçerek yeni yeni yerler tanıma fırsatı bulacaksınız. Bu da size o yolu biraz daha meraklı almanızın, biraz daha o yolda dikkatli olmanızın kapısını açacak.

Son birkaç yıldır restoranlardaki fiyatların hızla yükselmesi elbette ki son tüketicinin, yani gidip orada yemek yiyenlerin hoşuna gitmiyor. Onlar da pek çok argüman ortaya koyuyorlar. İşte çalışan maliyetleri arttı, gıdanın maliyeti arttı, kiralar çok arttı. Bunları mutlaka o tabağa yansıtmak zorundayız. Yani siz şöyle düşünün, tabağınızın bir kısmı karbonhidrat, bir kısmı protein, bir kısmı vitamin mineral, bir kısmı maliyet. Yani ama o maliyetin içinde ne var? İşletme maliyetleri dediğimiz, aslında yemeğin kendisinin maliyeti üzerinde etkisi olan ama yemeğin kendisini belirlemeyen maliyetler. Yani et değil, mesela et yediyseniz sebze değil, sebze tükettiyseniz, içtiğiniz su değil, ayran değil ama kira, personel gideri, ödenen faturalar, yatırım, dekorasyon vesaire ne harcanıyorsa o iş yeri için, işte tabağın o kısmı giderek büyüyor ve siz daha fazla para vererek daha aslında besin değeri düşük bir tabak alıyorsunuz, öyle söyleyelim. Ama fiyatı, ederi çok yüksek, aldığınız keyifse inanılmaz derecede düşüyor. Şimdi normalde bu son dönemdeki en büyük tartışma işletmelerin %10 kadar bir işletme maliyetini faturalara eklemesiydi. Bu artık kaldırıldı. Yani eskiden bahşiş dediğimiz sonra faturaya yansıtılan, yani mecburen alınan, şimdi yeniden isteğe bağlı hale dönüştürülen kuver denilen o kısım artık kaldırıldı. Ama tabii ki işletmeler bir miktar paraya ihtiyaç duyuyorlar. Mesela eskiden bir restorana giderdiniz. Türk filmlerini hatırlayın. Adam restorana gider, oturur. Ekmek ve su gelir. Su sürahiyle gelir. Ekmek, ekmek sepetinin içinde gelir. Adam bir kuru fasulye alır. Bir kuru fasulye. Şimdi mesela bir restorana gitseniz bir kuru fasulye deseniz, yanındaki o sepet ekmeğin ayrıca parasını alıyor. Suyun ayrıca parasını alıyor. Kuru fasulyenin ayrıca parasını alıyor. Eskiden öyle değil. O kuru fasulyeyi alır. Son tanesine kadar bandıra bandıra o sepet ekmeği bitirir. Suyu içer. Elhamdülillah der kalkardı. Sadece kuru fasulyenin parasını öderdi. Sadece kuru fasulye için ödeme yapardı. Şimdi öyle değil. Şimdi neredeyse o kuver denilen kısmın içinde kullandığınız tabağın, kaşığın, çatalın ne diyor size? Sizin için servis açtım. Peki benim için servis açmayacaksan restoranı niye kurdun? Ben buraya niye geldim? Ama bunlar yıkanıyor. Tabii ki yıkanacak. Çok normal. Sen çünkü bunu bir sonraki gün yeniden kullanacaksın ya da bir sonraki müşteriye yeniden kullanacaksın. Yıkamak zorundasın. İstiyorsan her müşteriye yeni tabak kullan, tercih senin. Ama ben temiz bir tabak görmek istiyorum ve ben bunun için ekstra para ödemek istemiyorum. Sen zaten o yemeğin parasını belirlerken bu maliyetleri işin içine katıyorsun. Üstüne bir de kuver eklediğinde bu benim ağzımın tadını kaçırıyor. Yani oraya ben mesela kuver eklendiyse eğer bahşiş bırakmam. O yüzden de hesaba bakarım. Eskiden, şimdi artık eklenmiyor. Şimdi artık ayrıca bir bahşiş vermek istiyorsanız, hizmetten memnunsanız bahşiş veriyorsunuz. Bahşiş eskiden hizmet yapanlara kalırdı. Bu bir kutu şeklinde toplanırdı. 20 kişi çalışıyorsa 20'ye bölünürdü. O günün sonunda insanlara bir bahşiş kalırdı. Ya da şef, garson, kimse bahşişleri toplar. Kişilerin kıdemine göre, İş yapma kapasitesine göre, aldığı sorumluluğa göre onları aralarında paylaştırırdı. 10 yıl çalışana bir miktar, daha az çalışana daha az, bunu kendi aralarında paylaştırırdı. Şimdi artık böyle bir şey kalmadı ya da ben görmüyorum, en azından öyle söyleyeyim. Gittiğim yerlerde bahşiş bıraktığımda bu bahşiş o kutunun içinde alınıyor ya da işte hesabın getirildiği defterin içinde alınıyor. Eski, ama bu %10 kuver kestiğinizde ya da yazdığınızda bu işverene kalıyor. Yani aslında çalışan da bu %10'un hesabın içine eklenmesine çok da memnun değildi. Dolayısıyla artık bu iş böylece ayrılmış oldu. Ama yine de gittiğiniz restoranda size bir adisyon geldiğinde neye ne kadar para verdiğinize lütfen dikkat edin. Yediğinizin karşılığında ne yazılmış? Yemediğiniz bir şey yazılmış mı? Mesela bir restorana gittiniz, İstanbul'da olan bir olay söyleyelim size. Ekmek ve su için 100 liralık ücret yazılmış. Kişi başı, 4 kişi gittiyseniz 400 lira sadece ekmek ve su ücreti
yazılıyormuş. Artık kuver yokmuş efendim. Onun yerine adisyonla beraber otomatik olarak ekmek ve su ücreti, yani masaya oturdunuz, ekmek su 100 lira ödeyeceksiniz. Onun dışında ne yerseniz tabii ki onları da ekstradan ödeyeceksiniz.

Evet, ismini değiştiriyorlar belki ama cebimizden çıkan para değişmiyor. O para hep çıkıyor cebimizden maalesef. Ya dışarıda yemek yemek gittikçe zorlaşıyor tam da bu yüzden. Yavaş yavaş izninizi isteyelim. İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere yine buluşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Evet, Doktor Ahmet Yasin Tekin Türkiye Hastanesi'nden GetAt hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GetAt nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Ya benim de sizin programımızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey. Biz bugün GetAt konuşacağız ama GetAt'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GetAt hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır? İşte biz iç hastalıkları diyoruz. Onun altındaki branşları biliyoruz ama GetAt dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GetAt son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram. Ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. GetAt aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıbbi yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcıdır.
0: Hı hı.
1: Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almaty Anlaşması imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkelere geleneksel tıbbi uygulamaları, hı hı, kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Hı-hı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi.
0: Hmm.
1: Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz.
0: Hı-hı.
1: Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Hı-hı. Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir. Bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir. Bazen buna bir uygulama ekleyebilir. Bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle. Yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hı hı. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Hı hı. Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, hani başlıklar itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur, hı hı, ozon tedavisi, hı hı, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler,
1: apiterapi, akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların, hı hı, içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyopraktik, hı hı, var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık saydım,
0: saydık hepsini,
1: saydım mı bilmiyorum ama.
0: Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedavi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastadan doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye, hı hı, başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor, ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar, hı hı, birbirleriyle multidisipliner olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok
0: güzel. Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Şimdi nedir ozon tedavisi, oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama, hı-hı, geçebilirim.
0: Ya bu yasal uyarı
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Evet, bu kamu spotundan
0: evet,
1: sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz yani antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor. İşte ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları, hey kendine gel merhaba,
0: tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak, hani böyle abiyan tabirle özetleyecek olursak, biz ozonla vücutta bir oksidatif stres oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyal mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse, lütfen, çok terminolojiye de girmeden anlaşılacak
0: bizim
1: şekilde.
0: Bizim anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde, burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana, en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz, hı-hı, majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden
1: değil,
0: bahsetmiyoruz. Kan yoluyla
1: tabii,
0: yani
1: ki
0: bir kliniğe giderek,
1: evet,
0: bir hastaneye giderek almamız gereken, evet, bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından
1: tabii
0: yapılması
1: ki
0: gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımını
0: aynı
1: biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar.
1: Evet, aynı, hı-hı, anda oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde, tamam, oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksijen olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Hı hı. Sonrasında biz siti ters çevirip kanı hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir evet. eylem var ve biz onun sonucunu evet. kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden ama.
0: Ya da gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun
1: yok,
0: değil gibi.
1: Yok aslında vücuttaki böyle tam yani böyle abi yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan
0: yaklaşıyor. Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bunlar bir vadeye mi yayılıyor?
1: Ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaide daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları
1: evet,
0: olduğunu söylediniz.
1: Ayaklarda yani geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan kastınız romatizmal hastalıklar, SEDEF hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, Hashimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hasta gruplarımız oluyor. Örnek veriyorum, gebe hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. İşte özellikle kanama deyince işte kontrol ya da bazı kullandığı ilaçlar
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel, birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedaviniz bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi GETAT'ın fıtratını aslında bu karşı olduğu için şimdi bizde her hastalığın tedavisi kendisine özgüdür. Örnek veriyorum, akupunkturda size yapacağım bir akupunkturla arkadaşlarımıza yapacağım akupunkturların arasında çok ciddi farklar olacaktır. Aynı semptomla, aynı şikayetle gelseniz bile.
0: Bir sürü değiştiren faktör
1: evet,
0: var
1: pek
0: çünkü.
1: Pek çok değiştiren faktör var. Çevresel faktörler var, sizin beslenmeniz var, uyku durumunuz var, stres durumunuz var. Pek çok dediğiniz gibi faktöre bağlı. Ancak buna rağmen belirli standartizasyonlar sağlanarak klinik çalışmalar yapılıyor, faydalı oldukları gösteriliyor. Daha çok büyük çalışmalara ihtiyacımız da var. Umarım önümüzdeki yıllarda ve günlerde daha büyük vaka gruplarıyla da çalışmalar yapma fırsatımız olur.
0: Ve daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
1: Daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
0: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
1: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsedeyim.
0: Evet, kanla.
1: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramüsküler kas içi
0: aşı gibi.
1: Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
0: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
1: Evet.
0: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani ya da sağlıklı yaşamak için ya da olduğumuz an biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
1: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha tabii ki burada ozonun mekanizmalarından faydalanabiliriz. Anti-aging etkilerinin olduğuna dair yayınlar var, yeni yayınlar da geliyor. Ancak bir anti-aging'den bahsedebilmemiz için kişinin bütün eksiklerini, mesela bu kişide bir mineral, vitamin eksikliği var mı? Varsa öncelikle bunların tamamlanması. Veya altta yine kronik strese sebep olacak başka bozucu bir faktör var mı? Bunun elimine edilmesi gibi yaklaşımları almamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bunların hepsinin optimum olduğu bir vaka düşünelim. Anti-aging açısından ozon yaptırmalarının faydası var mıdır? Eğer mani bir durum kişi bazında yoksa tabii ki yaptırabilirler.
0: Peki, kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşacağız.

0: Sağlık Hastanesi'nden GETA Tekimi Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikte bu defa hacamat konuşuyoruz. Ozon tedavisinden konuştuk. Bu arada 0212 454 5646 sizi de yayına bekliyoruz. Hacamatla ilgili sorularınızı, ozon tedavisiyle ilgili sorularınızı alabiliriz. Şimdi hacamat deyince aslında yabancısı olmadığımız bir uygulama. Evet. Yani hakikaten geleneksel tedavide aklınıza ne gelir derseniz akupunktur çok bizden değil ya da uzaklaşmışız, onu saymam. Ama hacamatı sayarım, kupayı sayarım geleneksel tedavide. Belki biraz hani böyle o masajla yapılanlar, işte olmalar, kırıklar, çıkıklar da eğer hani burada bir masaj tekniği varsa belki onu, ama ilk aklıma gelen hacamat olur herhalde.
1: Herhalde toplumumuzda da en sık uygulanan işlem
0: de
1: herhalde GETA çatısı içerisinde ülkemizde hacamattır diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani kupa tedavisi.
0: Evet,
1: aslında kupa tedavisi dediğimiz şey, evet, özellikle
0: hacamat ve kupayı ayıran kesim midir?
1: Şöyle, aslında bizim hacamat bizim toplumumuzda verilen adı diyebiliriz. Uluslararası literatürde cupping terapi diye geçer kupa tedavisi. Yaş ve kuru kupa olarak. Kuru kupa dediğimiz kesik atmadan sadece negatif basınçla vücutta bir kupayla oluşturduğumuz negatif basınç etkisi. Ona bağlı oluşan mikrosirkülasyon dediğimiz işte dolaşımın hızlanması. Bölgedeki lokal travma sonucu. Özellikle ağrı sendromlarında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Hı hı. Hacamatta ise yine negatif basınç söz konusu. Ancak bundan sonra temizledikten sonra bölgeyi, antisepsiyi sağladıktan sonra yüzeysel mini kesiler atıp oradaki kanla beraber doku arası sıvı dediğimiz sıvıların negatif basınç yoluyla vücuttan uzaklaştırılması dediğimiz yönteme biz kupa tedavisi.
0: Ne fayda bekliyoruz biz bu